0: ya da Özgür Özel mi? Sokağı görüyorsunuz diye bize de söyledi. Ama size de rakamlar geliyordur.
1: Ya öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi hani bütünden oy kaybediyor. Yani %30'un üzerinde bir oyu
0: vardı. Hatta bir haber vardı anketlerde Kemal Bey otur oturmaz %7 düştü diye.
1: Şöyle yani %7 düşmedi. Bizde %30'un üzerinde %28 gözüktü. Fakat orada bir grubun enteresan bir tepkisi var. Mesela onu da ben bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan katılan grup olarak şey yaptım. Yani %20-25'lik kesim Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor ki parti olan desteğim azaldı. Hatırlayın yani İyi Parti'den yaklaşık %4-5'lik bir kitle doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Evet. Onlardan geri gidenler var, kalanlar var. Ha demek ki yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olur umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan kitlede bir soru işareti başladı. Bir şey daha var tabii. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından %50'ye yakını da hani elbette ki şu anki oy verme davranışı olarak %80'i Özgür Özel'in yanında. Fakat soruyu CHP olarak sorduğunuz zaman...
0: Yani şöyle desek, altı ok mu yani baba ocağı mı yeni parti mi diye sorsanız...
1: Baba ocağı sorunca oylar yükseliyor. Yani %30'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmenin içerisinde %30'a kadar çıkıyor ama... Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi dediğiniz zaman orada rakipsiz bir şekilde Özgür Özel'in üstünlüğü var. Fakat bu bugünkü tablo, bu tartışmalar yani çelenge bakın işte mesela artık Türkiye demokratik bir ülke olduğu için Alevilik, Sünnilik meselesi hani konuşacağımız rahat bir meseleye dönüştü. Yani Alevi yoğunluklu derneklerde Kılıçdaroğlu'na karşı yuhalama yaptırdığınız zaman şunu da orada demek istiyorlar. Aleviler dahi Kılıçdaroğlu'na karşı.
0: Az önce Cem söyledi.
1: Evet, yani, aynı şeyi söyledi.
0: Burada orada kime Yezid diyorlar?
1: Oradaki
0: kime
1: şeylerin...
0: Muaviye diyorlar diye sordu.
1: Fakat Yezid dedikleri kişinin kendi Alevi, Ali'den yana yani. Yanlış kişi eğer Yezid'i işaret ediyorlarsa yanlış kişi işaret etmiş oluyorlar. Benim gördüğüm şu, Türkiye'de yani yeni parti kurma konusunda bir tane başarılı örnek var. Demokrat Parti'yi saymıyoruz. O günkü toplumsal psikoloji çok farklıydı. Şimdi Fazilet Partisi'nden ayrılan AK Parti veya parti kapattıktan sonra kurulduğunda yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün rotası netti. Hangi adım atılacak, kimlerle atılacak ve partinin çerçevesi ne olacak? Yani oturup bir araştırma firması gibi hem memleket hem siyasi detay çalıştılar. Ve kanaat önderi transferinde yani bir mahalle başkanından tutun.
0: Bir de hoca yasak almadan... Girmediler o işe.
1: Evet yani parti kapanmadan girmediler. Bence de Erbakan Hoca da yıkıcı bir tutum takınmadı. Yani eleştirdi yani zımmen bir şeyler söyledi ama onun hesaplaşmak istediği bir sistem vardı. Evet. Sistemle daha güçlü bir şekilde hesaplaşacak bir lider geldi. O zımmen de ona rıza gösterdi.
0: Yani bu oluşum için...
1: Burada bence şu an yani AK Parti ile bugünkü yenilikçileri karşılaştırdığımız zaman bir defa liderlik konusunda soru işaretleri var. Yani İmamoğlu mu lider, Özgür Özel mi lider? Bu şurada şöyle bir pozisyon ortaya çıkmış.
0: Ama yani hazırladığımız sorulara da bakınca, tabloya da bakınca hani mesela yeni parti nasıl bir parti olacak? Evet. İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da bir şey var mı?
1: Ben açısından değerlerim. Yani Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partilidir. Yani 7 dönem milletvekili var, yapan var, 9 dönem var. Yani bence Gürsel Erol mu? Çok enteresan bir eleştiri yaptı. Dedi ki
0: Elazığ mevzusu.
1: Elazığ mevzusu. Dedi ki bu iki tarafı da zehirleyenler kimler biliyor musun? Dedi. Bütün ömrünü vekil olarak geçiren adamlar dedi. O onu gazlıyor, öteki onu gazlıyor. Niye? Bir daha seçilecek adam. 9'su 10 olacak, 10'su 11 olacak dedi. Bütün partinin başına gelenler bu adamın yüzünden geliyor. Ben çok doğru bir eleştirdi. Şimdi bu 4 Eylül meselesi Türkiye'de yok yani. Bir de şöyledir, siyasetin yani 90'lı yıllarda karizmatik isimleri vardı. Bir isim bir yerden bir yere gittiği zaman konuşulurdu. Evet. Yani diyelim ki Ertuğrul Yalçınbay AK Parti'ye geldiği zaman sol sosyalist kesimden bir katkı. Ya da milliyetçi kökenli bir isim geldiği zaman o bilinirdi.
0: Sol sosyalist değil de muhafazakar sol.
1: Biraz ama sosyalist gibi sanki o dönem için hatırlıyorum Ertuğrul Yalçınbay'ı. Yani
0: çok kıymetli bir isimdir.
1: Siyaseten kamuoyunda bilinen etkili figürler vardı. Dönem öyle bir dönem değil. Ya biz şu an sosyal medya fenomenleri döneminde yaşıyoruz. Varsayalım ki yarın liste açıklandı. Hangi sağcı partide rol alacak ki Türkiye'de sağı temsil etsin? hangi

0: milliyetçi, ülkücü gelip bir isim ortaya koyacak ya, dikkat edin şu an.
1: Bundan şunu mu anlayalım, yani memleket zaten kutuplar halinde.
0: Ya kutuplardan ziyade şöyle düşünün, yani Cumhur İttifakı %45 temsil ediyor. DEM %10'u temsil ediyor. 3 tane Radikal Milliyetçi Parti %10'u temsil ediyor. İYİ Parti işte 5'ten 7'ye çıktı bizim araştırmada. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nde %30'luk bir payı vardı. Şimdi kavga %30'un içerisinde. Bu %20 mi olacak kurulan parti? 25 mi olacak orada? Burada da siz yani bir tane milliyetçiyi yanınıza aldığınız zaman Milliyetçi Hareket Partileri partisine çekemezsiniz. Bence eğer mesela AK Parti nasıl dönemin ruhunu okudu, hiçbir şeye benzemeyen, yani Türkiye'nin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre bir parti kurdu. Ben şeydeki Sapanca'daki Cumhurbaşkanı konuşmalarını dinledim. Sanki partisini bugün kurmuş.
2: Evet.
0: Fikirler, ana omurga aynı, hiç değişmemiş. Ve sürekli üzerine koyarak, sürekli yenileyerek aynı zamanda Türkiye'nin, dünyanın gelişimine ve konjüktürüne uygun revizyonlarla da, yani yenilemelerle devam eden bir durum var. Şimdi nasıl bir ilkesel çerçeve ortaya koyacaklar ki?
1: Yani Necdet Sarıcı'nın sorusu da güzeldi. Yani hangi farklılık var da ayrı parti kuruyorsunuz diye.
0: Evet.
1: Öfkeleniyor.
0: Yani şöyle düşünün, ben iki taraf için de tek bir çıkış yolu var. Nasıl ki 2002'de AK Parti oturdu, bir Türkiye tasarımı yaptı, bir analiz yaptı, ihtiyaçları belirledi, ona uygun kanaat önderlerinin tarafını aldı, bir perspektif çizdi ise, ister destekleri %90 olsun, ister genel merkezinki %10 olsun, hiç önemli değil. Yeni Türkiye perspektifini tanıyıp, AK Parti'nin getirdiği noktayı görüp, onun üzerine bir siyaset inşa edecek bir taraf uzun vadede siyaseti kazanır diye düşünüyorum. Ya popülerlikle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde popülerlik yapmak kolay. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak isterim. İzmir Belediye Başkanı da olmak isterim.
1: Şu kadar tartışmadan sonra olmak isterim.
0: Olağanüstü. Şöyle, kazandığınız zaman yine keyiflidir.
1: Adliyeden çıkmazsınız.
0: Şöyle, yani. Eğer İzmir Belediye... Yok, ya, dürüst ve namuslu çalışırsınız. Adliyeye gitmek...
1: O anlamda demedim.
0: Adliyeye gitmek zorunluluk değil efendim. Hayır, tercih hayır. Yani.
1: Yani bir tane Yargıtay başvurusunu bile bir saatte çözemedik.
0: Tamam, şöyle. Yani lokal bir yerde...
1: Yani işinizi... öyle başka bir... Alverişi değil yani. Ha,
0: tamam, şöyle düşünün. Yani İzmir'de belediye başkanısınız. Millet sizden hiçbir şey istemiyor. İş de yapmayabilirsiniz. Keyfinize göre takılabilirsiniz.
1: Ya bu da İzmir'e yapılan bir haksızlık değil mi ya?
0: İzmir'e değil, bence İzmir'e yöneticiler haksızlık hayır, yani, yapıyorlar.
1: Niye? İzmir'de hiç kimse çalışmıyor mu?
0: Ya şöyledir. Yani %90 performanslı çalışmak var. Bir de İzmirliler değil. Yöneticiler için söylüyorum.
1: İzmir muhafazakar bir kent biliyorsunuz. Yani Demokrat Parti'nin kalesi. Ama ısrarla...
0: Ha şöyle yalnız, şeyden sonra onu, o sosyolojik değişimi iyi görmek lazım.
1: Yani öz faturaları yaşadınız.
0: Son 20 yılda...
1: Öz fatura dönemleri, anavatan dönemleri.
0: Tabii gidip geldiğimiz yer, son 20 yılda ciddi anlamda bu özellikle 28 Şubat sürecinde ulusalcılık esintileri döneminde İzmir demografisi dönüştü. Yani katı şekilde Cumhuriyet Halk Partili, Atatürkçü. Ve ötekini hiç görmeyen, eyvallahı olmayan bir İzmir'de. Örnekte şöyle bir şey var, iki tane teyze.
1: Şimdi İzmir'le kavga etmeyin.
0: Ya etmeyelim, ben İzmir'i seviyorum. İzmir güzel bir şehir. Yani Beyrut gibi ben bakarım İzmir'e. Yani dünyanın böyle...
1: Ben Selanik'e çok beğendim.
0: Ona da daha benzer. Olsun. Yani
1: Selanik İzmir'e
0: yani üçüne baktığınız zaman neredeyse hani birbirini tamamlayan şehirler gibi. Şimdi iki tane teyze çamurun ortasında konuşuyorlar. Diyorlar ki elimiz kırılsaydı oy vermeseydik. Fakat birkaç dakika sonra yanlarına birisi daha geliyor. Mecburen vereceğiz ya, biz CHP'liyiz diyorlar. Bu sadakat kıymetli bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Asıl şuna geleceğim. Şimdi yeni kurulacak bir parti veya partiler bu eski konfora sahip olmayacaklar. İster sağcı olsun, ister solcu olsun. Fakat genetik olarak, kimlik olarak, karakter olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar uzaklaşırlarsa... Yani yeni arayışlarda ben o kadar kaybedeceklerini düşünüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bize yük ve biz bunu esnetirsek, işte toplumla daha barışık hale getirirsek kazanırız. Bir defa arkanızda o %30'luk banko kitle olmayacak. O kitlenin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün, bir ülkenin %30'u katıksız bir şekilde bir yerde duruyor, muhalefet ediyor. Söylediğiniz her şeye inanıyor, arkanızdan geliyor. Çok kıymetli bir şey. Yalnız ben şeyin, yani Özgür Özel...
1: O oluyor ama bir türlü iktidar olamıyor.
0: Şöyle... Yani
1: %30 duruyor devamlı ama iktidar olamıyor.
0: Ya önceden iktidar olma ihtiyaçları yoktu. Ya onun da sebepleri var. Yani yaklaşık 15 yıl

0: öncesine kadar Türkiye'deki devlet erki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Yani yargı sizinse, ordu sizinse, bürokrasi sizinse, ekonomik olarak da zaten şöyle düşünün, hani 80 yıllık bir birikim var. Fakat vesayet ortadan kalktıktan sonra devlet kurumları devlet namı hesabına çalışmaya başladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ihtiyacı doğdu. O da Cumhuriyet Halk Partisi yani lidersiz ve fikirsiz bir döneme rastladı. Ya fikir güçlü olacak ya lider güçlü olacak. Şu an bence şeyin yani yenilikçi ekibin, hani ne tarafı yenilikçi bilmiyorum ama yenilikçi ekibin oturup ödevini doğru çalışması lazım. Bir de şöyle bir sorun var. AK Parti kalkınmacı bir parti, yatırımcı bir parti, icraatçı bir parti. Şimdi siyaset ne zaman olur? İktidar bir şeyler yapar. İyi taraflarına bakarsınız, noksanını eleştirirsiniz. Karşılıklı bir müzakere olur. Bu müzakerenin adı siyasettir. Şu an AK Parti icraat üretiminde başat, fakat siyaset üretiminde yalnız kaldı. Yani mesela diyelim ki Sapanca'daki o nutuk, oradaki konuşma, oradaki atmosferi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de başka bir yerde atmosfer oluşturacak ki onlar birbiriyle çatışma halinde olsunlar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kararını verip parti ise parti, ayrı ise ayrı devam etmesi lazım. Fakat ben Necdet Bey'in de Bülent Bey'in de yani bir araya gelsinler, otursunlar tezinin çok duygusal olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Sezgin Öney, nasıl bir parti bekliyorsunuz?
0: Benden daha radikal olması
1: parti olmalı?
0: Benden Sezgin Hanım'ın daha radikal olması lazım.
2: Vallahi yeni parti bir kere bir zorunluluktan doğan bir parti olacak eğer olursa. O zorunluluk da mutlak butlan kararı olmasaydı.
1: Şunu hissediyor musunuz? Özgür Özel sanki yeni partide çok istekli değil. Ben Ankara'dan edindiğim izlenim özellikle kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleri çok büyük bir teyakkuz içinde. Ya ahali bu kadar bizi isterken durmayalım hemen kuralım şu partiyi diyor ama Özel sakin biraz işi sakinleştiriyor gibime geliyor. Benim aldığım kulis demiyorum. Kulisi başka arkadaşlar alıyorlar bol bol. Benimki kulis değil. Bunu da duyurayım. Size de öyle geliyor mu?
2: Daha ziyade zamana yayıyor. Yani zamana yayıyor derken zaman da haftalar artık. Yani öyle aylar aylar bir durumdan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu iş netleşecek. Orada işte bana kalırsa Özgür Özel'in benimsediği strateji işte bu hakikaten de parti içi yolları tüketiyor olmak. Çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde bütün formasyonunu almış, siyasi formasyonunu almış bir isimden bahsediyoruz. Bu anlamda da partisine ayrı bir bağlılığı var Özgür Özel'in en bağlı isimlerden belli ki. O karar tabii ki kolay bir karar değil ama bir hareket başlatma. Yani önce partiden ziyade hareketle ilerliyor olma. O yürüyoruz metaforu hep oradan geliyor
1: ama
2: zaten.
1: Ama partinin adı yürüyüş olmayacakmış.
2: Evet yok olmayacakmış. Orada işte halk arasına karıştıkça o ittirmeyi halk tarafında hissediyor daha çok. Yani Gaziantep'te bir vatandaş çok
1: partinin
2: enteresan.
1: Partinin adı yürüyüş olmayacak şeyinde verelim dediğine. Evet.
2: Gaziantep'te bir vatandaş çok enteresan bir şey söylüyordu. Yani bırak hepsini, il başkanları, belediye başkanı ne varsa hepsini geride bırak. Sen yürü, biz arkandayız. Yani arkası gelir. Yani önemli olan senin devam ediyor olman. Tabii Özgür Özel orada lider figürü. Ama toplumda yeni bir siyaset talebi var bana kalırsa. Mesele o. Yani kişilerin ötesinde artık 25 yıllık, çeyrek asırlık yaklaşık bir AK Parti'den sonra yeni bir siyaset yapış tarzı. Çünkü evet Sapanca kampı hala kazanmak için oynayan evet liderin.
1: Bu fotoğraf siyasal iletişim açısından çok şık bir fotoğraf değil mi?
2: Tabii yani burada yani bu çok
1: ne dersin?
2: Doğal bir fotoğraf.
0: Bence gayet güzel.
2: Yani, doğal bir fotoğraf. Orada
1: daha önce böyle çok deyim yerindeyse, bunu da yanlış anlamasınlar. Daha hırçın görünen Özgür Bey biraz sakinleşmiş, değil mi?
2: Evet.
1: Hani
2: yok, o yumuşuyor insanlar.
1: Çok da samimi yanında bir fotoğraf yani.
2: Orada partili olarak Emine Uşak var. Bu arada Tahir Ayşin tabii.
1: Hangisi? Şurada göstersene.
2: Emine Uşak şurada. Şu
3: griyle.

0: burada. O Cumhurbaşkanlığı ofisinde aynı zamanda görev alıyordu. Dolayısıyla yani o var. Sevgili Tahir Elçin'in tabii eşi orada. O da milletvekili olarak.
1: Yani iletişim açısından iyi bir fotoğraf değil mi?
0: İletişim olarak iyi bir fotoğraf. Zaten fotoğrafçılar başka çok enteresan kareler de yakalamışlar.
1: Ya yani çok mesela o bazı kadınlar koluna giriyorlar, beraber yürüyorlar filan.
0: Evet.
1: İşte bu yürüyüş meselesinde de sizin yayınınıza.
0: Bir de bu Eyüp Sultan Mahallesi olması lazım. Her halükarda Eyüp Sultan Mahallesi'ne gidiyor ki İhsan Bey de bilir. Eyüp Sultan Mahallesi 150'ye yakın AK Parti'nin oy aldığı bir yer. Yani ama orası AK Parti tabanı.
1: İhsan Bey Eyüp CHP'deydi değil mi? CHP
2: evet, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı.
1: Evet. Belediyeyi CHP aldı.
0: Belediyeyi CHP aldı ama aslında
1: o içeride mi?
0: AK Parti'nin tabanı olan bir yer.
2: Yok.
1: Daha sırası mı var abi?
0: Ya burada Sapanca'da hala AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya yani mesela ne diyor birçok yorumda, eleştiren yorumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapmak için, daha işte ileride Cumhurbaşkanı olarak kalıyor olmak için şunu yapıyor, bunu yapıyor deniyor. Ama işte kazanmak için oynuyor, orada kalmak için oynuyor, orada bunun niyetinin bu hedefi hala devam ettirdiğini, oraya kilitlendiğini biliyoruz ki Sapanca kampı da bunu gösterdi. Fakat oradaki sorun da AK Parti'de geri kalan AK Parti yapısı büyük oranda Cumhurbaşkanı'nın karizmasına veyahut da ona dayanıyor. Onun liderliğine dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok çalışanı hala AK Parti'nin. Ya bunca yıl sonra. Evet. Orada da bir hata var. Siyaset yapış tarzında hatalar yaşanıyor. Keza şimdi tamam işte.
2: Ya orada siyasetin şöyle, yani Cumhurbaşkanı'na göre şekillendiği bir vaka. Yani külliye merkezli bir siyaset yürüyor. Fakat AK Parti de 25 yılda kurumsallaştı. Ben İstanbul'da il başkanlığı değişim olduğu zaman gelen gençlere baktım. Şimdi yaşları 40 olan gençler, 35 olan gençler 15-20 yıldır partideler. Dolayısıyla aslında bir siyasal bir nesil, bir kanaat önderi kültürü yetişti. Belki bir değişim anında bir sendeleme olur ama yani AK Parti'nin akıbeti bir ANAP ve DYP gibi olmuyor.
0: Ya ben o değişim anını söylemiyorum ama AK Parti'de de böyle bir yaslanma hali var Cumhurbaşkanı'na. Ve ister istemez şimdi baktığımızda mesela meclis grubu o kadar çok devamsızlık yapıyor ki meclis grubunda bu kadar devamsızlık yapan ama diğer partiler için de durum böyle ama tabii, tabii. Şimdi iktidar partisi olarak en büyük sorumluluk AK Parti'ye düşüyor. Orada müthiş bir devamsızlık durumu oluyor.
1: Vallahi çok cesurlar. Cumhurbaşkanı'nın en hassas olduğu meselelerden bir tanesi.
2: Ben de duyunca çok da hayret ediyorum. Yani AK Parti'nin hiç tahammül edemeyeceği bir şey. Evet. Bu ara bir şey olmuştur belki
1: ya,
2: hani.
1: Yani Erdoğan'ın
2: nöbetçilerde ya da vardır ya sınıf başkanlarında bir rahatlık olmuştur. Yoksa Cumhurbaşkanı hiç tahammül edecek.
0: Yani, ya kurumsal yapı
1: ona da rapor
0: katılıyorum.
1: Ankara'dayken biliyoruz çok hassasiyetle takip ettiği bir mesele. Kim ne kadar katılıyor, neyi takip ediyor diye. Geçen gün o yaşanan olay ne öyle 76 bile olmayan.
2: Şimdi iktidarları zaafı uğratan nedir? Bir parti iktidara gelir. Kendi iktidara bir kaptırır, siyaseti unutur, partiyi unutur, geriye döner, parti kalmamış. Cumhurbaşkanı göreve geldiği günden beri %51 parti, %49 iktidar meselesi oldu. Ama Sezin Hanım'ın dediği doğru. Cumhurbaşkanı o kadar çalışkan, o kadar yükü aldı ki. Bir de ben böyle yani 40'lı 45'li yaşlarda bir arkadaşa sordum. Cumhurbaşkanı'nın birkaç yerde konuşması vardı o gün. Dedim ki şu tempoya dayanabilir misin sen dedi. Abi dedi ben kendi name hesabıma dayanamam dedi. Başka motivasyon araçları vardır Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla sistem doğru söylüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'na göre, külliyeye göre şekillendi. Onun hızına göre. Ben iki şey de enteresan gelmişti bana. Bu sel felaketleri olmuştu. Daha sonra deprem oldu. Aradan bir 15 gün geçti. Dedim ki dünyada bir ülkenin bütün ayaklarını, bütün unsurlarını harekete geçirecek başka bir devlet de yoktur, başka bir lider de yoktur. Biz evet. Dünya Kentsel Forumu için İtalya'ya gitmiştik. Mafya çöp toplama alanlarını yasaklamış. Şey Napoli'de bir hafta çöplerin arasındaki 40-50 bütün ülkelerden temsilciler var ve 40 tane salonda program var. Biz çöplerin arasında dolaştık. O zaman başbakandı. Evet. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün burada olsa, parti de yani belediye de Cumhuriyet Halk Partili belediye olsa ne yapar yapar bu çöpleri ona kaldırttırırdı. Ama bu kapasite ortaya çıktı Türkiye'de, devlet kapasitesi.
1: Buyurun.
0: İşte aslında şimdi

0: birçok siyasette, o belediyecilikte bir şeyler yapmaya çalışanlar da çıktı. Artık yerinde durmadı orada da siyaset. Fakat burada meselemiz siyaset yapış tarzının farklı olması derken aynı zamanda şunu kastediyorum. Mesela en son AK Parti'ye geçen CHP'den bir milletvekili oldu.
1: Onu ayrıca soracağım, evet.
0: Evet. Ya bunlar toplumda çok tepkiyle karşılanıyor.
1: Bence
0: çünkü
1: de
0: böyle bir siyaset sınıfı oluştu.
1: AK Parti içinde de bunun rahatsızlığını dile getirenler kendilerini gizlemiyorlar artık.
0: Kesinlikle. Yani orada da var. O partide de var. Bütün partilerde var. Bütün partilerde bu olduğu için bu siyaset yapış tarzına bir tepki var. Ve orada Özgür Özel'in yürüyüşünde o tepki aslında ortaya çıkıyor. Ya biz bunu istemiyoruz. Artık farklı bir şey istiyoruz.
2: Onların da şöyle kendilerine gelenler almamaları lazım. Hı? Eğer birisi bu konuyu sorun ediyorsa, yani şöyledir. Transferlere en çok tepki gösteren partiler kendilerine birisi geldiği zaman hemen o tepkiden vazgeçiyor.
0: Ya o kişi, söz konusu kişi zaten İYİ Parti'den CHP'ye, CHP'den de AK Parti'ye. Ya bu hiçbirinin alması bence doğru değil. Bir de üstüne üstlük John Lee Üniversitesi diye tuhaf olmayan bir üniversitenin mezuniyeti var. Başka milletvekilleri de var böyle. Ya hakikaten lise mezunu olmak bana kalırsa daha gurur verici bir şey. Öyle bir üniversitenin diplomasını kullanmak yerine. Hiç gerek yok.
1: Memleketin ya ben, başı diplomayla dertli.
0: Lise, eğer Cumhurbaşkanlığı adayı olmak gibi böyle bir iddianız yoksa lise mezunu alnınızı gere gere. Ben buyum ya, bu toplumun bir kısmı da böyle ve ben onları temsil ediyorum. Hatta da sıyrılmışım, gelmişim, yükselmişim diye gurur duyuyum. Bu çok dürüst bir tavır olur.
2: Toplumun beklediği bu. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler ne badireler ne hikayeler yazıyorlar kendileri bir diploma sahibi olmak için ya.
1: Peki bir araya gitmem gerekiyor. Yoksa Rütük çok kızıyor. Çok kısa bir araya gideceğiz. Çok kısa gerçekten. Demirtaş meselesi. Demirtaş çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Az sonra dedi, ne demek istedi? Birazdan bizimle beraber olacak Doçent Doktor Vahap Coşkun. Ona da soracağız. Özgür Özel ile Demirtaş arasında bir yakınlaşma mı var? Demirtaş'ın açıklamaları. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
4: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
3: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
1: Doçent Doktor Vahap Coşkun da aramıza katıldı. Vahap Bey hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Herkese selamlar, saygılar.
1: Sağolunuz. Necdet Saraç, Sezin Öne'yle bir Demirtaş tartışması yaşadınız. Geçtiğimiz yayınlarda. Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyi kabul etmedi. Aslında o da biraz yine yanlış yansıtıldı. Çünkü Demirtaş'ın açıklaması vardı. Birazdan Vahap Bey de söyler. Ben Vahap Bey'i başka bir yayında da dinlemiştim. Bülent Arınç'la yaptığı görüşmeden sonra artık siyasetle kimseyle görüşmek istemediğini dile getirmişti. Kemal Bey'e özgü bir şey değildi ama o tartışmanın üzerine hani gülme meselesi de oldu ya.
0: Ben de onu bildiğim için gülmüştüm zaten. Mesele o. Çünkü çevresinden onunla hatta hukuku olan bazı siyasetçiler saygılarından görüşme talep etmiyorlar bunu bildikleri için. Bu bilinen bir şey. Evet. Ondan dolayı saygı duyuyorlar buna. Demirtaş'ın haliyle gerçekten ilgilenilse baştan bu bilinir ve zaten randevu istenmez veya bu konu olmaz.
1: Necdet Bey.
5: Şimdi
1: dediğim gibi yani ben yeni bir tartışma yaratmak
0: istiyorum. Evet ben
1: söylemedim.
0: İstihkakımı aldım.
5: Hayır hayır ama bakın bu konuda şimdi Kerem Bey şöyle ilginç bir şey. Mesela bu konuda da kamuoyu yanlış bilgilendirdi. Yalan haber yapıldı.
1: Söyledim ben. İşte Bülent Arınç yani, görüşmesinden sonra kimseyle görüşmeyeceğini söylemişti zaten.
5: Hayır, Bülent Arınç meselesi değil. Bakın şöyle bir şey. Şimdi geçen hafta bu konuda ben Kemal Bey'in de bilgisi dahilinde Habertürk'te bunu söylediğimde hemen ertesi sabah şöyle şeyler çıktı haberler. Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini reddetti. Kaynak var mı? Yok. Kim söyledi bunu? O da yok.

0: Ve bu haber inanılmaz bir biçimde yaygınlaştı. Biraz önce birinci bölümde konuştuğumuz gerçekten dezinformasyon gibi inanılmaz bir biçimde yaygınlaştı. Şunu çok net söyleyeyim. Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmek istedi. Ama biz daha bu görüşmeyle ilgili hamle yapmadan bu haber yani ya da bu girişim yalanlandı. Bu doğru değildi. Haberin kendisi yalandı. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşen avukat Sayın Şerif Eltibur'la ben konuştum. Ben konuşmamış olsam diyeceğim ki yani evet ya böyle bir gerçeklik var. Bakın bugün aradan bir hafta geçti. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Şerif Eltemur çok net bir
1: Ezzet
0: biçimde
1: Bey,
0: dedi
1: bir
0: ki
1: aykırı soru
0: ben bu
1: soralım. Şimdi kamuoyu öyle
0: ha, bir saniye
1: oluşturuyor ki
0: şunu
1: size
0: bir
1: şunu
0: ısıtayım.
1: diyecekler. Gerçekten siz mi konuştunuz? Hani ben sorayım o soruyu.
0: Şey
1: Şimdi
0: var tabii
1: kamuoyu bir
0: yani
1: konuda o kadar
0: şimdi
1: rüzgara dönüşüyor ki. Hani siz emin misiniz
0: ya aynen
1: kendinizi
0: bakın söylediğiniz
1: görüştüğünde?
0: o yüzden bakın o yüzden şey, ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani konuşan benim, soran benim. Ben döndüm avukat Sayın Şerif Elçumur'a sordum. Dedim ki ya böyle bir açıklamanız oldu mu sizin? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini reddedin eder. O dedi ki hayır dedi. Yani Selahattin Demirtaş'la görüşen tek avukat benim. Kendisi eğer yayını izliyorsa bir yanlışım varsa lütfen o noktada doğrudan Kerem Bey'e müdahale edebilir ya da bilgi verebilir. Bu dedi ki hayır dedi bizim böyle bir şeyimiz olmadı. Bir açıklamamız söz konusu olmadı. Bunun üzerine ben Nefes'te yazan Sayın Aytunç Erkin'de konuştum. Sayın Aytunç Erkin de Selahattin Bey'in avukatıyla görüştü ve bana söylediği benzer şeyleri Şerif Bey Aytunç Bey'e söyledi.
1: Evet.
0: Bugün itibariyle bakın bugün pazar bu konuda bir görüşme reddi söz konusu değil. Evet Şerif Bey'in bana ilettiği bir takım bilgiler var. Evet Şerif Bey dedi ki Selahattin Bey, Selahattin Başkan Kasım 2025'ten bu yana yani Bülent Arınç görüşmesinden bu yana siyasi aktörlerle görüşmüyor. Doğru bunu da söyledi. Son derece de kibardı. Bu konudaki görüşlerimizi biz kendisine bir biçimde ilave ettik. Bir biçimde ilettik. Hatta şöyle bir iş oldu bakın. Yani gerçekten kirlilik o boyuta varıyor ki sizin ne söylediğinizin önemi kalmıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Aytunç Erkin'e bir demeç verdi bu tartışmalar üzerine. Ve o demeç ki bir biçimde yayınladı Aytunç Erkin'i. Hem gazetede yayınladı hem Twitter hesabından hem de çıktığı bir televizyon programında yayınladı. Ve dedi ki yani sonuçta yani söyledikleri de çok netti. Yani mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevi tutulmasından dolayı çok üzgünüm dedi. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Selahattin Demirtaş üzerine hesaplaşmayı doğru bulmuyorum dedi. Şimdi kimse kendine buradan kendisine bir siyaset devşirmesin dedi. Ekledi. Bakın bu açıklama kamuoyuna yönelik yapılmış açıklama. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Aytunç Erkin'e yaptığı bir açıklama.
1: Necdet
0: Dedi ki
1: Bey,
0: çok önemli bakın Türkiye ama bu kadar gerçekten haberi ve bilgiyi kirletti. Bir şey yok şunu da okuyayım
1: tartışmayı
0: yani müsaade ederseniz Kerem Bey.
1: son
0: Bakın
1: cümlenizi
0: şu
1: alayım,
0: önemli bakın bunların
1: tartışmayı
0: hiçbir tanesi
1: bitirecek
0: görülmek istemiyor.
1: cümleyi Özgür Özel söyledi zaten. Aslında da bu gözden kaçıyor. Özgür Özel diyor ki şimdi o meşhur yayından sonra efendim Demirtaş'ın hapiste olmasının nedeni Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir anlam çıktı. Mesele dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi. Özgür Özel'in sözlerini tırnak içinde okuyorum. Dokunulmazlıklarla ilgili. Yani dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. CHP'nin temel tutumu bizim tutumumuzdur. O günkü tutum hatalıdır. Ve biz şu anda o gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 130 arkadaşımızdan 20'sini ikna ederek güya referandumsuz gelişmesin diye yapılan işin son derece yanlış, ayıplı, sorun olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Şimdi bu sözler meşhur kulisçi arkadaşlar da işlerine geldiği gibi kullanıyorlar. Bu söz esas kulis bu. 130 milletvekilinden 20'sini Özgür Özel bizzat ikna ediyor dokunulmazlıklar konusunda. Yani dokunulmazlıkların
0: Evet.
1: kaldırılması konusunda. O zamanki referandumda başka şeyler de var. Referandumdan o maddeler referanduma gidilmesin. Bugün referanduma gidilse milletvekili dokunulmazlığı kaldırılır. %80'den fazla çıkmaz mı?
2: Hayır ekseriyet. Evet.
1: Yani bunun kazananı

0: olmaz. Ama Türkiye bambaşka bir yere savrulur. Özgözden son noktayı koydu. Neyse, tartışma bu değil. Necdet Bey, çok teşekkür ederim sözleriniz için. Yani durum ortada. Ama isterseniz gelin şu Demirtaş meselesini konuşalım. Çünkü az sonra dedi. Az sonra ne demek? Demirtaş'ın o sözleri gelsin önce. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Eğer kimse buna yanaşmıyorsa ezberleri bozarak birlikte yapacağız. Merak etmeyin, ona da az kaldı. Vahap Bey, hemen size sorayım. Neye az kaldı? Demirtaş neyi kastediyor? Şöyle çok yorumlayan oldu. Demirtaş yakında cezaevinden çıkacak diye. Ne dersiniz? Hem bu sözleri sorayım, hem de ne yapmak istiyor Demirtaş? Aday mı olacak yeniden?
1: Evet. Şimdi Demirtaş uzunca bir aradan sonra bir mesaj yayınladı ve bu uzunca bir mesajdı. Yine uzun bir süre konuşmamanın getirmiş olduğu belki bir hevesle birden çok alana dair mesajlar verdi. Yani dünya siyaseti, bölge siyaseti, çözüm süreci, Türkiye'nin yeni bir siyasete duyduğu ihtiyaç ve kendisinin konumu hakkında bu mesajında çeşitli işaretler görmek mümkün. Ben Demirtaş'ın mesajını bir bütün olarak değerlendirdiğimde burada 5 noktaya dikkat çektiğini düşünüyorum veya 5 noktada mesaj verdiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi, Demirtaş sahaya döndüğünü söylüyor. En net bence mesaj bu. Yani Bülent Arıç'tan sonra aktif siyasetten çekildiğini söyleyen Demirtaş, bu birden fazla alana müdahil olan mesajıyla artık siyasete net bir şekilde döndüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki günlerde Demirtaş'ın politik gündeme dair başka mesajlarıyla da karşılaşma olasılığımız çok daha yüksek. İkinci olarak Demirtaş...
0: Birinciyi bir tam anlayalım. Yani bu DEM Parti genel başkanlığı mı, olası bir cumhurbaşkanı adaylığı mı, siyasete dönmekten kastınız ne?
1: Şimdi bu mesajda da net bir pozisyon tarifi yapmıyor ama siyasetin önümüzdeki dönemlerde kendisine hangi mecralarda yol açacağını şu an itibariyle pek öngörmese de aktif olarak siyasetin içerisinde yer alacağını söylüyor. Hiç kuşkusuz Demirtaş DEM Parti geleneği içerisinden yetişmiş bir politikacı ve o nedenle öncelikli olarak tercihi elbette ki DEM Parti ile birlikte hareket etmek veya bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa DEM Parti'nin kendisini desteklemesini sağlamak olacaktır ama siyaset özellikle bugünlerde son derece yaratıcı hamlelere açık. O nedenle farklı alternatiflerde önümüzdeki günlerde önümüze gelebilir. Demirtaş yine burada çözüm sürecini desteklediğini net bir şekilde ifade ediyor. Mesajı bu. Aslında sürecin başından itibaren Demirtaş'ın buradaki tavrı net ve herhangi bir değişikliğe uğramış değil. Ama yine mesajının içerisinde bazı uyarıları da var sürece dair. Yani örneğin sürecin stratejik bir şekilde ele alınması gerektiği, sürecin iç politik mücadelelere boğdurulmaması gerektiği yönündeki bir takım uyarıları da burada söz konusu. Zaten eğer bir yasa çıkacaksa, bugünlerde bu yasadan bahsediliyor, bu yasanın gerek siyasal alanda savunulması, gerek toplumsal alanda daha fazla destek bulabilmesi için Demirtaş'ın siyaset sahnesinde varlığı bence son derece önemli bir faktör olarak değerlendirilmeli. Demirtaş yine üçüncü olarak yeni bir siyaset tarzından bahsediyor. Sizin ekrana taşıdığınız paragrafında olduğu gibi siyasetin şu anda bütün aktörlerine, hem muhalefette hem de iktidarda olan bütün aktörlerine yeni bir siyaset tarzı. Korakor siyasi mücadelenin yapılacağı ama siyasi mücadelenin fair play koşullarında yapılacağı, oyunun kuralları hakkında bütün aktörlerin ortaklaşacağı yeni bir siyaset tarzının gerekli olduğunu vurguluyor. Dördüncü olarak Demirtaş aslında özellikle Kürt seçmenlerdeki bir beklentiyi karşılıyor. Uzunca bir süredir konuşmadığı için Demirtaş neden konuşmuyor? Demirtaş ne zaman konuşacak? Konuştuğunda ne söyleyecek gibi birçok soru Kürt seçmenlerinin kafasında vardı. Demirtaş hem
0: Mesela az
1: konuşarak
0: kaldı ne demek? Çıkıyorum.

0: demek mi?
1: Bence burayı da Demirtaş bilerek biraz muğlak bırakıyor ve bu muğlaklık üzerinden bir takım okumaların yapılmasını istiyor. Şimdi benim kanım az kaldıdan 3 yorum çıkartılabilir Kerem Bey. Yani 3 şekilde bu okunabilir. Bunlardan bir tanesi bizatihi kendi durumuyla ilgili bir umut veya bir beklenti ifade edebilir. Çünkü bu çözüm süreci bağlamında yeni bir yasal düzenlemenin yapılması söz konusu. Dolayısıyla bu yasal düzenlemenin yapılması halinde Demirtaş ve onun konumundaki insanların özgürlüklerine kavuşmaları söz konusu olabilir. Az kaldı derken belki bu yönde bir umudu ifade ediyordur. İkinci olarak genelde bir barışa, yani Kürt meselesinin silahtan arındırılmasına yönelik, duruma yönelik bir beklentiyi. Uzunca bir süre mücadele verildi, çeşitli merhaleler geçildi ve dolayısıyla artık bu silahın gölgesinin siyasetin üzerinden kalkması, Kürt meselesinin silahtan arındırılması için artık son aşamaya gelindik, az kaldıya yönelik bir mesaj olabilir. Ve üçüncü olarak yine doğrudan kendi konumuyla ilgili yeni bir siyasete, yani daha kapsayıcı bir siyasete, kendisinin de içinde yer alacağı daha kapsayıcı bir siyasete az kaldı diyor.
0: Peki.
1: Mesajında yine Erdoğan'a, Özel'e,
0: Ha,
1: Bahçeli'ye, yeni
0: tam onu
1: grubuna...
0: soracaktım, ağzımdan aldınız. Mesela
1: Evet.
0: burada üç isim dikkat çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli. Aslında ben Bahçeli'den başlamasını beklerdim. Çünkü bir anlamda işi başlatan, cesur çıkışı yapan oydu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel. Özel'le aralarında bir yakınlaşma mı var?
1: Yani şimdi önce bunun anlamı hakkındaki düşüncemi söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Yani bu isimleri ve bu isimlerin yanında Yeni Yol'u da zikretmesi aslında Selahattin Demirtaş'ın siyaset sahnesine döndüğünde daha kapsayıcı, daha esnek bir siyaset izleyeceğinin işaretini veriyor bana göre. Yani tek bir konuya veya tek bir gündeme odaklı bir siyaset değil, Türkiye'nin bütün sorunlarına odaklı ve Türkiye'deki bütün aktörlerle birlikte hareket edebileceğini gösteren yeni tarz bir siyasetin ipuçlarını veriyor burada.
0: İşte ben de
1: O
0: onu diyorum.
1: nedenle...
0: Yani aktörler sözü size ait. Özel mi aktör, Kılıçdaroğlu mu? Yani burada Özel'i seçtiğine göre Özel'i mi kastediyor aktör olarak?
1: Evet. Yani bu CHP içerisindeki tartışmaya ilişkin olarak da özellikle bu mesajdan hareket edersek ben yine üç noktaya işaret ettiğini düşünüyorum Demirtaş'ın. Bunlardan bir tanesi Butlan'dan rahatsız. Yani Butlan'ı herhangi bir şekilde mutlak Butlan'ı kabul etmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı'na yönelik hitabında da Butlan'dan, Kayyum'dan veya tutuklamalardan medet ummanlarla aranıza mesafe koyun gibi bir ifade var. Dolayısıyla bu mutlak karar, Butlan kararını doğrudan yanlış buluyor. İki, CHP içerisinde halen meşru aktör olarak bence Özgür Özel'i görüyor. Nitekim Özgür Özel Diyarbakır'a geldiğinde avukatları aracılığıyla
0: O da
1: kendisine
0: gelsin.
1: bir evet
0: O da
1: bir
0: gelsin.
1: selam
0: O
1: da
0: Özgür
1: gönderdi.
0: Özel'in sözleri de gelsin.
1: Dolayısıyla meşru aktör olarak bunu görüyor. Üçüncü olarak da Kerem Bey
0: Şöyle diyor,
1: özellikle
0: hatırlattığınız için Vahap Bey, güne avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Diyarbakır'da söylüyor bunları. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir diyor. Özgür
1: evet.
0: Özel de selama, yani selam al, yani almamak zaten olmaz da selamı almış oluyor.
1: Yani bu tabii selamı almanın ötesinde bence bir siyasi anlamı olan karşılıklı jestler. Şöyle ki Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında 2016'daki dokunulmazlıklara yönelik olarak ben pişman değilim ifadesini kullanması bence Kürt seçmenlerde özellikle Selahattin Demirtaş'a yönelik hassasiyeti yüksek olan Kürt seçmenlerde çok büyük bir kırılma yarattı.
0: Ama az önce
1: Kılıçdaroğlu...
0: konuştuk ya, o iş biraz yanlış anlaşıldı.
1: Yani Kerem Bey yanlış anlaşılması ayrı, nasıl gerçekleştiği ayrı, o günkü siyasal kompozisyonun ne olduğu ve burada CHP'nin dahlinin ne olduğu ayrı bir tartışma. Ama bugün içerisinden baktığınızda
0: Pişman
1: nihayetinde
0: olmamak
1: orada
0: başka bir şey.
1: evet bu orada 10 yıldır cezaevinde seçmenleri nezdinde haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulan

0: bir demir taş var. Şu veya bu şekilde bu sahnenin, bu manzaranın ortaya çıkmasında Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin rolü ne olduğu düşünülüyor. Bu tür bir soru sorulduğunda hiçbir şey olmamış gibi, bu 10 yıl geçmemiş gibi biraz da inatla pişman değilim şeklinde bir yanıt vermesi bence seçmenlerle Kılıçdaroğlu arasına çok ciddi bir mesafe koydu. Telafisi zor bir gaf gibi geliyor bu bana. Son
1: Peki.
0: derece önemli bir hata. Orada yani Özgür Özel'in yaptığı gibi 2016'nın şartlarında biz bunu değerlendirdik. Yaptığımız hata

0: DEM Parti seçmenleri işte bize oy verdiler. Dolayısıyla bu o günün şartları içerisinde değerlendirmeli gibi daha toparlayıcı, daha dengeli bir cevap verebilirdi. Ama hayır, pişman değilim şeklinde katı bir hüküm bildiren bir cümle kullandığında bunun telafisi Kılıçdaroğlu açısından son derece güç oluyor.
1: Peki, buraya bir virgül koyalım isterseniz. Cem Kaya neye az kaldı? Sizce neye az kaldı? Sayın Bahçeli dikkat çekici iki grup toplantısını daha çok dış politikaya ayırmış görünüyor.
2: Niye acaba?
1: Bu meseleye girmiyor ama bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse grup konuşmasının tamamına yakınını bu meseleye ayırdı. Ve Demirtaş'ın bu sözleri az kaldı. Herkesin istediği bir rahmetli işte Kadir İnanır da vasiyeti bugün okundu. Barış. Herkesin istediği bu. Demirtaş az kaldı derken barıştan mı söz ediyor?
3: Zaten sizin ifadesiyle başlayayım. Türkiye'de barışı konuşmayan kim varsa bu milletin karşısındadır. Fakat barışın nasıl tecelli edeceği ve barışın toplumun tamamına, 86 milyonun tümüne nasıl sirayet edeceği ve toplumun tamamı tarafından nasıl kabulleneceği çok önemlidir. Bundan 1500 gün olmuştur. Diyarbakır anneleri ilk kez o merdiven basamaklarına oturdukları gün biz bir grup hukukçu olarak gitmiştik ve o anacıkların gözyaşlarına adeta ortak olmuştu. Bir annemiz tek kelime Türkçe bilmemesine rağmen iki elini yüzümün içine aldı ve dedi ki benim evladım kaçırılmasaydı dedi, PKK tarafından daha kaçırılmış, senin gibi hukukçu avukat olacaktı dedi ve oradaki bu tercümeyi bana bir polis mensubu yaptı. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? 2014 sekansı çok sıkıntılı bir sekanstı. O dönem Hendek barikatlar hadiseleri vardı. O dönem Selahattin Demirtaş çıkıp öz yönetimden bahsetmişti ve halkı doğrudan doğruya sokağa çağırmıştı. Yasin Börü'yü unutmadı bu millet. 700 şehit verdik. Pek çoğunun içinde benim yetiştirdiğim talebelerim vardı polis okulunda. En iyiler vardı. Çünkü bu devlet oradaki halkına silah sıkmadı. Tankıyla topuyla girmedi. Orayı çok iyi hatırlayınız, o Diyarbakır'ın o bölgesini. Allah bir daha yaşatmasın. Hep el uzattı. Ama 13-14 yaşındaki çocukların eline Kalaşnikov verip öz yönetimi ilan ettiler. Şimdi bir yargısal sürece girildi. O yargısal sürecin sonunda Türk Ceza Kanunu 309 mütakip maddeleri vardır. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kabilindendir. Ve Selahattin Demirtaş bir ceza aldı. Demirtaş'ın aldığı cezadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi muhtelif kararlar verdi. Ve Türkiye 10 seneden sonra farklı bir siyasi iklime büründü. Bu siyasi iklim de hiç unutmam tarihlerini, 22 Ekim 2024'tür. Lider Devlet Bahçeli'nin o çıkışı. Hemen cumasında 25 Ekim'de ben kanserden ilk kemoterapiye yattım.
1: Geçmiş ve olsun tekrar.
3: Allah sizlere uzun ömürler versin. 6 ay boyunca izledim. Allah dedim herhalde bize yeniden bir hayat vel basul badel meftahı biliyor İhsan abi. Nasip ederse biz farklı şeyleri konuşacağız. Çünkü niye? Zaten ifade etti Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel'in adı zikredilirken o silsileyi meratiptir. Bir numara riyaseti Cumhur makamı olduğu için Sayın Demirtaş da onu iyi bildiği için orada öyle zikrediyor onu. Türkiye Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla ve hatırlayınız sadece bedenini değil ruhunu da taşın altına koydu. Oy kaybedebiliriz dedi Sayın Genel Başkan. Ama dedi bu milletin evlatlarını Türküyle Kürdüyle artık birbirine kırdırmayacağız. Ve o gün bugündür şehidimiz gelmiyor. Bakın bir tane ana, bir Kürt anası, bir Türk anası, bir asker anası, bir polis anası, bir PKK'lının anası ağlamıyor. Bundan daha büyük bir kazanç yok. Şimdi bize düşen ihtiyatla, muazzam bir temkinlilikle bakın hala PKK'nın kendini tasfiyesine yönelik, Kandilli boşaltmasına yönelik siyasi açıdan adımların atılmasını sağlayacak, hukuki adımların atılmasını sağlayacak güvenlik bürokrasisinden bir takım somut tespitler gelmiyor. Bakın bunlar çok önemlidir. Demirtaş aday olabilir mi? Olamaz. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 6271 sayılı kanun ve 5238 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. maddesi burada bir takım yasakları beraberinde getirir. Asli hapis cezasının yanında feri cezalar vardır. Bunların en önemlisi de seçilme ehliyetidir. Bu ehliyeti mevcut değildir. Dolayısıyla adaylığı söz konusu değildir. Fakat

0: Burada murad edilen nedir? Buraya not aldım ben. Yeni bir siyaset etme anlayışı. İhsan abi ifade etti. Zeitgeist olarak zamanın ruhu, onu aslı biliyorsunuz Volkgeist'tir. Halkın ruhu. Halkın ruhunu kim yakalayacak? Şimdi Demirtaş böyle bir isim mi? Evet. Buraya not aldım. Zamanında Kanada'da Trudeau vardı. Böyle bir isim miydi? Evet. Yakışıklı, genç, dinamik. Bir çorabına bakıyordu. Herkes ooo diyordu. Bir şınav çekiyordu. Kanadalı bütün kadınlar rey veriyordu tırnak içinde. Yunanistan'da ateist bir Tsipras vardı. Yakışıklı, genç. Fransa'da bir Sarkozy vardı. Bakın. Çok kötü bir propaganda CHP için. Özgür Özel için. Yürüyüş olmaz. Mukallit bir harekettir bu. Mukallit hareketler sonuç doğurmaz. Niye? Tamam. Fransa'da Lamarche dedi.
1: Daha çok soracağım.
0: Ama tam oraya geleceğim. Lamarche dedi, yürüdü Sarkozy. Geldi Mélenchon'ları, Löpenleri gömdü. Sen şimdi aldın.
1: Şimdi sıcaklarla uğraşıyorlar. Hiç Fransa'yı karıştırmıyor.
0: Hayır, sen şimdi geldin aynı yürüyüş hareketini. Lamarche'ı, Marş'tan gelir o. Fransızca'yı Türkçe'ye çevirdin. Geldin Özgür Özel'e yapıştırdın. Hayır. Yeni bir söyleme ihtiyacı var. Özgür Özel bunu biliyor. Yeni isimlerle, genç isimlerle buna ihtiyacı var. Demirtaş böyle bir figür mü? Evet. Bir örneği, bakın çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin POTUS, President of United States, Mamdani'dir. Ekim 2024'te çıktım farklı bir ulusal kanalda. İsmini aykırdım. Mamdani'nin seçim hareketine baksınlar. Allah 34 yaşında,
1: gelecek.
0: 34 yaşında, Ugandalı, Hint kökenli bir adam adım adım nasıl Birleşik Devletler Başkanlığı'na yürüyor. Eğer Özgür Özel yürümek istiyorsa daha doğru isimleri kendisine orada örnek alsın, patern alsın. O isimde bakın net söylüyorum, New York Belediye Başkanı'dır. Yoksa toplumu farklı bir şekilde eskale etmeye yönelik, sinir uçlarını oynamaya yönelik bir takım adımlar attı.
1: Peki. Ne dersiniz sizinle? Demirtaş'ın uzun bir aradan sonra.
0: müthiş bir adam. Olağanüstü bir adam.
2: Arkadaşımız.
0: Olağanüstü.
1: İnşallah. Hayattayken şu Amerika'ya komünizmin geldiğini görürüz de.
3: Yok, bu arada DC'de de sosyalist aday kazanmış demokratlar.
4: Kerem Bey bize de gelecek misiniz?
1: Hemen geleceğim Bülent Bey. Biliyorum.
2: Karşımızda bir sosyalist loca varmış bu arada ve farkında değildim.
1: Ne dersiniz Demirtaş?
2: Demirtaş evet yeni siyaseti vurgusu yapıyor. sonuçta siyasetçi, toplumu okuyabiliyor. Toplumda nasıl bir değişim olduğunu, yaşandığını arada görüyor. Ve siyaset yapış tarzına işte vurgu zaten. Yani kendisini evet Vahap Bey'in de söylediği gibi o ilginç bir şekilde, yani de ironik bir şekilde siyaseti bıraktıran Kılıçdaroğlu olmuştu Demirtaş'a. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra böyle bir çıkış yapmıştı o hayal kırıklığıyla. Şimdi de Kılıçdaroğlu siyasete döndürüyor belki fiilen dolaylı olarak. Bu mutlak mutlak kararı, ona tepki ve bütün bu siyaset yapış tarzına. Sadece o değil tabii ki ama işte koltuk kapma kavgasıydı vesaireydi. Kendimi siyasetçi olarak tanımlamaktan utanıyorum.
1: Yani, dedi.
2: Hiç bu kadar gözü kara vaziyette işte sabah erken kalkanın koltuk kaptığı böyle bir şey olmamıştı gibi. Ki işte neler neler yaşamış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Burada önemli olan o toplumsal değişimin altı da var. Çünkü benim de içinde olduğum bir araştırmada şunu ölçmüştük. Mart'la Nisan, bu işte Mayıs arasında Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki verenlerde ciddi dramatik bir fark ortaya çıkmıştı. Ya toplumda işte o dönemde olanlar, siyaset yapış tarzına olan tepkiler Demirtaş'ı da bir figür olarak ön plana çıkarıyor giderek.
1: Evet.
2: Kendi kimliğinden, siyasetinden de bağımsız olarak bütün Türkiye'nin sahiplendiği bir figür olmaya doğru gidiyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Bülent Bey buyurunuz. Özgür Özel'le bir yakınlaşma var mı sizce de? Vahap Bey gizlemedi düşüncelerini. Dedi ki var açıktan. Sizin Hanım daha da ötesine gitti. Dedi ki koltuk konusunda çok net bir açıklama yaptı. Daha ne desin?
4: Ya 10 yıldır cezaevinde olan birisi olarak Selahattin Demirtaş herhalde sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki muhalif, sol, sosyalist, hatta birçok iktidar partisine mensup seçmen tabanında da bu kadar sempatisi olan, yüksek olan başka bir kişilik herhalde yoktur. Yani 10 yıldır cezaevinde sadece yazdığı köşe yazılarıyla

0: ve attığı tweetlerle kendini ifade etmeye çalışan, yazdığı kitaplarla kendini ifade etmeye çalışan birisinden bahsediyoruz. Ben hafta içi Ağrı'daydım, Patmos'a gitmiştim. Ağrı'da orada bulundum ve sordum, yani bu konuları da sordum. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeme olayı başka bir olay. Yani kabul etti etmedi bence çok kıymet harbiyesi yok. Ama şunu gördüm, bölgedeki insanlar Selahattin Demirtaş'ın böyle bir tavır koymasından dolayı son derece mutlulardı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyordur. Ama ben Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hayal kırıklığını sadece dokunulmazlıklar nedeniyle pişmanlık duymaması sözünden kaynaklandığını düşünmüyorum. Muhtemelen 14 Mayıs 28 Mayıs arasındaki yapmış olduğu o Zafer Partisi ile yapmış olduğu protokolün ortaya çıkmasından sonra muhtemelen Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasal, politik bütün düşüncelerini netleştirmiştir. Böyle bir kişilikle yol yürümenin nelere yol açabileceğini, neleri getirip neleri götüreceğini görmüştür. O yüzden kopuş bence orada başlamıştır. Özgür Bey konusuna gelince, Özgür Bey bugün Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını, temel hak ve özgürlükleri, Batı standardında, evrensel standartta bir hukuk, bir yargı sistemini savunan ve Türkiye'nin daha demokratikleşmesi konusunda çaba gösteren bir lider konumunda. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın ülkenin geleceği konusunda Özgür Bey'le ortaklaşması gayet normal bir şey. Yazısının içerisinde bence birçok mesaj var. Olay çok özet olarak aslında şu. Evet, iktidar bir yola girdi. Muhalefetin bir kısmı bu yolu destekliyor, bu çözüm sürecini destekliyor. Fakat Türkiye'deki insanlar da şöyle bir beklenti içerisinde artık bir şeylerin yapılması lazım ve bir şeyler yapılırken de Türkiye'nin daha demokratik, daha hukuk zemininde ilerlemesi gerekiyor. Buradaki sadece belli alver üzerinden yapılacak pazarlıklarla yapılacak bir süreç kimseyi memnun etmeyecektir. Hiç kimsenin de bu nedenle aslında bir kaygısı da var. Yani hem bölgedeki insanlarla konuştuğunda hem de batıdaki insanlarla konuştuğunda bir güvensizlik var. Bunun daha fazla uzun süre sürüncemede kalması bu olayı daha farklı bir noktaya getirecektir. Türkiye'de barışın gelmesi, terörün bitmesi çok önemli. Bu aynı zamanda demokrasimizin, gelişmesi için de çok önemli.
1: Az kaldı sözleri, yakında çıkıyorum anlamı taşır mı sizce?
0: Ben onun üzerinden okumuyorum. İkili bir okuma yapıyorum. Orada şunu söylüyor. Bu iktidarın bir dahaki seçimleri kazanabilme ve iktidara gelebilmek için bu süreci olumlu yönde sonlandırması gerekiyor. Eğer buradan geri adım atarsa bu iktidarın zaten iktidar olma şansı kalmaz. Diğer türlüsüne bakarsanız, yani ikili olarak eğer bunu bu iktidar yapmazsa zaten iktidarı kaybedecektir. Yeni gelecek iktidar da bunu yapmak zorundadır. Ama iktidar Türkiye'nin önünü açmak için bu sorunu çözmek anlamında Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk zeminine gelmesi konusunda bir takım adımları atması gerekiyor. Bunu sadece, yani bu çözüm süreci içerisinde çıkacak çerçeve yazısı kapsamında söylemiyorum. Demirtaş zaten yazısının içerisinde o konudaki kaygılarını da söylüyor. Evet. Yani sadece çıkarılacak bir çerçeve yasayla cezaevinde olacak terör hükümlerinin veya dağdakilerin dönüşünü sağlayacak bir yasanın ötesinde bunun hukuksal zeminde devam edebilecek bir hukuksal sistemin de kurulması gerekiyor. Bir demokratik sistemin de kurulması lazım. Yani siyaset sisteminin, siyasal sistemin işlemesi için de bir zemin oturması lazım. Ama siz bir tarafta Türkiye'nin ana muhalefet partisinin yönetimini bir mahkeme kararıyla uzaklaştırdığınızda ya da belediyelerdeki kayyum uygulaması devam ettiğinde ya da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayıp Demirtaş'ı, Can Atalay'ı, Tayfun Karaman'ı hala içeride tutmaya devam ediyorsanız o zaman çıkaracağınız bir çerçeve yasasıyla sadece Kürtlerin oyunu alırım da iktidarımı devam ettiririm hesabı güdüyorsanız bu buradan bir sonuç çıkmayacağı bence Demirtaş'ın yazısı da tam da bu çerçevede ele alınması gereken bir yazı diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Necdet Saraç, siz ne dersiniz? Az kaldı.

0: Ya ben aslında biraz Vahap Bey gibi değerlendiriyorum. Yani bu yazıda bakın, yani hele Kılıçdaroğlu üzerinden okuma yapmayı da çok anlamlı bulmadım. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin dokunmazlarla ilgili
1: Ha,
0: söylediklerinin
1: yani telaffuz
0: çok doğru
1: etmiyor
0: olduğu anlamına gelmez ama.
1: ismini telaffuz etmediği için.
0: Ya bu yazı biliyorsunuz 24 Haziran'da yayınlandı. Bir iki gün içinde yazıldığı kanaatinde değilim. Demirtaş önemli bir siyasi figür mü? Evet. Türkiye'nin son herhalde 20-25 yılında Türkiye siyasetinde birkaç önemli siyasi aktör sayacaksak bunların en önemlilerinden birinin Selahattin Demirtaş olduğunu peşinen söylemek lazım ki bu benim açımdan yeni bir söylem değil. Yani ben
1: Evet,
0: yıllardır
1: evet.
0: benzer bir vurguyu yaparım ve Selahattin Demirtaş'ın kırılma noktasının 2015 seçimlerinde ki HDP'nin o dönemki seçim bildirgesi Türkiye siyasal tarihinde örnek gösterilebilecek sosyal demokrat bir bildirgeydi. Seni başkan yaptırmayacağız söylemi Selahattin Demirtaş'ın 10 yıl cezaevinde kalmaya devam ettiğini de bize tanıklık etti. Şimdi Selahattin Demirtaş önemli bir şey söylüyor. Aslında yeni bir toplumsal mutabakattan bahsediyor. Yani bu tartışılabilir ama sonuçta iktidar blokuyla muhalefet blokunun aktörlerini sayıyor. Bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun Özgür Özel Türkiye siyasetinde önemli bir siyasi aktördür. Özgür Özel'in sayması kadar doğal bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin ismini de söylüyor ve aslında yeni bir siyaset tarzı bunları da kucaklayan bir siyaset tarzı söylüyor ve az kaldı meselesini ben de iki türlü okuyorum. Yani bir çözüm süreci meselesinde adı ne olursa olsun çözüm süreci meselesinde artık yeni bir aşamaya geçeceğini söylüyor. Diğeri de umuyor ve diliyorum kendisi için de cezaevinden çıkmasına az kalmıştır. Ki Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden dün çıkması gerekiyordu. Önceki gün çıkması gerekiyordu. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulasaydı Selahattin Demirtaş 10 yıldır cezaevinde olmazdı. Bunu biraz böyle görmek gerekiyor. Diğeri şu doğru tabii. Yani Selahattin Demirtaş yalnızca Kürt seçmenine yönelik konuşan, ona hitap eden bir aktör mü? Hayır, değil. Yani kapsayıcı ve kucaklayıcı. 2015 seçim sonuçlarına baktığımızda bir de bunu çok net bir biçimde gördük. Belki de HDP'nin yani isimler değişebilir ama Kürt hareketinin parlamento düzeyinde seçimlere girdiği partilere baktığımızda en çok oy ne zaman alınmıştır?
1: Demirtaş'ın
0: Yani
1: genel
0: ve her
1: başkanlığı.
0: yerden coğrafyanın tümüne alınmıştır. Bu Demirtaş döneminde alınmış oylardır ve önemlidir. Kolay bir iş değil gerçekten. Yani 10 yıl yani baktığınızda inanılmaz bir şey. Bu farklı bir boyutta düşünüldüğünde gerçekten siyasetin içinde kalmanın bile zor olduğu bir süreç. Demirtaş önümüzdeki dönemde önemli bir siyasi aktör olacaktır. Burada şu vurguyu yapmak isterim ben. Yani Kılıçdaroğlu ve Demirtaş meselesinde yani siyasette doğru rasyonel akıl önemlidir ama duygusal aklı asla üzerinden geçmemek, atlamamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde ben söylemiyle ilgili yeni hamleler yapacağı kanaatindeyim. Yapmak durumunda. Çünkü sonuçta kurgu yalnızca Selahattin Demirtaş değil. Kaldı ki yalnızca Selahattin Demirtaş da olsa bazı söylemleri dikkat etmek gerekiyor. Duygusal kopuş kadar tehlikeli bir iş yoktur. Yani seçmen sonuçta bir duygusal refleks ortaya koyar. Yani diyelim ki benim açımdan daha önce de telaffuz ettim. 2016'da da ben dokunulmazlara karşıydım. Sonuçlarından bağımsız olarak bugün de karşıyım.
1: Evet.
0: Türkiye konjonktürü bir sürü tartışmayı beraberinde getirebilir ama önemli noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Demirtaş bize yeni bir yol haritası çiziyor. Bu yol haritası üzerinde kuşkusuz tartışmayı ciddi ciddi gerektiren bir durum. Ama temel şey, temennim o az kaldı meselesinde Selahattin Demirtaş'ın daha geç kalmadan yarın tahliye edilmesi ve bizim onu bu ekranlarda yeniden dinliyor hale gelmemizdir.
1: Peki. İhsan Bey, Hazırun'da hiç kimse farklı görüşte değil galiba. Demirtaş'ın hem şimdi hem yakın gelecekte siyasetin mutlak bir karşılığının olduğu, sözünün önem taşıdığı, uzunca bir aradan sonra bir mesaj yayınladı ve mesajda da hani az kaldığı tartışıyoruz işte hep beraber ne demek istediği.
2: Şimdi aslında Sapanca'da

0: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının özüne bakacak olursak, yani bir normalleşme, memleketin birliği, bütünlüğü, geleceği ve burada da yani bugüne kadar AK Parti'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinden tutun da işte Alevilik meselesine, Kürt meselesine kadar meseleleri nasıl çözüme kavuşturduğuna dair bir çerçeve çizmişti. Aslında Demirtaş'ın açıklamasını bununla beraber okuduğumuz zaman, yani bu normalleşmenin bir devamı gibi ben okudum açıklamasını. Tabii şunu görmek lazım. Yani Demirtaş seçime girdiğinde Türkiye'de DEM Parti'nin oyları belli. Yani o günkü HDP'ydi. İşte 9-10 bandına çıktı ve orayı da muhafaza ettiler.
1: 14'ü görmüşsün değil mi?
0: 14'ü ya yani 13 küsur aldı galiba. 14'ü hatta işte araştırmalarda 17'ye kadar.
2: 13.2.
0: Araştırmalarda da 17'ye kadar potansiyel görünüyordu. Fakat onu dönemin ruhuyla beraber okumak lazım. O günkü perspektif neydi? Türkiye'lileşme projesi. Özellikle yani İstanbul'da işte Bağdat Caddesi'nden, Moda'dan, başka yerlerden, İzmir'den.
1: Cihangir'den
0: oy aldı. Yani şöyle hatırı sayılır bir oy aldı. Yani
1: 80'di.
0: Sol kesimlerden yani 80'e 20, 80 yine kendi oyları ama %20, 30 dışarıdan oy aldı. Şimdi o günkü mevzu neydi? Bir çözüm süreci vardı, bir Türkiye'lileşme projesi vardı. Ve bütün halkı coşturan yani sağcısından solcusuna özellikle de şeyi de aynı şekilde yani kendi tabanlarında aslında o yüksek oy o şeyin çözüm sürecinin bir karşılığıdır. Elbette ki yani Selahattin Demirtaş kendi kitlesi içerisinde etkili olan bir isim. Burada bir şeye de vurgu yapmak lazım. Şimdi biz siyaseti işte 10 yıllardır takip ediyoruz. DEM Parti'nin geçtiğimiz günlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana fikri nedir diye bir soru sorduğumuz zaman çok fazla bir şey bulamıyoruz. Yani nihayetinde her iki tarafı da destekleyen arkadaşlar var. Peki DEM Parti'nin ana fikri nedir, siyasette ne vaaz ediyor diye sorduğunuz zaman mesela 3-5 kalem eleştiri yapalım. Ya bölge partisiyseniz bölgenin geri kalmışlığı ile ilgili bir mevzu yoktur. Bölgedeki çocukların eğitimiyle alakalı bir çabaları yoktur. Ülkeyi bırakın bölgenin kalkınmasıyla alakalı bir söylemleri yoktur. Donmuş ve o özellikle de eski klasik anlamda işte artık şey saklamayalım kendisini feshetti. PKK'nın o söyleminin daha yumuşatılmış siyasal tekrarı gibi bir pozisyonları vardı. Bence Türkiye'de birçok partinin yeni siyaset üretmeye ihtiyacı olduğu gibi DEM Parti de bu eski kalıp barış, kardeşlik falan bunlarla yol alamaz. Onlara oy veren insanlar da az önce dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı bir yeni parti kuran insanlar da oy verenler aşiş bekleyecek. DEM Partililerden de bunu bekleyecek. Ya kardeşim bizim ideolojimiz var siz bize oy vermiyorsunuz ideolojimize oy veriyorsunuz devri bitti. Şimdi eğer Türkiye normalleşecekse bütün partiler bu normal süreçlere katılacaksa burada Demirtaş bir katalizör olabilir diye düşünüyorum. Özellikle yani hukuk alanına girmek istemiyorum ama terör yasasının değişmesiyle beraber şimdi bir terör örgütünün varlığından bahsedelim. Terör örgütünün varlığı ortadan kalktığı zaman ona bağlı yargılamalar da büyük oranda farklılığa gidecek. Muhtemelen buradan ben Demirtaş'ta nasibini alır diye düşünüyorum.
1: Tahliye.
0: Ha şöyle düşünün yani bu seni başkan yaptırmayacağız cümlesine Kürtlerin ne kadar ihtiyacı vardı? Bence Kürtlerin ihtiyacı yoktu öyle bir cümleye. O dönem Kemal Bey'e de eleştiri yapalım Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti geldi. Türkiye'de bir diktatör var diye bir beyanatta bulundu. O zaman Avrupa çok hazır değildi bu şeye söyleme. Avrupa Parlamentosu'na açıklama geldi. Türkiye demokratik bir ülke diye. Demirtaş tabii Amerika'ya gitti geldi. Ayağının tozuyla seni başkan yaptırmayacağız. Ve muhtemelen bu organizasyon...
1: Ya o sözde rahmetli Sırrı Süreyya'nın ya.
0: Öyle nihayetinde kürsüde. Ben şu soruyu soruyorum. Kürtlerin çözüm sürecinin berhava edilmesine, çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasına, sonra da usta bir şekilde çözüm sürecini sonlandıran Cumhurbaşkanı olduğunu da bir yıl süreyle birkaç arkadaş biz, işte Mehmet Şahin, ben, bizim Murat Yılmaz, birkaç kişi aksini savunduk. En son üzerinden bir yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanı çıktı, işin serencamını anlattı. A'dan Z'ye nasıl olduğunu. Ben biraz bu şeydeki Sapanca'daki o birlik ruhu, ülkenin bütünleşmesi, normalleşme ve normalleşme ile ilgili atılan adımlarla Demirtaş'ın demecini birlikte okuma çabam var.
1: Ki Cumhurbaşkanı'nın o sözü de çok önemli. Evet, Türkiye'nin birliği bütünlüğü için herkese oturur konuşur uzlaşırız.
0: Şeye vurgu yapması önemliydi yani.

0: vesayet dönemlerin bir, dış güçler iki, onların iz düşüm olarak vesayet ortadan kalktıktan sonra bugün Türkiye'de 80 milyon insan görüşü, düşüncesi ne olursa olsun Türkiye'nin asli vatandaşıdır. Bu da çok kıymetlidir.
1: Vahap Bey, 10 yıl az bir süre değil. Leyla Zanalar, Ahmet Türkler de, Orhan, rahmetli Orhan Doğan da 10 yıl yattı değil mi? Onların ikisi de 10 yılı bulmuştu.
2: Onlar da 1994'te içeri alındılar. Evet. 2000'li yılların başında serbest bırakıldılar.
1: Depliler olarak 10 milletvekili o zaman alınmıştı. Şimdi Demirtaş çıkarsa, dediniz ki aslında siyasete döneceğinin de bu metin işaretlerini veriyor. Bu arada bu 10 yıl içerisinde adına HDP diyelim, DEM diyelim, sanki aralarında bir mesafe doğdu, bir hatta zaman zaman kırgınlık da yaşandı. Hatta ben kişisel olarak söyleyeyim, HDP'nin bir kuruluş yıl dönümünde hazırladığı bir klipte Demirtaş'ın tek karesi bile yoktu. Partiyle sanki böyle yollara ayrılmış gibiydi. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Ya, şunu söyleyeyim çok açık ve net bir şekilde.
1: Yeni bir butlan atamayın yani, da.
2: Aynı parti ile DEM Parti ve HDP ile Demirtaş arasında bazen görüş ayrılıkları, bazen aynı noktalarda buluşmama söz konusu olmuş olabilir. Ama bu 10 yılın bize gösterdiği çok açık, çok net bir gerçek var. O da şu, DEM Parti veya HDP Demirtaş'ın yerine ikame edebilecek ikinci bir aktör çıkarabilmiş değil. Halen hem Kürt seçmenlerin önemli bir kısmı tarafından sevilen, teveccüh gösterilen hem de Türkiye'nin diğer kesimleriyle konuşabilen bir aktör olarak Demirtaş bu siyasetin en önemli kişisi olarak duruyor. 10 yıldır Demirtaş içeride. Şu soruyu soralım kendimize. Bu 10 yıl içeride olmasına rağmen Demirtaş'ın siyasi karizmasında bir eksiklik oldu mu? Veya Demirtaş'a gösterilen teveccühte bir azalma oldu mu? Hayır. Demirtaş'ın siyasal karizmasında da bir eksiklik yok. Demirtaş'a gösterilen teveccühte de bir eksiklik yok. Dolayısıyla yarın ertesi gün Demirtaş siyasal alana aktif bir şekilde döndüğünde kaçınılmaz olarak DEM Parti'nin de özellikle önüne Türkiye'lileşme siyasetini koymuş bir DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş'a ihtiyacı var. Geçmişin bir değerlendirmesi yapılır ama Demirtaş'ın bugünkü mesajından da çıkarılan en önemli, çıkartılabilecek en önemli husus geleceğe bakalım. Yeni bir siyaset inşa edelim. Bu yeni siyaset inşası bence Türkiye'nin tamamına yönelik bir çağrı ama özünde demin İhsan Bey söyledi, kendisine katılıyorum. Özünde DEM Parti'nin kendisine yönelik de bir çağrı ifade ediyor. Yani, çünkü yeni bir dönem açılıyor.
1: Bu İhsan yeni dönemde Bey, DEM Parti... İhsan Bey şunu yani rakamları da hatırlattı. Bütün Türkiye'yi kucaklayan bir harekete dönüştürdüğü için de sonuç aldı. Demirtaş da bunun öncüsüydü. Bunu kastediyorsunuz değil mi?
0: Yok şöyle, evet, DEM Parti'de yani bir donmuşluk, şöyle DEM Parti'de bir donmuşluk var. Ana fikir yok. Türkiye siyasetine dair bir altyapı yok. Evet. Bence
1: HDP'nin aldığı
0: tabii, oyu öyle şöyle yani nihayetinde çözüm süreci vardı. O çözüm sürecinin bereketiydi ve orada da Türkiye'lileşme çerçevesi vardı. Ama bugün DEM Parti'de bir donmuşluk var. Yeni fikirlere ve yeni görüşlere ihtiyacı var DEM Parti'nin.
1: Tamam.
0: Tabii Vahap Hoca orayı derinleştirecek.
2: Evet yani 2013-2015 sürecinde HDP'nin, o zamanki HDP'nin çok büyük bir oy sıçraması yapmasının gerçekten iki önemli sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi çözüm süreciyle birlikte siyasal alanın genişlemesi ve bu siyasal alanı dönemin HDP'sinin gayet iyi kullanması. İkincisi de bu Türkiye'leşme söylemiyle birlikte yeni bir tasavvur ortaya koyması. Şimdi bu çözüm süreci umarız başarılı bir şekilde sonuçlanır. Yasa çıkar ve silah tamamıyla tasfiye olur. Bu Türkiye'de bütün siyaset için yeni bir dönemin açılması demek ama en çok da DEM Parti için bir yeni dönemin açılması demek. Dolayısıyla DEM Parti'nin de kendi Türkiye tasavvurunu geliştirmesi, bu Türkiye tasavvuruna uygun yeni bir söylem, yeni bir aktör, yeni bir teşkilatlanma gerçekleştirmesi lazım ki siyasetin gerçekten temel merkezlerinden biri olabilsin. Demirtaş bunu gerçekleştirebilecek en önemli aktör olarak orada duruyor.

0: hususu daha belirteyim. Cem
1: Lütfen.
0: Bey ifade etti. Demirtaş'ın mevcut hukuki pozisyonuna dair aday olamayacağını söyledi. Kısa bir süre önce Demirtaş'ın avukatları ile birlikteydim. Kendilerine bu soruyu sordum. Yani Demirtaş'ın aday olmasına engel herhangi bir hukuki karar var mı diye. Hayır cevabını verdiler.
1: Nasıl hayır?
0: Demin
1: Neden
0: Cem
1: içeride
0: Bey
1: yatıyor o
0: söylediğine
1: zaman?
0: tekrardan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'a sordum. Böyle bir hukuki karar var mı? Yine net bir şekilde Mahsuni Bey ifade etti ki Demirtaş'ın aday olmasına engel bir hukuki karar yok dedi. Ayrıntılarını
1: Adaylık
0: daha
1: gündeme
0: sonra
1: geldiği
0: belki
1: zaman
0: Mahsuni Bey
1: tartışırız
0: açıklar
1: orada.
0: ama bunu da bu şekilde belirteyim. Onu söyleyeyim. Bir husus daha yine açıklamaya ilişkin olarak şimdi bu çözüm
1: Son cümlenizi
0: sürecini
1: rica edeyim.
0: evet Selahattin Demirtaş destekliyor. Ama Demirtaş'ın orada önemli bir vurgusu var. Bence altı çizilmesi gereken bir vurgu o. Bu sürece taktik bir hamle olarak değil stratejik bir akıl ile bakmak lazım. Dolayısıyla bu süreç SALT Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü önündeki engellerin aşılması olarak görülmemeli. Aynı zamanda bölgedeki Kürtler ile yani Suriye Kürtleri ile Irak Kürtleri ile de birlikte bir stratejik işbirliği yapmanın zemini olarak inşa edilmeli. Bu hem Türkiye'deki bu süreci tahkim edecek olan bir unsur hem de Türkiye'nin aynı zamanda bölgedeki iddialarını da destekleyecek bir faktöre dönüşebilir. Demirtaş'ın bence mesajındaki en önemli vurgulardan bir tanesi de buydu.
1: Peki. Doçent
2: Kerem Bey, bu
1: doktor.
2: Adaylıkla ilgili bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Buyurunuz. Bir cümle lütfen. Sürem bitti. Buyurun.
2: Şimdi Cem Bey'in atladığı şey şu. Selahattin Demirtaş örgüt propagandasından bir ceza aldı ama bu cezasını infaz etti. Yani şu anda cezaevinde olmasının sebebi devam eden bu Kobani olayları nedeniyle devam eden dosyadan dolayı tutuklu olarak yargılanmış olmasıdır. Yoksa
1: Üstadım.
2: Hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararını infaz etmiyor. Hakkında verilen örgüt propagandası cezasını da infaz etti. Hatta bir hakkın talihsiyle infaz etti. 53. maddeye göre de cezanın infaz edilmiş olmasıyla siyasi yasak dediğiniz şey zaten kalkar. Dolayısıyla tahliye olduğu andan itibaren onun aday olmasına engel bir durum yok.
1: Üstadım, müddetnameye hep birlikte bakalım. 53. maddeden sonra bir sonrakini de tartışalım. Tamam. Bülent Yücetürk, çok teşekkür ederiz yayına katıldınız. Doçent Doktor Vahap Coşkun, çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Necdet Saraç, çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Bey, çok teşekkür ederim. Yapay zeka diyor ki en çok Sezin Hanım'ın hakkını yediniz bu kez. Lütfen helal edin. Sezin Hanım.
3: Helal olsun tabii.
1: Sezin Hanım, çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Sürem doldu. Çok soru var. En az sorduğum kadar daha çok soru var. Ama işte şu çelenk kriziydi vesaireydi filan. Her şeyi bambaşka bir şekilde değiştirdi. Yine de önümüzdeki günler hem Demirtaş'ın sözlerinin hem İyi Parti, Yeni Parti, Hazır Parti, CHP'de neler olacağını çok konuşacağımız günler. Salı günü grup toplantısı, daha kimin konuşup konuşmayacağı belli değil. Necdet Saraç'a da soramadık. Artık bunları bir sonraki programda diyelim ya da Habertürk'te kalın. Diğer programlarda da arkadaşlarım soracaktır. Ben bir kez daha Kadir İnanır'a rahmet diliyorum. Bütün bu tartışmaların gölgesinde keşke Tatar Ramazan yaşasaydı. O bu oyunu bozsaydı. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.
4: Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Annemi konuk evine, biz de çocuk evine aldılar.
5: Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu, kavuştuk.
4: Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden.
6: Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden.
7: Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim.
8: Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.

Habertürk gündeme haftaya pazar günü aynı saatte yine yanınızda olmak umuduyla diyoruz. Konuşmadığımız çok konu kaldı. Haftaya bekleriz.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır bitmeyen savaşları konuşuyoruz. Dünyanın birçok noktası yangın yeri. Füzeler, İHA'lar havalarda uçuşuyor ama bugün çok daha büyük bir tehlikeyi konuşacağız. Nükleer silahları. Bu yıl nükleer silahlara çok rekor sayıda harcamalar yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni bir nükleer silah yarışı mı başladı? Hangi ülkenin elinde ne kadar silah var? Bunların hepsini konuklarımıza soracağız. Çok kıymetli iki konuğum var stüdyoda. EDAM direktörü Sinan Ülgen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sinan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Şimdi açılış yaparken de söylediğim gibi bu yıl rekor harcamalarla karşı karşıya kaldığımızı söylüyor raporlar. Bu harcamaya ilişkin de bir grafiğimiz de vardı. Ben onu da rica edeyim yönetmenimden. Aynı zamanda da bir verileri de okumak istiyorum önümdeki notlarımdan. Çünkü bu yıl 9 ülkenin 118 milyar gibi ciddi bir rakam harcadığı belirtiliyor. Hatta 1 saniyede 3.768 dolar harcamadan bahsediliyor. Burada listeyi görüyoruz. En üst sırada Amerika, onu Çin takip etmiş. Tüm bu artış ne anlama geliyor? Bu neyin hazırlığı? Yani herkesin merak ettiği aslında. Soracağım, nükleer savaş kapıda gibi okuyabilir miyiz tüm bu hazırlığı? Buyurun Sinan Bey, sizden başlayayım.
1: Öyle okumak doğru olmaz. Ama şöyle okumak kanaatimce daha doğru olur. Evet, bir harcama var. Nükleer silahların modernizasyonuna yönelik, hatta bazı ülkelerde sayısının da artırılmasına yönelik. Bu konudaki en son açıklamayı da Fransız Devlet Başkanı Macron yaptı. O da Fransa'nın değişen nükleer politikasına atıfla. Fransa'nın bundan sonra daha fazla nükleer başlık üreteceğini ifade etti. Bir sayı da vermedi. Orayı muğlak bıraktı. Ama bütün bu gelişmeler şunun göstergesi, dünya jeopolitiğinin daha az güvenli, daha riskli bir ortama evrildiğinin göstergesi. Bir yandan da Amerika-Avrupa ilişkisinin zayıflamakta olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında kurulan düzenin Amerika'nın Avrupa kıtasına olan güvenlik şemsiyesinin artık zayıfladığı ve dolayısıyla Avrupalı ülkelerin de Avrupa kıtasının güvenliği bakımından ilave bir takım kapasiteler geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Dolayısıyla bu değişen jeopolitiği kanaatimce bir göstergesi, yoksa nükleer savaş kapıda diye okumamak lazım.
0: Siz nasıl okursunuz büyük resmi Mehmet Hocam, bu artışı, bu harcamayı?
2: Şöyle, tabii Sinan Bey'in dediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Birinci, tabii ister istemez büyük devlete bir revize ediyorlar kendi stoklarını. Tabii Çin de bu rekabete ciddi şekilde girmeye çalışıyor. Ama en temelde yani bu uluslararası değişen jeopolitiğin yansıması. Bugün nükleer silah sahibi olmak en büyük caydırıcılık sebeplerinden bir tanesi. En azından böyle algılanıyor birçok devlet tarafından. Eğer siz nükleer silah sahipseniz kimsenize saldıramayacağıyla alakalı bir algı var. Dolayısıyla sistemde gördüğümüz belirsizlik eğiliminin artması birçok bölgede, hem makro hem de bölgesel anlamda, bu hem yani nükleer silah edinmek isteyen ülkelerin buna yönelik ilgisini ve önerimini artırıyor. Bir taraftan da nükleer silah sahip ülkeler bu stokları revize etme derdindeler. Dolayısıyla genel küresel jeopolitik, bunu ayırmamak lazım. Ama şu çok net, yani artık nükleer silahın azaltılmasından ziyade yeni bir süreçteyiz. Nükleer silahların artırılması ve nükleer silah rekabetinin tekrar yarış haline geldiği bir uluslararası sisteme doğru gidiyoruz. En azından bu kriz döneminde ona gidiyoruz. Yani buna hem sahip olanlar hem de olmayanlar, bu yarışa katılmak isteyenlerin etkisini birçok bölgede görüyoruz. Yani ama bu muhtemelen uluslararası siyasette ana etkilerden biri olmaya devam edecek.
0: Yani hala

0: Bir caydırıcı güç unsuru olarak evet. kullanılıyor diyorsunuz. Şimdi mesela o rapordan çok ilginç veriler vardı, okumak istiyorum. Mesela bir günlük nükleer silah harcamaları 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir deniyor. Ya da 12 bir haftada harcanan rakam işte yine milyonlarca insanı kızamık, kaba, kulak gibi hastalıklardan koruyabilir. 6 milyondan fazla eve güneş enerjisi sağlayabilir. Şimdi bu ülkeler, bu 9 ülkeye nükleer silah olan ve bunları hiç kullanmayacağını söyleyen ülkeler aynı zamanda. Bütün bu rakamlar o halde israf mı ediliyor, yoksa hakikaten caydırıcılık için bu şart mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bizim değerlendirmemizin yanı sıra asıl o ülkeler bunu nasıl değerlendiriyor? Çünkü harcamayı yapanlar o ülkeler. Bu harcamayı yaptıkları için de açıkçası evet caydırıcılığını güçlendirmeleri bakımından buna ihtiyaç olduklarını, buna ihtiyaç olduğunu değerlendiriyorlar. Sayın hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi nükleer silah bugün bu ülkelerin ve aslında bugün bu ülke nükleer silaha sahip olmayan mesela Türkiye gibi bir ülkenin de nükleer caydırıcılığı Amerika'nın sağlamış olduğu nükleer şemsiyeden kaynaklanıyor. Türkiye de bu nükleer caydırıcılığının içerisinde, NATO ittifakı içinde olmamız hasebiyle.
0: Açabilir misiniz onu biraz izleyenler için? Yani aslında nükleer silah olmasa da ona sahipmiş evet, gibi bir konuma sokuyor
1: aynen
0: mu
1: öyle
0: ülkeleri?
1: Oluyor. Buna Amerika'nın nükleer silah portföyü ve nükleer doktrini diyelim bir NATO nükleer doktrini ve NATO'nun NATO'ya sağlamış olduğu bir nükleer alanda bir caydırıcılık söz konusu. Bu caydırıcılık nasıl sağlanıyor? Özünde Amerika'nın kısmen Fransa buna dahil değil ama kısmen İngiltere'de dahil fakat özünde Amerika'nın nükleer caydırıcılığı bütün NATO ittifak üyeleri için geçerli. Dolayısıyla bir işte 5. madde durumunda hele hele bir nükleer saldırı durumunda bu ülkeler de Amerika'nın bu nükleer şemsiyesinden faydalanabilir hale geliyorlar. Bu bir NATO doktrini. Ve bu nedenle de Amerika 5 tane Avrupa ülkesinde zaten nükleer silah konuşlandırmış durumda. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Türkiye'de İncirlik'te de B-61 adına B-61 denilen taktik nükleer bombalar var. Ama bunlar tamamen Amerika'nın yani bizim hak iddia ettiğimiz bizim envanterimizde olan silahlar değil. Tamamen Amerika'nın nükleer silahları. 4 ayrı ülkede de var bunlar. İşte İtalya'da var, Hollanda'da var vesaire. Bu NATO'nun nükleer şemsiyesi. Şimdi bu ne amaçla bu şemsiye var? Caydırıcılık amacıyla var. Saldırı amacıyla değil bunlar. Yani konsept de zaten ilk saldırıyı yapan olmak şeklinde değil. Ama herhangi bir nükleer tehdide karşı bu nükleer silahlara sahip olmak çok büyük bir garanti teşkil ediyor. Ve bunun devam edebilmesi için de bu silahların zaman içerisinde modernize edilmesi gerekiyor. İşte Türkiye'deki B-61'ler de mesela son birkaç yıl içinde modernize edildi. Ama bunun maliyeti tamamen Amerika bütçesinde görülüyor.
0: Buyurun Mehmet Hocam, not aldığınızı gördüm. Şimdi, eklemek
2: şöyle,
0: ne istersiniz?
2: Bu nükleer silah sahip olmak zaten her zaman çok maliyetli bir iş. Dolayısıyla bu zaten yeni bir şey değil. Sizin verdiğiniz o rakamlar, işte birçok insanın gıda vesaire birçok şeye katkı vermesi ciddi bir alternatif maliyet. Çok maliyetli bir şey. Bunun süreci bir de birçoğu gizli yürümüş bir süreç. Yani hem Hindistan, Pakistan'da biz bunu 70 sonrasında gördük. Şimdi işte İran'da birçok belki ekonomisini oraya harcıyor bir şekilde bu sürece ulaşmak çok maliyetli bir şey. Ama bunu ulaşmak belli bir lige girmek. Şimdi 9 tane ülke işte sizler de bahsettiniz. Belli bir lige girmek, belli bir elit kulübün parçası olmak ve bir tür otomatik caydırıcılık. Ama çoğu devlet eğer ontolojik bir tehdit varsa kendisine ya da bir şekilde kendisini daha fazla güvenli hissetmek isterse bu maliyete katlanıyor. Ve bu maliyete katlanırken de ciddi şekilde yani kendisinin sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda rahat para harcayabileceği bir miktar, ciddi bir miktar parayı buraya harcayarak aslında bir başka türlü bir tercihte bulunuyor. Onun için yani hala bu sektör çok ciddi, çok maliyetli bir sektör yani çok ciddi bir şey.
0: Bu artan maliyetlerin aslında yeni nükleer silah edinmede bir güçlük oluşturduğu mesela özellikle Amerika Birleşik Devletleri için yine raporda öne çıkan bilgilerden biri. Bir de Rusya için diyecektim. Şimdi verilerle gösterdiğimiz o 9 ülkenin elindeki nükleer silah başlıklarını gösteren bir grafiğim de var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İki ülkenin başı çektiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın. Bu ikisi adeta bir yarış halinde. Fakat dediğiniz gibi biri için artan maliyetler, biri için de neredeyse 5 yıldır süren bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu iki güç için ne kadar belirleyici, ne kadar durdurucu olabilir, engelleyebilir mi, önüne geçebilir mi bu artışın?
2: Şimdi rakamlara baktığımız zaman aslında çok net bir şekilde ikisinin toplam 10 binden fazla başının olduğu çok net. Yani rakam bu SİP raporlarında bu şekilde belli. Fakat buradaki temel mesele bence şu. Ya bu ikisinin de nükleer başlığı Soğuk Savaş döneminden gelen bir miras, bir birikim. Tabii şu an onları modernize etmeleri gerekiyor. Bir şekilde belki artıracaklar. Çünkü Çin bu rekabette belki şu an daha fazla para harcayan, yani rekabete girmeye çalışan bir ülke ama tabii Çin'in 2035 gibi belki biraz daha bu sürece yakınlaşabileceği hesaplanıyor. Fakat burada şu çok net. Yani bu nükleer silahın koruması ayrı bir mesele. Şimdi kullanmak ayrı bir şey. Çünkü yani başka bir mesele. Ama bu kadar başlığın olması da belirsizlik ortamında işte belli savaşlar, belli rekabetler dolayısıyla bu iki ana ülke Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri vazgeçmek istemiyor. Aksine artırmak derdinde ve daha modernize etmek derdindeler. Biraz da bunu bu alandaki öncülüklerini kaybetmek istemiyorlar. Ama bu çok maliyetli bir şey. Yani bu bir nevi kaçınılmaz. Muhtemelen bir zamanla belki bir süre sonra Çin'in daha fazla bu sürece girdiğini ve belki belli başlıklara geldiğini düşündüğümüz zaman bu rekabetin daha farklı versiyonlarını muhtemelen göreceğiz.
0: Ne dersiniz Sinan Bey? Çin yakalar mı bu iki ülkeyi? Bu iki ülke geride kalmaya yakınlaşır mı önümüzdeki süreçte?
1: Ben Çin'in bu kadar yüksek sayılara çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaç yok bu kadar yüksek sayılara. Yani Amerika'nın ve Rusya'nın elindeki nükleer silahlar Soğuk Savaş'ın bir mirası. Hatta o kadar ki şimdi bugün dünyada yaklaşık 12 bin tane nükleer başlık var. Soğuk Savaş'ın en hararetli diyeceğim döneminde 28 bin nükleer başlık vardı. O sayılardan buralara geldik. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrasında özellikle Amerika ile Rusya arasında yapılan işte START 1 anlaşması ve sonraki nükleer silahsızlanma anlaşmalarıyla sayılar bayağı aşağı düştü. Bu iki ülke farklı bir ligdeler. Yani birinin elinde işte 5800, biraz önce gösterdiğiniz birinin elinde 5600 nükleer başlık var. Ondan sonra gelen ülke Çin 300 civarında bir nükleer başlığa sahip. Şimdi Çin'in arayı kapatmasına ihtiyacı yok. Çünkü nükleer doktrinde temel olan unsur şu, size yönelik bir nükleer saldırı sonrasında hala elinizde o size saldıran ülkeyi vurabilecek nükleer silahınız var mı? Buna dikkat ediyor ülkeler. Ve o yüzden de zaten birçok ülke, daha sonraki ülkelerde dahil olmak üzere ki bunların arasında işte İsrail'i var, Kore'si var, Hindistan'ı var, Pakistan'ı var. Hep yüzlü sayılara yakın nükleer başlığa sahipler. Neden? Çünkü bu işte bir saldırı anında bazı tesisleri zarar görse bile ellerinde geri kalan nükleer silahlarla kendileri bir karşı saldırı düzenlemek mecburiyetindeler. Ve bunu karşı tarafa bu kapasiteleri olduğunu göstermek mecburiyetindeler. Caydırıcılık buradan kaynaklanıyor. Ama bir kere bu caydırıcılığı tesis ettiğinizde, yani size saldıracak olan ülke ilk hamlede elinizdeki bütün nükleer silahları ortadan kaldıramayacağına ikna olursa, artık o sayıyı çok da fazla büyütmenize gerek yok. O bir gereksiz maliyet. Eğer 100 silah, 100 başlık size bu garantiyi veriyorsa o tutup da 1000 başlığa gitmenizin gereği yok. Çünkü zaten elinizdeki geri kalan başlıklarla size saldıran ülkeye çok büyük tahribat verebilecek duruma geliyorsunuz. Onun için ben Çin'in modernizasyonuna devam edecektir. Belki evet kısıtlı sayıda başlık sayısını da arttıracaktır ama öyle 5000'e 6000'e gelme bir arayışı olduğunu düşünmüyorum. Gerek de yok çünkü.
0: Ama ABD ile Rusya arasındaki yarış herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Bu START demişken size şeyi sormak istiyorum. Bu en son New START anlaşmasının süresi dolmuştu, evet. ABD ile Rusya arasında. Doğru. Onunla ilgili henüz bir yere de varılmış değil. Bu anlaşmanın sona ermesi ne anlama geliyor ve bundan sonra yeni bir arayış olur mu iki ülke arasında?
1: Olması gerekecek ama şu anda ortam ona müsait değil. START'ın sona ermesi, sizin mesela burada gösterdiğiniz hani ilk, biraz önceki tabloya geri dönebilecek olursa Amerika ile Rusya'nın nükleer başlık sayısı düşmeye devam ediyor. öbür ülkelerinki düşmez iken niye düşmeye devam ediyor? Starttan dolayı. Bunların bir karşılıklı taahhütleri var nükleer başlıkların azaltılması yönünde. O süreç devam ediyordu ama şimdi hani Start 2 biraz anlaşmazlığa düşüldüğü için şu anda devrede de değil, dolayısıyla o süreç durabilir. Eğer hani Start tekrar bir anlaşmaya bağlanamazsa, o zaman bu nükleer silahsızlanma, ki bu nükleer silahsızlanmanın haklı olarak başını çekmesi gereken iki ülke var ellerindeki nükleer başlıklar öbürlerinin çok fazla üzerinde olduğu için, orada bu süreç akamete uğrayacak demektir. Tekrar bir silahlanma yarışı başlar mı? Başlaması gerekmiyor zaten. Bu sayılar çok yüksek sayılar.
0: Yeterli diyorsunuz.
1: Yeterli. Ama kendi içlerinde bu silahların modernizasyonu önem taşıyor. Biraz önce örnek verdiğim o B-61'lerin modernizasyonu da bu bağlamda değerlendirmek lazım.
0: Atıfta bulunduğunuz grafiği getirdi yönetmenim. Şimdi hakikaten dediğiniz gibi ABD ve Rusya'da bir azalma görüyoruz rakamlarda. Diğer ülkelerde ama artış var. Evet. Yani 10 tane bile olsa Hindistan'da 180'den 190'a çıkmış. Fransa'da 290'dan 370'e evet. çıkmış. Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun Mehmet Hocam, hem grafiği biraz hem bu azalmalar artmalar ABD ile Rusya'ya da atıfta bulunmuş Sinan Bey.
2: Yani ABD ve Rusya'daki azalma çok oran olarak çok düşük yani baktığımız zaman. Elbette burada yani modernizasyon vesaire süreçler de var ama çok düşük. Ama diğer ülkelerde ister istemez biraz başlı artırma çabası var. Yani bu şeyin parçası, belki bu trend çok hızlı gitmeyecek ama belli bir oranda artırma çabası var. Bunun bir diğer sebebi şu, net bir şekilde özellikle Avrupa ile ABD arasındaki o bağın yavaş yavaş güvenlik anlamında biraz sorunsal hale gelmesi. Yani bir ABD'ye bu işte Sinan Bey'in bahsettiği o nükleer anlamda güvensizlik meselesi kısmen. Belki işte NATO'nun farklı boyutları konuşuluyor, belki ne olur bilmiyoruz ama dolayısıyla biraz orada her ülke kendince nükleer arsenalını biraz daha genişletme çabasında. Dolayısıyla biraz o artışlar normal. Çin'de de mesela bir artış var net bir şekilde baktığımız zaman rakamlara. Ama bu rakamlardan belki şimdilik bir nükleer yarıştan bahsedemeyiz ama bir şekilde bir nükleer kapasitesi artırma çabasının ve her ülkenin kendisine göre bu anlamda hazırlık yaptığını ve para harcadığını gösteren net bir grafik bu buna baktığımız zaman.
0: Şimdi Rusya'ya özel bir cep açarsak, Rusya çünkü geçtiğimiz haftalarda şöyle bir açıklama vardı Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden. Toprak bütünlüğümüze hedef alırsanız biz de nükleer silah kullanırız. Bizi artık denemeyin, sınamayın diyor özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya. 5. yılın içerisindeyiz de dediğimiz gibi savaşın. Avrupa için böyle bir risk gerçekten var mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi NATO için böyle bir risk olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani Rusya'nın böyle NATO'ya, herhangi bir NATO ülkesine nükleer saldırı yapacak bir jeopolitik ortam yok. Ama tabii ki bunun nedeni de NATO tarafında bu nükleer caydırıcılığın var olması. Buradaki risk daha yani eğer hani Rusya'nın bir nükleer silah kullanma riskinden bahsediyorsak bu şu anda Ukrayna coğrafyası için daha fazla geçerli. Orada Ukrayna ordusunun sahada göstereceği başarı, Rusları geri yani kendi topraklarını tekrar kazanması, hatta Kırım'da ki 2014'de biliyorsunuz Rusya ilhak etmişti. Mesela oralardaki bir takım gelişmeler Rusya'nın çok daha askeri yönden dezavantajlı duruma düşmesi. Oralarda bir taktik nükleer silah kullanımını Ruslar bakımından gündeme getirebilir. Bu senaryoyu henüz dışlamak mümkün değil. Ama bu coğrafya NATO coğrafyası değil. Dolayısıyla buralara NATO ülkeleri bir mukabele etmeyeceklerdir. Ukrayna böyle bir nükleer caydırıcılıktan yararlanmıyor. Kendi nükleer silahı yok. Bunu aslında Sovyetler Birliği çöktükten sonra Ukrayna'da var olan silahlar Rusya ile yapılan bir anlaşma sonrasında Rusya'ya geri gönderilmişti. Bugün Ukraynalı yetkililer bunu çok hatalı bir davranış olduğunu söylüyorlar. Çünkü o Bükreş Anlaşması özünde Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması karşılığında Ukrayna'nın da kendi elindeki silahlı nükleer silahları Rusya'ya teslim etmesine dayanıyordu. Şimdi bu anlaşmayı aslında Rusya ihlal etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle. Ama bugün eğer bir nükleer silah tehlikesinden bahsedecek olursak ön plana çıkan iki coğrafya var. Bir tanesi Ukrayna, İki tanesi, ikincisi de tabiatıyla bugün için olmasa bile ama gündemde olması nedeniyle İran. Evet. İran'ın da bir hani gizli nükleer silah programı olduğuna dair şüpheler var.
0: O da zaten bir sonraki sorum ama ona gelmeden Ukrayna ile ilgili bir küçük sorum daha olacak. Şimdi malum sadece nükleer silah kullanmak değil, aynı zamanda bir nükleer risk de var savaş ve saldırılar nedeniyle. Zaten hali hazırda bir felaket yaşamış bölge 1986'da Çernobil'de. Hem savaşın ilk günlerinde o yine Çernihiv'de bir sıkıntı meydana gelmiş, hem Zaporijya'da sürekli risk

0: meydana geliyor. Yani nükleer silah kullanılmasa bile o bölgede bir nükleer riskle karşı karşıya mıyız? Yine bizim coğrafyamıza yakında bir bölgeden bahsediyoruz.
1: Şimdi doğrudan bir risk konusunda emin değilim ama şu var. Yani eğer Rusya bir şekilde bir yani nokta atışı kullanma şeyine girerse belki bu olabilir. Ama onun dışında yani ben daha genel anlamda da Rusya'nın çok fazla Ukrayna'da nükleer bir şeye başvuracağını düşünmüyorum. Çünkü o başka bir yani o başka bir boyuta gider. Yani dikkat edersen savaş zaten şu an yani bir on bir off gibi yani bir devam ediyor bir duruyor modunda. Böyle çok bir nevi sürecin devam ettiği bir süreç var ve kullanması gerektirici çok ciddi bir şey de yok gözüküyor. Dolayısıyla o anlamda çok büyük bir riski belki ya fabrikalar vesaire belli etkiler olmuyor mu? Çok büyük bir riskten bahsetmek şu aşamada zor. Ama tabii yani savaşın kimse bu savaşın bu kadar 4 yıldan fazla sürmesini beklemiyordu. 5 yıla girdik. Evet. Daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Küresel türbülansın arttığı bir süreçte daha neler olabilir? Tabii onları da bekleyip görmek lazım. Çünkü hakikaten yani her an her şey dinamik bekleyebiliyor ve kimse bu kadar İran Savaşı'nın bu kadar uzun süreceğini bile beklemiyordu.
0: Evet. Az önce o dumanların çıktığı görüntüler Zaporijya'dandı. Çünkü onlar evet. insanın yüreğini ve ağzına getiriyor sanki o görüntüleri gördüğümüzde değil mi? Dediğiniz gibi ama İran-İsrail bu sefer en bize yine korku dolu anlar yaşatan bölge oldu. İsrail'le bir başlamak isterim çünkü o sır gibi saklanıyor İsrail'in nükleer programı. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya sordular. İsrail'in nükleer depoları hakkında ne söylersiniz? Biz bu konuda konuşmuyoruz dedi. Hı hı. ABD asla bu konuya girmiyor. İsrail asla teyit etmiyor. Olup olmadığını. Biz İsrail'in ilişkin nükleer santrallerine ilişkin ne biliyoruz? Elimizde ne var? Mesela az önceki raporda 90 tane başlığı olduğu görülüyor. Ama onlar teyit etmediler. Ne söyleyebiliriz İsrail adına?
2: Bu İsrail'in geleneksel politikası. Bir nükleer alandaki belirsizlik politikası. Bu konuda hiçbir şekilde yorumda bulunmuyorlar. Ama devlet yetkilileri haricinde hani bu konularla ilgili çevrelerin İsrail nükleer programı konusunda oldukça geniş bilgileri var. İsrail'in elinde 100'e yakın nükleer silah başlık olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Bunların nerede tutulduklarını, nerede üretildiklerini, Ramona'da onları da biliyoruz. O nedenle İsrail'in böyle bir nükleer şemsiyeye sahip olduğunu, zamanında 1950'lerde önce Fransa, arkasından Amerika desteğiyle ve Amerika'yı bir anlamda kandırarak, hileyle bu teknolojiyi elde ettiğini de biliyoruz. Ama 1960'lardan sonra yani ki Kennedy döneminde Amerikan o zamanında Kennedy İsrail'e karşı müeyyideyi de plan yani düşünmüştü. Çünkü o dönemde ortaya çıktı. Yani İsrail'in bu Amerikan yardımını bir anlamda suistimal ederek nükleer silah elde etmiş olması. Sonra tabii bu gündemden düştü ve 1960'ların başından bu yana İsrail'in bir nükleer silaha, çok sayıda nükleer başlığa sahip olduğunu biliyoruz. İsrail bunu resmi düzeyde teyit etmese de.
0: ABD'li müfettişlerden bile sakladılar ama değil mi ellerindeki gelişmeleri?
2: Evet, aynen öyle.
0: En yakın müttefiklerinden. Ne dersiniz İsrail için hocam?
1: Aynı şekilde yani İsrail işte o stratejik belirsizlik üzerinden yani ne reddediyor ne de evet diyor. Dolayısıyla ama herkesin bildiği bir artık gizli yani herkesin bir açık bir gizem
2: modunda evet.
1: yani
2: öyle söyleyeyim. Açık sır diyelim.
1: Açık sır diyelim aynen. Dolayısıyla Rapsiplin raporlarına giriyor. Herkes evet. biliyor nerede üretildiğini bile biliyor ama bir şekilde hiçbir resmi konfirmasyon yok. Yani resmi anlamda bir evet ya da hayır yok. Bu İsrail'in genel politikası ama herkes şunu biliyor ki bütün devletlerde İsrail nükleer silaha sahip ve İsrail ilişkilerde bu bir etken ve herkes bunu dikkate alıyor net bir şekilde.
0: Ve ABD açık açık diyor ki biz bu konuyu konuşmuyoruz.
1: ABD konuşmuyor çünkü ABD'nin konuşması aynı zamanda teyit etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla onlar da konuşmuyor, evet. İsrail de konuşmuyor.
0: Ama aynı ABD İran asla nükleer silaha sahip olamaz diyor. Bir ülkenin nükleer silaha sahip olup olamayacağına bir başka ülke karar verebiliyor mu?
2: Evet, şöyle başka ülke demeyelim de uluslararası toplum diyelim ona. Hı hı. Niye? Çünkü dünyada nükleer silah iki defa kullanıldı malumunuz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Hiroşima ve Nagasaki'de nükleer silah kullandı. Ondan sonra nükleer silah kullanılmadı. Fakat zaman içerisinde önce Amerika, sonra Rusya, sonra işte İngiltere, Fransa derken nükleer silahların yayılmasının dünya güvenliği açısından bir tehlike olduğuna karar verdi uluslararası toplum. Ve dönüm

noktası da aslında Hindistan-Pakistan'dır. Yani Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerine karşı güvensizlikleri üzerinden girdikleri yarışta ikisi de nükleer silah elde ettiler ve nükleer denemeler yaptılar. Bunun üzerine uluslararası alanda bir anlaşma

0: sahibi, nükleer silah sahibi olan 5 ülkenin yanı sıra bütün diğer ülkeler taraf olmayan 4 tane ülke var. Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Bunun haricindeki ülkeler bu anlaşmaya taraf, İran da taraf. Şimdi bu anlaşmaya taraf olduğunuz zaman hem bir takım haklar elde ediyorsunuz hem de bir takım sorumluluklar üstlenmiş oluyorsunuz. Elde ettiğiniz hak ne? Elde ettiğiniz hak, eğer ülkenizde sivil amaca hizmet etmek üzere bir nükleer enerjisi projesi, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Bunun haricindeki ülkeler bu anlaşmaya taraf, İran da taraf. Şimdi bu anlaşmaya taraf olduğunuz zaman hem bir takım haklar elde ediyorsunuz hem de bir takım sorumluluklar üstlenmiş oluyorsunuz. Elde ettiğiniz hak ne? Elde ettiğiniz hak, eğer ülkenizde sivil amaca hizmet etmek üzere bir nükleer enerjisi projesi geliştirecekseniz, bu konuda engelle karşılaşmamanız gerekiyor. Eğer uluslararası siz yükümlülüklerine bağlı bir ülkeyseniz, dolayısıyla teknoloji transferi olabiliyor vesaire. Sorumluluğunuz da nükleer silah üretmemek. Dolayısıyla bu anlaşmaya girmekle zaten bu yükümlülüğü üstlenmiş oluyorsunuz. İran'la İsrail'i ayıran, İsrail'i savunmak için değil, ben sadece bir hani uluslararası hukuk temelinde bir gözlem yapmak istiyorum. İsrail'i İran'ı ayıran temel husus da bu. İsrail nükleer silahlanmasını NPT öncesinde elde etti ve o zaman böyle bir rejim yoktu. Dolayısıyla İsrail'e yönelik eleştiriler olsa da bir uluslararası toplumun ambargosunu mesnet teşkil edecek bir uluslararası anlaşma yoktu. İran o açıdan farklı. Çünkü İran bugün gerçekten bir nükleer silah elde etme gayesi içerisindeyse, ki birçok bulgu onu gösteriyor, bunu içinde bulunmuş olduğu rejimin, yani o nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının ihlal ederek yapmış olacak, gizleyerek yapmış olacak. Uranyum zenginleştirmesini gizliyor, uranyum zenginleştirmesini yaptığı yerleri gizliyor, işte nükleer başlığa yönelik araştırmalarını gizliyor. Dolayısıyla bir gizlilik perdesi arkasında nükleer silaha ulaşmaya çalışan bir ülke görüntüsü veriyor İran. Sorun burada.
1: Evet. Buyurun Mehmet Hocam, İran-İsrail konusuna da bakalım. Beraber geçen yıl da hem 12 Haziran'da bu nükleer konusuyla peş peşe saldırı olmuştu. Bu yıl yine aynı durumdayız İran-İsrail cephesinde. Ne eklersiniz?
2: Şimdi şöyle, İran konusunda ilginç bir anomali var. O da şu: bir taraftan uluslararası toplumun ambargolarla köşeye sıkıştırdığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yer yer tehditler var birçok, hem İsrail'den hem ki savaşta da bunu görüyoruz. Bir taraftan da uluslararası toplumun kurallarına uyması gereken bir İran'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla İran kendini daha güvensiz hissettikçe nükleer silaha sahip olmanın kendisi için bir zorunluluk, yani hukuken gayri hukuki olsa bile bir zorunluluk olduğu kanaatine giriyor ve o yönde ciddi harcamalar yapıyor. Çok ciddi ekonomik, sosyoekonomik durum iyi olmamasına rağmen ülkede. Fakat bir taraftan da işte yani yer yer anlaşmalarla, işte hem 2014 anlaşmalarla bu bir şekilde uluslararası atom enerjisinin alanını açan bir şey var. Ama bütün vurgusu tabii bir barışçıl ve enerji kaynaklı bir şey yapmak istediğini söylüyor. Fakat bu şey şu, yani eğer İran, bugün İran olur, yarın başka bir ülke olur. Eğer uluslararası toplum bir ülke üzerine bir yani varlıksal tehdit algısı üzerine oluşturuyorsa, o ülke kendisini böyle hissederse, bu ülkeler kaçınılmaz olarak nükleere başvurmak zorunda kalıyorlar. Ki Hindistan, Pakistan kendi aralarındaki süreçten bunu oluşturdu. Dolayısıyla yani bir de Orta Doğu'da İsrail'in nükleere sahip olması ister istemez diğer ülkeleri kısmen, yani özellikle İran için söylüyorum. Burada İran biraz daha kendisi tehlikede gördüğü için bir kendisi jeopolitik anlamda böyle bir eğilime götürüyor. Aslında bu bölgenin lehine olan bir şey değil, ama bu uluslararası sistemin belki de dilenmesi. Yani sistemin dışladığı bir aktörü sistemin kurallarına, ki o da üye olmasına rağmen, zorlamaya çalışan ama jeopolitik gerçeklikle hukuki gerçekliğin uyuşmadığı bir realiteyle karşı karşıyayız. Bu da iyi, hem İran uluslararası toplumu her zaman karşı karşıya getiriyor.
1: İkidir söz Hindistan Pakistan'a geliyor. Hem eğer İran'a ekleyeceğiniz bir şey yoksa onunla devam edeyim. Elimdeki notlara göre işte birinin 170, birinin 190 savaş başlığı var. Ve ikisi de sıklıkla karşı karşıya gelen iki ülke yıllardır. Geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam eyvah nükleer savaş mı çıkacak diye çokça çatışmalar nedeniyle haberlerini yazmıştık. Şimdi bu ikisi arasında anlaşmaya da imza atmadı dediniz. Bu iki ülke arasında böyle bir risk olur mu? Böyle bir şey görebilir miyiz?
2: Şimdi Hindistan ve Pakistan nükleer silaha sahip olmalarına rağmen bir taraftan da çatışmayı sürdürerek aslında bir nevi yani dolaylı olarak birbirine caydırıcılık sağlamış iki ülkeden bahsediyoruz.

0: Tamam, Keşmir meselesi var, başka konular var ama dolayısıyla iki tarafta nükleere başvurmadan bir nevi bu çatışma sürecini götürüyorlar. Yani arada bu çatışmalar oluyor. Dolayısıyla bu ilginç bir örnek. Aslında iki tarafın da nükleere sahip olması diğer tarafı caydırıcı bir hale getiriyor ki savaşın daha ileri gitmemesine yol açıyor. Belli bir şeyde süreci bitiriyor. Onun için yani ilginç bir kez. Yani nükleer silaha sahip olmak bir strateji caydırıcı sağlar mı? Hindistan, Pakistan olayına bakınca evet sağlıyor. Yani çok iki ontolojik anlamdaki birbirlerini öyle tanımıyorlar. İlişki yok vesaire, ciddi yani her zaman savaş ihtimali olan bir ülkeden, iki ülkeden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da tabii uluslararası toplum için büyük bir tehlike. Yani orada o sınır aşılırsa başka bir meseleye gider. Onun için orada ne zaman Hindistan, Pakistan arasında bir çatışma olsa ilk konu nükleer kullanılacak mı? İşte ne olacak? Kaç günde bitecek? İşte en son 4 günde bitti. Trump müdahale etmişti evet, hatırlarsanız. Dolayısıyla orası hep bir çatışma alanı olmaya devam ediyor. Ama caydırıcılık anlamında iyi bir örnek yani net bir şekilde.
1: Evet. Sayıları önemli değil çok demiştiniz mesela. Bu iki ülkede de yakın sayılar var.
2: Evet, sayılar çok önemli değil.
1: Çok önemli ama caydırıcılığı yani sağlıyor
2: belirli
1: galiba.
2: Belirli bir sayının üstünde olmak lazım bu caydırıcılık için. Çünkü başta da ifade ettim burada temel nokta, eğer bir ülke size nükleer silahla saldırırsa elinizde o saldırıya karşı verebilecek sayıda nükleer silahınızın kalması lazım. Temel mantık bu. Eğer ona siz garanti altına alabiliyorsanız ve öbür ülkeye de bunun böyle olduğunu iletebiliyorsanız, İşte o caydırıcılık, o nükleer caydırıcılık öyle sağlanıyor. Dolayısıyla bu iki ülke arasında bir nükleer caydırıcılık var. Çünkü Hindistan da biliyor ki eğer Pakistan nükleer silahla saldırırsa Pakistan'ın bütün elindeki nükleer başlıkları yok etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Pakistan da Hindistan'a nükleer silahla saldıracak. İki ülke de yok olacak haritadan. Böyle sağlanıyor nükleer caydırıcılık. Bu iki ülke arasında böyle bir şey var. İkinci husus, bugün artık dünyada nükleer silah kullanılması çok büyük bir tabudur. Bunu da ifade etmek lazım. Yani nükleer silahı ilk kullanan ülke çok büyük bir ayıp işlemiş olacak insanlığa karşı. Bu tabunun yıkılması neyse ki bugüne kadar hani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki iki saldırıyı hariç tutacak olursak bu tabu yıkılmadı. Bu insanlığın bir başarısıdır, uluslararası toplumun bir başarısıdır. Rusya'nın söylemi Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında biraz fazla tehditkar oldu nükleer silah kullanımı bakımından. Hı hı. Özellikle işte Medvedev'in bir takım açıklamaları oldu o dönemde. Ve o çok eleştiri konusu oldu. Yani Rusya'nın silah kullanmamasının, kullanır kullanmaz ayrı konu ama kullanmamasının bir diğer nedeni de eğer kullanacak olsa kendi en yakın müttefiki o dönemdeki Çin bile Rusya ile ilişkileri çok büyük ölçüde zarar görecekti. Dolayısıyla böyle bir tabu var. Üçüncüsü, nükleer silah kullanımının da şiddeti var. Hı hı. Onu da hatırlatmak lazım. Yani her nükleer silah bir şehri yok etmiyor. Hatta Soğuk Savaş döneminde öyle nükleer silahlar vardı ki böyle tanktan atıyordunuz ve karşı taraftaki işte belli sayıdaki askeri ortadan kaldırmak için. Yani çok küçük ölçekte nükleer silahlar vardı. Onların hepsi NATO'dan ve Sovyetlerin yani sonradan Rusya'nın silah envanterinden kaldırıldı bir risk oluşturulmasın diye. Şu anda o düzeydeki yani taktik nükleer silah yok. Başka taktik nükleer silahlar var. Ama kullanım şiddeti de onun bir parçası. Yani eğer bir nükleer savaş illaki bir şehir yok etmekle başlamaz. İşte eğer Ukrayna coğrafyasından bahsediyorsak, işte belirli bir saldırının önlenmesi için sadece orada etki yaratacak çok düşük şiddette bir nükleer silah kullanımı mümkün. Bu mesela dolayısıyla bir nükleer savaş öyle de başlayabilir. Onun da riski eskalasyondur. Çünkü bir kere siz o nükleer silah kullanırsanız o sahada her ne kadar adı taktik bile olsa her nükleer silah kullanımının stratejik etkisi olur. Nükleer silah kullanmış olursunuz. Bunun engellenmesi lazım.
1: Ama bir felakete yol açmamak da mümkün yani benim aldığım kadarıyla
2: yani
1: şu an nükleer silah.
2: Mümkün olarak. Ama bu öyle yani tabii bu
1: yanlış bir çıkarım
2: yapmadıysa yapmamak lazım. Yani.
0: Kontrolden çıkmaması lazım. Kontrol. Çünkü ben o tabu ufak, yıkılırsa
1: ufak bir çıkıyordum kontrolden.
0: Yani o tabu yıkılırsa başka boyuta geçer yani o artık onun sınırını kimse kontrol edemez.
2: Evet. Onu yani, kesinlikle olamaz.

0: bağlaştırmamak lazım. Ve bu yüzden de ülkelerin, Rusya dahil, kamuoyuna açıkladıkları bir nükleer silah kullanım doktrinleri vardır. Mesela Amerika ve Çin ilk nükleer silah saldırıyı biz yapmayacağız şeklinde kendilerini bağlamışlardır. Yani onlara eğer bir nükleer saldırı olursa nükleer silah kullanacaklar. Ama ilk nükleer saldırıyı onlar yapmayacak. Bu onların doktrininde yer alır. Hı hı. Rusya'nın doktrini biraz farklıdır. Rusya kendini bu şekilde bağlamamıştır. Rusya'nın yaşamsal güvenliği tehdit altındaysa, ki biz bunu toprak bütünlüğü olarak bazen yorumluyoruz. Yaşamsal, yani yaşamına devam et, survival'ı der. Tehdit altındaysa nükleer silaha başvurabilir Rusya. Eğer ki nükleer silahla saldırıyla karşılaşmadan, yani konvansiyonel bir saldırıya karşı bile nükleer silahla cevap verebilir bugün Rusya'nın doktrini.
1: Son yıllarda daha da sıkılaştırdı onu, yanlış hatırlamıyorsam, savaşla beraber bu dediğiniz şekilde, değil mi? Şimdi bile toprak bütünlüğümü eğer dokunursanız kullanabilir
0: miyim? Toprak bütünlüğü demiyor. Yaşamsal menfaati diyor. Hmm. Biz onu toprak bütünlüğü olarak, yani toprak bütünlüğü olarak yorumlayanları görüyorum diyelim, ama doktrini kağıt öyle demiyor.
1: Anladım. Peki şunu diyebilir miyiz yine de, bir nükleer savaşın kazananı olmaz, değil mi? Dünya için.
2: Tabii şöyle, yani eğer diğer tarafında nükleer silahı varsa zaten bu karşılıklılık olacağı için kazanan olmaz. Yani bir de zaten şimdi hem Amerika için hem de Rusya için en azından bunun konsepti farklı olsa bile, yani bu tabu yıkıldıktan sonra bunun şeyi kolay kolay geri dönmez. Yani çok kolay bir hamle değil, yani nükleer silah kullanma kararı hiç kolay bir karar değil. Bir de şöyle, hangi ülke, yani mesela Rusya örneğinde bir ontolojik tehditten bahsediyoruz. Yani yaşamsal, varlıksal bir durum. Ne olsa Rusya'nın yaşamsal varlığı tehlikeye girer. Hı hı. Şimdi yani toprak bütünlüğü vesaire yorumları var. Dolayısıyla bence hiçbir, bu aşama çok ileri bir aşama. Dedim ki burada herhangi bir şekilde bir, yani kontrolden çıkarsa bunun kazanını olmayacak bir dünya ile karşı karşıya kalırız. Yani bir de o dönemki ittifakları, başka şeylere dikkate aldığımız zaman kesinlikle kazanını olmayacak bir sürece gider.
1: Bir de az önce siz bu nükleer silah anlaşmasına taraf olmayan ülkelerden Kuzey Kore'yi saydınız. Kuzey Kore de son yıllarda çok üzerine düşüyor bu nükleer silah meselesinin. Hatta yine geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da yeni bir tesis gezdi. İşte yeri bilinmiyor, tesislerin zaten veri akışı yok hiçbir şekilde Kuzey Kore'den, ama son 5 yılda biz çok arttırdık diyor lideri Kuzey Kore'nin ve bu görmüş olduğumuz görseller yeniydi. Evet, bu yeni tesisten çok arttırdık, hatta seri üretime geçtik artık. Şimdi bu dünyayı biraz korkutan bir açıklama mı olarak görmek lazım Kuzey Kore'yi?
0: Öyle tabii, yani Kuzey Kore bu rejim güvenliği adına nükleer silah elde eden bir ülkenin en belki belirgin şeması. Kendi hani uluslararası toplumla barışı olmayan, Güney Kore ile hala bir barış anlaşması yapmamış olan ve sürekli bir tehdit algısıyla hem büyüyen hem kendi halkını endoktrine eden bir rejim kendini garanti altına almak adına nükleer silaha başvurdu. O yani tamamen akademik olarak bildiğimiz örneklerden bir tanesi rejimin güvenliğini garanti altına almak. Kuzey Kore o yoldan gidiyor, ama tabii ki şu anda elinde işte yaklaşık 90 tane falan nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor. Artık o garantiyi elde etmiş durumda. Yani kimse Kuzey Kore'ye bir rejim değişikliği adına bir saldırıda bulunmayacaktır bu noktadan sonra. Mesele o ki Kuzey Kore bir gün başkalarına saldırıda bulunmasın.
1: Evet, özellikle aklımıza bir Güney Kore geliyor
0: tabii,
1: değil mi ufaktan? Öyle bir karşı karşıya gelme durumu olabilir mi? Çünkü Güney Kore'de aynı çalışmalar olduğunda ateş püskürüyor Kuzey Kore kendisine.
2: Tabii şöyle, şimdi Kuzey Kore'den insanlar ister istemez bir tehdit algısı alıyor. Yani nükleer konusunda daha fazla geliştirmesi ve bu tür tehditleri savurmasıyla beraber daha çok bir tehdit algısı oluşuyor. Ama bir taraftan da yani hem Güney Kore'nin farklı angajmanları, işte oradaki Amerikan askeri üsleri vesaire düştüğümüz zaman, biraz da bölge cevapını düştüğümüz zaman, yani Kuzey Kore'nin böyle bir çılgınlık yapmaması herkesin en büyük beklentisi. Yani ama bir taraftan da Kuzey Kore'nin yer yer işte yani ifadeleri vesaire isterseniz bir güvensizlik algısı net bir şekilde oluşturuyor Kore sistem anlamında, net bir şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Süremin sonuna geldim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sinan Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkürler. Pazar gününü bu konuyla izleyicilerimiz

0: bizle paylaştık diyorsunuz.
1: Evet, dışarıda dolaşmak yerine daha güzel olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Bugün nükleer silahları konuştuk, dünyada artan yarışı, hangi ülkede ne kadar nükleer silah başlığı var diye. Umarım izlemişsinizdir. Haftaya bir başka konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD ve İran arasında başlayan çatışma süreci teknik görüşmeleri de etkiledi. İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı ancak daha sonra Salı günü Doha'da bir görüşme planlandığı belirtildi. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler tıkandı. İlk açıklama ABD basını Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan İranlı yetkili ise İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle dün yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Gelişmelerin ardından Exius'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine saldırıda bulundu. Hizbullah'ın altyapısını yok ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. ABD ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti.
1: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'a vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri de defalındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır," dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi.

0: İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisi hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesinden ülkesinin sorumlu olduğunu söyledi. Irak'ı ziyareti sırasında konuşan Arakçı, Boğaz'ın savaş öncesi kapasitesine dönmesi için çalıştıklarını belirtti. ABD ile imzalanan mutabakat saptı çerçevesinde bu konuda tek sorumlunun İran olduğunu belirten Arakçı, taraflara Hürmüz'ün yönetimine karışmamaları çağrısı yapıyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı, Boğaz'daki diğer çalışmaların durumu karmaşık hale getirip tansiyonu yükselttiğini kaydetti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Hürmüz'ün açılması çağrısı yaptı. Ayrıca Hürmüz'ün kapanmasının Irak'ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini belirterek bunun ülke ekonomisinde olumsuz etki yarattığını aktardı. Ard arda iki depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği açıklandı. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de başkent Caracas'a ulaştı.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin dördüncü günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
2: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti. Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak dedi. Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
1: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil,

0: aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
2: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sunan özel cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da gözler grup toplantısı için Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
1: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür
1: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha Salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da Salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberler de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
2: Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi dedi.
1: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ek ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu'na

0: Oğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü.
1: Geçebilirsin, buradan da geçebilirsin.
0: Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
2: NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
0: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
2: Türk sineması en önemli isimlerinden birine Yeşilçam'ın Kadir abisi Kadir İnanır'a veda etti. Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul'da düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
0: Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sıydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
5: Evet, o bizim dayımızdı. Ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
6: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
7: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur, ne ona benzeyen bir tip vardır.
8: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
9: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
10: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi Kadir İnanır. Bunun en öncülerinden biriydi.
11: Benim adım Zafer Ramazan. Gücün varsa gelip al sana.
0: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
12: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
0: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
13: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yer

0: yerini aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
1: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
2: Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
0: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
3: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Bakalım.
0: Milyonlarca memur ve emekli cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
4: Artışlar da sınırlı değildir.
0: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
3: Okullarda son ders zili çaldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan İstanbul dışına yolculuk da başladı. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl? Detaylara bakalım.
5: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
6: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
7: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
8: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
5: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
9: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
10: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
6: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
10: Fiyatlar yüksek. Okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
9: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatlar? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
11: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
12: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
9: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
7: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
13: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
3: Siber suçlara yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

0: 29 ilde operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. Siber suçlara yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezde operasyonlar düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım, ürün satış, çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov, araç kiralama temalarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılıkla oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye yönelik mücadelenin tavizsiz sürdüğü vurgulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı.
1: İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. O şüpheli çok geçmeden yakalandı.
0: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
2: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
0: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen S.G. ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
2: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
1: Kayseri'de yatsı namazı öncesi bıçaklı saldırı can aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi iki kişiyi öldürdü.
0: Namaz öncesinde cami avlusunda sohbet ediyorlardı. İkisi de bıçaklı saldırının kurbanı oldu. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun avluda sohbet ediyordu. Yanlarına gelen Mehmet A ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A iki kişiye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Zonguldak'ta tıp fakültesi öğrencisi genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı.
0: Yeni ev kiralamış, yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. Genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçe Naz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Özel bir yurtta kalan genç kızdan haber alamayan ailesi arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Tuğçe Naz'ın odasına girdi. Genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada detaylı inceleme yaptı. Tuğçe Naz Demirelöz'ün cenazesi otopsi için üniversite hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın yeni ev kiraladığı, eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Ayrıca bir süre önce kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti. Tuğçe Naz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
1: Bursa'da otobüse binmek için caddeye inen genç avukata taksi çarptı. Aracın altında kalan yayayı kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu.

0: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, iddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada en sağ şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Ç. gözaltına alındı.
1: Reşit olmadığı halde otomobil kullanan bir çocuk motosikletliye çarptı. Kaza anları kameralara yansıdı. Motorcunun hayati tehlikesi sürüyor. Feci kaza İzmir Bornova'da yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk 3 arkadaşıyla beraber karne aldıktan sonra otomobille yola çıktı. O esnada karşısına motosikletli çıktı, hızla motora çarptı. 48 yaşında 3 çocuk babası motosikletli çarpmanın şiddetiyle havaya uçtu. Ardından metrelerce yerde sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çevredekiler ihbarda bulundu. Ağır yaralı motosikletlinin durumu ağırdı, tedavisi sürüyor. Çocuk sürücü ise suça sürüklenen çocuk statüsünde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burdur'da kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamayan arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Saatler süren arama güzel haberle son buldu.
0: Kanoyla göle açıldılar. Söyledikleri saatte sudan çıkmayınca herkesi seferber ettiler. Bedia A ve yabancı uyruklu Oyuntuya B kanoyla Burdur Gölü'ne açıldı. İki kişi arkadaşlarına iki saat sonra Lisinya bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti. İki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
1: İstanbul'da seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.
2: Arın buraya gel. Arın buraya gel.
0: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
3: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı.
2: Arın buraya gel, arın buraya gel.
0: Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu. Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
3: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişti.
0: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.

0: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
2: İstanbul Silivri'de tarım arazisindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: Yangın rüzgarın da şiddetiyle bir anda çok fazla büyüdü. Yolun karşısına geçme ihtimali de var şu an. Yani
1: tek kıvılcım yetti. Otlar tutuştu. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı. İstanbul Silivri'de bir tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede rüzgar etkiliydi ve tarlalarda kuru otlar vardı. Yangın geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemeye başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca söndürme helikopteri de gönderildi. Yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. D100 karayolunun Edirne istikametinde ulaşım geçici olarak durduruldu.
4: Arkadaşlar
1: söndürme çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankeri devrildi. Çalışmalara gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Geniş bir alan küle döndü.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması ABD'deki lobileri harekete geçirdi. ABD'li bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatörler ve lobiler, motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıktı.
1: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helen Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: Irak'ta milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. Irak'ta Haziran başında tutuklanan Petrol Bakanlığı eski müsteşarı Adnan Cümeyli'nin itirafları, ülke genelinde yolsuzluk operasyonlarının başlaması

0: olmasına neden oldu. Aralarında üst düzey siyasetçi ve kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 kişi gözaltına alındı. Azim Koalisyonu Başkanı ve Petrol Bakanlığı yardımcıları da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Ülke genelinde operasyonların süreceği ve gözaltı sayısının artması bekleniyor. Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali Zeydi, yolsuzlukla mücadele edileceği sözünü vermişti. Ukrayna ordusunun Rusya'nın petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar akaryakıt tedariğinde krize yol açtı. Ülkede benzin ve uçak yakıtı ihracatı geçici olarak durduruldu. Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'da enerji tesislerine düzenlediği saldırıların arttırması akaryakıt krizini daha da derinleştirdi. Sürücüler ve işletmeler akaryakıtı temin etme konusunda zor günler yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin yakıt tedariği konusunda ilave önlemler almaya başladı. Yerli tüketicileri korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Dizel yakıt ihracatının da tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu. Putin ülkesinde benzin stoğunun geçen yılın aynı dönemine göre %4 daha düşük olduğunu söyledi. Rusya'da başkent Moskova ve Petersburg dahil 20 ülkede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
1: Tır dorseleri raylarda taşınacak. Karayoluyla demiryolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip vagon üretiminde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
2: TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız. TÜRESAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.
1: Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı.
0: Son yıllarda sıcakların artmasıyla birlikte en önemli gündem başlıklarımızdan biri orman yangınları oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangınıyla mücadele edildi. Yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
1: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu.
0: İstanbul Bakırköy'de denize dökülen derede yüzlerce balık öldü. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler ihbarda bulundu. Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
1: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
2: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
1: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi. İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
3: Pislik içinde orası. Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
4: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar nefes alamıyor.
5: Bu şehrin içinden gelen bir eski bir dere, kimyasal karıştırılmış olabilir.

0: sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
1: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
2: Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir vatandaş, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi, talebi reddedildi. Kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Bakın nasıl bir karar çıktı.
0: Güneşe çıkamama hastalığı ile ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu denetçiliği kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
2: Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna kadar kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan da ülke genelinde aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yayınladı.
0: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
3: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
0: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklık ise 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü Narince bağ yaprağında hasat dönemi başladı. Üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor. Erbaa yaprağı üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandıracak.
0: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan Narince bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
4: Erbağımızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadını.
5: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen Narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
6: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var. Kimi firmalar...

0: kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
1: Üniversitelerde mezuniyet heyecanı devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Duran öğrencilere seslendi. Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun dedi.
2: Öğrencilere emek verdi. O emeği de mezuniyet töreniyle taçlandırdı. İbni Haldun Üniversitesi 8. mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran öğrencilere hitap etti.
3: Mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum.
2: Burhanettin Duran mezunların yalnızca diplomalarıyla değil, kendilerine yön verecek değerlerle üniversiteden ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.
3: Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Hangi makamda, hangi meslekte, hangi ülkede olursanız olun, insan onurunu her şeyin önünde tutun.
2: Mezuniyet töreninde İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı.
4: Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
2: Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını aldı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin zaman kullanım araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Spor tercihlerinde futbola ilgi azaldı, voleybolda ise yükseliş var.
5: Spor tercihlerinde futbol gerilerken voleybol yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu toplumun zamanı nasıl değerlendirdiğini inceleyen kapsamlı zaman kullanım araştırması 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son 10 yıllık dönemi mercek altına alan veriler Türkiye'de spor tercihlerinde köklü bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Ülkenin geleneksel spor dalı olan futbola ilgi azalırken voleybol popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bireylerin son 4 hafta içinde gerçekleştirdikleri sportif faaliyetler incelendiğinde voleybolun yükseliş trendi öne çıktı. 2015 yılında voleybol oynadığını belirten fertlerin oranı %0,9 iken bu oran 2025 yılında %1,4 seviyesine ulaştı. Milli takımlar düzeyinde elde edilen küresel başarıların ve yatırımların voleybolun tabana yayılmasında büyük bir itici güç olduğu bu verilerle tescillenmiş oldu. Voleyboldaki bu sevindirici yükselişe karşın futbol kan kaybetmeye devam ediyor. 2015 yılı verilerinde fertlerin %5,2'si futbol oynadığını beyan ederken 2025 yılına gelindiğinde bu oran %4,1 seviyesine geriledi. Futbol, spora katılım sıralamasında hala üst sıralarda yer alsa da 10 yıllık süreçte en çok gerileme gösteren branşlardan biri oldu. Araştırmada 10 yaş ve üzeri fertlerin son 4 hafta içinde en çok yaptığı sportif faaliyet %11,7 ile yürüyüş veya koşu oldu. Futbol %4,1 ile ikinci sırada yer alırken aletli spor faaliyetleri ise %2,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. Toplumun spora ve doğa sporlarına günde ortalama yalnızca 12 dakika ayırması ise araştırmanın dikkat çeken bir diğer çarpıcı notu oldu.
1: Bu saatin kapanışını haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi

Projesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

İş Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi, İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece.

Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Bu hareket sadece 86 milyonun değil aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabını muhakkak sorulacak dedi. Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
1: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam. Ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
0: ABD ve İran arasında başlayan çatışma süreci teknik görüşmeleri de etkiledi. İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı. Ancak daha sonra Salı günü Doha'da bir görüşme planlandığı belirtildi. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler tıkandı. İlk açıklama ABD basını Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili, bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan İranlı yetkili ise İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat saptındaki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Gelişmelerin ardından Exius'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine saldırıda bulundu. Hizbullah'ın altyapısını yok ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre

0: saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması ABD'deki lobileri harekete geçirdi. ABD'li bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatörler ve lobiler motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıktı.
1: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helena Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözde Ermeni soykırımını tanıma çağrısında bulunmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kararı ikiyüzlülük olarak niteledi. Dışişleri'nin açıklamasında Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin tutumu hedef alındı. 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadeleri kullanıldı. İsrail meclisinde görüşülecek tasarının tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmıştığı gözler önüne sermektedir açıklaması yapıldı. Karara bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarih dersi vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur uyarısında bulundu. Irak'ta milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. Irak'ta Haziran başında tutuklanan Petrol Bakanlığı eski müsteşarı Adnan Cümeyli'nin itirafları ülke genelinde yolsuzluk operasyonlarının başlamasına neden oldu. Aralarında üst düzey siyasetçi ve kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 kişi gözaltına alındı. Azim Koalisyonu Başkanı ve Petrol Bakanlığı yardımcıları da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Ülke genelinde operasyonların süreceği ve gözaltı sayısının artması bekleniyor. Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali Zeydi, yolsuzlukla mücadele edileceği sözünü vermişti. Ukrayna ordusunun Rusya'nın petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar akaryakıt tedariğinde krize yol açtı. Ülkede benzin ve uçak yakıtı ihracatı geçici olarak durduruldu. Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'da enerji tesislerine düzenlediği saldırıları arttırması

sıkıntısı akaryakıt krizini daha da derinleştirdi. Sürücüler ve işletmeler akaryakıtı temin etme konusunda zor günler yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin yakıt tedariği konusunda ilave önlemler almaya başladı. Yerli tüketicileri korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak yasaklandığı duyuruldu. Dizel yakıt ihracatının da tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu. Putin ülkesinde benzin stoğunun geçen yılın aynı dönemine göre %4 daha düşük olduğunu söyledi. Rusya'da başkent Moskova ve Petersburg dahil 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti.

0: Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi dedi.
1: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ek ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
0: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ise adli kontrolle serbest kaldı. Balçova Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İsmail Yetişkin dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Aynı soruşturmada Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz da gözaltına alınmıştı. Korkmaz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Başkan Yiğit ve Bayır ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla bırakıldı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sunan Özel Cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da gözler grup toplantısı için salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
1: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel Cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
2: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür
1: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel Cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor.

0: gerekiyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberler de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
1: NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
0: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
1: NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli temaslarda bulundu. Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Perestrello, Letonya Parlamentosu Başkanı Mierina ve Estonya Parlamentosu Başkanı Husar'la görüştü. Numan Kurtulmuş görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde yaptı. Kurtulmuş, Dotsova'yı Bulgaristan'daki 19 Nisan'daki seçimler için tebrik etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin Balkanların istikrarı için önemli olduğuna vurgu yaptı. Bulgaristan parlamentosundaki 20 Türk milletvekilinin ilişkilerin geliştirilmesi için güçlü bir köprü olduğunu belirtti. Perestrello ile görüşmesinin ana gündemi ise Türkiye'deki zirvelerdi. Kurtulmuş, İstanbul'daki NATO parlamenter zirvesi ve Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin içinde bulunan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde ittifakın geleceği açısından önemine değindi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'daki toplantıların ardından 3. zirve olma özelliği taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu haftada oldukça yoğun. Genel kurulda önce uzman erbaşlar teklifi ele alınacak. Ardından 12. yargı paketinin görüşmelerine geçilecek. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak.
0: Uzman erbaşlar teklifi, 12. yargı paketi, grup toplantıları. Meclis yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu önce 17 maddeden oluşan uzman erbaşlar teklifini ele alacak. Teklifle asker alma kanunu kapsamında askerliğini yapanlar hariç, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar orduya dönemeyecek. Sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlar kamuda çalışabilecek. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Bu teklifin kabulünden sonra genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Bu düzenlemeyle idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre en az 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Bu hafta ayrıca okul

0: Saldırılarını Araştırma Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon gündemindeki konular görüşülecek. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Bakalım.
0: Milyonlarca memur ve emekli cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
2: Çatışmalarla da sınırlı değildir.
0: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Türk sineması en önemli isimlerinden birine Yeşilçam'ın Kadir abisi Kadir İnanır'a veda etti. Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul'da düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
0: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
5: Evet, o bizim dayımızdı. Ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
6: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
7: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur, ne ona benzeyen bir tip vardır.
8: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
9: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
10: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi. Kadir İnanır bunun en öncülerinden biriydi.
11: Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip altına.
0: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
12: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Dünyanın en güzel gülümsemesi.

0: Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.
1: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
2: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yerini aldı. Tüken Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
3: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
4: Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
1: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
5: Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir vatandaş halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Talebi reddedildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Bakın nasıl bir karar çıktı.
1: Güneşe çıkamama hastalığı ile ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu Denetçiliği Kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09:15-17:25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
5: İstanbul Silivri'de tarım arazisindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
6: Yangın rüzgarın da şiddetiyle bir anda çok fazla büyüdü. Yolun karşısına geçme ihtimalle başlıyor.
1: Tek kıvılcım yetti. Otlar tutuştu. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı. İstanbul Silivri'de bir tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede rüzgar etkiliydi ve tarlalarda kuru otlar vardı. Yangın geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemeye başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca söndürme helikopteri de gönderildi. Yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. D100 karayolunun Edirne istikametinde ulaşım geçici olarak durduruldu.
7: Arkadaşlar koşalım.
1: Söndürme çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankeri devrildi. Çalışmalara gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Geniş bir alan küle döndü.
5: Son yıllarda sıcakların artmasıyla birlikte en önemli gündem başlıklarımızdan biri orman yangınları oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını ile mücadele edildi. Yangın

0: Yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
1: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenler tüm önlemlere rağmen çareyi sulama kanallarında arıyor. Bu da boğulma vakalarının artmasına neden oluyor. Bu kez Adıyaman'da bir çocuk boğularak can verdi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin Gölbaşı ilçesindeki sulama göletine girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere haber verildi. Bölgeye giden dalgıç ekipleri Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Bir diğer boğulma vakası ise Çanakkale'den. Lapseki ilçesindeki Saltık Altı sahiline giren 14 yaşındaki genç dalgalara karşı koyamadı, sürüklendi. Ekipler ihbar üzerine arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu 14 yaşındaki genç kız ölü bulundu. Ordu'da ise 17 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla birlikte Ünye'nin Ayakinola mevkisinde denize girdi. O da akıntıya kapıldı, gözden kayboldu. Bölgeye Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Genci arama çalışmaları sürüyor. Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı.
1: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
2: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
1: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklık ise 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
0: Ard arda iki depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği açıklandı. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de başkent Caracas'a ulaştı.
1: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin dördüncü günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları

0: Depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
1: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti. Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber alınamıyor.
2: Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü, 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Basra Körfezi kıyısında Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco tesislerinin de bulunduğu Ras Tanura'da yaşandı. Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarında yaşandı. Paraşüt okuluna ait uçak kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada bir pilot, 5 paraşüt okulu öğrencisi ve 5 eğitmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken Fransa İçişleri Bakanlığı'nın incelemelerde bulunmak üzere bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. Okullarda son ders zili çaldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan İstanbul dışına yolculuk başladı. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl? Detaylarına bakalım.
3: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
4: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
5: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
6: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
3: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
7: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
8: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
4: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
8: Fiyatlar yüksek. O okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
7: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatlar? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
9: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
10: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
7: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
5: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
11: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
2: TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
0: Tır dorseleri raylarda taşınacak. Karayoluyla demir yolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip vagon üretiminde test süreçleri başladı.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
1: TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız. TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.
0: Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı.
2: Siber suçlara yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: 29 ilde operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. Siber suçlara yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezde operasyonlar düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve ortalama siteleri üzerinden yatırım, ürün satış, çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov, araç kiralama temalarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılıkla oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye yönelik mücadelenin tavizsiz sürdüğü vurgulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı.
2: Zonguldak'ta tıp fakültesi öğrencisi genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı.
0: Yeni ev kiralamış, yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. Genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçenaz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Özel bir yurtta kalan genç kızdan haber alamayan ailesi arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Tuğçenaz'ın odasına girdi. Genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada detaylı inceleme yaptı. Tuğçenaz Demirelöz'ün cenazesi otopsi için üniversite hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın yeni ev kiraladığı, eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Ayrıca bir süre önce kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti. Tuğçenaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
2: İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. O şüpheli çok geçmeden yakalandı.
0: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
3: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
0: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı

0: Tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
1: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
2: Burdur'da kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamayan arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Saatler süren arama güzel haberle son buldu.
0: Kanoyla göle açıldılar. Söyle

0: açıldı. İki kişi arkadaşlarına 2 saat sonra Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti, iki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD, polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın, iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B, sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
1: İstanbul'da seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.
0: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
2: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup eşini ve 2 çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu.
3: Tekin! Abi önden yanıyor! Bırak! Gel böyle!
4: Allah'ım ya!
3: Habere bak!
0: Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
2: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişti.
0: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
5: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan 2 bebek, 2 çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
1: Bursa'da otobüse binmek için caddeye inen genç avukata taksi çarptı. Aracın altında kalan yayayı kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu.
0: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, iddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada en sağ şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Ç. gözaltına alındı.
1: İstanbul Bakırköy'de denize dökülen derede yüzlerce balık öldü. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler ihbarda bulundu. Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
0: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
7: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
0: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi.

0: İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
1: Sik içinde orası.
2: Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
1: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar nefes alamıyor.
3: Bu şehrin içinden gelen bir eski bir dere, kimyasal karıştırılmış olabilir.
0: Çırpıcı deresindeki ölü balıkları görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
4: Burası yolladı, burası leş gibi işte görüyorsun.
0: AFAD ekipleri sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
3: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
5: Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü narince bağ yaprağında hasat dönemi başladı. Üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor. Erbaa yaprağı üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandıracak.
0: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan narince bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
6: Erbaa'mızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadını.
7: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
8: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var. Kimi firmalarla, kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
5: Veli Efendi Hipodromu 100. kez düzenlenen Gazi Koşusu'na ev sahipliği yaptı. 22 safkan atın koştuğu yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bayın Alçakan birinci oldu. Yarış öncesinde de hipodromda renkli anlar yaşandı.
9: Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: Türkiye'de at yarışçılığının derbisinde nefesler tutuldu. Bir yıl boyunca bu ana hazırlanan atlar arasında Bayın Alçakan yarışın galibi oldu. 100. kez düzenlenen Gazi koşusuna damga vurdu.
9: Bayın Alçakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna ilgi yoğundu. Koşunun 100. yılı olduğu için heyecan daha fazlaydı.
10: İlk gazimiz işte kızım olduktan sonra onunla bu deneyimi yaşamak istedik.
11: 100 bin kişi vardır ya bugün.
12: Bugün özel giyindim. 100. yıla özel. Yani çok onurlu gururluyuz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz.
2: Türbünler her yıl olduğu gibi yine tamamen dolu. Türbünde olmayanlarsa yarışı çim pistin yanından takip ediyor.
13: İki gibi geldik. Çok güzel ortam.
14: 99'da bir tutturmuştuk. Şimdi 100'de de tutturmayı planlıyoruz.
15: Tekirdağ'da geldim. Sabah 9'da geldik buraya. Şu an çok kalabalık. Gazi koşusunu bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Atmosfer çok güzel, hava çok güzel.
16: Bu kadar kalabalık olması da beni şaşırttı ama çok güzel. Demek ki at yarışlarına büyük rağbet var.
17: Bu sene daha fazla bir yoğunluk görüyorum.
18: Antalya'dan geldim 2 gün öncesinden. Bu Gazi koşusu için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Tribünlerde yine şıklık yarışı vardı. Kadınlar Gazi koşusuna özel hazırlanan şapkalarıyla yarışı izlemeye geldi. 3 yaşında olan 22 safkan İngiliz Tayyip pistte nefes kesti. 2400 metre çim pistte yapılan yarışın galibi jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bayın Alçakan isimli safkan oldu.
9: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan sahibi Emrah Nalçakan'a 50 milyon lira ödül kazandırdı.
5: Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yolculuk, her adımında

0: Bir zafer, her köşesinde bir hatıra. Şimdi sizleri Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık askeri mirası anlatan bir müzeye götüreceğiz. Geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'ndeki tarihi yolculuğu izleyeceğiz. Bu haberle birlikte de haber bültenini noktalamış olacağız. Yayınımız gün başlıyorla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
1: Türk milletinin köklü askeri mirası, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarih boyunca geçirdiği gelişim süreçleri, akademik çalışmalar ve tasarımlar. Burası geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235 yıllık tarihini, kurumsal gelişimini ve modernleşme süreci tek çatı altında buluştu. Müze, Türk ordusunun binlerce yıllık geleneğini tarihi belgeler, görsel materyaller, üç boyutlu maketler ve heykellerle anlatıyor.
2: Tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz kalbini, vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen ruhunu yansıtıyor.
1: Müze dört ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölümde bunlardan Selçuklulara uzanan Türk devletlerinin askeri teşkilatı, savaş taktikleri ve Malazgirt zaferi anlatılıyor. İkinci bölümde Osmanlı dönemi, İstanbul'un fethi, Mohaç, Plevne ve Çanakkale destanı tarihi görsellerle aktarılıyor. Üçüncü bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'e giden süreç ele alınıyor.
2: Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Türk askeriyle günümüz Türk modern askerinin heykeli müzede sergileniyor.
1: Yerli ve milli savunma sanayi de müzede. Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı, Altay tankı, Atak helikopteri, Fırtına obüsü, Hisar ve Tayfun gibi yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin maketleri de sergileniyor. Çelik kubbe hava savunma sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Mete Han'ın kurduğu ilk düzenli ordudan bugünün yüksek teknolojiyle donatılmış modern kara kuvvetlerine kadar uzanan 2235 yıllık askeri miras, yalnızca geçmişin zaferlerini değil, Türk ordusunun değişen savaş koşullarına uyumunu, disiplinini ve geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne seriyor.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

0: da geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Artık Haziran ayının son günlerindeyiz. Yeni bir gün, yeni bir hafta. 29 Haziran Pazartesi sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Saat 10'a kadar gündemde öne çıkan haberlerle içeride ve dışarıda ne oluyorsa sizlerle beraberiz efendim. X Murat Küloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV mesajlarınızı gönderin. İlerleyen dakikalarda elbette ki bir soruşturmanın, bir operasyonun ya da son dakika gelişmesi söz konusu ise onun detaylarını da aktaracağız. Ama önce memleketin gazeteleri bakalım yeni güne hangi haberlerle merhaba diyor. Görelim, Hürriyet'ten başlayalım, Cumhuriyet, Milliyet diye devam edelim. Çantalarda neler var Hürriyet'in manşet haberi? NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi. Evet, artık gündemimiz bu. Klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor diyor Hürriyet. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. Her liderin çantasında önemli konu başlıkları var. Mesela Türkiye. Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması imiş. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Trump da katılacak zirveye. Onun çantasında neler var? Temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi. Yani Avrupa'ya ödeme yap denecek. Yine aynı şekilde Almanya, İngiltere, bütün bunların efendim neler istediğini ve neler tartışacaklarını masaya yatırıyor. Güvenlik zirvesinin ötesinde bir zirve olduğu da ifade edilmiş. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz. O hesabı bu kadro soracak. İsrail'e sert çıktı Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda biliyorsunuz. Sapanca'daki AK Parti toplantısında konuştu Erdoğan. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak, sorulacak, sorulacak dedi. Üç kez bunu tekrarladı ve Hürmüz gerilimi artıyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar efendim ya da misilleme atışları diyelim, ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüttü. Acaba yeniden bir parlama olur mu? Konu bu, göreceğiz. Ve iç siyaset diyelim, delege imzaları mahkeme yolunda. CHP'de Özel Kılıçdaroğlu cephelerini karşı karşıya getiren kurultay tartışması bu hafta yargıya taşınıyor. Zira 10 günlük süre doldu, ancak Kılıçdaroğlu yönetiminden bu imzalarla ilgili henüz bir yanıt gelmedi deniyor. Detayları birazdan aktaracağız. Netanyahu kendi suçunu örtbas ediyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olayları ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi denilmiş. Ve son olarak da Aramco'nun helikopterinin düştüğü ifade ediliyor. Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura'da enerji devi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Acaba gerilimden dolayı mı düştü? Detaylara bakacağız efendim. Ve bir taraftan da iki tane haberimiz var, onu da okuyalım. Asrın şampiyonu Bay Nalçakan Gazi koşusunda Halis Karataş jokeyiydi. Bay Nalçakan adlı atla kazandı 50 milyon lira yarışmada birincilik ödülü ve bir gün mutlaka barış sevgilim. Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğranırken 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural onun vasiyetini anlattı deniyor. Detayları birazdan bizler de aktaracağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Yeşilçam'ın bu dev ismine ve Cumhuriyet'e geçelim. Çöken İBB davası ve yükselen halk desteğinin ardından yeni iddialar ortaya atılmış. Taksit suçlamalar deniyor. Ailesine yönelik iddialar ve dolaşıma sokulan videolar sonrasında etkin pişmanlık ifadesi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylık sürecine destek için 5 milyon avro verdiğini iddia etti. Tahliyesine yönelik vurgular da yapan Böcek daha önce ne Özel ne de İmamoğlu benden para istedi demiş idi. Evet, o kadar itirafları var. Ancak gelin görün ki hala hapishanede devam ediyor sürece efendim Böcek. Devam edelim yolumuza. Körfez'de ateş dinmiyor. İsrail kabinesi bir taraftan da sözde Ermeni soykırımını tanıdı biliyorsunuz. Detaylıca aktaracağız. Mutabakata karşın Hürmüz Boğazı'nı istediği gibi gemi trafiğini açamayan Amerika, İran'da askeri üsleri vurdu. Misilleme yaptı İran. Amerikan üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni
hedef aldı Trump. Başlattığımız işi tamamlamak zorunda kalabiliriz diyerek yeni tehditlerde bulunmuş. Acaba bu yeniden alevlenecek mi Körfez'deki ateş? Onu da zaman içinde göreceğiz. Madenciler ayakta. Emekçiye hakkını vermemekle suçlanan şirket yine sahnede efendim. Doruk Maden emekçilerinin hak direnişiyle gündeme gelen Yıldızlar SSS Holding'in Elazığ'daki madeninde çalışan emekçiler eylem kararı aldı. Hakları için başkente gidecek bir maaş eylemi nerede? O da Samsun'da bir başka eylem efendim. Peki Milliyet'e bakalım, ardından akşam karar ve sabah deyip bitireceğiz bu turumuzu. En sıcak 72 saat Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek deniyor. Özellikle İstanbul'da Poyraz var ama önümüzdeki zaman diliminde buna rağmen sıcak olacak denilmiş. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel birazdan bizlerle olacak ve anlatacak işin gerçeğini. Soykırımın hesabı sorulacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Bir NATO mesajı var Kurtulmuş'tan. NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini ifade etmiş. Kurultay için mahkemeye gidiyor Özgür Özel kanadında. Öte yandan Kılıçdaroğlu sokağa çıkma tartışması içinde. Sinmedik, sokağa çıkacağız diyor ama çıkmasıyla içeri girmesi bir oluyor Kılıçdaroğlu'nun. Türkiye uğurladı Kadir İnanır, biliyorsunuz hayattan koptu efendim. Uzun bir sağlık süreci, bir tedavi sürecindeydi. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Ve ardından da masa Katar'a taşındı haberinde. ABD, İran arasında yaşananlar yerini alıyor. Akşam soykırımcı usulü gasp. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti deniliyor. 40 derece alarmı Avrupa üzerinden gelen yeni dalgayla hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşacağını belirtiyor uzmanlar. Çocuk ve yaşlıları özellikle uyarıyor ama bir taraftan da orman yangınlarına karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Söyleyelim, bu hafta ciddi önemli bir hafta sıcaklık konusunda. Venezuela zamanla yarışıyor. Malum depremin yıktığı Venezuela'da 60 binden fazla kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor diyelim ve geçelim sabaha, daha doğrusu Karar Gazetesi'ne. Trump usulü barış. Savaşı da barışı da oyuna çeviren Trump çova devam ediyor denilmiş. İran'da batağa saplandıktan sonra küresel piyasaların ve iç kamuoyunun baskısıyla ateşkes yapmak zorunda kaldığı halde her fırsatta savaşa geri dönme tehdidi savuruyor Trump. Barış mutabakatından dönmesine ihtimal verilmese de bile Trump'ın öngörülemezliği dünyada kaygı uyandırıyor. Bakalım özellikle NATO zirvesinde konuya ilişkin neler söyleyecek ve ABD-İran savaşında hangi noktaya gelecek? Önümüzdeki hafta NATO zirvesi var malum. %50 artı bir ittifak modelini kuruyoruz efendim. Saadet Partisi liderinden bir açıklama. 86 milyonun değil, ümmetin de umuduyuz. Bunu söyleyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka neler diyor? Sabah gazetesine bakalım. Bedel ödedik, engelleri aştık diyor. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirtmiş Erdoğan. Çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum şeklindeki ifade önemli. Ardından da TSK'nın yiğit neferlerini kutluyorum. Türk Kara Kuvvetleri 2235 yaşında, neredeyse dünyayla aynı eşdeğerlikte efendim. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu.

0: Depremin ardından yıkıma yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor şeklindeki ifadede yine devam ediyor Sabah gazetesindeki haber başlıkları arasında. Evet, devam edelim. Gazeteler işte bu şekilde yeni güne merhaba derken acaba bizlerin haberlerinde neler var? Saatimiz 7'yi 8 geçerken aktarmaya başlayalım Erdoğan'ın sözlerinden. AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak diyor Erdoğan. AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
1: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
0: Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi için yine önemli haftalardan bir tanesi. Olağanüstü kurultay tartışması gündemde malum. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sundu biliyorsunuz. Özgür Özel cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da gözler grup toplantısı için salı günü tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak yine.
2: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması, yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür
2: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberler de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
0: Evet, Kılıçdaroğlu kanadı işi çok fazla ağırdan alma peşinde, niyetinde olduğu gayet işte aşikar, hep beraber görüyoruz. Eylül itibariyle başlayacak kurultay süreci. Bu da tabii 2027'ye sarkacak. Partinin o kadar vakti var mı? Olası bir erken seçimde acaba bu şartlarda mı seçime gidilir? Durum böyle olunca da Özgür Özel kanadından özellikle yeni parti kurulması için baskı da devam ediyor. En azından bunu talep eden bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla efendim önümüzdeki zaman diliminde bütün hukuki şartları zorlayıp olmuyorsa biz yeni partimize geçiyoruz şeklindeki bir ifadesi de mevcut olabilir. İşte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde oylar ne olur? Bütün bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Bir taraftan da Balçova Belediye Başkanı'na ev hapsi şeklinde Posta Gazetesi'nden okuyacağımız bir haber var. Malum belediyelere, özellikle CHP'li belediyelere yönelik olarak soruşturmalar devam ediyor. Mesela İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Başkan Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır'a ev hapsi verildi. Kaçak yapı sahibi olduğu öne sürülen diğer şüpheli Ertan K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı deniliyor. İşte özellikle bu saatlerde gerçekleşiyor operasyonlar. Ki belediyelere yönelik olarak bir operasyon haberi olursa son dakika olarak size aktaracağız elbette. Ve geçelim, dev bir ismi uğurladık dün. Türk sineması en önemli isimlerinden birine, Yeşilçam'ın Kadir abisine, Tatar Ramazan'a, Kadir İnanır'a veda etti. Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlendi. Cenaze namazı da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
4: Asya'm, al yazmalım.
5: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sıydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
6: Evet, o bizim dayımızdı. Ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
7: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
8: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur, ne ona benzeyen bir tip vardır.
9: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
10: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
11: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi Kadir İnanır. Bunun en öncülerinden biriydi.
12: Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip al sana.
2: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
13: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
2: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Kadir İnanır.

0: vardı. Çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yerini aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
2: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
3: Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
1: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
4: Evet, Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biriydi. Özellikle tabii Allah'tan rahmet dileyelim. Özellikle eleştiriler de var mesela. Siyasetçilerin cenazeleri bir protokol alanına çevrilmesi ya da çevirmesi şeklinde. Mesela Mahsun Kırmızıgül'den böyle bir sosyal medya paylaşımı vardı. Yine aynı şekilde bir çelenk mevzusu da oldu biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun çelenginin alınmadığı ya da işte bir yuhalama olduğu vesaire ifade ediliyordu. Tüm bunların tabii her şeyini bir kenara bıraktığınızda bir dev ismi uğurladık. Kadir İnanır uzun zamandır da bir tedavi sürecinde idi. Yer yer iyileşti, iyileşmedi vesaire ama işte gördüğünüz gibi hayat koptu gitti. Allah'tan rahmet dileyelim, tıpkı Tarık Akan gibi, tıpkı diğerleri gibi. Efendim, bir haber başlığı: Türk Dışişleri'nden sert tepki şeklinde duyuruluyor. Hürriyet gazetesine bakalım hemen. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasına ilişkin karara sert tepki gösterdi. Ne deniyor? Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'lilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama işte bu minvalde görmektesiniz, duymaktasınız. Peki, ABD ile İran arasındaki tansiyona bir göz atalım. Malum yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak yine Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti.
1: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'ı vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri de falındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisi hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma

0: Ma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: Evet, karşılıklı misilleme atışları mı yoksa alev yeniden mi, ateş yeniden mi harlanıyor? Bütün bunları göreceğiz ama petrol piyasası da eskisi gibi öyle tepki vermiyor. An itibariyle yine 72-73 dolar seviyesinde güne başlayacak, öyle gözüküyor efendim. Hep beraber göreceğiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açık kalması geri kalan her şeyi biliyorsunuz. Devre dışı bırakıyor. Hürmüz Boğazı açık kalsın da ne olursa olsun şeklinde yaklaşıyor artık ülkeler. Çünkü akaryakıttaki yükseliş, özellikle enflasyonist ortamı daha da coşku veriyor. Dolayısıyla efendim Hürmüz Boğazı açık kaldığı sürece Trump, İran ne yaparsa yapsın moduna geçmiş durumdalar. Irak'a bakalım. Irak'ta milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye bir operasyon düzenlendi. Yolsuzluk operasyonu. 47 kişi gözaltına alınmış durumda Irak'ta. Efendim Irak'ta Haziran ayı başında tutuklanan Petrol Bakanlığı eski müsteşarı Adnan Cümeyli'nin itirafı ülke genelinde yolsuzluk operasyonlarının başlamasına neden olduğu, aralarında üst düzey siyasetçi ve kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde bir baskın düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 kişi gözaltına alındı. Azim Koalisyonu Başkanı ve Petrol Bakanlığı yardımcıları da gözaltına alınanlar arasında bulunmakta. Ülke genelinde operasyonları süreceği ve gözaltı sayısının artması bekleniyor. Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali Zeydi yolsuzlukla mücadele edileceği sözünü vermişti. İşte orada da yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Irak'ta 47 kişi gözaltına alınmış durumda. Evet, bir yolsuzluk operasyonu Irak'ta efendim. Yani hiç alışılmış bir durum değil. Dolayısıyla merakla bekliyoruz sonu ne olacak, ne bitecek diye. Ve Venezuela'ya gidelim çünkü arka arkaya 30-40 saniye arayla çok büyük depremler yaşandı. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi deniyor ama işte on binlerce insan da enkaz altında. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri başkent Caracas'a ulaştı.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin dördüncü günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
2: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti. Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber alınamıyor.
1: Aynı zaman diliminde ya da eş zamanlı olarak Japonya'da da bir deprem meydana gelmişti 7.2, ama oradan bir haber vermiyoruz çünkü yapılan

0: o kadar güçlü ve sağlam ki depreme o kadar hazırlıklar ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ama Venezuela öyle değil. Venezuela'ya bakınca aşağı yukarı bizim memlekette yaşananları görüyoruz maalesef. Umarız rahatlıkla, tez zamanda az ölüyle, az hasarla atlatırlar bu durumu Venezuela'da efendim. Ama görünen o ki yine on binlerce insan hayattan maalesef koptu gitti. Umarız ki başka ülkelere biz dahil böylesi bir deprem vermez yüce Rabbimiz. Ama elbette ki bizler de kentsel dönüşüm yapmaya gayret gösteriyoruz. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Japonya'da bunu da gayet iyi görüyoruz kıyaslama anlamında baktığımız zaman. Bu arada TOKİ'nin 15 bin kiralık konut projesine bakalım. Zira heyecanlandıran bir açıklama geldi Murat Kurum'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Efendim, projenin detaylarını paylaştı kurum, bir de tarih verdi.
1: Kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Bakan Murat Kurum yeni uygulama için tarih verdi.
2: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de.
3: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesi ilk olarak İstanbul'da başlatılacak. Hak sahipleri kura ile belirlenecek.
1: Şehrin iki yakasında da 15 bin sosyal konut belirlenecek. Evini kentsel dönüşüme verenlere özel kontenjan ayrılacak. Kira bedelleri ise bölgedeki kiraların yarı fiyatında olacak.
3: Konutların kiralama süresi 3 yılla sınırlı olacak. 3 yılın sonunda yeni kira bedeli belirlenecek. 3 yılın ardından evden kiracı çıkarsa eğer evde bir tadilat yapılacak ve yeni hak sahibine böyle teslim edilecek.
2: Kira fiyatlarının aslında dengelenmesinde çok önemli görüyoruz.
1: Projeye hiç evi olmayan ve belirli bir gelir seviyesinin altında olanlar başvuru yapabilecek. Engelliler ve emekliler için de kontenjan ayrılacak.
0: Evet, başka ülke ya da şehirlerde var yurt dışında ama İstanbul'da bir ilk olacak. Dolayısıyla bir heyecan içindeyiz. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Devletin ev sahibi olacağı bir süreçten söz ediyoruz. Sayın Kurum da işte detayları paylaştı. Eylül'de teslim edilecek. Elbette ki göreceğiz efendim nasıl, ne şekilde ilerleyecek süreç. Ve Milliyet gazetesinde bir haber başlığı. Gerekçe babayla iletişim sorunu deniyor. Van Barosu Rojin Kabayış dosyasından çekildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını takip ediyordu Van Barosu. Baba Kabayış'la sağlıklı iletişim sürdüremiyoruz diyerek dosyadan çekildi deniyor. Dün yaptığı açıklama, işte gördüğünüz gibi Van Barosu'ndan dosyadan çekilme kararı aldıklarını açıkladılar. Gelinen aşamada dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabayış'ın babası Sayın Nizamettin Kabayış'ın verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın babayla dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır deniyor. Söz konusu karar olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Rojin Kabayış'ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz diyor. Ancak babayla sağlıklı bir iletişim kuramadığımız için bu dosyadan çekilme kararı aldığını ifade ediyor Van Barosu. Bakalım etkisi nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Diyelim İzmir'e doğru ilerleyelim. Efendim, reşit olmadığı halde otomobil kullanan bir çocuk motosikletiyle çarptı. Motosikletliye çarptı. Kaza anları kameralara yansıdı. Motorcunun an itibariyle hayati tehlikesi sürmekte. Efendim, feci kaza İzmir'de Bornova'da yaşandı gördüğünüz üzere. 15 yaşındaki bir çocuk 3 arkadaşıyla beraber karne aldıktan sonra bir otomobille yola çıktı. O esnada karşısına motosikletli çıktı. Hızla motora çarptılar. 48 yaşında. 3 çocuk babası motosikletli çarpmanın şiddetiyle havaya uçtu, ardından metrelerce sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Ağır yaralandı motosiklet sürücüsü, dediğimiz gibi hastanedeki tedavisi sürmekte. Çocuk sürücü ise, ki ehliyeti yok malumunuz, suça sürüklenen çocuk statüsünde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı. Evet, yansımaları olacaktır. Her iki tarafın ailesinden açıklamaları gün içinde sizlere paylaşacağız. Ancak maalesef ki böylesi bir sorumsuzluk ve hayattan umarız ki mücadelesiyle devam ediyor motosikletli abimiz, tez zamanda iyileşir umarız ki efendim. Şimdi Hakkari'de, Şemdinli'de husumetli iki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu. Yine bildik görüntüler. Biri kalabalığın üzerine ateş açtı. Korkudan arabanın arkasına saklanan kadına da silah doğrulttu. İstanbul'da, Beylikdüzü'nde ise bir trafik magandası yine iş başındaydı.
1: Kalabalığın üzerine ateş etti. Ardından namluyu arabanın arkasına sinen kadına doğrulttu. Sokakta yumruklu, sopalı, silahlı kavga çıktı. Hakkari Şemdinli'de husumetli gruplar karşı karşıya gelince ortalık fena karıştı. Polis gelse de tansiyon düşmedi. Bir kadın baygınlık geçirdi. İstanbul Beylikdüzü'nde ise tartıştığı sürücünün önünü kesen adam aracından inerek hem küfür hem de tekme yumruk savurdu.
4: Arabadan inmiş, saldırıyor adama. İnanılmaz.
1: Saniye saniye kaydedilen trafik magandalığı cezasız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
4: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Evet, son görüntülere bakılırsa insanlığın ilk hallerine dönülüyor. O mağara dönemlerindeki insan bile daha modern, daha insani yaklaşır. Ama 180 bin liralık bir ceza söz konusu. O magandayı umarız caydırır. Caydırmasa da en azından bir nakit akışında sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Her an, her şekilde efendim magandalar çevremizi sarıyor. İşte gördüğünüz gibi kaçamıyorsunuz. TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir tır dorsesinden söz ediyoruz. Daha doğrusu tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçlerine bakacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını arayacaklarını belirtiyor. 2026'da 100 vagon üretim hedefini de paylaşıyor.
5: Tır dorseleri raylarda taşınacak. Karayoluyla demiryolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip vagon üretiminde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
6: TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız. TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.
5: Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı.
0: Efendim, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir uçurtma şenliğine gidelim. Saatimiz 7.37'yi gösterirken Başakşehir'de düzenlenen uçurtma festivalinde buluştu İstanbullular. Gökyüzünde yüzlerce uçurtma, yüzlerde ise tebessüm vardı.
7: Çok iyi geçiyor.
8: Tam uçurtma havası. Gökyüzünde uçanlar bile var. Çok güzel geçiyor.
1: Gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Çocuklar ailesiyle doyasıya eğlendi.
9: Uçurtma uçurdum.
10: Rüzgar geldiği zaman direkt uçurtmamız lazım.
1: Başakşehir Millet Bahçesi'nde bugün uçurtma şenliği vardı.
11: Gökyüzü bugün tek renge değil, yüzlerce renge büründü. Başakşehir'de düzenlenen uçurtma etkinliğinde hem çocuk hem de yetişkin uçurtma severler şimdi gökyüzünü süslüyorlar.
12: Pazar mı ettin?
13: Evet.
12: Yok, gayet güzel uçuyor.
13: Bence düşüyor şu an.
9: Evet.
12: Tekrar havalandı.
9: Aynen.
13: Cuma günü karneleri aldık. Uçurtma festivaliyle başladık. Çocuklarımız

0: hem bu festivalde anneleriyle babalarıyla birlikte çok güzel zaman geçirsinler. Hem de gökyüzünü seyretsinler. Gökyüzünün güzelliklerini görsünler.
1: Çok güzeldi. Seneye de olsun. Her sene bu aktiviteler devam etmeli.
2: Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler.
3: Nasıl geçiyor festivali, sevdin mi?
1: Sevdim.
0: Bir şehirde çocuk gülerse o şehir güler. Çocuk gülerse dünya güler.
4: Evet, bir karne hediyesi olarak uçurtmalar salınmış gökyüzünde. Efendim, baba olanın beyni yeniden şekilleniyormuş. Detaylara hemen bakalım. Yıllarca çocuk doğduğunda sadece annelerin vücudunun ve hormonlarının değiştiği sanılırdı. Ancak yeni araştırmalar erkeklerin de baba olunca büyük bir biyolojik değişim geçirdiğini gösteriyor deniliyor. Hürriyet gazetesinden okuyoruz haberi. Araştırmalara göre erkeklerin sinir sistemi ve hormon sistemi ebeveynlik sürecine tepki veriyor. Bilim insanlarına göre bebeğiyle ilgilenen taze babalarda sinirlilik ve rekabet tetikleyen testosteron hormonu düşüyormuş. Sevgi, sabır ve şefkat veren oksitosin hormonu hızla yükseliyormuş. Üstelik bu değişim sadece hormonlarla da sınırlı kalmıyor. Baba olan erkeklerin beyin yapısı incelendiğinde tehlikeleri fark etmeyi ve empati kurmayı sağlayan bölgelerin büyüdüğü de görülüyor imiş. Erkek beyni, bebeğin ağlamasını daha iyi anlamak ve onun ihtiyaçlarını daha rahat çözebilmek için kendini biyolojik olarak tamamen yeniliyormuş. O nedenledir ki bütün erkeklere tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeden hemen yeniden baba olunuz diyelim, devam edelim yolumuza. Şimdi bekarlar ve evlilerden söz edeceğiz. TÜİK zaman kullanımına ilişkin, konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Araştırma daha doğrusu. Sonuç hayli çarpıcı. Evlilerin başlarını kaşıyacak vakti yokmuş. Bekarlarsa bol bol uyuyup çokça da eğleniyormuş.
5: Efendim, evli misiniz, bekar mı?
6: Bekarım.
7: Evliyim.
8: Bekarım.
5: Kaç yıllık evlisiniz?
6: 42.
3: Evliyken daha her şey güzel oluyor bence. Kendime evli düşünemiyorum.
5: Şu an kendinize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?
8: Bekar olduğum için daha çok vakit ayırdığımı düşünüyorum.
5: Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanım araştırması yaptı ve evlilerle bekarların bir gününü mercek altına aldı. O tabloda bekarlar günde 9 saat 5 dakika uyurken, evliler ise 8 saat 44 dakika uyuyarak güne biraz daha erken başladı.
8: Sorumluluk sahibi olmadığımız için biraz daha o konuda rahatız.
9: Oğlum var. Ben sabahın 8'inde 7'sinde kalkıyorsam o 10'unda kalkıyor. Hiç umrunda bile değil.
10: Evlilerin hobi ve oyuna ayırdığı vakit günde 13 dakikayken bekarlarınsa 47 dakika. Yani neredeyse 4 kat daha fazla.
5: Bence daha fazla da olabilir.
6: Bizim de kendimize göre eğlencemiz var. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, ütü yapıyorum, çamaşır yıkıyorum. Aynı zamanda eşin kapüsünü de çekiyoruz.
5: İş eğitime gelince durum biraz daha da fena. Bekarlar günde 21 dakikasını kendini geliştirmeye ayırırken evlilerde ise bu süre sadece 1 dakika.
11: Buradaki makas çok fazla açık.
8: Bekarların daha fazla zamanı, imkanı olduğu için.
9: Torunlarla uğraşıyorum, çoluk çocuklar, sorumluluklar daha fazla. Azalacakken çoğalmaya başladı.
5: Peki evliler vakitsizlikten şikayetçi mi? Bekarların kafası daha mı rahat?
8: Dışarıya çıkıyoruz, arkadaşlarımız var. Ama daha rahat oluyor.
6: Bekarlar daha biraz özgürüm.
12: Gezmekle arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
8: Bekarlık ve sultanlıktır.
9: Evlilerin sorumlulukları var.
6: Çünkü çocuk var, eş var, sorumluluğun var, bir annesin.
9: Bekarken en çok tatil yapıyordum. Şimdi öyle bir imkanım kalmadı.
11: Tek kişi sorumluyken şimdi iki kişi birlikte birbirlerinin sorumluluklarını alıyorlar. Doğal olarak da bazen vakitler daha çok azalıyor.
9: Evlilik güzel bir şeydir. Gençlere tavsiyem, evlensinler.
4: Evet, TÜİK'in açıklamasını, daha doğrusu araştırmasını hep beraber gördük. TÜİK'ten bir araştırma daha bekliyoruz. 3 Temmuz'da enflasyon oranını aktaracak. Ona göre kadın erkek ilişkileri de şekilleniyor, biliyorsunuz. İşte beyefendinin söylediği gibi tez zamanda evlenin ifadesi dikkat çekiciydi. Hadi bakalım, hep beraber göreceğiz efendim. Zira bu enflasyonist süreçlerde malum, ev geçindirmekte bir hayli zor olduğu için boşanmalar da artıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü narince bağ yaprağına gidelim. Zira hasat dönemi başladı. Üreticiler bu yıl yüksek verim beklemekte. Erbaa yaprağı üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandırıyor.
13: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan narince bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
14: Erbağımızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadı.

0: tadını.
1: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
3: Vatandaşlarımız şu

0: kurumlarla, kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
1: Evet, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi bağ yaprakları arasında, onu söyleyelim bu vesileyle. Erbaa'ya da bir sevgi, selam ve havalar iyiden iyiye ısındı. İstanbul'a tam anlamıyla yaz geldi diyebiliriz. Hafta sonu da mega kentin plajlarına akın vardı doğal olarak. Peki işletmelerin giriş tarifeleri acaba ne kadar? Buyurunuz izleyelim.
2: Hafta sonu değerlendirmek için geldik. Bayağı kalabalık. Bu kadar beklemiyorduk açıkçası.
3: Güneş nasıl?
4: Çok güzel. 10 gibi geldik. Gitmek istemiyoruz.
5: Denize girdik. Deniz çok güzel. Muazzam su. Güneşleneceğiz birazdan. Kadınlar için özellikle olmazsa olmaz.
6: İstanbul olmasına rağmen Ege'yi, Akdeniz'i aratmayacak bir plajımız var. Gelen misafirlerimize de iyi hizmet vererek bunu karşılığını veriyor oluyoruz.
7: Yaz resmen başladı. Serin suların tadını çıkarmak isteyenlerse İstanbul'da bulunan plajların yolunu tuttu. Çok güzel gözüküyorsun. Ne yapacaksın bugün?
8: Bugün yüzmeyi sevdiğim için yüzüyorum.
7: Çok güzel. Kim seçti bunu?
8: Ben seçtim.
9: Gün içerisinde tabii denize girip çıkıyoruz. Deniz güzel. Biraz dalgalı ama güzel.
7: Sudan da yeni çıkmışsın. Su nasıl?
10: Çok güzel. Arkadaşlarımla top oynuyorum ve yüzüp geliyorum.
7: Şu anda Kilyos'ta bulunan özel bir işletmedeyiz. Buraya girmek istediğinizde hafta içi 600 lira, hafta sonu ise 900 lira ödemeniz gerekiyor. Öyle ki belediyeye ait olan bir plajı kullanmak isterseniz de Caddebostan'da bulunan plaj hafta içi 500 lirayken hafta sonu ise 700 lira.
6: ...2026 yazına geçen senenin fiyatlarıyla başladık. Hafta içi 900, hafta sonunda 1300 olarak belirlemeyi düşünüyoruz.
7: Bu plajda eğlenceli aktiviteler de bulunuyor. Ben de şimdi Rodeo'nun yanındayım. Bakalım ne kadar üstünde durabileceğim. Hadi başlayalım. Ben mikrofonu nereye koyacağım?
11: Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor.
7: Okey ya. Hakan abi bizde. Aman. Bir dakika. Rahat rahat. Rahat. Allah. Allah. Hay. Hay gidiyorum.
11: Hay. Mükemmel bir atış.
7: Olmadı be.
1: Efendim spor haberlerimizden devam edelim. Yeni birlikte Zeynep Sönmez Devler Ligi'nde başlığında bir haber var. Aktaralım hemen. Tenis klasiği Wimbledon'da heyecan başlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek. Toplam para ödülünün 64.2 milyon sterlinle rekor seviyeye ulaştı. Bu turnuvada Amerikalı Serena Williams 4 yıl sonra tekrar mücadelesi için korta çıkacak. Tabii ki biz de Zeynep Sönmez'e kolaylıklar ve başarılar diliyoruz diyelim. Beşiktaş'a geçelim. Yeni sezon hazırlıklarına başladı Kara Kartal. Siyah beyazlar yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ile 1,5 saatlik bir antrenmana çıktı.
12: Beşiktaş 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlı futbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi. Takımla ilk çalışmasına çıkan İtalyan teknik adam antrenmandan önce futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından kısa süreli koşular yapan siyah beyazlar daha sonra pas çalışmaları üzerinde durdu. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idmanı Beşiktaş oyuncular top kapma çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmana izinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yanki Yol katılmadı. UEFA trende de Felix Udokai ve Junior Olaitansa birkaç gün içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişvili son 32 turuna yükselme başarısı gösteren Emmanuel Akpadu da eksikler arasında yer aldı. Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen El Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Alan Ricardo, Emre Can Uzunan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

0: vardı. Öte yandan futbol direktörü Önder Özen'le futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf çalışmayı beraber takip etti.
1: Evet, milli takımımızın yarattığı o muhteşem heyecandan tabii ki geçiyoruz ligimize. Fenerbahçe'ye bakalım. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Sarı Lacivertli kulüp. Taraftarlara açık antrenman yaptı.
0: Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası tesislerinde devam eden Fenerbahçe taraftarına açık antrenman yaptı. Yaklaşık 20 bin taraftar antrenmanı takip etti. Topuk Yaylası tesislerinin türbün bölümü saatler öncesinden tamamen dolarken tesis girişleri, tel örgü çevresi ve sağ kenarlarında da binlerce taraftar yerini aldı. Yalnızca tesis içerisinde değil, çevrede bulunan göl kenarında ve yüksek noktalarda da çok sayıda taraftar futbolcuları görebilmek için yoğunluk oluşturdu. Tesis çevresinde oluşan araç ve insan trafiği dikkat çekti. Teknik heyetin önemli isimlerinden Dörkay, taraftarların yanına giderek bol bol fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Teknik direktör İsmail Kartal'la takım kaptanları Mert Hakan Yandaş, Milan Şıkkınyar ve Fred oyunculara kısa bir konuşma yaptı. Futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünlerde büyük coşku yaşandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde oyuncuları karşılayan taraftarlar antrenman boyunca takımlarına destek verdi. Teknik heyet yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncular kısa pas organizasyonları gerçekleştirirken dar alanda pas çalışmaları ve koordinasyon ağırlıklı engelli parkur çalışmaları yaptı. Tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü teknik ekibi memnun etti. Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Marco Asensio ve Rodrigo Becoa ise bireysel çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından futbolcular taraftarların yanına giderek sevgi gösterilerine karşılık verdi. Forma ve çeşitli ürünleri imzalayan oyuncular özellikle çocuk taraftarlarla yakından ilgilenirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Evet, spora dair, daha doğrusu futbola dair bu gelişmelerden sonra haftanın kültür ve sanat ajandasına bakalım. Daha sonra bir küçük ara verip saat başında yeniden beraber olacağız.
2: Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Vatan Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

Gün başlıyor, devam ediyor. Gündemin nabzını tutmaya sürdürüyoruz. Bendeniz Murat Güloğlu, bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün ve hafta olsun. 29 Haziran Pazartesi sabahındayız.

0: Önemli gelişmeler var ama geceden sabaha neler yaşandı özellikle memleketimizde bir bakalım. Kavgalardan, yangınlara, kazalardan, tartışmalara, gece saatleri sabahın ilk ışıklarına kadar yine hareketliydi. Buyurunuz, trafik kazalarından en önemlilerinden birine bakacağız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeyiz. Minibüs ile Arazös'ün çarpıştığı bu kazada 8 kişi maalesef yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürmekte en önemli kazalardan biriydi. Maalesef acil şifalar diliyoruz yaralılara. Bir diğer kaza Nevşehir'de Alacaşar köyünde derviş küçük tüfekçinin kullandığı araç köy girişinde başka bir araca çarptı. Derviş küçük tüfekçi hayatını kaybetti. İki araçta bulunan 6 kişi de yaralandı. Tekirdağ'a geçelim. Bir nişanda maalesef en mutlu günlerinde silahlar konuştu bir çiftin. Çerkezköy'deki nişanda iki grup arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma yerini tabii ki kavgaya bıraktı. Kavgadan araçlarıyla kaçmak isteyen kişiler kaza yaptı. Silahlardan çıkan saçmalarsa yine aynı araca isabet etti. Polis ekipleri olay yerinde tam 25 adet kovan buldu. Soruşturmada 6 gözaltı söz konusu. Bilecik'teyiz. Pazaryeri ilçesinde bir bağ evinden alevler yükseliyor. Gördüğünüz gibi yangını görenler ekiplere hemen haber verdi. Alevler söndürüldü ancak ev maalesef küle döndü. Evet, geceden sabaha o sıcak gelişmeler memleketimizde nasıl yaşandı gördüğünüz üzere diğer detayları gün içinde Habertürk ekranlarında elbette ki bulacaksınız. Ve önümüzdeki hafta Ankara'ya gelmesi bekleniyor Trump'ın. Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması Amerika'daki lobileri harekete geçirmiş durumda. Amerikalı bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatör ve lobiler motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıkıyor.
1: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helena Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: Evet, bölgeyi hareketlendirecek bir hareket hep beraber göreceğiz bu süre içinde. Özellikle önümüzdeki hafta malum NATO zirvesinde Trump da yer alıyor. Bir kez daha bu konu gündeme gelecektir. Bu arada Kıbrıs'a dair bir haber var. Akşam gazetesinde okuyalım. Kıbrıs'ta İsrail usulü açık gasp deniyor. Rum yargısı Kıbrıslı Türklere ait Baf Havalimanı ve Andrea Papandreou hava üssünün de bulunduğu 125 dönümlük arazi davasını reddetti. 41 milyon milyon avroluk tazminat talebinin üzerine yattı deniliyor. Akşam gazetesinin kelimeleriyle okuyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstinaf Mahkemesi, Kıbrıs Türklerine ait Pafos yani Baf bölgesinde yer alan ve havaalanı ile askeri tesislerin bulunduğu 125 dönümlük geniş

0: Bir araziye ilişkin 41 milyon avroluk tazminat talebini reddetti deniliyor. Dava konusu arazinin Paphos Uluslararası Havalimanı, Andrea Papandreou Hava Üssü, konut alanları ve tarım arazilerini kapsadığı belirtiliyor. Temyiz Mahkemesi 25 Haziran'da verdiği kararla alt mahkemenin kararını onaylayarak arazinin yönetiminin yasal olduğunu ileri sürdü. Öte yandan mahkeme davayı kaybeden davacı Kıbrıs Türklerine mahkeme masraflarını da yüklemiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan komisyon, Kıbrıslı Rumların mülklerinin iadesi, tazminat ve toprak takası başvurularını ele almış. 8670 başvurudan 3288'ini sonuçlandırmıştı. Toplamda 662 milyon 933.062 sterlinin üzerinde tazminata karar vermişti. Ancak gördüğünüz gibi Kıbrıs'ta İsrail usulü açık gasp haberinin detaylarında görmekteyiz efendim son yaşanan durumu Kıbrıs'ta. NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerine bakacağız şimdi. Geçen haftadan beri konuşuyoruz, zira giderek arttırılıyor bu tedbirler. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
1: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
0: Evet, özellikle bu hafta daha fazla operasyon haberlerini duyacağız gibi gözüküyor Ankara'da. Peki Ankara demişken meclise gidelim, çünkü gündem oldukça yoğun bu haftada genel kurulda. Önce uzman erbaşlar teklifi ele alınacak, ardından 12. yargı paketinin görüşmelerine geçilecek. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları var. Tabii gözler Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında ağırlıklı olarak.
1: Uzman erbaşlar teklifi, 12. yargı paketi, grup toplantıları. Meclis yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu önce 17 maddeden oluşan uzman erbaşlar teklifini ele alacak. Teklifle asker alma kanunu kapsamında askerliğini yapanlar hariç, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar orduya dönemeyecek. Sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlar kamuda çalışabilecek. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Bu teklifin kabulünden sonra genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Bu düzenlemeyle İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre en az 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Bu hafta ayrıca okul saldırılarını araştırma komisyonu ve dilekçe komisyonuyla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyon gündemindeki konular görüşülecek. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Evet, dediğimiz gibi CHP'de acaba kim çıkacak?

0: Salı günü yine bu hafta Özgür Özel'in çıkması bekleniyor. Kürsüye hep beraber göreceğiz. Meclis demişken özellikle kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımız bir hayli fazla ve protestolarını, eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Bizden de bahseder misiniz diyor Havva Yaman. Kademeli emeklilik bekliyoruz, primimizi doldurduk. Artık beklemek istemiyoruz. Sesimiz olunuz lütfen demiş. Elbette ki mümkün mertebe sesleri olmaya çalışıyoruz efendim. Kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin etkiye tepki hep beraber göreceğiz neler olacağını. Efendim haklarında soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon avro istedi dedi şimdi de.
1: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ek ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
0: Bakalım önümüzdeki hafta ya da sonralarda nasıl başka ifadeler söz konusu olacak. Milyon milyon eurolar havada dolaşıyor. Tabii iddia üzerinde konuşuyoruz bir taraftan da hep beraber göreceğiz süreci. Bir haber başlığı buyurunuz akşamdan okuyalım. Tamar Tanrıyar son zamanlarda ismi duyulan bir kişi, zat, şahıs ne derseniz deyin. İşte onun hakkında iki suçtan yakalama kararı çıkmış nasıl olduysa bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakkında gözaltı kararı verilmiş Tanrıyar'ın ki uzun süredir paylaşımlarını sürdürüyordu. Ancak tabii iş Cumhurbaşkanı'na hakaret konusuna gelince işler değişti. 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıktığı belirlendi ya da kaçma olarak mı nitelendirilebilir artık bilmiyorum. Bunun üzerine Başsavcılık Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı deniliyor. Nasıl, ne şekilde, neden yurt dışına çıktı ya da kaçtı? Bütün bunlarda ona kim yardım etti ya da elini kolunu sallaya sallaya feribota binip kaçtı mı? Bütün bunları elbette ki zaman gösterecek ancak çok önemli paylaşımları olabiliyordu kendince. Sosyal medyada yankı da buluyordu. Ancak işte son paylaşımda özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları söz konusu olunca hakkında yakalama kararı çıkarılıvermiş Tanrıyar hakkında fotoğrafta da görmektesiniz zaten. Şimdi neyse bütün bunları bir kenara bırakalım. Gazi koşusu vardı. Onun coşkusuna bakacağız. İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki Veli Efendi Hipodromu'na gidelim. 100. kez düzenlendi Gazi koşusu. Bir kez daha ev sahipliği yaptı tabii Veli Efendi efendim. 22 safkan atın koştuğu yarışta jokeyliğini yine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan birinci oldu. Yarış öncesinde de renkli görüntüler vardı.
2: Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
1: Türkiye'de at yarışçılığının derbisinde nefesler tutuldu. Bir yıl boyunca bu ana hazırlanan atlar arasında Bay Nalçakan yarışın galibi oldu. 100. kez düzenlenen Gazi koşusuna damga vurdu.
2: Bay Nalçakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna ilgi yoğundu. Koşunun 100. yılı olduğu için

0: Heyecan daha fazlaydı.
1: İlk gazimiz işte kızım olduktan sonra onunla bu deneyimi yaşamak istedik.
2: 100.000 kişi vardır ya bugün.
3: Bugün özel giyindim. 100. yıla özel. Yani çok onurlu gururluyuz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz.
4: Türbünler her yıl olduğu gibi yine tamamen dolu. Türbünde olmayanlarsa yarışı Çin pistin yanından takip ediyor.
5: İki gibi geldik. Çok güzel ortam.
6: 99'da bir tutturmuştuk. Şimdi 100. de tutturmayı planlıyoruz.
7: Tekirdağ'da geldim. Sabah 9'da geldik buraya. Şu an çok kalabalık. Gazi koşusunu bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Atmosfer çok güzel, hava çok güzel.
8: Bu kadar kalabalık olması da beni şaşırttı ama çok güzel. Demek ki at yarışlarına büyük rağbet var.
9: Bu sene daha fazla bir yoğunluk görüyorum.
10: Antalya'dan geldim 2 gün öncesinden. Bu Gazi koşusu için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Tribünlerde yine şıklık yarışı vardı. Kadınlar Gazi koşusuna özel hazırlanan şapkalarıyla yarışı izlemeye geldi. 3 yaşında olan 22 safkan İngiliz Tay pistte nefes kesti. 2400 metre Çin pistte yapılan yarışın galibi, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan oldu.
11: Ve Halis Karataş için en özel anı, Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibi Emrah Nalçakan'a 50 milyon lira ödül kazandırdı.
12: Evet, 100. yıl efendim kutluyoruz. Halis Karataş'ı ki ismini de zaten biliyoruz. Her zaman olduğu gibi genelde birinci oluyor. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım, bir haber başlığı. Vatikan'dan Avrupa Birliği'ne çifte standart eleştirisi gitmiş. Son dönemde İran Savaşı'na eleştiriler üzerinden ABD yönetimiyle polemiğe giren Vatikan deniyor ama daha çok Trump saldırıyordu Vatikan'a. Şimdi de Avrupa Birliği'ni savaşlar konusunda uluslararası hukuku çifte standartla uygulamakla suçladı deniyor. Kardinaller toplantısının açılışında konuşan Vatikan İnanç Doktrini Dairesi Başkanı Fernandez, Avrupa Birliği'nin bazı askeri işgallere yaptırım uygularken bazılarına farklı yaklaştığını savunmuş. Hükümetlerin uluslararası hukuk ile ahlaki ilkeleri siyasi çıkarlarına göre uyguladığını öne sürerek, bu bir ülke düşmansa demokratik olmadığı gerekçesiyle yaptırımlarla karşılaşıyor ancak müttefik olduğunda ifade özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi konusundaki eksiklikleri görmezden geliniyor demiş. Ki herhalde yaptıkları en doğru açıklama bu efendim. Vatikan'ın Avrupa Birliği'nin bir ülkeye ekonomik yaptırım uygularken başka bir ülkeye mali yardım ve silah desteği verdiğini, daha ağır sonuçlar doğuran bazı işgaller karşısındaysa aynı tutumu sergilemediğini ifade etti. Papa 14. Leo ise modern çatışmaların değişen niteliği nedeniyle kilisenin haklı savaş ve meşru müdafaa anlayışının yeniden değerlendirilmesini istiyor. Papa daha önce Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının haklı savaş ölçüt karşılayıp karşılamadığına ilişkin açıklamaları nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Vance'le görüş ayrılığı yaşamış idi. Vatikan'dan Avrupa Birliği'ne çifte standart eleştirisi başlıklı haberin detaylarında işte bu şekilde bir ayrıntı var. Özellikle Fernandez'in sözleri önemli. Avrupa Birliği'ne bir eleştiri var ama ülkeler geneline baktığımız zaman dünyada herhangi bir birlik açısından da, daha doğrusu herhangi bir birliğe eleştiri getirecekseniz bu kelimelerle getirebilirsiniz. Sadece Avrupa Birliği'nden söz etmiyoruz. Efendim, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco ve Aramco'ya ait bir helikopterden söz edeceğiz çünkü düştü. 14 kişi de hayatını kaybetti. Sığır bir düşüş. Kaza Basra Körfezi kıyısında Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco tesislerinde bulunduğu Ras Tanura'da yaşandı. Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 14 kişi hayatını kaybetti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Evet, özellikle bu süreçte Aramco'nun nasıl bir faaliyet gösterdiği biliniyor. O 14 kişi acaba kimdi? O helikopter neden durduk yere düştü ya da düşürüldü? Dronlar ya da bir füzenin etkisi mi? Bütün bunlar da yakın zamanda açığa çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum ama elbette ki muammayı oluşturan kazaya ilişkin önemli ayrıntılar. Efendim, gelelim yurt içinde neler oluyor, neler bitiyor. Saatimiz 8.18'i gösterirken Antalya'dayız. Bir apartmanda yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı doğal olarak. Üst katlarda yaşayan

0: Onlar yoğun duman nedeniyle çıkamadılar. Yardımlarına tabii ki itfaiye yetişti.
1: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da dört katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
2: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
0: Çok büyük geçmiş olsun. Tabii sorulacak sorular var elbette ki, yangın merdiveni vesaire. Şimdi Fransa'dayız. Orada yaşayan genç bir gurbetçi kardeşimiz Paris'teki aşırı sıcaklardan bunaldı. Serinlemek için bir nehre girdi ve maalesef burada boğuldu. Paris'te yaşayan Rıdvan Gündüz kafede arkadaşlarıyla otururken sıcaktan bunaldığını ve nehre gireceğini söyledi. Saatler geçmesine rağmen dönmeyen gencin arkadaşları ailesine haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Rıdvan Gündüz'ün cansız bedeni bir gün sonra Paris'in 10. bölgesindeki bir kanalda bulundu. Gurbetçi gencin cenazesi otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderilecek. Evet, aşırı sıcaklar özellikle Paris'te ciddi anlamda hissediliyor. Onlarca kişi hayattan koptu deniyor bu anlamda. Memlekette de aynı ölümler ve boğulmalar var. Maalesef havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenler tüm önlemlere ve uyarılara rağmen çareyi sulama kanallarında arıyor. Bu da dediğimiz gibi boğulma vakalarının artmasına neden oluyor. Bu kez Adıyaman'da bir çocuk boğularak can verdi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin Gölbaşı ilçesindeki sulama göletine girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere haber verildi. Bölgeye giden dalgıç ekipleri Şahin'in maalesef cansız bedenine ulaştı. Bir diğer boğulma vakası da Çanakkale'de. Çanakkale'den geliyor, Lapseki ilçesindeki Saltıkaltı sahiline girdi. 14 yaşındaki genç dalgalara karşı koyamadı ve sürüklendi. Ekipler ihbar üzerine arama çalışmalarına başladı ve 14 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu maalesef. Ordu'dayız. Orada da 17 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla birlikte Ünye'nin Aya Nikola mevkiinde denize girdi. O da akıntıya kapıldı. Gözden kayboldu. Bölgeye Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen sevk edildi. Genci arama çalışmaları sürüyor. İnşallah sağ salim bulacaklar. Evet, özellikle genç kardeşlerimizin maalesef boğulma suretiyle hayattan koptuklarını görüyoruz. Uyarılarımızı arka arkaya sürdürmeye de devam ediyoruz. Aman dikkat! Aşırı sıcaklar, maalesef su kanalları ve boğulmalar memleketimizde yine baş göstermeye başladı. Burdur'dayız. Kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamayan arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Saatler sürdü arama ve ne güzel ki güzel haberle son buldu.
1: Kanoyla göle açıldılar. Söyledikleri saatte sudan çıkmayınca herkesi seferber ettiler. Bedia A ve yabancı uyruklu Oyuntuya B kanoyla Burdur Gölü'ne açıldı. İki kişi arkadaşlarına iki saat sonra Lisinya bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti. İki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD, polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
0: Evet, neyse ki burada güzel haberler gelmiş. Saat

0: Saatimiz 8.24'ü gösterirken karardan bir haber başlığı paylaşalım. Gençler daha hızlı yaşlanıyor deniliyor. Kanserde korkudan gerçek bakalım neymiş. Dünya genelinde 50 yaş altı kanser vakaları hızla artarken Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir örnek, çarpıcı bir araştırma. Bu artışın nedenini gözler önüne seriyor. Bilim insanları yeni nesillerin hücresel bazda önceki kuşaklara göre çok daha hızlı yaşlandığını ve kansere davetiye çıkardığını kanıtladı denilmiş efendim. Hızlanmış biyolojik yaşlanmanın özellikle bu gerçeğin altında yattığını gösteriyor araştırma. Doğduğumuz yıllar ile biyolojik yaşımız arasındaki şaşırtıcı farkı netleştiriyor. 1965 ile 1974 yılları arasında doğan bireyler 1950 ve 54 doğumlulara kıyasla hücresel düzeyde daha yüksek yaşlanma belirtisine sahipmiş. Aynı korkutucu tablo 1990-99 doğumlu katılımcılar için de geçerli. Onların biyolojik yaşlanma hızı 1965-69 kuşağına kıyasla dahi daha ileri seviyede bulunuyor. Biyolojik yaş takvim yaşından bağımsız olarak insan vücudundaki hücresel yıpranmayı temsil ediyormuş. Uzmanlara göre bazı genç yetişkinler hücresel yaşlanmayı beklenenden erken deneyimliyor. Bu durum genç kuşaklarda artan kanser oranlarıyla bağlantılı olabilir deniyor. Özellikle çevresel faktörlerin ve yaşam tarzımızın biyolojik süreçlerde uzun vadeli etkili olduğu kanıtlandı. Gençleri korumak için değişim izlemek kesinlikle şart deniyor. Yani günün her saati yaşım şu kadar genç bu kadar genç demeden bakımlarımızı özellikle ihmal etmememiz gerekiyor. Sürekli olarak doktorla ve sağlık kuruluşlarıyla anladığımız kadarıyla temasta olmamız gerekiyor. Çünkü gençler artık daha hızlı yaşlanıyormuş. Araştırmalar bu yönde. Şanlıurfa'dayız. 70 yaşındaki bir kişiden söz edeceğiz. Evinde biliyorsunuz cansız halde bulunmuştu. Çok geçmeden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yakalanan katil zanlısı yaşlı adamı kendisine cin musallat ettiği için öldürdüğünü söyledi.
1: Evinde cansız halde bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yaşlı adamı öldüren katil zanlısı kendisini bana cin musallat etti diye savundu. 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ın Şanlıurfa'da yalnız yaşadığı evde silahla vurulduğu anlaşılınca inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli saklandığı hurda deposunda yakalandı. Sonra da akıl almaz itiraf geldi. Uzun süredir uyku sorunu yaşadığını söyleyen katil zanlısı, yaşlı adamı bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, rahatlaması için kendisine muska yazdığını söyledi.
2: Ama anlattığına göre işler istediği gibi gitmedi. Yazılan muskadan sonra daha da huzursuzlandı. Hatta kendisine cin musallat olduğunu iddia etti. Cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.
1: Olay günü öldürdüğü adamın evine iddiaya göre yine kendisini kurtarması için gitmiş, tartışma çıkınca da silah çekip vurmuştu. Tutuklanarak cezaevine konuldu.
0: Evet, muska tartışması, cin musallat olması vesaire günümüz Türkiye'sinde yaşanan bir hadise ve işte gördüğünüz gibi bir de cinayet söz konusu. Efendim bir kuşkulu ölümden yine bahsedeceğiz. Yeni Şafak'tan okuyoruz. İtalyan bakanın eşi gölde kayboldu şeklinde. İtalya'da bir bakan, Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Rocella'nın eşi Cavallari Viterbo yakınlarında Vico gölünde kayboldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre Cavallari eşi bakan Rocella'yla birlikte gölde tekne turuna çıkmıştı. Bu sırada suya girdi bakan. Eşi bir süre sonra gözden kayboldu. Göle düşüp düşmediği ya da yüzmek için kendi isteğiyle suya girip girmediği henüz netlik kazanmadığı deniliyor. Onu işte bulmak için gölde arama çalışmaları da devam ediyor imiş. Volkanik kökenli Vico Gölü'nün yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri olduğu ancak tehlikeli sularıyla da bilindiği aktarıldı. Son 15 yılda gölde 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor ama bir taraftan da İtalyan basını özellikle acaba kuşkulu bir ölüm mü, kendisi mi suya girdi yoksa itildi mi şeklindeki soru işaretini de oraya koymaya eksik etmemiş. Hep beraber göreceğiz İtalyan bakanın eşi gölde kayboldu ancak nasıl kayboldu bütün bunlar şimdi merakla bekliyoruz gerçeğin aydınlanmasını İtalya'dan gelecek haberler.

0: Bir kenara gelelim. Okullarımızda artık son dersini çaldı. Öğrenci kardeşlerimiz ne yapıyor bakalım. Yaz tatili başladı. Ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan özellikle İstanbul dışına yolculukta başladı. Peki otobüs bilet fiyatları nasıl şekillendi acaba? Buyurunuz izleyelim.
1: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
2: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
3: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
4: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
1: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
5: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
6: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
7: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
6: Fiyatlar yüksek. Okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
5: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatı? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
8: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
9: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
5: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
3: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani. Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
0: Tabii gider çok fazla motorun fiyatı ya da işte yollardaki malum gişe fiyatları vesaire, ama şöyle bir baktığımızda çoğu zaman uçak fiyatları aslında otobüs fiyatlarının da gerisinde seyredebiliyor. Ama doğru zamanda doğru yerde almak gerekiyor. Şimdiden iyi yolculuklar diyelim. 22-23 saat yol çekmek de hani kolay değil. Şimdi Ankara'dayız. Sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir vatandaş halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Talebi reddedildi. Kamu denetçiliği kurumuna başvurdu o da. Bakın nasıl bir karar çıktı.
10: Güneşe çıkamama hastalığıyla ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu denetçiliği kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09:15-17:25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
0: Bu tarz ya da buna benzer sorunlarınız varsa işte adres Kamu Denetçiliği Kurumu efendim, gördüğünüz gibi. Ve bir haber başlığı kozmetikle ilgili olarak tabii ki Milat gazetesinden okuyoruz. Kozmetik tehlike denilmiş. Sosyal medyada benimle hazırlanın ve okul sonrası rutinim adı altında üretilen içerikler çocuklarda kozmetik ürünlerin kullanımını teşvik ederek onların gelişim süreçlerini ve sağlığını hedef alıyor denilmiş. Özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı hesaplar pahalı markaların ürünlerini tanıtarak çocukları kozmetik kullanımına teşvik ediyormuş. Üstelik söz konusu hesapların bir kısmı da yine çocuklara aitmiş. Bu yayıncılar cilt bakım ve makyaj koleksiyonlarını kameralar önünde paylaşarak favori losyonları ve gözaltı kremleri gibi çeşitli ürünleri övüyor. Hatta bazı kozmetik ürünler çocuk dostu cilt bakım etiketiyle pazarlanıyor. Kozmetik tüketimi eğlenceli öz bakım kisvesi altında pazarlanıyor. Ve uzmanlar bu durum

0: Moon, uzun vadeli psikolojik ve fizyolojik etkilerine karşı uyarıyor. Zira çocuk yaşta kozmetik ürünlerle tanışmak cilt bakımına takıntılı çocukların sayısında artışa sebep oluyor şeklindeki ifade dikkat çekici. Zaten bir sosyal medya kullanımına yönelik olarak bazı çalışmalar söz konusu. İşte bu haberde bu çalışmaları daha da hızlandırıcı nitelikte olabilir mi? Hep beraber göreceğiz. Ancak ne olursa olsun ebeveynlere özellikle iş düşüyor efendim. Son model telefonunu internet üzerinden satan bir adam alıcının iade işlemi gerçekleştirmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Çünkü gelen iade paketinin içinde telefon yerine çakıl taşı vardı.
1: Nasıl yapacağız bunu ya? Benim para gitti.
2: Şüphelendiğim için kargocunun yanında açtım cihazı. Açınca da çakıl taşıyla karşılaştım.
3: İnternet dolandırıcılığında adeta çığır açtılar. Son model telefonu iade ettiler ama telefon yerine çakıl taşı gönderdiler.
1: Abi nasıl yapacağız bunu ya?
4: Abi bunu hani yanlış anlama da biraz zor abi.
1: Benim para gitti.
2: Pazartesi günü de bana ürün geldi. Kargo yanında cihazı açtım. Telefon değil çakıl taşıyla karşılaştım.
5: Bahattin Yanardağ şu an piyasadaki en lüks model telefon olan o telefonu yurt dışından almıştı. Birkaç ay kullandıktan sonra da satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet platformu üzerinde satışa çıkardı. Bir alıcıyla da 58.500 lira üzerinden anlaştı.
2: Satınca da bana onay kodu geldi. Onay kodu geldikten sonra telefonu kargoladım güzel bir şekilde. Alıcı teslim aldı ürünü. Ürünü teslim aldıktan sonra iade tuşuna bastı.
3: Ama ne olduysa iade sürecinde oldu. Çünkü dolandırıcılar şeytana pabucunu ters giydirecek bir yöntem uygulamıştı.
5: O telefon alıcıya ulaştı ancak alıcı hemen o gün iade kararı verdi. Bahattin Bey'e telefon geri geldiğinde ise işte kargo paketinden bu çakıl taşları çıktı. Yani sizin telefonunuz çalındı aslında şu an.
2: Aynen öyle oldu, çalındı telefon. Ve bu devamlı yapılan bir şeymiş.
5: Sizin telefonunuzu kim satın aldı internetten?
2: Abbas Yedi bir şahıs satın aldı.
5: Siz bu kişiye ulaşamıyor musunuz?
2: Kesinlikle ulaşamıyorum. Bütün gizli hakları gizli olduğu için bana numarasını vermiyorlar.
3: İnternetten satış yaptığı platformla irtibata geçti ama...
2: Biz dedi aracı firmayız dedi. Alıcıyla satıcıyı biz aynı yerde buluşturuyoruz dedi. Sorunumuz yok dedi.
3: Bahattin Yanardağ kendisinin telefonunu alıp hem parasını ödemeyen hem de iade olarak çakıl taşı gönderen o alıcının peşinde.
2: Başkalarının canı yanmasın, başkaları dikkatli olsun. Taşlar akvaryuma götüreceğim ben bu taşları şimdi balıkların altına koymak için.
1: Abi nasıl yapacağız bunu ya? Benim para gitti.
0: Milliyet'te bir haber başlığı, yenilenebilir enerji üretiminde zirve şeklinde duyurulmuş. Hemen aktaralım, zira kömür devri tarihe karışıyor denilmiş. Seçim zamanları ne olacak? Bütün bunlar soru işareti tabii. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre özellikle hidroelektrik santralleri, rüzgar ya da güneş santralleri çok önemli elektrik üretiyor. Önemli bir miktarda yılın ilk 5 ayı bazında en yüksek üretim seviyesine ulaştı. Artık geleceğin enerjileri bunlar. Özellikle hidroelektrik, rüzgar ve güneş santrallerinden söz ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72.3'e ulaştı. Son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü ki iyi bir oran. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile 22 yılın en düşük düzeyine geriledi deniliyor ki önemli ve sevindirici gelişmeler bunlar efendim. Mayıs güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak Nisan'da İlk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre %58 oranında arttı. Dolayısıyla hem hidroelektrik hem rüzgar hem güneş santrallerinden böylesi elektrik üretmek oraya olan ilgi ve yatırımların da artması demek. Dolayısıyla kömür ve işte buna benzer birçok enerji biriminin artık tarihe karışması anlamına geliyor ki memleket için, dünya için son derece önemli, sevindirici gelişmeler bunlar. Efendim, üniversitelerde mezuniyet heyecanı bir yandan da devam ediyor. Buna bakalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı Duran. Öğrencilere seslendi. Diyor ki, böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun diyor.
6: Öğrencilere emek verdi. O emeği de mezuniyet töreniyle taçlandırdı. İbni Haldun Üniversitesi 8. mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran...

0: öğrencilere hitap etti.
1: Mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum.
0: Burhanettin Duran mezunların yalnızca diplomalarıyla değil, kendilerine yön verecek değerlerle üniversiteden ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.
1: Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Hangi makamda, hangi meslekte, hangi ülkede olursanız olun, insan onurunu her şeyin önünde tutun.
0: Mezuniyet töreninde İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı.
2: Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
0: Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını aldı.
3: Evet, bütün öğrencilere iyi bir yaz tatili diliyoruz bir taraftan da. Şimdi Erzurum'a gidelim. Bir camiye minare için yer bulunamadı. Ama görsel bir çözüm üretildi. Duvara yaptırılan minare çizimi cemaat tarafından çok beğenilmiş.
4: Bu minare artık camimizin güler yüzlü bir sembolü haline gelmiştir. Çok hoşuma gitti ilk gördüğüm zaman.
5: İnşasına yer bulunamasa da minaresiz de olmazdı. Çizimle bulunan çözüm herkesin beğenisini kazandı.
4: Vatandaşlarımız ve cemaatimiz ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar.
5: Burası Erzurum Yakutiye, Mustafa Akal Camii, evlerin tam da arasında.
6: Camimizin konumu itibariyle minare yapılacak bir alan bulunmuyordu.
5: Uzaktan gerçek sanılan minare sadece 3 santimetre kalınlığında.
7: Minaremiz resim minare.
5: Komşu binanın duvarına monte edilen tasarım fiziken olmasa da görsel bir çözüm sundu. Cemaatte camiyi görünür hale getiren çizgi minarelerinden memnun.
6: Gerçek bir minarenin yerini tutmasa da uzaktan bakıldığında caminin silüetini tamamlayan bir unsur haline geldi.
3: Evet, gayet güzel. Bir tık daha 3 boyut katılabilirdi belki ama o zaman daha güzel olurdu. Ama iş bu da güzel efendim. Cemaat sevdikten sonra yapacak bir şey yok tabii elbette. Hayırlı ibadetler dileyelim. Şimdi İstanbul'da Silivri'deyiz. Tarım arazisindeki kuru otların tutuşmasıyla başladı yangın. Yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
8: Yangın rüzgarın da şiddetiyle bir anda çok fazla büyüdü. Yolun karşısına geçmeyi.
0: Tek kıvılcım yetti, otlar tutuştu, yangın geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı. İstanbul Silivri'de bir tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede rüzgar etkiliydi ve tarlalarda kuru otlar vardı. Yangın geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemeye başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca söndürme helikopteri de gönderildi. Yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. D100 karayolunun Edirne istikametinde ulaşım geçici olarak durduruldu.
9: Arkadaşlar koşalım.
0: Söndürme çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankeri devrildi. Çalışmalara gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Geniş bir alan küle döndü.
3: Şimdi bir taraftan da günlerdir Batı Avrupa'yı özellikle kavuran bir sıcak hava dalgası var. Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı yayınlanıyor.
0: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
10: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu.

0: Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
1: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1800

0: etmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Peki Hüseyin Öztel'e soralım hemen, günaydın diyerek bizde böyle günaydın görüntüler olacak mı Hüseyin?
2: Bu kadar sıcak görüntüler olmayacak. O son şimşek yıldırım, evet, soruyorsan o da olmayacak. O ama da olmayacak. Trakya'da belki olabilir. Evet. Ya bizim ülkemiz şu anda çok korunaklı kaldı, iyi haber olarak. İstersen geçeyim detaylara.
1: Söz sende.
2: Teşekkür ederim. Efendim iyi haftalar, hava durumuna hoş geldiniz. İyi pazartesiler, okullar kapandı ve trafik azalmadı ama İstanbul'da. Sabah saatlerinden itibaren size şu sıcaklık haritasını göstereceğim. Önümüzdeki 3 gün Türkiye'de sıcaklıklar artıyor. Evet, ancak bizi hem Avrupa'dan sıkıştıran hem de Basra'dan sıkıştıran bir sıcak hava var. Buna rağmen Gürcistan'a inen şu kuzeyden şu serin mavilik var. Bakın Bakü çevresine değiniyor. Bu bizi biraz daha korunaklı tutabilecek. Şu kahverengi alanlar, bakın bu Almanya'da ve Fransa'daki hayati tehlike oluşturan sıcak hava dalgasının sonuna geliyoruz. Fransa'da ve çevresinde yavaş yavaş hava serinlemeye başlayacak. Ancak Avusturya, Almanya ve aslında Polonya, Danimarka, Romanya, bütün Balkan ülkeleri bu kez 40-41-42 derecelere kadar yükselecek gibi duruyor. İstanbul ve çevresinde 34 dereceleri yarın ölçebiliriz. Ancak 40 derecelere yaklaşacak olan yer Edirne çevresi olacak. Yani yarın ve bir sonraki gün Edirne'de epey sıcak. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde de salı çarşamba çok sıcak bir havanın etkisindeyiz. Yaklaşık 33-36 derece arası değişiyor İç Anadolu'da sıcaklıklarımız. Bu bugünün haritası. Tarihle ilerledikçe 30 Haziran ay sonu geldikçe artık o Balkanlara yer etmiş havanın Marmara'yı biraz sıkıştırdığını görüyorsunuz. Ancak zaten Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da da Basra kökenli sıcaklar etkili olduğu için Türkiye adeta bir kıskaça alınıyor. Yine de bakınca en yüksek sıcaklık tahminlerine İstanbul'da, Bursa'da, Tekirdağ en fazla bu alan etkileneceği için burayı söylüyorum. İç Anadolu'da Ankara çevresine sıcaklara bakınca mevsim normallerinden 4 ila 6 derece üzerinde sayılırız. Batı Avrupa'daki sıcak hava dalgası oraların mevsim normallerinden 14-17 yerine göre 20 derece daha yüksekti. Yani bunu niye söylüyoruz? Mevsim normallerinden fark bizim yaşayacağımız kültürel olarak da içinde bulunduğumuz toplumdaki sıcak hava dalgasının etkisini de belirliyor. Buna alışık olmayan işte kültürler, toplumlar, soğutma, klima ihtiyaçlarını göz ardı eden toplumlar görüyorsunuz 42-43 derecede hayatlarıyla uğraşıyorlar. Şimdi biz burada bizim klimamız var he diye rahatlayacak değiliz. Avrupa bizden 99 kalemin 98'inde belki önde, biz bir klimada öndeyiz. Bunu göz ardı etmiyoruz. Ancak bu o Avrupa'nın başına gelen ilk sıcak hava dalgası olmadığı gibi sonuncusu da olmayacak gibi duruyor. Uzun vadeli tahminlerde 4 Temmuz'dan itibaren gelecek hafta sonuna kadar uzanacak olan 4-10 Temmuz arası bu tablo tekrarlanabilir. Şimdi Almanya'da, Fransa'da başta olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 9 ila 11 milyon Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak turistik amaçla oraya giden ziyaretlerle birlikte bu sayı artıyor. Tabii oradan da buraya gelenler var ama yazın 9 ila 10 milyon arasında insan yaşadığı düşünülüyor. Bu hiç az bir nüfus değil. Yani Avrupa'da bir ülke nüfusu kadar Türk aslında Avrupa'da yaşıyor. Dolayısıyla bu sıcaklara maruz kalıyor. Uyaralım efendim. 4 Temmuz'dan sonra tekrar bu manzaralar yaşanabilir. İşte ne hangi manzaralar? Az önce gördük görüntülerde. Meydanlarda fenalık geçiren insanlar ya da soğutulamayan binalar. Klimada biraz sınıfsal bir şey oldu. Üst katlarında klima varmış, yönetici katlarında, ama alt katlarında yokmuş gibi garip durumlar yaşanıyor şu an dünyada gerçekten. Hani Dünya Kupası da var, başka olaylar da var. Savaşlardan çıktık. Yani her şey iç içe geçmiş dünyada ama iklim değişikliği konusu, sıcaklıkların artması konusu hiç durmuyor. O hiç değişmiyor. Arka planda çalışmaya devam ediyor. Bunlar normal şeyler değil. 42-43 dereceye bu kadar kuzeyde bir alan 7-8 gün boyunca çıktı. Yani bu gerçekten şaşırtıcı bir durum. Soğuk hava dalgalarına çok alışıklar ama sıcak hava dalgalarının bu kadar şiddetlileri üst yapıyı, işte tren raylarının bozulduğu görüntülerini görüyorsunuz. Ulaştırmayı, ekonomiyi, sosyal hayatı ama en önemlisi sağlığı çok derinden etkiledi. Tekrarlayalım. Umarız hani can kayıpları artmaz ama şu anda 2000'e yaklaştığı söyleniyor Avrupa'daki can kayıplarının. Türkiye'ye dönecek olursak tekrar mevsim normallerinde kalacağız. Mevsim normallerinin üzerine çıkmak üzereyiz. Dün ve bugün biraz daha sıcaklığı hissetmişsinizdir. Şimdi salı, çarşamba, perşembe şu 3 gün bizim alışık olmadığımız şeyler değil ama yine de biraz bunaltıcı geçecek. 3-4 gün ardından perşembe, cuma, cumartesi, pazar tekrar ferahlıyoruz.

0: İstanbul'un ve Ankara'nın, Bursa'nın, İzmir'in hafta sonu, bu hafta sonu tekrar 28-30 dereceli, İzmir'in 34 derece ama İstanbul'la Bursa'nın 28-30 derecelere düşme ihtimali var. Yani önce 35'e çıkıyoruz, Bursa 36, sonra tekrar 28-30 derecelere düşme ihtimalimiz var. Bu sağlıklı bir kondisyon, ancak rüzgarlı bir hava var. Bu değişimler gerçekleşirken fırtınalı denizlerimiz olacak. Deniz suyu sıcaklıklarını da sizlere aktaralım. Okulların kapanmasıyla tatil ya da deniz kıyılarındaki hareketlilik arttı. Şöyle Karadeniz'in doğusu fazla güneşlenemedi son günlerde. 21-23 derece arası değişiyor. Zaman zaman 25 dereceye çıkan yüzey suyu bulabilirsiniz. Batı Karadeniz'de yüzey suyu süpürüyor. Buna upwelling deniyor işte. Derinden daha serin su çıktığında şaşırtıcı 15 dereceye kadar üşütebilir sizi. Zamanla bu da ısınacak. Marmara bölgesinde İstanbul'u çevreleyen denizler ise 19 ila 24 derece arasında. Ancak Şile, Kilyos gibi insanların uğradığı yerlerde şu anda 22-23 derece arası su sıcaklığı. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise özellikle İzmir'den itibaren artışı görüyorsunuz. 25'ler 27-28-29 derecelere yükseliyor. Yani Antalya'da şu anda deniz suyu sıcaklığı 29 derece efendim. Epey yüksek sayılır. Doğu Akdeniz'de de 28 dereceler var. Burada serin kalabilen Marmara bölgesi ve Karadeniz göz alıcı. Tatil için düşünülen çok sıcak deniz değilse Marmara ve Batı Karadeniz şu anda daha konforlu sayılır Ege ve Akdeniz'den. Ama Ege ve Akdeniz'deki su sıcaklıkları gibi burada da sıcaklıklar bir ay kalmaz 15-20 gün içerisinde yükselir. Bir iki tane sıcak hava dalgası almamıza bakar. Batı Avrupa'da şu durumu göstereceğim. Bu Atlantik bu haritada görünmüyor ama şu anda yüzey suyu okyanusun epey yükseldi. 4 derece, 4,5 derece normalin üzerine çıkmış. Oraya gelen sistemler de artık bu yüzden sıcak sıcak geliyor, daha sıcak geliyor. Yaz ortasından sonra daha tehlikeli olabilir. Bu yaz bizim şansımız diyelim şu ana kadarki durumu ve bir hafta daha sürecek. Sonrasına birlikte bakarız. Hava bu değişebilir, biz de aşırı sıcaklara girebiliriz ama şu anda durumumuz şu an iyi görünüyor.
1: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Ben güzel bir hafta diliyoruz sana. Görüşürüz. Evet, Hüseyin Öztel'e uğurluyoruz efendim, teşekkür ederek. Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yolculuğa bakacağız. Her adımında bir zafer, her köşesinde bir hatıra. Şimdi sizleri Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık askeri mirasını anlatan bir müzeye götüreceğiz. Geçmişten günümüze, Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'ndeki tarihi yolculuğu izleyeceğiz. Daha sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Türk milletinin köklü askeri mirası, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarih boyunca geçirdiği gelişim süreçleri, akademik çalışmalar ve tasarımlar. Burası geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235 yıllık tarihini, kurumsal gelişimini ve modernleşme süreci tek çatı altında buluştu. Müze, Türk ordusunun binlerce yıllık geleneğini tarihi belgeler, görsel materyaller, üç boyutlu maketler ve heykellerle anlatıyor.
3: Tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz kalbini, vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen ruhunu yansıtıyor.
2: Müze 4 ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölümde onlardan Selçuklulara uzanan Türk devletlerinin askeri teşkilatı, savaş taktikleri ve Malazgirt zaferi anlatılıyor. İkinci bölümde Osmanlı dönemi, İstanbul'un fethi, Mohaç, Plevne ve Çanakkale destanı tarihi görsellerle aktarılıyor. Üçüncü bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'e giden süreç ele alınıyor.
3: Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Türk askeriyle günümüz Türk modern askerinin heykeli müzede sergileniyor.
2: Yerli ve milli savunma sanayi de müzede. Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı, Altay tankı, Atak helikopteri, Fırtına obüsü, Hisar ve Tayfun gibi yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin maketleri de sergileniyor. Çelik kubbe hava savunma sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Mete Han'ın kurduğu ilk düzenli ordudan bugünün yüksek teknolojiyle donatılmış modern kara kuvvetlerine kadar uzanan 2235 yıllık askeri miras, yalnızca geçmişin zaferlerini değil, Türk ordusunun

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Evet, gün başlıyor, oradasınız. 29 Haziran Pazartesi sabahındayız. Güzel bir güne uyanalım diyoruz. Umarız ki güzel haberler alacağımız bir gün olur. Paradan söz edelim. SSK ve Bağkur ile memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler Cuma gününe, yani 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar malum zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurlarının maaşları acaba ne kadar artacak? Buyurunuz izleyelim.
1: Milyonlarca memur ve emekli Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
2: Artışmalarla da sınırlı değildir.
1: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
0: Şimdi öyle bir çelişki var ki enflasyon oranı tabii ki altta olması bekleniyor, düşük olması isteniyor özellikle vatandaş tarafından ama düşük olursa da zam ne kadar olacak? Yani bir taraftan da özellikle bu ay biraz fazla mı çıksa acaba diye enflasyon oranlarında özellikle emekliler ve memurlar düşünüyor, taşınıyor. Hep beraber göreceğiz Temmuz ayına nasıl yansıyacak enflasyon oranları, tabii faizi de etkileyecek bu durum. Peki bir taraftan da altın üretiminde zirve yine Çin'in başlıklı haberine bakarım Milliyet gazetesinin, ardından piyasalar yeni günü hangi rakamlarla karşılıyor bunu inceleyeceğiz. Dünyada küresel maden üreten altın üretiminde Çin 380.2 tonla yine liderliğini koruyor. Türkiye 30.6 ton ile 29. sırada yer aldı. Özellikle son 2-3 ayda bir hayli fazla satış olduğunu biliyoruz. 2024 yılı verilerine göre Dünya Altın Konseyi'nin küresel maden altın üretimi 3.661 tona ulaştı. Çin dediğim gibi 380.2 tonla açık ara liderliğini koruyor. Yani altın üretiminde zirve ciddi anlamda Çin'in efendim üretimin %10'undan fazlasını sağlamış ve dünyanın en büyük altın üreticisi konumuna yerleşmiş. Afrika kıtası ülkelerse küresel arzın yaklaşık 1/4'ünü sağlıyor. Rusya 330 tonla ikinci, Avustralya 284 tonla üçüncü, Kanada 202 tonla dördüncü, Amerika 158 tonla beşinci sırada yer aldı. Dediğim gibi Türkiye listeye 29. sırada 30.6 ton üretimle girdi deniliyor. Peki altında durum bu. En azından merkez bankaları da almaya devam ediyor. Acaba yeni güne, yeni haftaya piyasalar hangi rakamlarla başlıyor? Buyurunuz okuyalım. BIST 100 endeksi 14.000 üzerinde biliyorsunuz. 14.274 puandan güne başlıyor. Dolar 46 lira 64 kuruş adım adım 47'ye doğru gidiyor. Euro ise 53 lira 16 kuruşta. O da yatay bir seyir izlemekte. Euro dolar parisi de 1.13. 1.13-1.14 seviyelerinde. Faize hemen bakalım, 40.33 puan efendim. Altının onsunda düşüş devam ediyor, küçük de olsa, 4.056 dolarda. Brent petrol $71.98 işlem görmekte. Oradaki düşüş de tabii ki dikkat çekici. ABD ham petrolü de $69.61 işlem görüyor. Hemen altına bakalım. Gram altın 6.075 lira. Çeyrek altın 9.934 lira. Yarım altın 19.873. Tam altınsa 39.625 liradan işlem görmekte efendim. Ve bakalım yatırımcısına nasıl kazandıracak, hep beraber göreceğiz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Sıcak bir haber, canlı yayına gidiyoruz. Ankara'da NATO parlamenterler zirvesinde konuşuyor, dinliyoruz. Devlet
3: başkanlarının katılacağı liderler zirvesi yapılacak. Bu toplantı özellikle içinde bulunduğumuz dönemin şartları bakımından fevkalade önemlidir. Hem NATO'nun geleceğine ilişkin fikirlerinin tartışılması, hem NATO ile ilgili stratejik konuların gündeme getirilmesi bakımından önemli.

önemlidir. Hem de içinden geçmekte olduğumuz dönem diyebiliriz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerinden birisidir. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünyada teknoloji büyük bir hızla değişiyor. Artık tek kutuplu dünyanın geride kaldığı, çok kutupluluğun, çok merkezliliğin hakim olmaya başladığı yeni bir evreye giriyoruz. Bu evrede çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, iç savaşların fevkalade yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır. Dolayısıyla yeni dönemin önümüze çıkarmış olduğu sorunları eski dönemin alışkanlıklarıyla çözmenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Öncelikle meselenin sadece güvenlik perspektifiyle ele alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Evet, NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir. Ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO bir taraftan savunma kapasitesini artırırken, üye ülkeler kendi aralarındaki dayanışmayı artırırken, aynı zamanda da dünyanın bundan sonraki dönemde çatışmalarının nasıl çözülebileceğini, Avrupa kıtası başta olmak üzere çevremizi bizleri ilgilendiren güvenlik sorunlarının hangi barış perspektifiyle elimine edilebileceğinin üzerinde de yoğunlaşmamız lazım. Kısacası öyle görünüyor ki NATO'nun sadece güvenlik doktrinleri değil, aynı zamanda barış doktrinlerini de geliştiren bir uluslararası kuruluş halinde yerini alması ve fonksiyon icra etmesi kaçınılmazdır. Değerli dostlar, bu çerçevede içinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır. Türkiye kendi dış politikasını da bu anlayışla inşa etmektedir. Hiç şüphesiz saldırgana, zalime, uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Ama aynı şekilde tavrımızı barıştan, karşılıklı müzakerelerden ve en zor sorunları bile diplomasi masasını da çözebilme yeteneğinden yana kullanacağız. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılına gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti. Bugüne kadar büyük merhaleler elde edildi. Bu binanın hemen birkaç yüz metre ötesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aynen böyle bir masa etrafında olduğu gibi Rus tarafı ve Ukrayna tarafı bir araya geldi ve hemen hemen neredeyse nihai anlaşmanın draft kopileri imzalandı. Ama maalesef o dönemin şartları içerisinde bazı ülkeler barışı istemediği için barış sağlanamadı. Şimdi ümit ederiz ki bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemen haklarına sonuna kadar saygı göstererek bu savaşın sonuçlandırılabilmesi mümkün olsun. Bu müzakereler sonucunda asla sonuçsuz kaldı da diyemeyiz. Bazı konularda da başarılar elde edildi. Hiç şüphesiz bunlardan birisi Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasıdır. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulması vasıtasıyla uluslararası alanda özellikle Afrika kıtasında açlığın ve kıtlığın ortaya çıkması önlenmiş oldu ve böylece dünya büyük bir felaketten kurtarılmış oldu. Yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler neticesinde defaatle esir sakatlarının gerçekleştirilmesi mümkün oldu. Değerli dostlar, şimdi aynı perspektifin günümüzdeki meselelerde de
bölgemizdeki ve küresel

meselelerde de hakim olmasını arzu ederiz. Bunun güzel bir örneği de son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz. Yine hiç şüphesiz dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden en önemli meselelerden birisi de Orta Doğu'da Filistin'deki yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramları değil, mesele sadece 100 bine yaklaşan sivil kayıplar değil, şehirlerin yakılmış olması, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil, mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir. Çünkü insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birisi olan Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, aynı zamanda ulusal savunma kapasitelerimizin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de üye ülkelerimizin ve ittifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda özellikle çok büyük bir merhale kat etmiş, büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir. Ancak şunu bir kere daha açıklıkla ifade etmek isteriz ki bu ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz. Bu çerçevede özellikle

0: Özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerimizin, başta İspanya olmak üzere, Türkiye'nin hava savunma sistemine verdikleri destek dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle parlamentolar sadece güvenlik doktrinleri ve savunmayla ilgili alanlarda kalan kararların alındığı platformlar değildir. Hepinizin bileceği ve kabul edeceği gibi parlamentolar aynı zamanda halklarının endişelerini ortadan kaldıran en önemli siyasi kurumlardır. Bu çerçevede yaşadığımız çağın güvenlik risklerine karşı itiraf edelim ki hemen hepimizin ülkelerinde, halkların nezdinde ciddi bir güvenlik endişesi, geleceğe ait ciddi bir karamsarlık ve hatta zaman zaman son derece ciddi bir şekilde eleştiriler ortaya çıkmaktadır. Bunun için parlamentoların öncelikli vazifelerinden birisi de halklarının güvenliği sağlamak olduğu kadar halklarının endişelerini de gidermek olmalıdır. Bu yönde de hareket etmek durumundayız. Son olarak şunu söylemek isterim. Yeni bir dönemdeyiz. Dünya tabir caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Hele hele dünyada bütün küresel sistemin uluslararası kurumlarıyla çöküşe geçtiği, uluslararası kuralların hakile yeksan olduğu, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojilerinin bile yok olduğu bir dönemde önümüzde yepyeni bir ödev olarak yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması durmaktadır. Bu vazife hiçbirimizin kaçınamayacağı ortak bir vazife, ortak bir sorumluluktur. Onun için sözlerimi tamamlarken tek tek her birimize şu çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım. Bu vesileyle bir kez daha burada Dolmabahçe Sarayı'nda bu güzel salonda bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapıcı, yol gösterici fikirlere ev sahipliği etmesini temenni ediyorum. NATO parlamentolarının 3. toplantısının gelecekte de kalıcı olması temennisiyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Parlamenterler Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı İstanbul'da. Dolmabahçe Sarayı'nda canlı olarak aktardık. Yansımalarını hep beraber göreceğiz. Malum NATO'yu konuşmaya başladık an itibariyle. Aktaralım efendim, Numan Kurtulmuş da dediğim gibi NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. Peki saatimiz 9.18'i gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyoruz. Neyle? ABD ve İran arasında başlayan çatışma süreci teknik görüşmeleri de etkiledi. Bu önemli. Aktaralım, İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı. Ancak daha sonra Salı günü Katar'da, Doha'da bir görüşme planlandığı belirtildi. ABD ve İsrail, daha doğrusu İran arasındaki teknik görüşmeler dediğim gibi tıkandı. İlk açıklama Amerika Birleşik Devletleri basını Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili, bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi. İran Devlet Televizyonu'nda konuşan İranlı bir yetkili ise İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki koşulların yerine getirilmemesine nedeniyle yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Gelişmelerin ardından Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandığı

0: Saldırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Katar'da yani Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine yine bir saldırıda bulundu. Hizbullah'ın 6 altyapısını yok ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırı öncesi ABD bilgilendirilmiş. Bu arada Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Hint Rajab Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givri, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Aşırı sağcı bakanın Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini savunuyor vakıf. Ben Givri'nin soruşturma bitene kadar Amerika'da tutulmasını istiyor.
1: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. Şikayet yapan sivil toplum kuruluşu, Washington'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Ben Givir hakkındaki şikayeti Belçika merkezli Hint Rajab Vakfı yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret edecek Ben Givir'in, aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu Filistinlilere karşı savaş suçu işlediği ifade edildi. Vakıf, aşırı sağcı bakanın İsrail polisi ve İsrail cezaevi servisini yönettiğine de dikkat çekti. Göreve geldiğinden beri Ben Givir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ben Givir'in tutuklu Filistinlilerin cezaevlerindeki koşullarını kötüleştirmeyi kendisine amaç edindiği belirtildi. Vakıf, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun İsrail Cezaevi Servisi'nin işkence kampları ana dönüştüğü tespitini yineledi. Ben Givir'in bazı işkence anlarında şahsen bulunduğu, Filistinlilere kötü muamele ederek sık sık kendini videoya çektiği belirtildi. Hint Rajab Vakfı, soruşturma tamamlanana kadar Ben Givir'in ABD'de tutulması çağrısı yaptı. Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Ben Givir'in New York'ta 7-8 Temmuz'da yapılacak polis şefleri zirvesine katılması bekleniyor.
0: Ve Rusya ile ilgili bir haber başlığı, Putin piyasaları sarsacak şeklinde aktarılıyor. Yeni Birlik gazetesinden okuyalım. Putin ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikindeki sorunların devam ettiğini belirtmiş. Dizel yakıt ihtiyacının, daha doğrusu ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirildiğini aktarıyor Putin. Efendim, ülke içindeki akaryakıt dengesini korumak amacıyla dizel yakıt ihracatına yönelik tam bir yasak getirme olasılığını tartıştıklarını açıkladı. Bu açıklama hali hazırda hassas olan küresel petrol piyasasında tedarik endişelerini zirveye taşımış durumda deniyor gazetede. İç piyasadaki akaryakıt durumunu birkaç gün önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Putin, altyapı tesislerine yönelik terör saldırılarının etkisi en aza indirilmelidir şeklinde bir de ifadesi söz konusu diyelim ve gelelim memlekette ne oluyor ne bitiyor buna bakalım. Saatimiz 9.23'ü gösterirken İstanbul'dayız. Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı maalesef. Kadının şikayeti üzerine polis bir çalışma başlattı. O şüpheli çok geçmeden yakalandı.
1: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
2: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
1: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
2: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
0: Isparta'dayız. Mermer ocağında yangın çıktı maalesef. Bir işçi hayatını kaybetti. Maden ocağı Sütçüler ilçesindeki Çandır köyünde bulunuyordu. Gördüğünüz üzere yemekhanede başladı yangın. Kısa sürede büyüdü. Olay yerine ekipler hemen sevk edildi. İtfaiye ekibi ve

0: Gazözleri müdahalesiyle söndürülen yangında işçi Halim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cenazesi Sütçüler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Ve Bursa'dayız. Otobüse binmek için caddeye inen genç avukata taksi çarptı. Aracın altında kalan yayayı kurtarmak için onlarca kişi bakın nasıl seferber oldu.
1: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, iddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada en sağ şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Çey gözaltına alındı.
0: Efendim sıcak haberlerle devam edelim. Fransa'dayız. Paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti efendim. Kaza ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarında yaşandı. Paraşüt okuluna ait bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü maalesef. Kazada bir pilot, 5 paraşüt okulu öğrencisi ve 5 eğitmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa İçişleri Bakanı'nın incelemelerde bulunmak üzere de bölgeye doğru yola çıktığı ifade ediliyor. Olay dediğimiz gibi Fransa'da meydana geldi. Bir uçak kazası 11 kişi hayatını kaybetti. Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 250. yıla özel pasaport başlığında haberi aktaralım efendim. ABD Başkanı Trump, Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel hazırlanan sınırlı sayıdaki yeni pasaport tasarımını tanıttı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni pasaportu, hoş geldiniz ama uslu durun dedi. Tasarımda Trump'ın masasında otururken çekilmiş sert ifadeli bir portresi ile imzası da yer alıyor. Diğer sayfada 1776'da bağımsızlık bildirgesinin imzalanması tasvir ediliyor. Bir tablo var. United States of America 250 ifadesi yer almakta. Dediğim gibi Trump'ın portresi ve imzası bu özel pasaportta yerini almış. Olmazsa olmaz. Belki o pasaportla Türkiye'mize bir giriş yapacaktır. Önümüzdeki hafta malum gelmesi bekleniyor şahsın. Şimdi son yıllarda bu sıcakların malum artmasıyla birlikte en önemli gündem başlıklarımızdan biri orman yangınları oldu. Umarım bundan sonra olmaz. Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangınıyla mücadele edildi. Yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
1: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Maalesef acı verici görüntüler. Umarız ki tedbirler tam anlamıyla alınmıştır. Bu yıl bu tür görüntüleri sizlerle paylaşmak zorunda kalmayız. Karar Gazetesi'nde bir haber başlığı, dronların yeni hedefi sivrisinekler deniyor. Efendim İran Savaşı'nın tetiklediği enerji krizi ve yıkıcı kasırgalarla boğuşan Sri Lanka, ölümcül dank humması salgınına karşı orduyu devreye soktu. Vaka sayısının geçen yıla göre 2'ye katlanarak 46 bini aşması ve hastanelerin dolup taşması üzerine askeri dronlar havalandı. Başkentte binaların çatıları

0: tarayan insansız hava araçları sivrisineklerin üreme alanlarını tek tek tespit edip avlıyor. 29 kişinin ölümüne yol açan salgını durdurmak için virüsü yok eden özel bakterili sivrisineklerin de doğaya salınması planlanıyormuş. Askeri teknoloji artık kanatlı ve oldukça ölümcül bir düşmanla savaşıyor. Şimdi yani sivrisineklerle savaşıyor. Haberin adresi Sri Lanka gördüğünüz üzere. Biz de İstanbul'a gelelim yeniden. Dünya evine giren genç çiftin düğünü, takılara göz diken kayınbirader yüzünden dehşetle sonlandı. Altınları alamayan o saldırgan damadın başına ataşla vurdu, sonra da öldüresiye darp etti. Aileler de dahil olunca deyim yerindeyse kızılca kıyamet koptu efendim.
1: Gelinin abisi benle beraber gelin odasına çıkmak istedi.
2: Taşla vurmuş. Taş demesin bana, öldürdüm, öldürdüm, titriyor. Kız kardeşim bağırıyor. Abla, mis mahalle diye.
1: İçkiliydi.
3: Öldürmeye teşebbüs.
4: Müzik sustu, çığlıklar yükseldi. Bir çiftin en mutlu günü kanlı bitti.
3: Kayınçosu geliyor, çocuğumu yukarıya çıkarıyor.
1: Tamdan sert bir cisimle yüzüme vurdu. İkinciyi de yedikten sonra bayılmışım.
2: Bu çocuğum 3 yıldır beraberdi bu kızla.
4: İpsuz ailesi Yenibosna'daki düğün salonunda oğullarını evlendirecekti. Ancak iddiaya göre kız tarafının amacı farklıydı.
1: Büyük ihtimalle hani bu altın mevzuları işte sizde kalsın, bizde kalsın vesaire muhabbetlerinden doldu herhalde, gelip beni dövdü orada.
5: Takı töreni gerçekleşti, her şey de yolunda gibiydi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Çünkü iddiaya göre gelinin alkollü abisi gözünü altınlara dikmişti.
2: Çok iyiydi. Şüphe uyanmadık. Bana sarıldı, ablacığım seni çok seviyorum dedi.
4: Kayınbirader altınları alamayınca iddiaya göre damada saldırdı. Başına taşla vurup öldüresiye darp etti.
2: Elmacık kemiği kırık, burnu kırık. Gözün arkasında akşam kanama vardı. Gece eğer devam ederse dediler, göz ameliyatı geçirebilir.
5: Düğün salonunda başlayan tartışma dakikalar içinde kontrolden çıkarak sokağa taştı. Öfkeleri o kadar şiddetliydi ki yumrukların yanı sıra şişelerde birer silah olarak kullanıldı.
3: Hatta dışarıda arabayı bile her şeyi hazırlıklı gelmişler. Olaydan sonra hemen kaçtılar olay yerinden, uzaklaştılar.
4: Ailelerin de dahil olduğu kavga polisin gelmesiyle son buldu.
3: İçeride kalmalarını istiyoruz onların. Cezalarını çekmelerini istiyoruz. Benim zararlarımı karşılanmasını istiyorum.
0: Yani bu kadar da olmaz artık dediğimiz her olayı yaşar olduk maalesef. İşte gördüğünüz son örnek budur. İstanbul'dayız. Seyir halindeki bir otomobil ama elektrikli bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve ailesi de korku dolu anlar yaşadı.
6: Arın buraya gel. Arın buraya gel.
7: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
8: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
7: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı.
6: Arın buraya gel, arın buraya gel.
7: Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu. Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
8: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
7: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
0: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Bir haber başlığı Sabah gazetesinden okuyalım. Avustralya'dan sosyal medya şirketlerine ağır yaptırım. Bütün bunlar diğer ülkeler için bir örnek teşkil edecek gibi gözüküyor. Avustralya hükümeti 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami

0: para cezasını iki katına çıkardı. ABC News'un haberine göre hükümet sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı. Başbakan Albanese Aralık 2025'ten beri sosyal medya platformlarının 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını engellemek için makul adımlar atmakla yükümlü olduğunu hatırlatarak büyük teknoloji şirketlerinin yasaya uymak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanabilecek azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı. Gördüğünüz üzere özellikle şirketlere bu anlamda çok büyük bir iş düşüyor. Bakalım diğer ülkelerde ve tabii ki bizde durum ne olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Efendim bir adres düşünün. Adliye binasına gitmek için navigasyonla yola çıkanlar sürekli kendini burada buluyor. Bursa'daki Adliye isimli köy hem orada yaşayanlara hem de duruşması olanlara bakın neler yaşatmakta.
1: Gelen ne diyor size?
2: Gelenler bize adliye burası mı diyorlar. Evet diyoruz. İşte bina nerede? Diyoruz ki ya burası adliye köyü.
3: Günde 10 kişi geliyor. Adliye nerede diyorlar bize.
2: Bizim kargolarımız da adliye binasına gidiyor.
1: Milyonlarca kişi navigasyon kullanıyor. Navigasyon yol haritası verdiğinde de o yola uyuyor. Ama işte o yol haritası bazen ilginç sonuçlar da doğurabiliyor.
4: Bilmedikleri için bilmiyor da yoksa bilgisine güvenecek. Neydi? Navigasyona basmaz ki.
1: O noktalardan birinde Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Adliye mahallesindeyiz.
2: Çok fazla bu şekilde buraya gelip geri dönenler var. Gemlikli buranın arası aşağı yukarı 10 kilometre. Trajikomik bir olay aslında. Ağlanacak halimize gülüyoruz ama yapacak bir şey yok yani.
1: Yani aslında tek mağdur olan buraya gelenler değil. Köyde yaşayanlar da mağdur çünkü verdikleri kargo siparişi köye değil bu sefer adliye binasına gidiyor.
3: Bizim için bayağı sıkıntı. Yedek parça geliyor. Ne bileyim İstanbul'dan, İzmir'den siparişlerimiz oluyor. Biz Gemlik'e gidip almak zorunda kalıyoruz.
1: Halk otobüsüyle geliyor.
4: Evet, insan burada 10 kilometre uzakta burada kalmış oluyor. Tekrar onları alıp Gemlik'e götürdüğümüz daha iyi oluyor adliye binasına.
1: Buraya gelen ilk kişi Şakir Paşa'ymış. O geldikten sonra köyün ilk adı Kavak Dibi olmuş. Ama daha sonra görülen davalarla birlikte köy karışınca o davaların sayısı artmış ve köyün adı Adliye Köyü olmuş.
2: Ya Adliye Sarayı'nı bizim köyümüze taşısınlar ya da bizim köyümüzün ismini değiştirsinler.
0: Efendim TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin zaman kullanım araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Spor tercihlerinde futbola ilgi azalmış. Voleyboldaysa bir yükseliş söz konusuymuş.
5: Spor tercihlerinde futbol gerilerken voleybol yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu toplumun zamanı nasıl değerlendirdiğini inceleyen kapsamlı zaman kullanım araştırması 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son 10 yıllık dönemi mercek altına alan veriler Türkiye'de spor tercihlerinde köklü bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Ülkenin geleneksel spor dalı olan futbola ilgi azalırken voleybol popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bireylerin son 4 hafta içinde gerçekleştirdikleri sportif faaliyetler incelendiğinde voleybolun yükseliş trendi öne çıktı. 2015 yılında voleybol oynadığını belirten fertlerin oranı %0,9 iken bu oran 2025 yılında %1,4 seviyesine ulaştı. Milli takımlar düzeyinde elde edilen küresel başarıların ve yatırımların voleybolun tabana yayılmasında büyük bir itici güç olduğu bu verilerle tescillenmiş oldu. Voleyboldaki bu sevindirici yükselişe karşın futbol kan kaybetmeye devam ediyor. 2015 yılı verilerinde fertlerin %5,2'si futbol oynadığını beyan ederken 2025 yılına gelindiğinde bu oran %4,1 seviyesine geriledi. Futbol, spora katılım sıralamasında hala üst sıralarda yer alsa da 10 yıllık süreçte en çok gerileme gösteren branşlardan biri oldu. Araştırmada 10 yaş ve üzeri fertlerin son 4 hafta içinde en çok yaptığı sportif faaliyet %11,7 ile yürüyüş veya koşu oldu. Futbol %4,1 ile ikinci sırada yer alırken aletli spor faaliyetleri ise %2,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. Toplumun spora ve doğa

0: sporlarına günde ortalama yalnızca 12 dakika ayırmasıysa araştırmanın dikkat çeken bir diğer çarpıcı notu oldu.
1: Günde sadece 12 dakika, o derece meşgulüz efendim. Filenin Sultanları'nın ciddi başarısı ve futbolda tabii ki özellikle alınan o başarısız sonuçlar durumu ortaya koyuyor. Böyle bir araştırma yapmaya da aslında gerek yoktu. Yani sorsanız söylerdik. Şimdi İstanbul'da Maltepe'de bir dünya rekoru kırıldı. 81 ilden kalkıp gelen 5000 kişi horon tepti. Günün sonunda Guinness Rekorlar Kitabı'na adlarını yazdırdılar.
2: Birazdan dünya rekorunu kıracak mısınız?
3: Evet, inşallah. Hedefimiz o. Rekor için uzmanlar gelmiş. Onlar bizi izleyecekler. Dünya rekoru bu. Bundan daha büyük bir şey olamaz.
4: 3 aydır hazırlanıyoruz. Gözlerim doluyor. Bu millet kültürüne, geçmişine sahip çıkıyor. Biz çok mutluyuz.
5: Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye geldik ve çok heyecanlıyız hepimiz.
2: Bana bir gösterir misin?
3: Tabii ki, gösterelim hemen. Oynayalım beraber.
2: Nasılım? Nasılım? Rekor geliyor, rekor!
3: Siz de mi katılsanız?
2: Ben de geliyorum o zaman.
6: Parmaklar kavuştu, horona başlandı. Ayaklar yere vuruldukça bir dünya rekoru kırıldı.
7: 12 yaşındayım, heyecanlı hissediyorum.
2: Kaç yıldır horon oynuyor?
7: 5 senedir oynuyorum.
2: Karadeniz kültürünün en önemli değerlerinden biri olan horon, Maltepe'de gerçekleşen organizasyonla dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Öyle ki şu anda 5000 kişilik horon ekibi için
8: ta Bayburt'tan geldik. 81 ilde görüyorsunuz bu alanda çok coşkulu bir topluluk var.
9: Ben çok gururluyum. Böyle bir organizasyonu yapmak kolay bir şey değil.
6: Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler en kalabalık horon oyunu rekorunu kırdı.
10: Maalesef 180 kişi diskalifiye edildi. Sonuç, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ona rağmen bu rekoru aldı. Rekor geldi.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim, haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
11: Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altu, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

0: Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.
1: Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Serap Belet Para Gündem'le birazdan karşınızda olacak. Yarın saat 7'de. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: ATV'nin gazına bastı, son hızla gitti. Ama göleti geçmek mümkün olmadı. Sürücü de, arkadaşı da çamura bulandı. Şampiyonluk pozu veriyorlardı. Fırlatılan top kupayı iki parçaya ayırdı. Bütün takım hayal kırıklığına uğradı. Tırın teması elektrik tellerinde kısa devreye yol açtı. Bu araç bir anda kıvılcımlar içinde kaldı. İngiliz şarkıcı Harry Styles Londra konserinde su püskürtme şovu yaparken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahnede yığılıp kalan şarkıcı sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine geldi, konseri de sürdürdü. Kalkış sırasında işler ters gitti. Motoru arızalandı. Bir türlü havalanamayan küçük uçak burun üstü piste çakıldı. Beşiktaş'taki bir inşaatın kazı alanında toprağın altında kalmıştı. Çevredekilerin sesini duymasıyla işçiler harekete geçti. Yavru kedi hassas bir çalışmayla kurtarıldı. Neyse ki sapasağlamdı. Kamyonet raylarda sıkışıp kaldı. Kimileri aracı itip kurtarmaya, kimileri de makinisti uyarmaya çalıştı. Ama hiçbiri olmadı. Trenin çarptığı araç hasara uğradı. Gürcistan'da parlamento karıştı. İktidarla muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklaşmaya varan kavga diğer vekillerin araya girmesiyle sonlandı.
3: Araba gitti.
4: Vallahi batıyor.
3: Battı araba.
2: Kontrolden çıkan araç denize uçup suya batmaya başladı.
5: Arabayı denize attılar.
4: Arabayı denize attılar.
2: Sürücü araçtan atlayıp kurtulurken o anları kayda alan bir arkadaş grubu da yetkililere ihbarda bulundu.
6: Rumeli kavağa girişinde denize araba uçtu da onun için aradım.
2: İlginç diyaloglar kayıt altına alındı.
4: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprüye manzaraya karşı.
5: Arabayı denize attılar.
2: Silahlı kişiler trafikteki aracın etrafını sardı. İçindeki aileyi soymaya kalkıştı. Sürücü çok soğukkanlıydı. Camı açıp saldırganları oyaladı. Sonra da gazlayıp kaçtı. Dehşet anları araç kamerasına yansıdı. Avcılar Ambarlı İlkokulu öğrencileri yıl sonu karne töreninde dans edip oynadı. Sınıf öğretmeni de serebral palsi hastası Emir'e eşlik etti. O anlar yürekleri ısıttı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
1: Haberin ve hayatın içinde.
6: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
6: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
6: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: İyi günler sevgili seyirciler, iyi haftalar. Pazartesi günündeyiz, yeni bir haftaya başlıyoruz. İlk canlı yayınımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olağanüstü kurultay tartışması biliyorsunuz. Çözümlenmedi, 800'den fazla delege imzası genel merkeze sunulmuştu önceki hafta. Şimdi özel cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan öğrenelim. Ne zaman bu başvuru olacak, hangi içerikte ve sonrasında nasıl bir adım atılması bekleniyor Mahir?
1: Evet Serap Belet, edindiğimiz bilgilere göre o başvuru biraz daha bekleyecek. En azından 11 Temmuz'a kadar özel cephesinin beklemesini bekliyoruz. Bekleyeceğini ifade edebiliriz. Hatırlanacağı üzere 17 Haziran'da o imzalar genel merkeze teslim edilmişti ve 10 günlük bir süre tanınmıştı adım atılması noktasında. Ancak genel merkez kaynakları herhangi bir adım atmayacağı benziyor. Gerekçe de tedbir kararı ve hukuk süreci henüz kesinleşmemiş olması. O verilen 10 günlük süre geçtiğimiz Cuma günü doldu. Aslında bu hafta bir başvuru yapılması bekleniyordu. Fakat görüştüğümüz kaynaklar 11 Temmuz'a kadar bunu bekleteceklerini ifade etti. Gerekçe olarak da tüzüğü gösterdiler. İmzalar verildikten sonra en geç 45 gün içindeki son pazar günü, hafta sonu kurultayın yapılması gerekiyor normalde. O da 26 Temmuz'a tekabül ediyor. Kurultayında yine kurultaydan önce en geç 15 gün önce duyurulması lazım. Yani bunun içinde kritik eşik 11 Temmuz. Şayet bu imzalar çerçevesi genel merkez bir adım atacaksa 11 Temmuz'a kadar bunu açıklama duyurma hakkı var. Dolayısıyla bu yönde bir bekleme olduğunu belirtti. Özgür Özel cephesi yani imzaları baz alarak genel merkez 9 Temmuz'da da 8 Temmuz'da da hatta 11-10 Temmuz'da

0: Temmuz'da da bir adım atabilir. Yani en az 2 hafta öncesinden bunu duyurabilir. Bu noktada bir bekleme süresi olacak Özgür Özel cephesinin. 11 Temmuz'dan önce o başvurunun yapılmasını beklemediğimizi ifade edebiliriz. Bir de tabii yeni parti tartışması var. Özel cephesinden gelen bütün açıklamalarda tüm seçeneklerin masada olduğu defaatle ifade edilmişti. Mevcut seçime yeterli olan bir partiyle birlikte yola devam etmek ya da yeni bir parti kurmak da seçenekler arasında. Temas kurulan partiler var. Onlardan iki tanesi öne çıkıyor özellikle. Anadolu Birliği Partisi ve Yenilik Partisi. Öztürk Yılmaz'ın başta bulunduğu Yenilik Partisi ile de temasa geçildiğini ifade edebiliriz. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre bu noktada temaslar, görüşmeler devam ediyor. Peki yeni parti kurulacak mı? Bu da güçlü seçeneklerden biri. Özel'in kurmayları bütün seçenekleri, bütün ihtimalleri göz önünde bulunduruyor ve yeni parti içinde çalışmaların yapıldığını ifade edelim. Peki bu partinin ismi ne olacak diye sorduğumuz Özel'in kurmaylarına, bu noktada da yeni parti isminin ön plana çıktığı belirtiliyor. Tartışmaları bu şekilde. Bir de Salı grup toplantısı var. Artık son bir aydır her hafta neredeyse CHP ile ilgili konuştuğumuz başlık, Salı günü grup toplantısı olacak mı, olursa kim konuşacak? Şunu ifade edelim. Yarın Özgür Özel'in grup kürsüsünde olması bekleniyor. Kendisinin bugün İzmir'de programı var. Yarın Ankara'da olması ve Salı yine grupta konuşma yapmasını bekliyoruz. Yarın CHP Genel Merkezi'nde önemli bir toplantı olacak. Tam da grup saatine yakın bir MYK toplantısı olacak yine Kılıçdaroğlu başkanlığında ve güncel siyasete ilişkin bütün başlıklar detaylı bir şekilde ele alınacak. Merak edilen konu yeni bir ihraç dalgası olacak mı? Son bir aydır belki de bütün MYK'larda milletvekili, belediye başkanı ve il başkanlarına yönelik ihraç kararları gelmişti. Yarın da öyle olmasını bekliyoruz. İl başkanlarına dönük yeni ihraçlar beklediğimizi ifade edelim. Sadece ihraç değil, görevden almalarda bekliyoruz. Bu noktada yeni görevlendirmelerde olacak MYK tarafı. Son bir not belirtecek olursak, her geçtiğimiz gün bir haber yayınlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu meclise yazı yazdı ve Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönünde bazı haberler vardı. Bu haberlerde genel merkez tarafından parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Bahir, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi savaştaki müzakerede son durumla devam edelim. ABD ve İran arasında başlayan çatışma süreci teknik görüşmeleri etkiledi. İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı ama daha sonra Salı günü Doha'da bir görüşme planlandığı duyuruldu. Yani yarın ABD ve İran arasında teknik görüşmelerde bir tıkanma yaşandı. İlk açıklama ABD basını da Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili, bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasında görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi yaptığı haberde. İran Devlet Televizyonu'na konuşan İranlı yetkili ise İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Gelişmelerin ardından Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyine saldırıda bulundu. Hizbullah'ın altyapısını yok ettiklerini belirtti İsrail. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırı öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri bilgilendirildi. Şimdi gözler yarın yapılacağı belirtilen, Doha'da yapılacağı belirtilen bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Ekonomiye geçelim. Konuğuma merhaba demeden önce bu haftaya nasıl başlıyoruz? Piyasa verilerini görelim. Borsa İstanbul 14.274 puanda. Dolar 46.64 bu sabah. Euro 53.25. Euro dolar paritesi de 1.14. Faiz %40.33. Altının onsu yine düşüyor. 4.100'ün üzerine çıkmıştı 4.100 doların. Tekrar aşağı geldi. 4.060 dolar bu sabah. Brent petrolde 72.35 dolar. ABD ham petrol hala 70 doların altında, 69.97. Dolar biraz yükseldiği için gram altında tabii bunun da etkisini görüyoruz. Her ne kadar ons fiyatı düşse de bugün 6.096 lira dijitalde gram altının fiyatı, çeyrek altın 9.965, yarım altın 19.931, tam altında 39.741 lira. Yine epey geriye geldi yani 3-4 hafta öncesine ve 2025'in Aralık ayındaki rakama geldi tekrar tüm bu büyük dalgalanmaların ardından altın. Şimdi Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilek Teker konuğum. Onunla konuşacağız ekonomiyi. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
2: Günaydın, iyi yayınlar Serap Hanım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi alt

0: 6. ay enflasyonunu da merakla bekliyoruz. Bu hafta 3 Temmuz'da da açıklanacak enflasyon verisi Haziran ayının. Oradan başlayalım isterseniz. Çünkü Temmuz gelirken herkes asgari ücrette ara zam konusunda büyük bir beklenti yok. Emekliler için de bir refah payı konusunda şu anda olumlu bir durum olmadığı haberini de aldık. Bir sürpriz olur inşallah ama şu an görünüm böyle. Ama insanlar elbette 6 aylık enflasyon farkının ne olacağını merak ediyorlar. Ayrıca özel sektörde de ara zam olur mu diye bir bekleyiş var. O yüzden biz enflasyonla başlayalım. Haziran enflasyonu beklentiniz nedir?
1: Haziran ayı beklentisi konusunda aslında piyasada bir aralık konsensüsü var. Yani birin biraz altında ya da birin biraz yukarısında bir yerde. Dolayısıyla ben de beklentimi tabii ki bir civarında konumlandırmak isterim. Tabii enflasyon düşüyor ama sizin dediğiniz gibi satın alma gücü başka bir şey. Yani enflasyon bir istatistik. TÜİK'in açıkladığı rakam düşüyor çünkü oradaki sepet aslında düşen bir enflasyona işaret ediyor. Ama tabii ki hane halkı ister istemez kendi cebinden çıkan o satın alma gücünü daha ziyade algılıyor. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın da faiz kararı her ne kadar enflasyona göre verilecek olsa da ki bu da başka bir tartışma, Merkez Bankası'nın faizleri indirip indirmeme kararı, önümüzdeki haftalarda daha net bunu konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla hane halkı için enflasyon aslında önemli. O kök maaş kısmı emekli tarafı, çalışan tarafı için de son derece önemli. Şimdi açıklanan istatistikler Türkiye'de bir süredir hem işte satın alma gücü tarafından hem açlık sınırı hem yoksulluk sınırı tarafından çok yukarıda konumlanmış rakamlara işaret ediyor. Yani son rakamlar yaklaşık ortalama bir şey söylüyorum, açlık sınırının 35 bin yaklaşık 4 kişilik bir aile için. Evet. Yoksulluk sınırının 115 bin civarı olduğunu işaret ediyor. Şimdi bütün bunları çerçeveye aldığımızda açıklanan enflasyon oranından bağımsız olarak aslında burada sosyolojikte bir sorun var. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi herkes hem enflasyonun kaç olarak açıklanacağını bekliyor ama asıl 6 aylık maaş farkının nasıl yansıyacağını bekliyor. Umuyorum orada bir düzeltme olsun.
0: Evet, aylık dediğiniz gibi açlık sınırı 35.174 lira. Siz de 35.000 dediniz. Genelde bu hep asgari ücretle biraz paralel giderdi. Bunun altına gelince asgari ücret zaten beklentiler ve yaşam şartları bu daha da çok daha yoğun bir beklenti haline geldi. O zaman emekliler için olan SSK Bağkur emeklileri için %1 geldiğinde 17,5-18 gibi bir zam oranı olacak gibi görünüyor değil mi? Memur emeklileri için de %14 oranında zannediyorum.
1: Evet ama tabii bu biraz da bütçe meselesi. Tabii ki bu karar sadece rakamların söylediği bir karar değil. Dolayısıyla bunun kararını mali bütçeye göre verilecek önümüzdeki dönemlerde. Ama evet, yani bu son derece bütün herhalde kesimlerin takip ettiği kararlardan bir tanesi.
0: Evet, çok önemli herkes için. Geçim derdi ve toplumun refahı elbette en başta konuşulan konulardan biri her zaman. Şimdi enflasyon beklentileri de revize edilince yıl sonu enflasyonu hedefi de değiştirildi. Bu savaşın etkileriyle faiz kararları, yani faiz indirimleri beklenirken bir duraklama oldu. Şimdi sonbaharda farklı bir adım gelir mi diye konuşuluyor. Bu müzakere sürecinde de olumsuz bir sürpriz olmazsa siz bu yıl içinde Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı bekliyor musunuz? Ne yönde olabilir?
1: Ben bekliyorum esasen çünkü enflasyonun hani aşağı doğru bir gerilemesini seyrediyoruz rakamlarda. Ya tamam, halkın cebine yansımıyor doğru ama burada Merkez Bankası'nın baktığı şey hane halkı beklentisi de bu arada son derece önemli. Aslında oraya da bir parantez açmak lazım. Çok uzun müddettir şeyi tartışıyoruz. Reel kesimin 12 ay sonraki enflasyon beklentisi, piyasa beklentisi ve hane halkı beklentisi arasında çok ciddi bir uçurum var. Evet. Örneğin hane halkı 12 ay sonrası enflasyon beklentisini %50'nin üzerinde konumlandırıyordu ki bu çok çok büyük bir sayı. Piyasa %23-%25 aralığında. Bu neden önemli? Çünkü aslında enflasyon yönetimi bir anlamda beklenti yönetimi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada enflasyonu doğru olarak yönetebilmesi için buradaki beklentileri de aslında çıpalıyor olması gerekiyor.
0: Bir de hocam sizi bölüyorum ama yani bu beklentilerde insanlar ister istemez neyi ölçüyorlar? Geleceğe ilişkin temel ihtiyaçlarını, kiraları, ulaşımı, gıdayı en başta. Yani vazgeçemedikleri. Evet. Şimdi o sepete giren bazı kalemlerden enflasyon oranı yüksek olsa da insanlar vazgeçebiliyorlar ama gıdadan ve barınmadan vazgeçemiyorlar ulaşımdan. Son yıllarda yüksek enflasyonda en yüksek enflasyon oranının göründüğü kalemlerde bunlar olunca ister istemez o beklenti bir türlü aşağı inmiyor. Çünkü insanlar en çok gıda da hissediyor.

0: dolar bu enflasyonu diğerlerinin üzerinde?
1: %100 katılıyorum size. Tabii gıdada bir tık geriye doğru çekilme başladı esasen. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da gözü buradaki rakamlarda.
0: Evet.
1: Bütün bunları topladığımızda faiz kararına geri geldiğimizde zaten aslında faiz kararında işte şu anda politika faizinde tavan %37 Merkez Bankası'nda ama bir süredir %37 uygulanmıyor bildiğiniz gibi. Gecelik faize döndü Merkez Bankası ve örtülü bir 3 puanlık aslında bir artış yaptı ve %40'tan aslında piyasayı fonluyor. Mevduat ve krediler de bunun tabii ki üzerine çıkıyor. Şimdi %40'ın üzerinde bir kredi faizi ortamında hani burada bir sürü şey konuşabiliriz. Yani reel sektör açısından yatırımların ötelenmesini konuşabiliriz. Çalışma sermayesi problemini konuşabiliriz. Yine aynı şekilde tüketim harcamalarında hane halkının zorlandığını konuşabiliriz. Ama bütün bunlara baktığımızda enflasyonun da geriye doğru gitme patikası doğrultusunda Merkez Bankası'nın yaz aylarından sonra yani biraz daha böyle sonbahar ayları
0: Evet.
1: civarı diyelim. Faizlerde biraz daha yeni bir kararla geriye doğru çekmesini bekliyorum. Ama tabii bunun öncesinde zaten aslında şu anda %40'lık bir overnight uyguluyor. Dolayısıyla aslında ilk etapta muhtemelen kendi tavan politika faizine geri dönecektir. Yani %37'ye çekecektir aslında faizi.
0: Evet.
1: Örtülü bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Sonrasında da gidişatı takip edecektir.
0: Peki buradan gelelim isterseniz en çok konuşulan konu değerli madenler, en başta da altın. Altın yatırımcısına bugünlerde hem almaya niyetli olanı hem de elinde altın olana, yani bu yıl başında 7800 lirayken gram altın o dönemde altın alanlara bir tavsiyeniz var mı? Sizce nasıl seyreder? Burada tabii Fed'in önümüzdeki aylarda alacağı kararlara da bağlı bu.
1: Evet. Şimdi altın piyasası aslında 28 Şubat'ta savaşın başlamasıyla beraber hep petrolle ilişkilendirerek biz bunu konuştuk. Ama şimdi çatışmaların ve gerilimlerin devam etmesine karşın
0: Petrol
1: petrolün
0: de düşüyor,
1: aşmadığını
0: altın da
1: görüyoruz.
0: düşüyor. Evet, sıra dışı bir
1: Evet.
0: tablo değil mi? Bu hepsi kırmızı ibreyle aşağı yönlü aynı anda.
1: Evet. Çünkü altın artık petrolü takip etmemeye başladı. Biz bunlar arasındaki veri ilişkisine baktığımızda savaş döneminde çok kuvvetli bir ilişki, ters yönlü bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ama son birkaç haftadır buradaki ilişkinin çok zayıfladığını görüyoruz. Demek ki altın yönünü başka bir şeye çevirmiş durumda. Şimdi altın yatırımcısının iki şekilde iki haber akışını takip ediyor olması lazım. Bu da bir tanesi sizin de belirttiğiniz gibi FED. Walsh 17 Haziran'da bir açıklama yaptı. FED de biraz tarz değişiyor gibi Serap Hanım. Yani biraz daha böyle ketum, şeffaflıktan uzak, şahin ama tam şahin olduğunu da söylemeyen bir FED aslında var. Öyle gibi görünüyor. Biraz daha politik, biraz daha bağımsızlığını kaybetme olasılığı olan bir FED'den bahsediyoruz. Nitekim 17 Haziran'da FED Başkanı Walsh ilk şahin söylemini yaptığında altın bundan sonraki süreçte çok önemli derecede primini kaybetti. Şimdi bu çarşamba günü bence piyasanın takip etmesi gereken çok önemli bir konuşma var. Yine FED Başkanı Avrupa Birliği'nin Merkez Bankacılığı Forumu'nda bir konuşma yapacak. Benim tahminim yine şahin tarafta yer alacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Amerika'da açıklanan enflasyon %4. Fed'in geçmiş başkanlarını ve geçmiş dönemlerdeki faiz artış kararlarına baktığımızda örneğin işte 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında yaklaşık 2,5'luk enflasyon seviyesine çıktıktan sonra Merkez Bankası Başkanı faiz artış patikasına girmişti. Yine 2000'li yılların ortasındaki Merkez Bankası yaklaşık 2,5-3 seviyesindeki enflasyonda yine faiz artışına gitmişti. Walsh'tan bir önceki Powell ki zor bir döneme denk gelir pandemi dönemine faiz artışına gitmediği için Amerika'daki enflasyonun %7-7,5'lara kadar çıktığını orada takip ettik. Dolayısıyla benim görüşüm yılın kalan kısmında Amerika'daki büyüme verileri de çok kötü gelmediğine göre enflasyonu oynayacak bir Amerikan Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Kasım ayındaki ara seçimlerden önce en azından enflasyonun geriye doğru
0: Yani ne
1: tutulmaya
0: yapar bu durumda
1: çabalayacak.
0: faizle ilgili bir artış?
1: Faizi öngörüyoruz. Evet, hatta bu çarşamba günü faiz artış kararı açıklanmayacak ama şahin olduğunu ve Amerikan
0: İpucunu
1: verisinin
0: verecek.
1: faiz evet vereceğini düşünüyorum. Bu şu demek, altın tarafında geri çekilmelerin devam etmesi olası. Bir de şöyle bir şeye parantez açmak isterim. Olay sadece

0: dolayı değil aslında altındaki piyasa değer kaybında. Bir de Çin etkisini dikkate almak lazım. Şimdi Çin Merkez Bankası'nın bir süredir çok yoğun altın alımı yaptığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Sadece kendisi de almıyor aslında. Kendi vatandaşını da altın alabilmesi açısından teşvik ediyor. Nasıl teşvik ediyor? Vergi muafiyeti sağlıyor. Katma değer vergisini altın üzerinde düşüren bir Çin'den bahsediyoruz. Bir süredir Çin altın fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle hem kendi alımını durdurdu hem de kendi vatandaşına uyguladığı o muafiyeti kaldırdı. Ve bu şekilde aslında altın piyasasındaki geri çekilmenin Çin etkili de kaynaklandığını söylemek çok yanlış olmaz. Benim görüşüm şu, altın fiyatını geriye doğru çekiliyor şu anda, böyle bir durum var. FED faiz artışına gittiğinde altın yeniden geriye çekilmeye devam edecek. Dolayısıyla buradaki patika geriye doğru gidecek. Ama buradaki geriye çekilmeden özellikle Çin Merkez Bankası yeniden altın
1: Altın
0: alımına
1: almaya
0: başlayacağını
1: başlayacak.
0: öngörüyorum. Evet, 2026 yılı biraz altın için az ileri, belki daha çok geri bir seviyede. Ama 2027 yılında artık Trump seçimleri atlatacak, Fed'in faiz indirim döngüsüne girdikten sonra ve
1: Tekrar
0: altın
1: altın
0: fiyatlarını
1: alınmaya
0: geriye
1: başlanacak
0: çekildikten
1: yani.
0: sonra, evet,
1: Evet.
0: benim görüşüm bu şekilde.
1: Peki bir de dolarla ilgili biraz vaktimiz azaldığı için hızlıca sizden alayım. Dolarla ilgili Bank of America diyor ki 3. çeyrekte de güçlü kalacak dolar. Zaten bu savaşın doları güçlendirdiğini gördük. Belki altından gidenler oraya da mı kayıyorlar? Bizim ülkemiz özelinde dövizin seyrine ilişkin sizden bir kısa yorum almak isterim noktalarken.
0: %100 altından gidenler oraya kayıyor. Bu yönde bir eğilim var. Bizim ülkemizde biraz daha farklı. Yani evet, dolar küreselde güçleniyor ama bizde dolar bizim hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Merkez Bankası bu konuda rezervlerini sonuna kadar kullanıyor. Neden? Çünkü bizde çok ciddi bir döviz açığı var. Dolayısıyla artı reel sektörün döviz borcu var. Dolayısıyla dolar ya da kur miktarlarındaki bir sıçrayış çok önemli bir bilanço riskine işaret edecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu konuyu itina ile yönetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir artış beklemiyorum doları özelinde.
1: Peki çok teşekkür ediyorum hocam Profesör Doktor Dilek Teker, sağ olun katkınız için, değerlendirmeleriniz için. Şimdi hemen devam edelim. İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözde Ermeni soykırımını tanıma çağrısıyla ilgili. Bu çağrıda bulunmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kararı ikiyüzlülük olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin tutumu hedef alındı. 1915 olayları ile ilgili kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadeleri kullanıldı. İsrail Meclisi'nde görüşülecek tasarının tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir açıklaması yapıldı. Karara bir tepki de İletişim Başkanı Ruhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarih dersi vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur ifadelerini kullandı. Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi dedi.
2: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ek ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisine

0: İstenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
1: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ise adli kontrolle serbest kaldı. Balçova Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İsmail Yetişkin dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Seferihisar soruşturmasında bu. Aynı soruşturmada Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz da gözaltına alınmıştı. Korkmaz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Başkan Yiğit ve Bayır ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla bırakıldı. AK Parti Sapanca'da bir kamptaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak dedi. Erdoğan AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
2: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
0: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
2: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablusgarp'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
1: Başkent 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor ve üst düzey güvenlik tedbirleri dün geceden itibaren devreye alındı. Serkan Şimşek şimdi başkentten karşımızda olacak. Hangi yollar kapalı? Yani dün devreye giren güvenlik önlemleri nedir? Özetle Serkan.
3: Serap, Belet NATO zirvesine sayılı günler kala Ankara'da güvenlik tedbirleri arttırıldı. Şimdi biz de o tedbirlerden birini, aslında o kontrollerden birini an be an ekranlarınıza taşıyacağız. Kameraman İbrahim Toz Bey ile birlikte Ankara'nın en işlek, en bilinen caddelerinden bir tanesindeyiz. Burası Tunalı Hilmi Caddesi, Kuğulu Park'ın hemen önünde bulunuyor ve burada emniyet ekiplerinin bir denetimi söz konusu. Ama bu standart...

0: Standart bir trafik denetimi değil aslında. Yani rutin, her zaman olan ehliyetin, ruhsatın sorgulandığı bir trafik denetiminden uzak bir asayiş kontrolü söz konusu. Bakın ekranlarınızda da gördüğünüz üzere araçlar burada durduruluyor. Burada değil de yalnızca aslında Ankara'nın pek çok noktasında hem araç içleri hem sürücüler, yayalar bu noktada aramaya tabi tutuluyor. Ama bu noktayla, böyle işlek noktalarla sınırlı değil dediğim gibi bu denetimler. Yaklaşık 100 farklı kritik noktada yeni kameraların yerleştirildiğini biliyoruz. Öte yandan 55 binden fazla emniyet personelinin de zirve kapsamında üst düzey güvenlik önlemleriyle görev yapacağını sizlerle paylaşalım. Hali hazırda Tunalı Hilmi Caddesi'nde gördüğünüz gibi hem trafik ekiplerinin hem Yunus ekiplerinin trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor. Araçların her tarafı didik didik aranıyor aslında. Bagajları, iç bölümleri, torpido bölümleri ve sürücülerin ve araç içinde bulunan personelin üstü de yine aramaya tabi tutuluyor. Tabii NATO zirvesi kapsamında bazı yollar da kapandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirvenin yapılacağı nokta. Öte yandan zirveye gelecek liderler ve bürokratlar, diplomatlar için kullanılacak havalimanı, Etimesgut'taki yeni havalimanı, aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak Ay Yıldız Karargahı gibi güzergahlar, bu üç kritik noktayı birbirine bağlayan rotalar yine o günler aralığında kapalı olacak. Ama Ankara'da artık zirveye sayılı günler kala gerçekten hazırlığında kendini hissettirdiğini ifade edebiliriz. Bakın şu anda pek çok farklı noktada olduğu gibi Tunalı Hilmi Caddesi'nde de güvenlik tedbirleri had safhada. Emniyet ve Yunus ekiplerinin ortaklaşa bir beraber yürüttüğü bir denetimi görüyorsunuz. 55 binden fazla emniyet personelinin görev yapacağını aktarmıştık. Bakın yine bir araç bu noktada çevrildi. Şimdi içinde bulunan kişiler dışarı çıkacak ve daha sonrasında yine aracın içi de aranacak. Yani burada özellikle altını çizmek istiyorum. Basit bir trafik denetiminden uzak sürücülerin GBT sorgulaması yine yapılıyor. Araç içinde neler olduğuna bakılıyor ve bu anlamda trafik denetimleri artırılmış durumda. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da olacak. İkinci kez Türkiye ev sahipliği yapacak. Ankara'da ilk kez düzenlenecek ve bu anlamda başkentte de hazırlıklar, güvenlik tedbirleri at safhada diyelim. Sözü şimdilik yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Şimdi Venezuela'da depremde son duruma bakalım. Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı ard arda vurdu depremler. 40 saniye arayla kurtarma arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 25 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Can kaybı 1450'ye yükseldi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülke genelinde 774 binanın çöktüğünü, 12 binden fazla Venezuelalının evsiz kaldığını açıkladı. Ülkede devam eden arama kurtarma çalışmalarına 2600 uluslararası yardım ekibi katılıyor. Enkaz altından şimdiye kadar 33 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamadığı ifade ediliyor. Şu an 774 bina deniyor. İster istemez insan bizdeki yıkımlarla da kıyaslıyor. Çok daha büyüktü 7.8 2 deprem araç depremlerinde ama on binlerce binamız yıkıldı. Burada 774 binanın şu an için yıkıldığı belirtiliyor. 50 binden fazla insana haber insana ulaşılamadığı belirtiliyor. Daha çok sivil kaynaklardan belirtilen veriye göre. Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da şimdi de sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yayınladı.
2: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
3: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
2: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekor

0: Kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklıksa 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Evet, şimdi hava durumunu konuşacağız. Çünkü sıcak hava yavaş yavaş kayıyor. Ülkemizi de etkileyecek. Türkiye haritasını görüyorsunuz turuncu. Şimdi Hüseyin Öster meteoroloji mühendisimiz yanımda. Ona soralım nasıl olacak diye. Hoş geldin Hüseyin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasıl şimdi bu hafta hava? Biz evet. De gerçekten böyle sıcaklar görecek miyiz?
2: Kahverengi renkleri, sıcak renkleri görmeye alıştık yaz mevsiminde Serap. Ancak daha çok Avrupa ve Balkanlar çevresinde ilerliyor. Geçtiğimiz haftaki tahminlerde de aktarmıştık insanlara bu saatlerde hatırlarsınız. Doğuya ve güneydoğuya doğru inecek. Dünyanın dönüşüyle ilişkili, şuradaki basınç alanıyla ilişkili ve Balkanlar diye bildiğimiz aslında bütün ülkelerde şu an 40-42 derece sıcaklıklar kaydedeceğiz. Zaten Almanya'nın, Fransa'nın ve özellikle Polonya, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerin kuzeyine kadar 40 derecelerin sarkması çok sıra dışı bir durum. Her yıl yaşanmayacak bir durum. Ama gelecek günlerde Türkiye'ye yakından bakınca İç Anadolu'da, Marmara'da ve Karadeniz'in batısında da bu sıcaklıkların artacağını göreceğiz.
1: Kaç olacak? Çok şey görünüyor. Çok kırmızı
2: bunlar
1: ve yüksekmiş gibi.
2: Normallerden fark olarak anlaşılmalı. Basra ve çevresi Güneydoğu'yu zaten 40 derecede tutuyordu. Kaç derece olacak derseniz İstanbul'un bu hafta en sıcak günü çarşamba olacak gibi tahminlerimizde. O da 34 derece gölgede. Ama biz bunu Bakırköy istasyonunu temel alarak söylüyoruz. Evet. Normalde ilçe ilçe fark ettiğini bilirsiniz. Bu yüzden de 33 ila 35 derece diyorum İstanbul için. Tamam. Bursa ve çevresi için de 34-36 ancak Serap bugün ve yarın Edirne çevresi kuru rüzgarlar sebebiyle buradan esiyor, karadan esiyor oraya. Kuru rüzgarlar sebebiyle 40 dereceyi aşabilir. Bugün ve yarın Edirne'de yüksek sıcaklık uyarısı verilebilir. 40 derece gölgede.
1: 40 çok yüksek
2: gölgede,
1: tabii ki.
2: 33-35 İstanbul, 36'ya İzmir çıkabilir. Bursa, İzmir işte 38 dereceleri zorluyor çarşamba perşembe. Antalya 39 derecelere yükselebilir. Bu alandaki sıcak hava tekrarlıyorum Basra ve çevresinin güneydoğuyu. Yani aslında bizi bir güneydoğudan sıkıştıran bir sıcak var zaten. Şimdi bir de Balkanlar çevresinden. Biz biraz kıskaçta kaldık.
1: İkisinin arasında.
2: Buna rağmen mevsim normallerini sadece 2 ila 6 derece aşacağımızı
1: tahmin ediyoruz. Tam onu soracaktım. Çünkü hani Antalya'da 39 derece görmeye geçen sene 42-43'lerde hep yayınlar yaptık. Evet çok sıcak ama Antalya'nın görmediği sıcaklar değil. Yani genelde görülmeyen aslında dozda ya da mevsim normallerinin çok üstünde olacak bir şehir, bir bölge var mı? Edirne 40 çok yüksek dediğin gibi.
2: Trakya çevresi. Bir de İç Anadolu'nun batısı Kütahya, yani Aydın Kuşadası var ve Kütahya denizle hattı. Şurası Aydın Kuşadası özellikle 41-41,5 dereceyi görebilir. Ama şöyle söyleyelim efendim, dün Köln, Hamburg, Adana'dan daha sıcaktı. Yani Polonya ve çevresi Varşova daha kuzeyine çıkalım. Hollanda'nın da kuzeyi bizim Akdeniz çizgimizden daha sıcaktı.
1: Sıcak. Şu mesela Viyana, Krakow oralar simsiyah kaç yani 43-44 mü?
2: 41-42 evet. Ama bu da bölgenin coğrafi şeyini bilmediğimiz için tam dağların, tepelerin, vadilerin, çukurlar oluşu o da daha yüksek oluyor. Yani o yüzden ezbere söyleyemiyorum ama 40 derecenin üzeri diyebilirim. Haritayı daha çözünürlük yüksek bakmak lazım. Ya bunlar 8-9 gün sürdüğü için bu kadar olay. Ayrıca Avrupa'da 10 milyon Türk yaşıyor yani değil mi? Bizim için de önemli bir olay.
1: Tabii.
2: Bize geleceği için de insanlar da...
1: Peki bu siyah ve kırmızı dalga buradan nereye doğru gidecek sonra?
2: Ya aslında bunu neyse ki doğudaki bu serin hava biraz gücünü kırıyor. Bu güney ve doğuya doğru indiği için bize doğru geliyor ama Serap batıdan da ikinci bir serin hava geliyor bu arada. Yani serinleyecek bu Paris ve Fransa'da çevresinde. Bu saçılmaya, yayılmaya, etkisini yitirmeye başlıyor sistem. Yani bu burada blokaj dediğimiz şey bu yüzden tehlikeliydi. Şöyle bir şu omega işareti düşünün. İşte bu yukarıya çıkan kısmı bu sıcak kısmı oluyor. Bu sağdaki çukur biz oluyoruz. Bir de burada bir tane daha var denizin üzerinde. Ama burası çok sıcaktı işte şu sırt bu Tunus ve Trablus çevresinden yukarıya çıktığı bildiğimiz ekvator havası aslında yani. Bir de tekrarlıyorum bu çıkan hava bile bu kadar sıcak değil. Kara üzerine geldiğinde sıcak hava dalgası kuruyor ve saçılamıyor. Yani onun bir deniz etkisi lazım ki biraz ılımanlaştırsın, yumuşak.
1: Evet.
2: Öyle bir etki yok burada. Yani Atlantik'ten içeriye girdikten sonra. Dolayısıyla

0: Kapana kısılmışçasına yani çok zor bir durum. Ben burada muhtemelen hastanelik olurdum bireysel olarak. Solunum yolu rahatsızlıklarımız olduğu için.
1: Doğru. Bazı insanlar daha açık sıcağın zararlarına. Değil
0: Doğru.
1: mi? Bazı insanlar
0: Kırılganlık.
1: daha kırılgan. Yani
0: Kesinlikle.
1: doğuştan genetik olarak da öyle.
0: Evet.
1: Hele de kronik rahatsızlığı varsa, solunum yolu, başka rahatsızlıklar, o sıcak artık onun için hayati bir
0: Hayati
1: tehlike.
0: tehlike. Evet.
1: Yani şey alarm çalıyor.
0: Tabii.
1: O zaman bugün için uyarın Edirne bölgesine 40
0: Hı.
1: derece. Orada sıcak hassasiyeti olan insanlar da
0: Dikkat
1: daha
0: etmek.
1: dikkatli olsunlar, çocuklar ve yaşlılar da. Bir
0: Evet.
1: son değerlendirmen var mı?
0: Rüzgarlı bir hava var. Kuzey Ege'de çarşamba, perşembe açık hava etkinliği faaliyeti varsa çok rüzgarlı, fırtınamsı bir hava var. Deniz üzerinde olacaklar. Çanakkale, Balıkesir, İstanbul arasındaki bu rüzgarı da dikkate alsın derim.
1: Tamam.
0: Naçizane. Görüşürüz tahminlerde.
1: Tamam. Çok
0: Son
1: teşekkürler
0: dakikamı
1: Hüseyin.
0: karşı.
1: Evet, haftaya başlarken durumu Hüseyin Öztel'den aldık. İnşallah o çok sıcak şehirlerimizde de insanlar rahatlıkla atlatırlar sıcak havayı. Şimdi Bursa'dan bir haber var ve ne yazık ki üzücü. Otobüse binmek için caddeye inen genç bir avukata taksi çarptı. Aracın altında kalan avukatı kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu.
2: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, iddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada emsal şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Çey gözaltına alındı.
1: Ve Yeşilçam'ın Kadir abisi Kadir İnanır'a veda ettik bu hafta sonu. İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Büyük bir kalabalık katıldı cenazesine.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.
2: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
5: Evet, o bizim dayımızdı ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
6: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
7: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur ne ona benzeyen bir tip vardır.
8: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
9: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
10: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi Kadir İnanır. Bunun en öncülerinden biriydi.
11: Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip altına.
2: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
12: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.
2: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
13: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta
7: Türk sinema.

0: Dünyasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yerini aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
2: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
3: Yaşıçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
1: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
4: Evet, Nur içinde yatsın Kadir İnanır. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi güneşe çıkamama hastalığı olduğunu kurs yetkililerine bildirdi ve ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi ama bu talebi reddedildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu bunun üzerine bu kişi ve bakın nasıl bir karar çıktı.
1: Güneşe çıkamama hastalığı ile ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu Denetçiliği Kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09:15-17:25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
4: İstanbul Bakırköy'de denize dökülen derede bu fotoğraf çekilmiş. Yüzlerce balık öldü ne yazık ki. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler ihbarda bulundular ve balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
1: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
6: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
1: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi. İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
7: Pislik içinde orası. Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
8: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar nefes alamıyor.
9: Bu şehrin içinden gelen bir eski bir dere, kimyasal karıştırılmış olabilir.
1: Çırpıcı Deresi'ndeki ölü balıkları görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
10: Burası yıldadı, burası leş gibi işte görüyorsun.
1: AFAD ekipleri sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
9: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
4: Geçen yıl, önceki birkaç yıl çok ağır orman yangınları yaşadık ne yazık ki. Bu sene neyse ki Haziran ayı daha sakin geçti. Geçen yıl ülkemizin genelinde 3224 orman yangını ile mücadele edildi. Yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
1: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.600

0: yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan birinci oldu.
1: Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
2: Türkiye'de at yarışçılığının derbisinde nefesler tutuldu. Bir yıl boyunca bu ana hazırlanan atlar arasında Bay Nalçakan yarışın galibi oldu. 100. kez düzenlenen Gazi koşusuna damga vurdu.
1: Bay Nalçakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna ilgi yoğundu. Koşunun 100. yılı olduğu için heyecan daha fazlaydı.
3: İlk gazimiz işte kızım olduktan sonra onunla bu deneyimi yaşamak istedik.
4: 100.000 kişi vardır ya bugün.
5: Bugün özel giyindim. 100. yıla özel. Yani çok onurlu gururluyuz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz.
6: Türbünler her yıl olduğu gibi yine tamamen dolu. Türbünde olmayanlarsa yarışı Çim Pist'in yanından takip ediyor.
7: İki gibi geldik. Çok güzel ortam.
8: 99'da bir tutturmuştuk. Şimdi 100.de de tutturmayı planlıyoruz.
9: Tekirdağ'da geldim. Sabah 9'da geldik buraya. Şu an çok kalabalık. Gazi koşusunu bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Atmosfer çok güzel, hava çok güzel.
10: Bu kadar kalabalık olması da beni şaşırttı ama çok güzel. Demek ki at yarışlarına büyük rağbet var.
11: Bu sene daha fazla bir yoğunluk görüyorum.
12: Antalya'dan geldim 2 gün öncesinden. Bu Gazi koşusu için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Tribünlerde yine şıklık yarışı vardı. Kadınlar Gazi koşusuna özel hazırlanan şapkalarıyla yarışı izlemeye geldi. 3 yaşında olan 22 safkan İngiliz Tayyip pistte nefes kesti. 2400 metre çim pistte yapılan yarışın galibi, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan oldu.
1: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
2: Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibi Emrah Nalçakan'a 50 milyon lira ödül kazandırdı.
0: Ve bu haftanın kültür sanat ajandasıyla bu saati noktalayalım. Etkinliklere bakalım. Saat başında görüşmek üzere.
13: Müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butchvick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. ABD-İran savaşında son durumla başlayalım. Teknik görüşmeler çatışma sürecinden etkilendi. İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı. Ama daha sonra salı günü yarın Doha'da bir görüşme planlandığı duyuruldu. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler tıkandı. İlk açıklama ABD basınında Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmeler bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan İranlı yetkili ise İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine saldırıda bulundu. Hizbullah'ın alt yapısını yok ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı öncesi de Amerika Birleşik Devletleri bilgilendirildi. SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Enflasyon verisi açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkı kadar da zam yapılacak. Ne kadar artış olması bekleniyor? İzleyelim.
2: Milyonlarca memur ve emekli Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa

0: SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
1: Artışmalarla da sınırlı değildir.
0: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
2: Evet, şimdi başkent gündemini Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'den alacağız. Nasuhi, merhaba, hoş geldin. İyi haftalar.
3: Merhaba, iyi haftalar Serap. Merhaba.
2: Bu mahkeme süreciyle başlayalım istersen. Önceki hafta Özgür Özel ve beraberindeki vekiller 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sundular. Kurultaya gidilmesi evet. talebiyle. Fakat buna aslında yanıtı da bir nevi aldık basın açıklamalarıyla. Eylül'de başlatılacak olan kurultay süreciyle ilgili açıklamalarla. Bunun üzerine mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor Özel cephesi. Buna ilişkin durum ne? Mahir Bey önceki saat dedi ki sanki biraz daha beklenecek Temmuz'un ilerleyen günlerine. Neler konuşuluyor başkentte buna ilişkin?
3: Evet, ben de sabah Mahir'le konuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuştuğumuz isimler de aslında iki taraftan da bu başvurunun biraz daha bekleneceği, yani hemen gidip bir başvuru yapmayacakları yönünde. Neden böyle? Bunun belki birkaç nedeni var. Her şeyden önce Yargıtay'la ilgili karar, yani adli tatilden önce bir karar çıkma ihtimali üzerinde Özgür Özel cephesi hala kuvvetli bir biçimde duruyor. Yani bu ihtimalin zayıflığı ya da kuvvetliği değil ama olabildiği takdirde kendi lehlerine bir karar çıkarsa bütün bu olan biten kendi lehlerine dönecek hukuken, bu beklenti bir yerde duruyor. O yüzden hani bu noktada çok acele etmeyelim. O süreç, yani adli tatilden hemen önce bir Yargıtay kararı çıkarsa stratejimizi ona göre tekrar düzenleriz arayışı. Ama bu aynı zamanda bir yandan da hani sürecin arka planında kendilerinin bir yeni parti çalışmasını durdurduğu anlamına gelmiyor. Yani o çalışmalar çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Yeni parti kuruluşu kadar mevcut herhangi bir partinin, yani tabela partileri demek istemiyorum ama var öyle partiler Türkiye'de. Onlardan herhangi birisiyle hareket etmek, bir baskın seçim olursa o seçime hazır olarak gidebilmek, yani teşkilat düzeyinde. Bunlar da Özgür Özel cephesinde hızlanmış işler. Yani biraz çelişkili gibi görünüyor ama yani bir yandan hani kararı bekleyelim, işi sakinleştirelim gibi. Ama diğer yandan da karşılarına çıkabilecek diğer senaryoda, hatta şöyle de düşünelim, Yargıtay'dan diyelim onların beklediği gibi erken bir karar çıktı ama karar lehlerine çıkmadı. Yani bölge adliyenin kararını onayladı. O takdirde zaten yeni parti dışında bir şansları da görünmüyor. Çünkü belki vakit oldukça konuşacağız bugün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o ihraç süreçleri de aslında olağan kurultay sürecinin sonuçlarını kuşatacak biçimde devam ediyor. Yani o ne demek? Şu demek, şu ana kadar değiştirilen illere zaten baksak, onların delegasyonuna baksak sayısal olarak olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir denge çoktan oluşmaya başladı. Onu da söyleyelim bir taraftan.
2: Evet, bir yeni parti kurulursa oraya Özgür Özel'le birlikte kaç milletvekilinin gideceği konusu önemli. Belki ilk etapta yani evet. biraz bekleyecek olanlar vardır, kararını daha sonra bırakacak olanlar vardır. Çünkü 85-90 vekil de deniyor, 50 vekil de deniyor. Yani burada yeni partiye gitme konusunda kararı net olan vekiller sence kaç kişidir?
3: Şimdi burada şöyle bir kıskaç var herkes açısından. Hı hı. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler en başta 20-25-30'a kadar rakamlar veriliyordu. Bu biraz daha artmış görünüyor Serap. Yani süreçlere bakıldığında, disiplin mekanizmaları işlemeye başlandığında. Yani oradaki rakam nereye geldi bilmiyorum ama eski rakamdan daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Özgür Özel cephesi ise 111 imza toplayabilmişti. Elbette bu imzaların hepsi sonuna kadar her şeyimde senin yanındayım imzası değildi. Ama bugün o 111 imzayı toplayabiliyorlar mı? Hayır. Bu birincisi. İkincisi, parti içinde gerçekten kalıp Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, altı okun altında siyaseti devam ettirmek, Kılıçdaroğlu'yla bir siyasi rekabet yürüyecekse de, Özgür Özel'le de bir rekabet yürüyecekse de, orada kalmakta yana olan isimler var. Hani buna biraz daha üçüncü yolcu

0: diyoruz. Bunların sayılarını ölçmek mümkün değil. Çünkü olabildiğince sessizler. Neredeyse medyada değiller yani çıkıp konuşmuyorlar falan. Fakat onlara dair de bir kulis aktarayım. Ben bu hafta itibariyle o cepheden de seslerin çıkacağını yani hem medya anlamında hem açıklama anlamında bazı seslerin ortaya çıkacağını
1: Örneğin
0: öngörüyorum. Öyle bir
1: kimden?
0: duyumum var. Mesela Oğuz Kansalıcı konuşmaya başlayabilir. Önemli bir isim. Burada en baştan beri üzerinde durduğumuz isimlerden bir tanesi. İlhan Kesici her zaman hani ben hep söylüyorum yakından da tanıdığımız çok tecrübeli bir isim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle kriz zamanlarında ona yönelmeyi bir türlü tercih etmedi. Oysa böyle krizlerde partiyi hani sağ salim böyle bir kıyıya çıkarabilecek bir tecrübesi vardı. Ama da o bir yerde duruyor. Bakalım ona dair bir şey olacak mı? O da önemli. Ama bir şey daha var Serap. Bu kısmı da önemli. Yani Özgür Özel'le birlikte geçmişte yakın geçmişte hareket etmiş olmasına rağmen son günlerde de yeniden hızlanan bir takım hukuki süreçler var, iddialar var. İşte eski belediye başkanlarının, görevden alınan belediye başkanlarının rüşvetleri, yolsuzlukları vesaire kamuoyuna yansıyan iddiaları var. Bunların elbette yargısal süreçleri var ama ya böyle bir bagajla, böyle bir yükle İkinci bir parti, yeni bir parti meselesinde Özgür Özel'in yanında ne kadar yer alacaklar? Bu da bir soru işareti olarak duruyor. Dolayısıyla milletvekillerinin de bu partiye katılmak isteyenlerin de kararlarını etkileyecek bir faktör bu. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kararları değil, bir yeni parti kurulduğu takdirde muhalefetten, muhalif cepheden de oraya katılımları etkileyecek bir süreç. Yani bu kadar hukuki sürecin olduğu bir alanda siyaset yapma imkanı olacak mı sorusunu elbette siyasetçiler kendi kendilerine soruyorlardır.
1: Evet, yarın grup toplantısını yine Özgür Özel mi yapacak? Öyle görünüyor sanıyorum. Nedir ona ilişkin
0: Evet.
1: bilgi?
0: Orada ilginç bir stratejisi var Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin. Aslında yeni bir başvuruyla meseleyi kendi lehlerine tırnak içinde çevirmeleri mümkün mü? Elbette mümkün. Ama yarın içinde yine birazdan daha doğrusu öğleden sonra Murat Evil'in basın toplantısı da kesinleşir ama Özgür Özel'in yarın grup toplantısında konuşmasını bekliyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu tarafı orada konuşmak yapmakla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmasıyla ilgili bir başvuru yapmadı. Fakat parlamento kapanmadan bu konuda psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için de bir hukuki hamle yapabilirler. Zaten bir kere Kemal Kılıçdaroğlu orada konuşursa Özgür Özel ve ekibinin de orada olma ihtimali kalmayacaktır. Ama şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu tarafı daha çok iller, ihraçlar, disiplin mekanizması benzeri süreçlerle daha yakından ilgileniyor.
1: Peki, bu arada Sapanca kampı bitti AK Parti'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da
0: Evet.
1: orada bir kapanış konuşması da yaptı en son. Dedi ki yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin dedi. Nasıl yankılandı bu ifadeler? Ayrıca toplantıda daha çok ne öne çıkmış bu kampta daha doğrusu? En çok ne konuşulmuş?
0: Ya burada hemen aktarmak istediğim birkaç not var. Birincisi her zaman bu bütün iktidar dönemlerinde olur. Milletvekillerinin bakanlara ulaşabilme, dertlerini, sıkıntıları iletebilme noktasında sıkıntılar hep üst düzeyde gündeme gelir.
1: Evet.
0: Buradaki format da son birkaç toplantıdan biri öyle yapıyorlar. Doğrudan hani bakanları oturtuyorlar. İşte kardeşim ulaşamadığınız ya da ulaşmaktan zorluk çektiğiniz bakanlar burada ne istiyorsanız sorun gibi. Elbette ekonomi çok ciddi bir gündem. NATO zirvesiyle ilgili tabii insanların milletvekillerinde sahadaki kendi kitlelerini anlatacakları sorular var. Hani nasıl Türkiye'ye ne getirecek vesaire gibi. Bütün bunların aktif olarak konuşulduğu ve çok müzakere ağırlıklı bir toplantı olmuş öğrenebildiğimiz kadarıyla. Fakat Cumhurbaşkanı'nın mesajları son bir yıldır aslında biraz öyle teşkilatlara yönelik ciddi eleştiriler de barındırıyor Serap. Yani daha önceki konuşmalarında dün akşam baktım gelmeden onlara. Yani o konuşmalarda da mesela teşkilat mensuplarına diyor ki kapılarınızı insanlara kapatmayın. Derdi olan size gelsin. O kapılar kapanırsa biz sizinle yolumuzu ayırırız dedi Cumhurbaşkanı net biçimde. Bu sefer de yorulan kenara çekilsin, dinlensin mesajı veriyor. Bu mesaj niye önemli ve bana sorarsan oradaki toplantının en önemli mesajı bu. Bu aslında Türkiye'nin artık hani zamanından bağımsız olarak söylüyorum ama seçim satımı haline girdiğini ve AK Parti'nin de artık Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri burada sıkmadık el bırakmayın gitmedik sokak şehir ilçe bırakmayın her yeri adım adım karış karış dolaşın milletle bütünleşin halkla bütünleşin mesajları aynı zamanda seçimle ilgili de kuvvetli bir mesaj olarak görünüyor Serap.
1: Peki çok teşekkür ediyorum nasıl değerlendirmelerin için sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın yine görüşmek üzere. Şimdi Hakkari'de bir operasyon haberi aktaralım. Polislerin şüphe üzerine durduğu bir otomobilde 28 kilo uyuşturucu bulundu. Aracın sürücüsü de bir doktor çıktı. Hakkari Yüksekova'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde

0: narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerinden farklı türlerde toplam 28 kilogram uyuşturucu çıktı. Otomobili kullanan ZÖ'nün kimliği de polisleri şaşırttı. Kamuda doktor olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli doktor tutuklandı. Evet, yazla birlikte ne yazık ki boğulma haberleri de gelmeye başladı. Üç kentte suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti.
1: Kimi gölete, kimi denize girdi. Yüzmek isteyen 3 çocuk gözden kayboldu. İlk olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin serinlemek için girdiği sulama göletinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de 14 yaşındaki Nebe arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklar dalgalarla boğuşmaya başladı. Arkadaşı kurtulurken Nebe gözden kayboldu. Düğün için Çan'dan Lapseki'ye geldiği öğrenilen çocuk için ekipler seferber oldu. Sahil güvenlik ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken AFAD personeli de sualtı görüntüleme cihazıyla aramalara destek verdi. Saatler süren çalışmaların ardından kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir acı haberde valiliğin kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmeyi yasakladığı Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde 17 yaşındaki Aytekin Ergin, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin arama çalışması sürüyor.
0: Niğde'de havai fişek fabrikasında bir kişinin öldüğü patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İki çalışan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayda ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürüyle iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen iki kişi tutuklandı. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamada işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş yaralanmıştı. Yaralı işçinin tedavisi sürüyor. Zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Yani bu hafta yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak ve değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak.
1: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
0: Son yıllarda yaşanan ağır kuraklığın, geçen seneki don olaylarının ardından bu yıl bol yağışlı dönem tarıma yaradı. Rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de buğday. Hasadın sürdüğü Trakya bölgesinde buğdaydaki verim çiftçinin yüzünü güldürdü.
2: Geçen yıl kuraktı, çok kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
1: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
3: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
1: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
4: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı

0: yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu'da kırsalda bereket küçük başa destek projesi kapsamında hayvanların teslim töreninde şu anda konuşuyor.
2: O dönemden bu döneme bizim özellikle nüfusumuzun ve ülkemizi ziyaret edenlerin de sayısının arttığını düşünürsek bu rakamların, bu artışların ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış olur. Elbette bu rakamlar sadece bir niceliksel büyümeyi ifade etmiyor. Bu rakamlar hem planlı bir üretimin hem de güçlü bir altyapının oluşmasını ifade ediyor. Bugün ülkemiz Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçük baş hayvan varlığı, büyük baş hayvan varlığı, süt üretimi, yumurta üretimi, kanatlı eti üretiminde birinci sırada. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının gücüne gidiyor ama bunları biz onlar duymak istemese de ifade edeceğiz. Neden? Çünkü bu ülkenin fedakar üreticileri işte ülkemizin bu birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar hep birlikte. Bakanlık olarak da, üreticilerimiz olarak da omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablonun tesadüfi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu başarı devletimizin gücüyle alakalıdır. Üreticimizin alın teriyle alakalıdır. Ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır. Ben bu başarıda emeği olan, gayreti olan bütün taraflara, başta üreticilerimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. 2024 yılında hayvancılık yol haritasını açıkladığımızda bu yol haritasına birebir de uyacağımızı, herhangi bir şekilde bundan sapmayacağımızı ifade etmiştik. Şunu söyledik, artık hayvancılıkta aynı bitkisel üretimde olduğu gibi, aynı su ürünlerinde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı üretim dönemini başlatmış durumdayız. Hedefi belli, takvimi belli, desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktık. Amacımız neydi? O hedeflere ulaşmak isterken aynı zamanda kaynaklarımızın da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktı. Dolayısıyla bu kapsamda yeni hayvancılık modelini de uygulamaya aldık. İlk kez 3 yıllık bir destekleme modelini ileriye doğru üreticimizin de önünü görebileceği destekleme modelini devreye aldık. Genç üreticilerimize destek veriyoruz. Kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi de bu destekleme modelinin merkezine almış durumdayız. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki eğer genç kardeşlerim olmazsa, eğer kadın girişimciler olmazsa, eğer güçlü bir aile işletmesi olmazsa bunları yapmanın imkanı yoktur.
1: Evet, tekrar devam edelim para gündeme. Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yolculuk. Her köşesinde zafer ve hatıra var. Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık askeri mirasını anlatan bir müzeye gideceğiz şimdi. Geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'ndeki tarihi yolculuğa bakalım.
3: Türk milletinin köklü askeri mirası, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarih boyunca geçirdiği gelişim süreçleri, akademik çalışmalar ve tasarımlar. Burası geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235 yıllık tarihini, kurumsal gelişimini ve modernleşme süreci tek çatı altında buluştu. Müze, Türk ordusunun binlerce yıllık geleneğini tarihi belgeler, görsel materyaller, üç boyutlu maketler ve heykellerle anlatıyor.
4: Tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz kalbini, vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen ruhunu yansıtıyor.
3: Müze dört ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölümde bunlardan Selçuklulara uzanan Türk devletlerinin askeri teşkilatı, savaş taktikleri ve Malazgirt Zaferi anlatılıyor. İkinci bölümde Osmanlı dönemi, İstanbul'un fethi, Mohaç, Plevne ve Çanakkale destanı tarihi görsellerle aktarılıyor. Üçüncü bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'e giden süreç ele alınıyor.
1: Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Türk askeriyle günümüz Türk modern askerinin heykeli müzede sergileniyor.
0: Yerli ve milli savunma sanayi de müzede. Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı, Altay tankı, Atak helikopteri, Fırtına obüsü, Hisar ve Tayfun gibi yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin maketleri de sergileniyor. Çelik kubbe hava savunma sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Mete Han'ın kurduğu ilk düzenli ordudan bugünün yüksek teknolojiyle donatılmış modern kara kuvvetlerine kadar uzanan 2235 yıllık askeri miras, yalnızca geçmişin zaferlerini değil, Türk ordusunun değişen savaş koşullarına uyumunu, disiplinini ve geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne seriyor.
2: Sırada Rahim Ak'la Ayılar ve Boğalar programı var. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.

Ekonomi, para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Aylar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim, küresel piyasalar bir yandan jeopolitik gelişmelerin, bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın şahin tutumunun etkisinde. Bu sabah itibariyle geçen hafta sonu yaşanan düşük yoğunluklu çatışmanın, ABD ile İran arasındaki düşük yoğunluklu çatışmanın ardından barış görüşmelerinin Katar'da süreceğine dair açıklamanın ardından olumlu bir seyir var. Dünyada böyle, Türkiye'de buna ayak uydurmuş durumda. Barış görüşmelerinin yanı sıra Haziran enflasyonu ve Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi ise umutları besleyen gelişmeler. Ekonomi ve piyasalardaki gelişmeleri bizler için bugün Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Çolak değerlendirecek.

0: konuğumuz. Çok sağ olun geldiğiniz için Güçlü Bey. Hoş
1: Merhaba,
0: geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. Bizim için geçen haftayı, belki ayı da olabilir, değerlendirebilir misiniz? Öyle başlayalım. Nasıl bir hafta geçirdik, nasıl bir ay geçirdik?
1: Evet.
0: Daha sonrasında geleceğe bakacağız doğal olarak.
1: Sizin de söylediğiniz gibi aslında hala bu İran, Amerika, İsrail üçgenindeki savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Orada tabii kalıcı bir ateşkes ya da bir barış anlaşmasını henüz alamadık. Dolayısıyla da işte ufak tefek pürüzler çıkabiliyor. Her gün yeni bir haber gelebiliyor. Ama biz buradan tekrar bir sıcak savaş ihtimalini çok düşük görüyoruz artık. Yani bu tip oynaklıklarla bu işin artık yavaş yavaş sonuçlanacağını düşünüyoruz. Amerika'nın seçimleri var biliyorsunuz Kasım'da.
0: Evet.
1: Onun için de çok vakit kalmadı. Ondan önce bitmeli diye düşünüyoruz. Yine bir başka etken, siz de söylediniz, Fed Başkanı'nın değişmesi oldu. Piyasalar işte Trump'ın atadığı bir isim faiz indirimiyle mi başlayacak derken bir anda bir belirsizlik ortamına soktu. Daha çok Greenspan'e benzetiliyor tarzı. Tabi bu belirsizlik de biliyorsunuz piyasaların hiç sevmediği bir şey.
0: Sevmedi
1: o yüzden bir öyle bir çalkantı yaşadık. Bunun yanı sıra tabi özellikle bu yapay zeka tarafında endeksleri yukarı çeken, başta giden şirketlerin bir takım yine volatil hareketleri oldu. Hem FED kaynaklı, hem bu savaş haberleri kaynaklı, hem onların yapacakları yatırımlar, acaba işte bu şirketler kar ediyor mu, edecek mi vesaire derken bugünlere geldik.
0: Gel.
1: İçeride de genelde işte biraz hafif siyasi bir tansiyon, MSCI'nin uyarıları derken bir de tabii Merkez Bankamızın alacağı karar. O yüzden de bu Haziran enflasyon verisinde merakla bekliyoruz.
0: Beklentiniz nedir? Özellikle şimdi MSCI'yi de soracağım. Aslında o da önemli bir uyarıydı. Hala piyasa onun fiyatlar mı, fiyatlıyor mu? Diğer taraftan da enflasyon beklentisiyle NATO, ben girişte belirttim.
1: Evet.
0: İkisinden piyasa aslında hem enflasyonda önemli bir düşüş bekleniyor, birinin altında bekleniyor. Hatta eksi diyenler de var. Orada işte gıda da özellikle çok daha eksi de geleceği söyleniyor ama kira ve otomotivin o süreci bozduğu ekonomistler öyle ifade ediyorlar. Orada beklentiniz nedir özellikle o iki konuda? Piyasayı olumlu etkiler mi?
1: Yani biz de birin altında bir oran gelmesini bekliyoruz açıkçası. Tabii bu aslında takip ettiğimiz ve yaptığımız analizler sonucunda aslında hani ayın ortasından itibaren bunlar belli. Aslında bence piyasa da bunu daha önceden artık buna oynamaya başladı. Tabii ki gerçekleşme yine de bir miktar olumlu şey getirecektir. Özellikle bankacılık sektöründe bir olumlu hava görebiliriz düşük enflasyon gelmesiyle birlikte. Tabii Temmuz NATO zirvesiyle başlayacak dediğiniz gibi orada da ciddi bir ivme yaratma imkanı olan bazı haberler var. İşte Trump biliyorsunuz bir müjdeyle geleceğini söyledi. Herkes onu bekliyor. Tabii ki Türkiye'nin şu anda en çok üstünde durduğu ya da beklediği şey F-35 programına geri dönüp dönülmeyeceği, işte bu Kaan uçaklarının motorlarının alıp alınmayacağı. Aslında hani böyle şeyler gelirse ben yine piyasanın pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum. Bu savaşla birlikte de özellikle enerji çok önem çıktı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu enerji koridorunun da Türkiye'nin himayetinde gelişmesi ya da oluşması gibi bir şey söz konusu. O da bence Türkiye'ye ayrıca bir ivme verecektir piyasada.
0: Yani yeni koridorların
1: evet.
0: buradan geçmesi aynı. Orta koridor
1: onun
0: gibi.
1: Güvenliğinin bizim tarafımızdan
0: sağlanması gibi.
1: Evet.
0: Peki önce o zaman bir dönelim. Nasıl bir makroekonomiye biraz bakalım tabii. Oradan biraz geleceğiz. Gerçi mikrosunda biraz konuştuk ama nasıl bir makroekonomik gelişme bekliyorsunuz? Gelişmeleri nasıl bekliyorsunuz? Özellikle hangisinde? Petrol. Petrol çok önemli. Petrol düşüyor. Ama bize etkisi olmadı henüz. Piyasalara etkisini görmedik. Neredeyse yani 63'tü savaş öncesi. İşte şu anda Brent 73. Ama öyle bir o iyimserlik yaratmadı. Neden onu soracağım. Diğer taraftan enflasyondan zaten bahsettiniz. İşte iyi gelirse eğer. Daha sonrasında faize bunun yansıması nasıl olur?
1: Dediğiniz gibi tabii petrol aslında beklenenden biraz hızlı düştü ve de işte o gerçek bir barış anlaşmasında görmeden düştü aslında.
0: Evet.
1: Ya burada tabii hani hem çıkarken hem düşerken bunu biraz daha vadeli alış satışlara bağlanıyor genel olarak hani bu kadar.

0: hızlı hareket etmiş olması. Tabii bunun bize fiziksel olarak etkisini dediğiniz gibi görmedik. Burada bence hem Eşel Mobil sisteminin o zaman işte devreye alınması ve işte oradaki bir takım vergi alacakları var. Biraz onlar tabii şu anda bir tampon görevi görüyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde akaryakıt fiyatlarının aslında düşmesini göremiyoruz. Bir yandan da ortalama yıl ortalamasına baktığımız zaman aslında bizim 62-63 gibi bir hedef vardı yanılmıyorsam orta vadeli planda.
1: Evet.
0: Şimdi nereden baksanız yine 80'ler civarında olacak. O da ciddi bir etki. Dolayısıyla biraz daha hani bence var bu etkiyi tamam olarak hissetmemiz için. Bir yandan da işte bazı özellikle gıda tarafında başka şeyler de etkili olabiliyor. Neyse ki bu sene işte bu don mevsimini çabuk atlattık. Hani çok fazla bir etki görmedik gibi.
1: Yağmurlar da iyi oldu.
0: Evet, yağmurlar da iyi oldu. Ama geldiğiniz zaman hala o istenen fiyatlardaki düşüş henüz pazara, çarşıya yansımış değil. İşte onlar geldikten sonra belki biraz daha rahatlamış olacağız. Faiz de o yüzden Merkez Bankamız büyük ihtimalle bu ayki toplantıyı da pas geçecek diye bir beklentimiz var.
1: Temmuz yani.
0: Evet. Ama yavaş yavaş belki fonlama, ağırlık ortalama fonlama maliyetini biraz aşağı doğru çekebilir. Hani o şu anda 37 olmasına rağmen 40
1: fonlama faizi
0: pratikte geçmiş
1: anda.
0: Oluyor. Evet, gecelik olarak.
1: Onu 37'ye çeker mi diyorsunuz?
0: Tam 37 olmasa gevşetme. Da belki bir evet 1-1,5 puan gibi bir gevşeme. Eğer Haziran enflasyonunu iyi alır, Temmuz içinde beklentiler yine aynı şekilde rahatlatıcı olursa öyle bir hareket gözleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Cari denge tabii petroldeki düşüşle beraber cari dengede de yine bir iyileşme herhalde beklenir, öyle mi?
0: Evet.
1: Ve Merkez Bankası rezerv yine piyasaları etkileyen önemli konuların başında. Orada beklentiniz nedir? Merkez Bankası rezervi şu anda riskli görünmüyor, bir sıkıntı yaratıyor gibi görünmüyor. Bundan sonra nasıl olur?
0: Evet, savaştan sonra tekrar rezerv biriktirmeye başladı Merkez Bankası. Dolayısıyla yani o açıdan biz de çok olumsuz bir şey içinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Tabii savaşın etkisi hani o konuştuğumuz işte ortalama petrol fiyatını yukarı çekeceği için neticede bizim tabii cari açımıza da olumsuz bir etkisi olacak. Ama işte fonlama...
1: Ortalamada baktığımızda yani biz tabii. Tabii biz o yani şu anda 73 ama 80'leri 90'ları gördük ve oralardan
0: evet.
1: İthalat yapıldı.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Dolayısıyla da onun bir hani her 10 doların yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar dolar gibi bir katkısı oluyordu. Dolayısıyla yani bir o beklentinin üzerine yani 20-30 milyar gibi beklentinin üzerine bir 40 milyara doğru bir şey çıkabilir. Dolayısıyla da burada tabii her zaman için bunun fonlanması önemli. Şu an için Türkiye'ye sermaye akışının hala de, yani savaştan sonra tekrar başladığını söyleyebiliriz. Tekrar o carry trade başta olmak üzere yabancı yatırımcının geldiğini söyleyebiliriz. Önümüzde de bir turizm sezonu var. Özellikle bu Dubai vesaire o körfez ülkelerinin bu savaştan kötü etkilenmeleri, biraz güven sorunu yaşatmış olması biraz o taraftan ben Türkiye'nin lehine olabileceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları da benzer mesela şekilde olumlu etkilenmiş durumda. Dolayısıyla bu etkilerle hani o cari açığın fonlanması anlamında yine bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum.
1: Evet. Türk Hava Yolları'nda öyle bir şey var ama tabii bir tarafında jet yakıt fiyatları yüksek olduğu
0: evet.
1: için orada hisse fiyatında göremiyoruz onu.
0: Evet.
1: Peki bir şöyle bir sorun var. Eskiye dönüşü bu yıl içerisinde savaş öncesine dönüşü bütün makroekonomik göstergelerde ya da günlük göstergeler yani şöyle borsada, altında, diğer yatırım araçlarında daha doğrusu bekliyor musunuz? Olur mu? Savaş öncesine döner miyiz?
0: Ya tabii şimdi bazı şeyler maalesef etkisini tekrar toparlamak biraz zor oluyor. Yani biraz böyle şey vardır ya bizde yıkmak kolay yapmak zor diye evet. bir lafımız da vardır.
1: Yıktıktan
0: biraz
1: sonra.
0: Öyle oluyor maalesef. Yani bu tabii yani savaşın hem fiziksel etkisi hem piyasalara yaptığı etki, beklentileri bozması vesaire bunların tabii toparlanması biraz zamana ihtiyaç olacak şeyler. Güvenin tekrar sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Altın tarafında özellikle hani hakikaten herkes tabii bu böyle
1: çok
0: bir savaş ihtimaline...
1: Hüsnü Bey çok özür dilerim. Sağlık Bakanı Kemal Mümişoğlu sağlıkta yenileşme programında konuşuyor. Şimdi kısaca oraya dönüyoruz.
2: Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğini destekleyen, yenilikçi tedavilere erişimi güçlendiren modeller geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu gayretlerimizin sahadaki yansımalarını da büyük bir memnuniyet.

0: dikkatle takip ediyoruz. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla %43'e yükselmiş durumda. Kıymetli konuklar, şu an uluslararası platformlarda adıyla, kalitesiyle ve teknolojisiyle öne çıkan bambaşka bir Türkiye var. Özellikle belirtmek isterim ki, yerli üretim sağlık teknolojilerinde elde edilen başarılarda ve ülkemizin sağlıklı Türkiye vizyonuyla tam bağımsız bir geleceğe yürümesinde en büyük pay fedakarlık sağlık çalışanlarımıza, azimle üreten bilim insanlarımıza ve sanayicilerimize aittir. Üreten sağlık vizyonumuz doğrultusunda alandaki çalışmalara sağlık vermeyi sürdüreceğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Hep birlikte üretip, birlikte güçlenip inşallah çok daha büyük işler başaracağız. Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getireceğiz. Sözlerime son verirken, sağlıkta yeni bir fikrim var diyen tüm araştırmacılarımızı, üretim gücüm var diyen tüm girişimcilerimizi üreten sağlık.gov.tr adresinde buluşmaya davet ediyorum.
1: Yeniden Aylar ve Boğalar'dayız. Değerli izleyenler, konuğumuz Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Çolak. Güçlü Bey, grafiklerimiz var. İsterseniz bundan sonraki programdan, bundan sonraki bölümleri grafikler önünde devam edelim. Çok daha iyi olur. Bundan sonraki süreçte temel senaryonuz vardır tabii. Bütün şirketlerin, aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin var diye düşünüyorum. Kısaca faiz, altın, döviz ve borsada nasıl bir yön bekliyorsunuz? Bu arada değerli izleyenler de görüyorlardır. Merkez Bankası politika faizi nasıl seyretmiş uzun süre. Güçlü Bey dedi ki bu ayda yine benzer olur. O yatay seyir devam eder. Ve enflasyon oranı, onu geçmeyelim lütfen. Tamam, bunu da beklentilerinizi sorduk. Bu grafikte geldi. Böylece bu grafikten bakıp değerlendirelim.
2: Buyurun. Tabii. Aslında şimdi altın konusunda biliyorsunuz bu savaş ihtimali aslında hep dillendiriliyordu ve bekleniyordu özellikle yani 2025'ten itibaren. Dolayısıyla da orada çok ciddi bir yönelim gördük. Tabii burada özellikle bizim ekonomik araştırma bölümümüzün başındaki arkadaşımızın da çok güzel dikkat çektiği bir şey var. Özellikle FED faizleri 5,5 seviyelerinde, yani artık daha artış olma ihtimali kalmadığı zaman altına çok ciddi bir yönelim oldu. Ve bu yönelimle birlikte şeye kadar tekrar faiz arttırım ihtimali ortaya çıkana kadar bu son dönemde aslında biz altının hep yukarı doğru gittiğini gördük. Evet. Bir tek savaş döneminde tabii petrolün ve Amerikan dolarının çok güçlenmesi altını olumsuz etkiledi. Dolayısıyla şu anda beklentimiz biraz bu Amerika'nın faiz arttırıp arttırmayacağı yönündeki belirsizlik ortadan kalkarsa tekrar altının yukarı yönlü bir harekete başlayabileceği yönünde.
1: Yani Kevin Bush Trump tarafına dönerse o zaman altın iyi olur diyorsunuz.
2: Evet, biraz o zaman olacak gibi sanki.
1: Tersi olursa daha farklı olur. Faizde beklentiniz biraz önce söylediniz ama tahvil faizinde beklentiniz nedir?
2: Ya özellikle biz 2 yıllık tarafta faizlerin artık alınabilir seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Onunla da ilgili bir grafiğimiz var. 42-43 seviyesinde olması lazım şu anda birleşik faizlerin. Yani buradan artık 2 senenin hakikaten yukarı gitme şeyi neredeyse sıfıra yaklaştı. Özellikle enflasyonun ve işte bu fonlama faizin de aşağı gelmesini beklersek bu noktadan sonra artık tahvil tarafında bir alım hareketinin başlayabileceğini düşünüyoruz.
1: Kereseydi de söylediniz, yani yabancıların kendi para birimlerinden borçlanıp Türk lirasına yatırım yapması, onu Japon ev kadınları diye biliyoruz sık sık. Yani kamuoyunda bilinir haliyle öyle. Şimdi o sürecinde başladığını söylediniz. Dolayısıyla tahvil faizlerini aşağı çeker mi o süreç? Ne kadar yoğun bir carry trade var?
2: Şimdi tabii özellikle o carry trade şeyi biraz önce çok kısa vadeyle başlıyor. Yani böyle gecelik faiz ya da işte çok kısa hazine bonoları gibi başlıyor. Şu anda hani 2 seneliklere vesaire gelmedi ama ben önümüzdeki dönemde eğer faizlerin ve enflasyonun düşeceğine dair inanç artarsa o tip işte 1 sene, 2 sene gibi tahvillere de yavaş yavaş gelebileceklerini düşünüyorum. Çünkü oradaki bu sefer elde edilecek getiri potansiyeli daha yüksek olarak göze çarpacak. Diğer taraflar yavaş yavaş erimeye başlayacak çünkü herkes oraya yöneldiği için. Dolayısıyla 2 senelik tahvillere de yavaş yavaş gelebileceğini düşünüyorum.
1: Bir de tabii sizin de

0: yönettiğiniz fonlardan borsa fonlarını yönetiyorsunuz. Borsada beklentiniz nedir?
1: Ya borsada biraz önce konuştuğumuz gibi özellikle enflasyonun düşme beklentisi ve bunun işte banka bilançolarına etkisi düşüncesiyle bankacılık tarafında bir hareketlik olabilir. Sanayi tarafında da tabii özellikle 2-2,5 senedir bu ihracat ve işte TL maliyeti, kur maliyeti makası gibi şeylerden dolayı olumsuz etkilenen şirketler var. Onların da bir toparlanma sürecine girmesi lazım. Aslında bakarsanız çok sık da dile getiriliyor. Bu gelişmekte olan ülkelerin arasında bizim borsamıza baktığımız zaman bayağı bir geride kalmış durumda.
0: Fiyat olarak değil mi? Yani
1: evet.
0: Ucuz kalmış durumda.
1: Ucuz kalmış durumda. Yani getirilere de baktığımız zaman hakikaten bir miktar onlara göre geride kalmış durumdayız. Tabii bu seviyelerin yani 15 bin seviyesinin aşması için bir hani katalizöre ihtiyacımız var. Belki işte bu Temmuz NATO zirvesi böyle bir şey yaratabilir. Belki farklı şeyler duyabiliriz ama özellikle bu hani başta da konuştuk MSCI uyarısı, onun arkasından sermaye piyasası kurumumuzun attığı adımlar biraz o şeyleri de sanki bertaraf edecek gibi endişeleri. Onlar da tamamen sona ererse.
0: Şimdi bugün açığa satış yasağı kaldırıldı.
1: Evet.
0: Savaş başından itibaren konulmuştu. Onun etkisi olur mu? Herhangi bir etkisi, olumsuz ya da olumlu etkisi olur mu?
1: Yani şu an için çok direkt olumlu tarafa bir etkisini beklemiyoruz ama bir hacimin artışı yönünde etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Ama diğer hani gerçekten endeksi yukarı taşımak anlamında biraz daha farklı şeylere ihtiyacımız var, olumlu haberlere.
0: Evet. Peki şimdi bu senaryolar doğrultusunda sektörlere bakalım. Geçtiğimiz dönemde olumlu etkilenen sektörler vardı. Özellikle savaş sırasında Tüpraş gibi, Petkim gibi petrokimya şirketleri olumlu etkilendi. Onu gördük. Aselsan'ın olumlu etkilendiğini gördük savunma sanayi şirketleri olarak. Bundan önceki süreçte böyleydi. Ben unuttuğum var mı bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte tek tek öyle sektörlere bakıldığında hangi sektörlerde, bankacılığı dediniz ama bankacılığın yanı sıra hangi sektörlerde farklı bir gelişim bekliyorsunuz?
1: Yani aslında işte bu toparlanmaya bağlı olarak hani biraz önce siz de söylediniz işte bir yandan çok ciddi bir yolcu sayısında artış var. Türk Hava Yolları'nı söylemiştik. Havacılık sektörü olumlu yansıyabilir. Özellikle hem Körfez'in hem işte Ukrayna Rusya arasındaki savaşın sona ermesiyle birlikte şeyde jet yakıtı konusu da rahatlarsa maliyet anlamında o tarafa yansıyabileceğini düşünüyoruz.
0: Evet,
1: yine demir çelik çok hareketli gidiyor. Özellikle
0: evet.
1: Bu demiryolu beklentileri vesaire işte yine evet. Bu Suriye'nin kuzeyinin imarı inşası. Dolayısıyla o tarafta biraz olumlu bir seyirin devamını
0: görebiliriz. Çimentoya da gene yansır mı?
1: Tabii
0: aynı
1: ki. Aynı şekilde ona da
0: herhalde.
1: Bekleyebiliriz.
0: Sayın Mehmet Şimşek bundan 5-6 ay önceki toplantıda 70 milyar dolarlık demir çelik yatırımı demir yolu yatırımı yapacağını
1: evet,
0: söylemişti. Bu da o sıralar yansımıştı demir çelik hisselerine ama sonra biraz unutuldu gitti.
1: Evet, orada yine bir şekilde devam
0: ama yine bir hareket var.
1: Evet,
0: bankacılık dediniz ki faiz indirimi olursa.
1: Evet, yani genel etkilenir. Olarak bankacılıkta öyle bir beklenti var. Tabii ki hala bir takım şeyler sebebiyle hani tutturmaları gereken rasyolar vesaire sebebiyle biraz yüksek oranlı mevduat yapmaları gerekiyor. Kredi şeyleri çok az. Dolayısıyla orada da çok fazla şey kullanamıyorlar. Hani direkt olarak bir süper bir bankacının tekrar toparlanması değil ama geçmişe yönelik bir daha iyi bir duruma gelme ihtimali oluşur diye düşünüyoruz.
0: Evet, borsada perakende şirketleri de çok ve perakende yatırımcılar da doğal olarak kendi şirketlerinin hisse yatırımcıları da fazla. Muhtemelen sizin de portföyünüzde vardır.
1: Evet.
0: Orada beklentiniz nedir?
1: Ya perakende tarafı tabii hem enflasyona hem işte özellikle dar gelirli diyebileceğimiz kesimin alım gücünün artmasına çok duyarlı bir sektör. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer o anlamda işte enflasyonun aşağı gelmesi belki biraz dediğim gibi hane halkının gelirinin artması yönünde bir takım adımlar görürsek onların da pozitif etkilenebileceğini düşünebiliriz.
0: Evet. Son 5 dakikamızda biraz portföy çeşitlendirmesini konuşalım. Siz aslında bu portföy çeşitlendirmesi konusunda uzmansınız portföy yönetim şirketleri olarak. Değerli izleyenler de yani siz uzmanlar olarak sık sık portföyün çeşitlendirilmesi gerektiğini, yumurtaların aynı sepete konulmaması gerektiğini

0: söylüyorsunuz. Evet. Şimdi tam da bu dönemde sizden rica ettik. Ne yapsın vatandaşlar, bizi izleyen değerli izleyenler ne yapsınlar diye böyle bir öneri paketiniz oldu.
1: Evet.
0: Niçin para piyasası fonları hala %40'ta ve diğerlerini tek

0: Sene başından beri hep ona göre düşündük. Para piyasasının tabii ki hala çok iyi bir getirisi var. Risksiz diyebileceğimiz bir getiri. Ve de herhangi bir başka pozisyon almanız için de size aslında bir cephane sağlamış oluyor. Dolayısıyla biz buradan mesela yerli tarafta hisse senetlerine bir potansiyel gördüğümüz zaman çok rahat bir şekilde para piyasası fonundan herhangi bir zarara katlanmadan hisse senet tarafına geçebiliriz.
1: Aynı anda likit bir de.
0: Tabii. Aynen öyle. Aynı gün alıyorsunuz. Diğer varlıklar için de bu geçerli. Borçlanma aracı fonlarını aslında bu son bahsettiğim beklentiyle bu ay tekrar portföye aldık.
1: Daha önce sıfır mıydı?
0: Daha önce sıfırdı. Orada da işte söylediğim gibi özellikle 2 yıllık tarafta bir potansiyel oluştuğunu düşünüyoruz. Bu ay %10'la başladık. Önümüzdeki aylarda yine izlemeye devam edeceğiz. Yabancı hisse senedi tarafı zaten konuştuk. Özellikle bu yapay zeka ve onun periferindeki şirketler hakikaten çok çok güzel getiriler sağladı. Şu anda biraz volatilite var. Geçen ay biraz daha yüksekti. %15 civarındaydı yanılmıyorsam. Bir 5 puanlık orada bir kar realizasyonu yaptık diyelim. Hı hı. Altın tarafında da artık hani 4000 seviyelerine gelmiş olmanın da sebebiyle bir %25 oranında taşınabileceğini düşünüyoruz.
1: Bu hali. Altını da son dönem mi artırdınız? Çünkü altında hani çok fazla yükseldiği için ve düşüş daha sonrasında düşüş evresinde olduğu için, hı hı, çok fazla altın portföylerde bulunmuyordu. Bunu da hani yine borçlanma araçları fonu gibi son dönem mi aldınız yoksa hep böyle miydi?
0: Bu sene boyunca aslında vardı. Yani biz de o volatiliteden etkilendi tabii şey olarak, portföy olarak, ama hani biz onu hep bir koruyucu olarak düşündük. Özellikle tabii sadece altın değil, orada emtia fonları da var. Bizim de yönetmekte olduğumuz emtia fonumuz var. Orada dolayısıyla neler petrol, var? Bakır, platin gibi hani birçok şeye, hatta bu nadir elementler dahil olmak üzere her şeye yatırım yapabiliyorsunuz bu sayede.
1: Sizin fonunuzun içerisinde de var.
0: Bizim fonumuzun içinde var, evet.
1: Nadir elementler dahil olmak üzere.
0: Evet.
1: Ve hisse senetli dediniz. Hisse senedini biraz konuşamadık. Son iki dakikamız, onu biraz konuşalım. Hı hı. Beklentiniz nedir? Yani evet, savaş dediniz ki savaş bitmeye yüz tuttu artık. Hı hı. Orası kesin. Umarız tabii öyle olur. Çünkü biraz da bıktık yani. Başladı, evet, bitti, başladı, bitti. Usandırdı bizi de. Beklentiniz nedir bundan sonraki süreçte, yıl sonuna kadar?
0: Ya açıkçası...
1: Çok özür dilerim. Enflasyon ve şeyi tabii söylediniz zaten onu. Evet. Tekrar altını çizelim. NATO zirvesinden onlardan, beklentiler var. Yatırımcıların, evet, oradan umudu var.
0: Aynen öyle. Ya onun dışında tabii yani gelip takıldığımız bir 15 bin seviyesi var. Orayı aşmakta şimdilik zorlanıyor. Hı hı. O bahsettiğinizde beklentilerle bunu geçtiğimizi görürsek biz de orada biraz daha payın arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sene sonuna kadar tabii hem genel yıllık enflasyon, hem işte bu bahsettiğimiz globaldeki gelişmelerin bize yansıması, işte, hı, o enerji koridoru vesaire gibi şeyler gündeme gelirse daha iyi bir borsa görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Daha iyi
0: bir
1: borsa görürüz. Dolardan bir beklentiniz yok herhalde. Son olarak onu sormadım zaten.
0: Kimsenin, şu anda seçilmeye kadar özellikle herhangi bir şeyimiz yok.
1: Kimsenin beklentisi yok. Evet. Haftanın sözü var Güçlü Bey. Haftanın sözüne bir bakalım. Yine bir Japon atasözü, çok seviyorum Japon atasözlerini. 7 kez düşen diye 8. kez kalkamayan kaybeder. Bu özellikle borsa yatırımcılar için seçtik. Öyle midir? Ne dersiniz Japon atasözü için?
0: Tabii yani şeyi aynı fikre mücadeleden vazgeçmemek lazım, ama bunu yaparken de işte hani biraz önce konuştuğumuz bir sepet, bir güvenli tarafta duran bir cephanede bulundurmak lazım, ki tekrar ayağa kalkabilelim yani.
1: Gerekiyor tabii. Bitmesin yani, paramız bitmesin. Peki, çok çok teşekkür ederim. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğiniz için, değerli katkılarınız için efendim. Aylar ve Bağlar'ın bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Çolak'tı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 29 Haziran Pazartesi, bugün yeni bir haftaya başlıyoruz. En sıcak gelişmelerle gün ortasında karşınızdayız. Sosyal medyada yayınladığı videolar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar yurt dışından dönünce gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar yurt dışından döndü ve Kuşadası'nda polise teslim oldu. Gözaltına alınan Tanrıyar'ın işlemleri sürüyor. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamer Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar hakkındaki suçlamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bir Ankara'ya bağlanalım. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'e gidelim. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Artık geri sayıyoruz. Olağanüstü güvenlik tedbirleri var. Denetimler sıklaştırıldı. Ankara'da, sokaklarda durum nasıl acaba? Ne gibi tedbirler alındı? Nasıl hazırlıklar yapıldı? Hepsini bize Serkan anlatacak. Serkan, söz sende.
1: Sen Alkan, zirveye sayılı günler kala artık başkentte güvenlik tedbirlerini artırdı, senin de ifade ettiğin gibi. Bizler de şimdi o tedbirleri an be an ekranlarınıza getireceğiz. Burası Tunalı Hilmi Caddesi, Ankara'nın en işlek noktalarından bir tanesi ve burada ekiplerin bir denetimi söz konusu araçlara yönelik. Tabii bu denetimler aslında rutin trafik denetimlerinden biraz daha farklı. Yani asayişin, Yunus ekiplerinin de içinde bulunduğu bir denetim söz konusu. Dolayısıyla hala hazırda yalnızca ehliyetin, ruhsatın sorgulandığı o denetimlerden uzak, sürücülerin üstünün arandığı, araçların bagajlarının, torpidolarının arandığı bir seviyede Ankara'nın pek çok kritik noktasında denetimler devam ediyor. Tabii aslında bu denetimler yalnızca bununla sınırlı değil. 100 farklı kritik noktaya da kameralar yerleştirildi.

0: gerçekleştirildi Ankara'da ve bazı önemli noktalarda işte şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi sürücüler araçlardan indirilerek önce tabii ki kimlik bilgileri de ibraz edilerek ardından üst aramasıyla devam eden bir denetim söz konusu. Tabii ki araca yönelik de bir arama gerçekleştiriliyor. Bakın Yunus ekipleri tarafından şu an hali hazırda aracın belirli bölgeleri aranıyor. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde 36. NATO zirvesi öncesinde pek çok devlet başkanının geleceği bu programdan önce Ankara'da güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Tabii Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak bu zirveye ve Ankara'nın pek çok farklı noktasında da önemli güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra bir yandan havadan denetimler devam etti ama işte en işlek noktalarda, en önemli kritik noktalarda da bu şekilde bir denetim söz konusu. Aynı zamanda zirvenin olacağı, zirveyi takip edeceğimiz bazı noktalarda da yollar da güvenlik sebebiyle o günlerde yani 7 ve 8 Temmuz'da trafiğe kapatılmış olacak. Bu noktalar tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara Ticaret Odası, Ay Yıldız Karargahı, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı, liderlerin iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı gibi ve bu bahsettiğim noktaları birbirine bağlayan güzergahlarda yine hem güvenliğe tabi tutulacak hem de yollar kapatılmış olacak. Aslında kent genelinde bir hazırlığın, bir güvenlik çalışmasının olduğunu ifade edebiliriz. Şu an bakın hem asayiş ekiplerinin hem trafik ekiplerinin hem Yunus ekiplerinin birlikte müşterek bir şu anda denetimi söz konusu ve şu an ekranlarınıza Tunalı İlmi Caddesi'ni getiriyoruz ama dediğim gibi yalnızca burayla sınırlı değil. Kentin pek çok noktasında bu denetimler devam ediyor. Toparlayacak olursak zirveye sayılı günler kaldı ve artık bizler de bu zirve için geri sayarken Ankara'nın ev sahipliği yapacağı tarihi zirve öncesinde başkente güvenlik tedbirleri bu şekildeydi Sena Halka.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan Tunalı Hilmi Caddesi'nden bize o yoğun güvenlik önlemlerini gösterdi. Ekranlarınıza getirdik Ankara'nın en işlek noktalarından birinden. Şimdi Habertürk editörü Mahir Kılıç CHP'ye dair son bilgileri aktaracak bize. Bu hafta acaba CHP'de neler bekleniyor? Son haftalar çok yoğun geçti. Bir yandan da kurultay yapalım, olağanüstü kurultaya gidelim çağrıları Özgür Özel kanadının artarken, hatta yargıya dönük de girişimleri varken acaba bu hafta ne bekliyoruz Mahir?
2: Evet, Sena Halkan, gözler Özgür Özel cephesinin mahkeme yapacağı başvuru çevrilmişti olağanüstü kurultay için. Verilen süre doldu çünkü, ancak o başvurunun biraz daha bekletileceğini ifade edebiliriz. 11 Temmuz'a kadar genel merkezden bir hamle, bir adım bekleyecekler. 17 Haziran'da 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Ve 10 gün içerisinde de adım atılması çağrısı yapıldı. Fakat tüzüğe göre 45 gün içerisinde genel merkezin kurultaya gitmesi gerekiyor. Bu tarihte 26 Temmuz olur. Yani en geç 45 gün içerisinde son pazar günü kurulta yapılması lazım. Bu tarihte 26 Temmuz pazar günü, yine 26 Temmuz'dan önce de en az 2 hafta önce yani genel merkezin bu duyuruyu yapması gerekiyor. Bunun için de 11 Temmuz'a dönüyor tarih. 11 Temmuz'a kadar yani genel merkeze olan kurulta için adım atma ihtimali söz konusu diyor Özgür Özel cephesi. Dolayısıyla 9 Temmuz'da da 10 Temmuz'da da genel merkezden bir adım gelebilme ihtimaline karşı 11 Temmuz'a kadar mahkeme başvuru noktasında bekleme kararı aldı Özgür Özel cephesi. 11 Temmuz'da da şayet bir adım atılmazsa mahkemeye başvurarak bir çare heyeti atanması ve olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında bir adım olacak. Özel cephesinin 20 Temmuz adli tatil, 20 Temmuz'a kadar da yargıtaydan bir karar çıkacağı ve hukuki sürecin tamamlanacağı beklentisi de gerçekliğini korumaya devam ediyor. Tabii de yeni parti tartışmaları var. Mevcut bazı partilerle görüşmeler var. Baskın seçim ihtimaline karşı görüşen iki parti burada öne çıkıyor. Hangileri onlar? Anadolu Birliği Partisi ve Öztürk Yılmaz, eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında bulunduğu Yenilik Partisi, bu partilerle temasların devam ettiğini belirtebiliriz. Seçime girmeye yeterliliği var bu iki partinin. Olası bir erken seçimde, baskın seçimde bu partilerle seçime girilmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda yeni sıfırdan bir parti kurma çalışmaları da var. Özgür Özel cephesi yaptı. Neredeyse her açıklamada bütün ihtimallerin, bütün seçeneklerin gözünde bulundurulduğu ve her türlü duruma karşı hazırlıklı olduğu görüşünde. Bu noktada da yeni parti kurma noktasında Özgür Özel'in kurmayların çalışmaları devam ediyor. Peki ismin olacak, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi buydu. İsmin noktasında ise yeni parti adının ön plana çıktığı belirtiliyor. Bir kez daha ifade edelim, isim tartışmasında öne çıkan isim yeni parti oldu. Özgür Özel'in kuracağı partiye ilişkin Salı grup toplantısı çok merak ediliyor. Şunu ifade edelim, yarın Özgür Özel'in bir kez daha

0: Üste konuşmasını bekliyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yine salı öğle saatlerinde de burada genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda MK toplantısı gerçekleştirilecek. O MK toplantısında da il başkanlarına dönük yeni ihraçlar ve görevden almalar bekliyoruz Sena Alkan.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden bu hafta beklenenleri aktardı. Şimdi bir bağlantı daha yapacağız. Gideceğiz Habertürk muhabiri Kaan Uçar'a. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla beraber küresel piyasalar yine etkilendi. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimi hatırlıyorsunuz. Amerika'nın İran'da, İran'ın güneyinde çeşitli noktaları vurmasıyla sonuçlandı. Şimdi masanın hafta başlarken tekrar kurulacağı açıklandı. Acaba hafta sonu yaşananlar neye neden oldu derseniz altında bir parça düşüşe neden oldu ama acaba nasıl başladı altın haftaya? Kaan Uçar aktaracak Kaan.
2: Sena Alkan, biz de Mert Çınarsürk'le birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Dediğiniz gibi gerilim arttı. Altında Brent petrol de düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta Brent petrol 79 dolardan satılıyordu. Bu hafta ise 73 dolardan başladı. Biz de altının gramıyla da hemen başlayalım. Altında da benzer bir durum var. Geçtiğimiz hafta 6380 lira olan gramı, altının gram fiyatı şu anda 6151 liraya kadar geriledi. Biz bir saat önce buraya geldik. 6170 liraydı. Yani bir saatte de 20 liralık bir düşüşe neden oldu. Şu an düşüş var diyebiliriz. Tabii yine çeyrek altında da benzer bir durum var. Yine onda çeyrek altında 10.380 liraydı geçtiğimiz hafta. Şu ansa 10.019 liradan satışta. Yani geçtiğimiz haftaya göre çeyrek altın yaklaşık 300 liralık, 250 liralık bir düşüşe düşüş yaşadı. Tam altında da yine benzer bir rakam var. Tam altın geçtiğimiz hafta 40 bin liraydı. Şu anda 39.890 lira net olarak. Bir saat önce bu rakam 39.900'dü. Ancak yine şu anda 10 liralık bir düşüş yaşandı altının gramında bir saat içinde. Gümüşte de yine benzer bir durum var. Onu da aktaralım son olarak. Geçtiğimiz hafta 97 liraydı gümüşün fiyatı ancak şu anda 91 bin lira. Son olarak şunu da söyleyelim. Kuyumcularla konuştuğumuzda dedim ki hani nasıl durum? Mert Çınarsürk sizlere kalabalığı aktarsın. Sabaha göre biraz daha kalabalıklaştı şu anda burası. Ancak kuyumcularla konuştuğumuzda da dediler ki altını satmaya gelen çok ancak almaya gelen şu an için yok dediler. Piyasalarında Amerika piyasasının da açılmasıyla birlikte hareketlilik bekleniyor. Türkiye saatiyle saat 4 civarında açılacak Amerika'da piyasalar. O saate kadar da bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Sonrasında ise bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
1: Kaan Uçar piyasaların nabzını ekranlarınıza getirdi. Şimdi Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ise adli kontrolle serbest. Seferihisar Belediyesi'nde düzenlenen 3. dalga rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İsmail Yetişkin dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerin çözümü için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Aynı soruşturmada Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz da gözaltına alınmıştı. Korkmaz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Başkan Yiğit ve Bayırsa çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla bırakıldı. Niğde'de havai fişek fabrikasında bir kişinin öldüğü patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. İki çalışan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayda ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürüyle iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen iki kişi tutuklandı. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında Cuma günü meydana gelen patlamada işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş yaralanmıştı. Yaralı işçinin tedavisi sürüyor. Şimdi Avrupa deyim yerindeyse sıcaklıkla kavruluyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Österbey'in. Hüseyin hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhaba.
1: Bütün dünya Avrupa'daki sıcak havayı konuşuyor. Şöyle bir baktık, dereceleri de çıkardık. Çekya 41.1 derece. Fransa'da 1000 kişi hayatını kaybetti sıcaktan deniyor. Polonya 40.5 derece. Almanya 41.7. Hı-hı. Çok değişik görüntüler geliyor, evet. Hakikaten.
3: Bütün dünya bunu konuşuyor. Çünkü şu an dünyanın en sıcak yeri neredeyse

0: Avrupa.
1: Yani
0: doğrusu.
1: Çöllerden 1-2 derece serin şu an ekvatoryal havadan ve tablo bu. Gelecek günlerde bizi ne bekliyor? Hızlıca aktaralım istersen sen izleyicilerimize. Balkanlar çevresine geliyor aşırı sıcak olan kısmı. Ardından 30 Haziran yarın ve 1 Temmuz'da artık Sofya Bükreş çevresinde de sıcaklıklar 38-40 derecelere çıkmış olur. Biz bu sırada bugünler geçirilirken 30-32 derecelerde İstanbul, 33 derece gibi Ankara. Ancak kıyı Ege biraz 38-40'lara çıkıyor. Yani mevsim normalleri civarında seyrediyoruz. Ancak yakından bakılırsa sıcak hava Türkiye geneline yayılacak. Sadece o taraftan gelen sıcak değil. Bizi bugünlerde Anadolu'yu daha çok Güneydoğu'yu Basra sıcakları da etkiliyor zaten güneyde. Ve yayılmış halde bütün komşu ülkelerimizde de. Buraların sarı görünmesinin sebebi onların mevsim normallerinin zaten 38 derecelerde olması. Bu biraz mevsim normallerinden farkı bize ifade ediyor. Buradaki tabii ki halklar bu kadar sıcağa 42 derece asla alışık değiller. Bunu belki de hayatlarında birçok insan ilk kez gördü. Bu sebeple altyapı üst yapı şimdi çok uzatmayalım hazırlıksız yakalandı.
0: Tabii yani İşte okullarda pencereleri tebeşirle boyayan yerler var, alüminyum şey kaplayanlar var. Ama bu geçen hafta da konuştuk, bu hafta bir parça rahatlamadım. Hala
1: rahatlıyor,
0: mı aynı?
1: Rahatlıyor. İşte bu parça batısı rahatlıyor ama. Yani İngiltere'siydi, Fransa'nın iyice batısıydı rahatlıyor. Balkanlar çevresine geliyor. Dolayısıyla Almanya'da da bugün, bu arada Almanya'da da çok fazla vatandaş yaşıyor. Tabii. Onu da söyleyeyim. Yağışlı bir gün olacak. Bugün biraz nefes alırsınız. Almanya'daki Köln ve Münih arasından ayrılıyor. Bak şu kahverengilik sıcak. Daha çok işte Avusturya'ya, hatta yani gittikçe neredeyse Ukrayna'yı, Belarus'u da içine alacak şekilde o ülkelerde de alışık değiller bu kadar sıcağa. Şimdi bu gittikten sonra bakın burada renkler normale dönüyor. Şöyle bir 3 gün gerçekten bütün Avrupa nefes alacak. Buna Fransa, Almanya da dahil 3-4 gün. Ancak tahminlerimize göre 5-6 Temmuz'da Sena bir benzeri daha Avrupa'ya yayılabilir. 9-10 Temmuz'dan sonra da Türkiye'ye tekrar gelebilir. Yani uzun vadeli tahmin bunlar biraz tabii ama yakın vadedeki görünüm pek iyi değil. Bizim turizm açısından konforlu, böyle rahat kaldığımız bir yaz oluyor. Evet. Avrupa adeta kavrulurken. Ya bu anlamda da can kayıpları var ama yani kendi açımızdan düşünecek olursak biraz korunaklı ve ferah kaldık diyebilirim ama şu salı, çarşamba, perşembeye dikkat edelim, sıcaklık artacak
0: ama
1: İstanbul'da.
0: Ama biz de böyle burada o sıcak kubbe etkisi denilen etkiyi biz yaşamayacağız değil mi?
1: Evet.
0: Biz öyle bir etki beklemiyoruz Türkiye için.
1: Adeta orada bir kubbe dediğiniz gibi. Şimdi başka haritalarda da aktarırdık onu ama blokaj uygulayarak sıcak havayı ne sağa ne sola diyeyim, ne güneye ne kuzeye kaçırmıyordu. Bizde hem Poyraz'dan esecek rüzgarlı bir de hava var. Yarın öbür gün çok kuvvetli rüzgar altındayız. Bu esintiler olduğu için büyük merkezler biraz ferahlıyor gerçekten. Ya bu hayati bir durum. Küçüklerden büyüklere kadar bütün yaş skalasını etkileyen yüksek sıcaklıklar. Sadece yaşlı insanlar hayatını kaybetmiyor. Hastanelerin durumu ortada, görüntüleri görüyoruz. Geçmiş olsun diyoruz ama bitmedi gibi
0: duruyor.
1: Bir de
0: boğulmalar mesela, bu da çok önemli. Evet. 40'tan fazla kişi Fransa'da boğularak hayatını kaybetmiş. Geneli bunların işte 10-18 yaş aralığında çocuklar. Küçük çocukları araçta aileler kısa süreliğine de bırakıyor. Böyle haberler de geliyor. Yani tabii çok üzücü hepsi yani. Neticede sıcak hava dalgasının yarattığı etkiler. Peki biraz bize bu bir kırmızılığın yayıldığını görüyoruz. Bu ne zamanlar? Hangi günler ve sonra ne zaman gidecek?
1: Bu 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuz. Aslında yarın da katılabilir. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma, cumartesi, pazar üzerimizdeki kırmızılık ayrılıyor ve işte bu mevsim normallerine yakın. Yani ne demek bu? 30-32 derece İstanbul. 30-29 derece Ankara gibi daha insani sıcaklıklara düşmeyi bekliyoruz hafta sonu. Salı, çarşamba, perşembe biraz bunaldıktan sonra. Ardından ne olur? İşte o ikinci sıcak hava dalgası Avrupa'ya çıkınca Sena bize tekrar serin hava inebilir. Ama işte o sıcak havada tekrar benzer bir senaryo yapacak. Önce serinleyeceğiz, ardından biz de ısınacağız gibi. Ama yine de bizim ateşin en yüksek çıktığı yerler bizi mevsim normallerinden 5-6 derece yukarı taşıyor. Avrupa'da ise 20 dereceye kadar, mevsim normallerinden 20 dereceye kadar taşmış yerler var. Bu büyük bir fark getirdi tabii. Ülkemiz her zaman bu kadar serin, serin değil, sıcaktır. Güneş de sıcak ama şu dünyanın şu koşullarına göre serin kaldığı için ben böyle söylüyorum.
0: Doğru.
1: Bu kadar serin geçirmiyor. Umarız biraz daha devam eder.
0: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel bize hem Avrupa'yı hem bizi neyin beklediğini gösterdi. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla hafta sonu yeniden yükseldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ancak Amerikan basını tarafların yarın Katar'da bir araya geleceğini öne sürdü. İddiaya göre yeni tur görüşmeler Hürmüz Boğazı'nın durumuna odaklanacak. Çünkü hafta sonu bütün bu saldırılar temel sebebi Hürmüz Boğazı'ndaki durumdu. Bir bakalım habere.
2: İran, ABD ile planlanan görüşmeye katılmadı. Gözler taraflar arasındaki yeni tur teknik görüşmeler için Katar'a çevrildi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi.
3: İran, ABD ile yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmayı reddetti. Ayrıca Tahran, karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğine ilişkin açıklık bekliyor. Bu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesi de bulunuyor.
2: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre de görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların ardından askıya alındı. Axios haber sitesi ise tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Tarafların şimdilik saldırıları durduracağı belirtilen haberde, teknik görüşmeler devam edeceği için gemilerin serbestçe hareket edebileceği iddia edildi. Teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanılacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Taraflar birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran'la iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği giderek azalıyor. Anketler bunu böyle söylüyor. Amerikan basını böyle söylüyor. Senatörler buna işaret eden açıklamalar yapıyor. Amerikan basını Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Parti'deki desteği de kaybettiğini yazdı. Demokratlar da zaten desteği kaybetmişti diye başlıyor o haberde. Habere göre bunun sebebi İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi ve İran'da başlatılan savaş.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'deki desteği her geçen gün azalıyor. ABD basınına göre Netanyahu, Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini de kaybediyor. ABD merkezli haber kuruluşu Axios, Washington-Tel Aviv ilişkilerinin yıprandığını yazdı. Gelişmenin İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Haberde, genç Cumhuriyetçi Partililerin çoğu İsrail'e sırt çevirdiği değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Netanyahu'nun İran savaşını sona erdirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ı karşısına aldığı ifade edildi. Haberde Netanyahu'nun daha önce aynı sebeple ABD'deki demokratların desteğini kaybettiği hatırlatıldı. Şimdi ise giderek artan sayıda cumhuriyetçi Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergiliyor ifadeleri kullanıldı. Axios'un değerlendirmesinde Netanyahu'nun ABD'deki stratejisi de ele alındı. Netanyahu'nun Demokrat Parti taraftarları arasında 15 yıldır azalan desteğini Cumhuriyetçi Parti ile yakınlaşarak telafi ettiği belirtildi. Ancak buradaki desteğin de azalmasıyla Netanyahu'nun ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı değerlendirildi. Haber, Trump'ın Netanyahu'nun eylemlerinin İsrail'i izole etme riski taşıdığı sözlerine sarf ettiği hatırlatıldı. Trump'ın haleflerinden biri olarak görülen başkan yardımcısı Vance'in İran anlaşmasını eleştiren Netanyahu'nun bakanlarına sert tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Nisan'da yapılan bir ankete göre 50 yaş üstü Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin %40'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu sayı 18 ila 49 yaş seçmenlerde ise %57'ye yükseliyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete göre ise Cumhuriyetçilerin %20'si ABD'nin İsrail'e çok fazla destek verdiğini savunuyor.
0: Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit bizimle beraber konuşacağız. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar Sena.
0: Teşekkür ederim. Şimdi haberi gördük. Aslında bu anketler de ilk değil. Geçtiğimiz aylarda benzer anketler oldu ama her anket biraz daha Netanyahu'ya ve mevcut İsrail yönetimine tepkinin arttığını gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Belki de ilk soru şu olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyaset yapıcılar ne ölçüde, ne kadar, nereye kadar Amerikan kamuoyunun bu artan tepkisine kayıtsız kalabilir? Bir yerde onların da yavaş yavaş sırtını dönmesini mi beklersiniz?
4: Şimdi tabii öyle görünmekle birlikte Amerika'da seçilmişlerin seçilme tarzı çok da genel

0: yansıtabilecek bir tarzda gelişmiyor. Biliyorsunuz sancak eyaletler denen bir eyaletler bloğu var ve bu blokların içerisinde çok küçük bir oy farkıyla genelde 1 milyon, 1,5 milyon en fazla olabilecek bir oy farkıyla bütün yekunda bir başkan seçiliyor. Bazen hatta başkan seçilen kişi toplamın da oyundan daha azını alabiliyor. Ve İsrail bu sistemi, bilhassa da Netanyahu bu sistemi, bu sistemin açıklarını çok iyi çalışmış, analiz etmiş ve bu sistemin içerisinde etkin olabileceği legal, illegal her türlü mekanizmayı geliştirmiş bir yapı. Devlet demeye dilimiz varmıyor maalesef. Çünkü yaptıklarının bir devletin yapabileceği şeylerle pek bir uzaktan yakından alakası kalmadı. Dolayısıyla bu Amerikan kamuoyundaki algı İsrail'in yalnızlığını artırır mı? Artırır. Evet, ama İsrail zaten meşru olarak Amerikan siyasetinde bir etkinlik oluşturmuyor ki. Bunun büyük bölümü gayrimeşru yollardan gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu çok da hani İsrail-Amerika
1: Ne gibi gayrimeşru
0: ilişkilerinde...
1: yollardan gerçekleşiyor? Yani
0: Yani
1: kastınız ne?
0: İsrail'in Amerika'da kurulu STK'ları var. Bu STK'lar siyaset üzerinde etkili olabilecek, Amerika'nın yönetiminde etkili olabilecek her türlü iş adamını, her türlü siyasetçiyi daha ilk iş dünyasına girmeye başladığı anlardan veya siyaset dünyasına girmeye başladığı anlardan itibaren takibi alır. Ve bu kişiler eğer gerekli açıkları verdilerse, İsrail'in ileride kendilerine karşı kullanabileceği açıkları verdilerse, bunların siyasette yükselmesinin yolu açılmış. Ne zaman ki İsrail'e karşı aykırı hareketler, İsrail'in işine gelmeyen şeyler söylemeye başladılar, o zaman da onların önüne bu süre içerisinde oluşturulan dosyaları getirilir. Ve tabii bu siyaset basamaklarını biraz çıkabilmek de maddi güce dayanıyor Amerikan siyasetinde. Yani biliyorsunuz bağışlar meselesi var. Bir kilise meselesi var. Bağışlar meselesi İsrail'in direkt dirsek temasıyla, organik bağlarla kontrol ettiği Amerika'daki çoğu İsrail menşeli, İsrail'le bir şekilde bağlantılı olan Yahudi patronların elinde.
1: Ha, bu bugüne
0: Dolayısıyla
1: kadar
0: birincisi bu
1: böyleydi. Bu
0: ekonomik...
1: anlattığınız böyle bir sistem, Washington'da var olan yıllardır süregelen sistem. Ama şimdi kamuoyu,
0: Evet.
1: o dönem bu kamuoyu desteğiyle İsrail'e karşı kol kola giden bir sistem idi. Mesela bugün baktığınızda J.D. Vance basının karşısına çıkıyor ve çok sert sözlerle İsrail'i eleştirebiliyor, başkan yardımcısı. Demek ki bu bahsettiğiniz gayrimeşru kaynaklar her zaman herkes için geçerli olmayabiliyor. Mesela ya da Messi işte çıkıyor diyor ki ben en büyük ön seçimde yarıştım, bu kadar masraf yapıldı. Rakibimi tebrik etmeye aradım ama Tel Aviv'deydi, telefona çıkmadı diyor. Ya da Mamdani mesela. Bazı figürler de büyüyor ve onların da alanı genişlemiyor mu sizce?
0: Evet, bazı figürler büyüyor ve onların alanı da genişliyor. Tabii biliyorsunuz hani böyle komplo teori, İsrail'le ilgili söylediğimiz bütün komplolar günün sonunda gerçek çıkıyor. Bakın bu öyle de bir gerçeğimiz var. Bununla ilgili sayısız örnek sıralanabilir. Kennedy de aynı şekilde İsrail'le ilgili olarak aksi yönde konuşabilen, mektuplar gönderen, bakın o nükleer silahları imha edin, siz nükleer silahı sahibi olamazsınız diye zamanında İsrail'e çok sert bir mektup göndermiş bir Amerikan başkanıydı. Akıbeti malumunuz. Dolayısıyla bu tür isimler çıkıyor ama Mamdani diyorsunuz. Mamdani Amerikan başkanı olamaz. Mamdani Amerikan başkanı olabilecek bir meşruiyetten bahsetmiyorum. Yasal olarak bir
1: Amerika doğumlu
0: imkanı yok.
1: olmadığı
0: Çünkü
1: için.
0: değil, evet. Yani Amerika doğumlu değil. Diğer taraftan Mamdani'nin de şimdi her şey çok göründüğü gibi değildir. Bugün kendisi için bir şey söylemiyorum ama günün sonunda eğer ilerlemelerine imkan tanınıyorsa bilin ki bir yerlerde bir açıkları var. Çok büyük ihtimalle var. Keşke olmazsa ama bazen de işte bakıyorsunuz hani çok İsrail karşıtı görünen bir isim bile Amerikan siyasetinde son raddeye geldiğinde biz İsrail'in güvenliğinden yanayız. İsrail'in güvenliği konusunda biz asla taviz vermeyiz deme noktasına geliyor. Bunu Mamdani diyor mu? Diyor. Bunu Mamdani de söylüyor. Yani İsrail'in güvenliğine bağlıyız cümlesi çok kilit bir cümledir. İsrail'in güvenliğine bağlı olunca ne oluyor? Bugünkü İsrail doğuyor. Niye? Çünkü siz İsrail'e şunu söylüyorsunuz.

0: söylüyorsunuz. Sen istediğin kadar saçmala. Sen istediğin kadar soykırım yap. Ben seni eleştiririm. Ben seni işte kınarım. Senin başbakanına telefonda hakaretler yağdırırım. Ama günün sonunda benim silahlarım, benim vergi mükelleflerimden topladığım fonlar senin hizmetinde. Benim diplomatik gücün Amerika Birleşik Devletleri olarak senin hizmetinde. Ben sen soykırımdan yargılansam bile Lahey'de seni sanık kürsüsüne oturtmam. Ben sen Suriye'de toprak işgal etsen bile Suriye'yi zapturapt altına alırım, sana yönelik bir eylemin içerisine sokturtmam. Ben Avrupa Birliği'ni öylesine bir elini kolunu bağlarım ki sen %60 ekonomin Avrupa Birliği ile dönmeye devam eder ve Avrupa Birliği'nin bütün değerlerine hakaret edebilirsin. Benim koruma kalkanım senin etrafında. Füzelerim, silahlarım her şeyinle hizmetinde. Böyle olunca böyle bir İsrail ortaya çıkıyor. İran'a saldırıyor, oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Dolayısıyla evet, gittiğim bakış noktamız doğru. İsrail'in düzelmesi için Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinin normalleşmesi lazım. İki normal devlet ilişkisi gibi olması lazım. Ama henüz bence o noktadan çok uzağız. Bakın Trump evet telefonda Netanyahu'ya bir takım sözler söylüyor. Amerikan basınına yansıyanlar onu gösteriyor, hakaretler ediyor. Ama bu İsrail Lübnan'da Amerikan silahlarıyla işgalini sürdürmeye devam ediyor mu? Amerikan diplomatik koruması altında işgalini devam ettirebiliyor mu? Suriye'de daha dün bir köye saldırılar düzenleyebiliyor mu? Yani zaten yeni işgal ettiği bölgeler var Golan'dan sonra. Sayın Şahra'nın gelişiyle birlikte fırsat diyerek ekstradan işgal ettiği topraklar var. Bir de devam ettiği saldırılar var. Batı Şeria'yı ilhak etmekten halen bahsedebiliyor mu? Bırakın bahsetmeyi, bunu fiili olarak sahada hayata
1: Ya da belki
0: geçiriyor.
1: en önemli soru bu yavaş yavaş açılan mesafe, İsrail karşıtı tutum gitgide büyüdükçe İsrail'in etkisini acaba Washington DC koridorlarından sökebiliyor mu ya da sökebilecek mi? Bu da bugünden yarın olabilecek bir şey değil zannediyorum.
0: Bu bizim umudumuz, yani
1: Peki.
0: insanlığın elbette ki umudu, ama sahada açıkçası henüz söylemden öte bir işaret göremiyoruz. Yani neyi kastediyorum? Bunun olabilmesi için, oluyor diyebilmemiz için ya kongreden şöyle bir karar çıkacak. Ya ama İsrail eğer Batı Şeria'dan tamamen çekilmezse, Gazze'den tamamen çekilmezse silah ambargosu başlatılacaktır diye bir
1: Gibi.
0: karar çıktığı gün veya İsrail'e her yıl verilen yaklaşık 4 milyar dolar civarı silah yardımı var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu Filistin devletinin kuruluşunu kabul etme şartına bağlandığı gün biz evet İsrail Amerika arasında bir şeyler değişiyor diyebiliriz. Ama şu ankiler tamamen belki de Amerikan, şu işin iletişim stratejisi boyutunu da unutmamak gerekiyor. Biraz da seçmenin gazını almaya yönelik. Evet, insanlarda böyle bir algı oluşuyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail mi yönetiyor? Bizce acabası yok. Ama Amerikan toplumunda bunun acabası oluşmaya başlıyor. Şimdi bu kafasında acabalar oluşan Trump kitlesinin gazını nasıl alacaksınız? İşte telefonda Netanyahu'ya fırça atan karizmatik güçlü lider Trump haberlerini çıkarırsanız belki o kesimin biraz gazını almaya başlarsınız. Evet, patron halen Amerika Birleşik Devletleri'ymiş algısını oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunun biraz da bu boyutu olduğu kanaatindeyim, ama tabii ki isteriz. Yani diğer türlü zaten bölge normalleşemez, dünya normalleşemez. Böylesine ihtirasları yüksek ve Amerikan büyük böylesine büyük bir süper gücün de tamamen her türlü kudretini arkasına almış ve soykırım yapan bir devletle dünya normalleşemez.
1: Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tekin bizim için değerlendirdi. Amerikan kamuoyunun yönünü değiştirmesi ne söylüyor diye baktık. Şimdi devam edelim. Venezuela'yı vuran şiddetli depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Maalesef o kurtarma aralığı da yavaş yavaş kapanıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı. Yaklaşık 50 bin kişiden halen haber alınamadığına dair bazı bilgiler geliyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
2: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

0: Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
1: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
0: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
2: Zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu olacak.
0: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
2: Kısa bir reklam sonra buradayız.

0: Kısa bir reklamın ardından haberleri aktarmaya devam ediyoruz gün ortasında. İstanbul'da havanın ısınmasıyla özellikle hafta sonları plajlar dolmaya başladı. Mega kentte denize girilecek plajlar var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenler özel plajları tercih ediyor. Peki bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti ne, giriş ücreti ne kadar? Yanıtlar Dilara Civelek ve Özgür Balaban'ın haberinde.
1: Eşim, kızım, 3 torunum denizdeler. Hep beraber ailece geldik.
2: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
3: Caddebostan, adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
4: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
5: Tesise giriş ücreti, şezlong şemsiye kiralamıyoruz.
3: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tenabi plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince.
2: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
5: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 750 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
6: Çok arada çok fahiş fiyatlar var. Çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler günübirlik olsun, birkaç günlük olsun Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar her gün hemen hemen Şile'deyim.
3: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
2: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
1: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
7: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var.
2: Daha ne olsun?
7: Köftemiz var. Aynen, köfte ekmek yapıp yiyoruz.
8: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.
0: Geçen yılın ölüm nedenleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Öne çıkan ölüm nedeni bu yıl da değişmedi. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
9: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
3: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
7: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres. Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları. Sınav stresleri olsun. İşte yanlış beslenme.

0: beslenme.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
0: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
2: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
1: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
3: STS kalbi tetikler.
0: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
4: Kalbi yoran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
5: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
1: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
5: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
0: Yakın bir zamanda bir akrabamız kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
1: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
5: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
6: Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de dahil oldu İstanbul Pendik'te. Silahlı ve bıçaklı kavgada çok sayıda kişi hastanelik oldu.
1: Çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil oldu. Akraba kavgası karakol ve hastanede bitti.
7: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
1: İstanbul Pendik'te aralarında husumet olan akraba iki ailenin çocukları arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Aileler bunu öğrenince sokağa çıktı, karşı karşıya geldi. Silah ve bıçaklar çekildi. Taraflar birbirine acımadan saldırdı. İhbar üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Sağlık ekibi yaralılara müdahale etti. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde 7 adet kovan buldu. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
6: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maalesef boğulma haberleri de gelmeye başladı. Üç kentimizde suya giren 3 çocuğumuz hayatını kaybetti.
1: Kimi gölete, kimi denize girdi. Yüzmek isteyen 3 çocuk gözden kayboldu. İlk olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin serinlemek için girdiği sulama göletinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de 14 yaşındaki Nebe arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklar dalgalarla boğuşmaya başladı. Arkadaşı kurtulurken Nebe gözden kayboldu. Düğün için Çan'dan Lapseki'ye geldiği öğrenilen çocuk için ekipler seferber oldu. Sahil güvenlik ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken AFAD personeli de sualtı görüntüleme cihazıyla aramalara destek verdi. Saatler süren çalışmaların ardından kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir acı haberde valiliğin kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmeyi yasakladığı Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde 17 yaşındaki Aytekin Ergin, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denize akıntıya kapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin arama çalışması sürüyor.
6: Yaz geldi, özellikle hafta sonlarını çoğu kişi piknikle değerlendiriyor ama piknikte yakılan ateş maalesef yangına neden oluyor. İstanbul'da Sazlıdere kıyısında da iddiaya göre bu nedenle yangın çıktı.
8: Hacı orada piknik.

0: insanlar ateşe tutturdu oraya. Bak ben kayda aldım bir de orayı. Bak bütün malzemelerini topluyorlar. Buradan görüyorum. Yanımda görüyorum. Bütün malzemelerini topluyorlar.
1: Piknikçilerin olduğu bölgede yangın çıktı. Duman gökyüzünü kapladı.
2: Rüzgar etkisiyle gittikçe şu anda alevler büyüyor.
1: İstanbul'da Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda yangın.

0: Bir yangın.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale etti.
0: Evet, şu anda
1: yangın sürerken otların tutuşmasına neden olduğu öne sürülen kişiler piknik malzemelerini toplayıp hızla bölgeden ayrıldı.
2: Bak tam dediğim gibi şimdi gidiyor, bak gördün mü? Bak kaçtılar. Bak yakanlar kaçıyor.
1: Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti ve şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.
0: Gittikçe büyüyor şu anda.
3: Son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bu yıl bol yağışlı dönem tarıma yaradı. Rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de buğday. Hasadın sürdüğü Trakya bölgesinde buğdaydaki verim çiftçinin yüzünü güldürdü.
4: Geçen yıl kuraktı, çok kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
1: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
5: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
1: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
6: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
7: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
5: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
1: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
5: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
3: Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci etabını galibiyetle kapattı. Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 4-3 ile tamamladı.
8: Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı. VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyeti bulunan amilli erkek voleybol takımı 2 yılın toplamındaki galibiyet sayısını 3. etap öncesinde geçti. Milliler 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşı karşıya gelecek.
3: Dünya Kupası son 32 turu Kanada-Güney Afrika karşılaşmasıyla başladı. Peki başka neler yaşandı? HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası turunu izleyelim.
9: ...2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım belli oldu. Son 32'de Güney Afrika'yı 1-0 mağlup eden Kanada son 16 turuna adını yazdırdı. Sophie Stadı önünde toplanan Kanada taraftarları Güney Afrika biletini coşkuyla kutladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Kanadalılar, ülkelerinin son 16 turuna yükselen ilk takım olmasının gururunu yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Günün maçlarında Brezilya ile Japonya, Almanya ile Paraguay ve Hollanda ile de Fas karşılaşacak. Müsabakaları kazanan takımlar son 16 turuna yükselecek. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin 2026'da 3-3 yaparak son 32 turuna yükseldi. Tangocuların Ürdün'ü 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan Lionel Messi yeni bir rekorun sahibi oldu. Yıldız isim Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Messi kupa tarihindeki toplam gol sayısını 19'a yükseltti. Arjantin son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile mücadele edecek. 3 maçta puan alamayan Ürdün ise turnuvaya veda etti. 2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden İngiltere L grubunda

0: Daki son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten İngiltere grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi ve Demokratik Kongo ile eşleşti. Panama maçında bir gol atan İngiltere'nin yıldızı Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Gary Lineker'i geçen 32 yaşındaki forvet, İngiltere milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu unvanını aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu son maçında Portekiz'le Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kolombiya grup lideri, Portekiz ise ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. Portekiz Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'la eşleşti. Kolombiya ise Gana ile son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İskoçya'da ilk değişim yaşandı. Teknik direktör Steve Clark görevinden istifa etti. 7 yıldır İskoçya milli takımını çalıştıran Clark, İskoçya'nın teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu ifadelerini kullandı. Clark yönetimindeki İskoçya 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. İskoçya bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısını gösteremedi. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'de kriz yönetimi başladı. Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan başarısızlığın nedenlerinin analiz edilmesini talep etti. Devlet Başkanı'nın bu açıklaması sonrası Güney Kore milli takımında bir istifa yaşandı. Teknik direktör Hong Byung-bo görevinden ayrıldığını duyurdu. Güney Kore A grubunda Çekya'yı 2-1 yenmiş, Meksika'ya ve Güney Afrika'ya 1-0 yenilmişti. Grubu 3. tamamlayan Güney Kore en iyi 8-3. Arasına giremeyecek. Yerek turnuvadan elendi. 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Norveç son 32 turunda Fil Dişi Sahili ile karşılaşacak. Norveç ordusu kupada başarılı bir performans gösteren milli takıma destek verdi. Ordunun sosyal medya hesabından askerlerin senkronize şekilde Viking kürek çekme gösterisi yaptığı bir video paylaşıldı. Videoda komutanların gösteriye katıldığı anlar da yer aldı. Norveç ordusunun paylaştığı bu video büyük beğeni topladı.
1: Bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece.

0: İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci de kapsamlı şekilde ele alınacak.
1: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
0: CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek. Ardından harekete geçirilecek. Öte yandan Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen parti için yeni parti isminin öne çıktığı belirtildi.
1: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Bu süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmekte güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında da Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüye çıkması bekleniyor. Genel merkezde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK'dan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
0: Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK

0: ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
0: İşveren ve yeni mezun gençler arasında giderek artan bir maaş anlaşmazlığı var. Gençler 4 yıl üniversite okudum deyip yüksek maaş beklentisine giriyor. İşverenlerin önceliği biraz farklı. Kim ne düşünüyor? Dilara Civelek her iki tarafa da bu soruyu sordu.
2: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan.
3: Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
1: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
2: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
4: Yeni mezun öğrenciler üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
5: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
2: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
6: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
6: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
4: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
7: 45 artı 10 yemek, 55 belki. Yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
8: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
1: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
6: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
0: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına da bir ödeme yapılacak. Ambalajların bedeli dijital cüzdanlarda biriktirilebilecek.
9: 1 Temmuz itibariyle
1: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle de
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanlarına hitap ediyor, döndük.
10: Size muhabbetle selamlıyorum. NATO parlamenter zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. NATO parlamenter zirvesinin verimli geçmesini temenni ediyor. Zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. İşbirliği ve dayanışmanın güzide bir nişanesi olarak gördüğüm bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli misafirler, Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara Zirvesi, tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Parlamenterler olarak en temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkını garanti altına al

almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Halklarımızın bizden talebi, gelecek nesillerin huzur, refah ve barış içinde yaşamasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Kıymetli misafirler, Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur. Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak. Ayrıca NATO'nun güvenliğe 360 derece yaklaşımı uyarınca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi

0: haritasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir. Burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle, gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitabında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. İstişarelerinizin ve aldığınız kararların ittifakımız ve dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ekranlarınızdaydı. Burada verdiği mesajlarda özellikle NATO, yaklaşan önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO toplantısının önemine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara zirvesi gerçekleşecek ve bu Ankara zirvesi Avrupa güvenliği açısından tarihi dönemeçte mesajı verdi. Tehditler ve güvenlik algısı değişiyor, şekilleniyor ifadelerine de yer verdi, ekranlarınıza getirdik. İsrail ile Lübnan arasındaki çerçeve anlaşmayla devam edeceğiz. Şimdi hafta sonu bu anlaşma imzalandı ancak sular durulmadı. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği iki pilot bölgeden çekilmedi. Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısına hedef aldı. Hizbullah ise saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
2: Lübnan'da tansiyon düşmedi. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmedi. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmış. Taraflar çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Hizbullah lideri anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki iki pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde ordunun gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı. Haberde İsrail tarafının sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği de vurgulandı. Çerçeve anlaşmada geri çekilme ilişkin net bir takvimin yer almadığı, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddia edildi. Anlaşma kapsamında iki pilot bölgenin tek uygulama alanı olarak kalacağı ve sayısının şu aşamada artırılamayacağı öne sürüldü. Anlaşmaya ilişkin detaylar şekillenirken İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısının vurulduğunu duyurdu. 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu iddia edildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek bu saldırılara karşı meşru

0: müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: Afganistan-Pakistan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan ordusunun Afganistan sınırına yaptığı operasyonda 29 militan etkisiz hale getirildi. İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutarken Kabil'den jet yalanlama geldi.
0: Pakistan, Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar kabir! Allahu Akbar!
0: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunva, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını ve güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyledi. Açıklamaya göre dış destekli militanlara ait 3 stratejik hedef tamamen imha edildi. Sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bakan Tarar, yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonun kararlılıkla süreceğini vurguladı. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bölgede Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu ileri süren silahlı yapılar sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor. İslamabad yönetimi bu eylemlerin arkasında TTP militanlarının Afgan topraklarında mevzilendiğini savunurken Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bölgedeki bir diğer kritik tehdit ise yaptığı eylemlerle kuşkusuz ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu. Beluciler bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.
1: Rusya'da akaryakıt krizi sürüyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor. Kısıtlamaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatını tamamen yasaklanabileceğini söyledi. Rus lider geçtiğimiz yıl Trump'la bir araya geldiği Alaska zirvesine de değindi.
0: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
1: Irak'ta milletvekillerinde aralarında olduğu çok sayıda kişiye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. Irak'ta Haziran başında tutuklanan Petrol Bakanlığı eski müsteşarı Adnan Cümeyli'nin itirafları ülke genelinde yolsuzluk operasyonlarının başlamasına neden oldu. Aralarında üst düzey siyasetçi ve kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Azim Koalisyonu Başkanı ve Petrol Bakanlığı yardımcıları da gözaltına alınanlar arasında. Ülke genelinde operasyonların süreceği ve gözaltı sayısının artacağı beklenmekte.

0: Var. Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali Zeydi yolsuzlukla mücadele edeceğine dair söz vermişti. Nisan'da Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde yaşanan ölümlerin ardından gündeme gelen hantavirüs salgınına ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus hantavirüs salgınının sona ermek üzere olduğunu söyledi.
1: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. Hantavirüs salgını sona ermek üzere. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü olmak üzere 13'te kaldığını açıkladı. Durum stabil olup salgın sona ermek üzeredir ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın tüm temasların takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı. İspanya ve Hollanda'daki temasların da karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek 25 Haziran itibarıyla 30 temasının hala takipte olduğunu bildirdi. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu durum pandemi korkusunu gündeme getirmişti.
0: Tıpkı sigara ve alkol bağımlılığı gibi kumar da alışması çok kolay ama bırakması zor bir bağımlılık türü maalesef. Kolay para kazanma vaadiyle başlayan kumar hızla bağımlılığa dönüşüyor ve sonuçları da bir o kadar yıkıcı olabiliyor. Bağımlılığı tedaviyle atlatan iki çocuk babası verdiği mücadeleyi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erdi Demir'e anlattı.
2: Çocuğumun sünnet takıları vardı. Onları da götürüp bozmak durumunda kaldım. Ailem dağılma noktasına geldi.
1: Milyonlarca lira kaybetti, evliliği bitme noktasına geldi. Kumar her şeyini alsa da boyun eğmedi, mücadele etti ve hayata yeniden tutundu.
2: 3 gün boyunca hiç uyumadığımı biliyorum. Hani o telefonun başında gözlerim kan çanağına dönmüş, hep kazanacağım, hep kazanacağım bir ümit var böyle.
1: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki adam arkadaşları yüzünden 2012 yılında kumarla tanıştı.
2: Kumar oynamak en basitinden çabuk zengin olmak yöntemi ama tam tersine elinizdekinden de oluyor.
1: Kolay para kazanma amacıyla oynadığı kumar onu az kalsın hayattan koparıyordu.
2: Abimden borç aldım dolar, öbür abimden euro aldım, çevremden aldığım borçlar, banka kredileri, evdeki takılar, yani elimdekinden oldum, hem borca girdim.
1: Oynadıkça kaybetti, kaybettikçe oynadı.
2: Yaklaşık 2 ila 2,5 milyon arasında bir param gitti. Bütün birikimimi kumar borcuna vermek zorunda kaldım. Ben bunun bir hastalık olduğunu farkına vardım. Bugün son diyordum, ertesi gün yine oynuyordum.
1: Bu süreçte en büyük zararı ise ailesi gördü.
2: Bunu kabullendi. Beraber bunun altından üstesinden geleceğiz dedi.
3: 38 yaşındaki adam tüm bu yaşadıklarının ardından ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi. Ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurdu.
1: İki çocuk babası adam 2 yıl süren terapilerin ardından bağımlılıktan kurtuldu.
2: Ben bütün mobil bankacılık hesaplarımı, bütün nakit paramı, yani aldığım zaman maaşımı hepsini eşime veriyordum mesela. Buradaki hocalarımızın söylediği gibi. Bunun da faydalarını gördünüz. Doğal olarak cebinizde para olmadığı için kumar oynayamıyoruz.
4: Biz burada aslında danışanlarımızın oynama davranışının riskli durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunlara dair alternatif baş etme yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
2: Şu an hayatımın hiçbir noktasında kumar yok. Kendimi gerçekten hani bir yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
0: Türkiye Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. BTK'nın 2026 yılına ilk çeyreğine ait raporuna göre mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi.
1: İnternet abone sayısı 99,5 milyon oldu. Mobil numara sayısı 211,3 milyonu aştı. Türkiye Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık pazar verileri raporunu değerlendirdi. 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G teknolojisinde

0: 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşıldı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
1: 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 211,3 milyon oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Fiber altyapı 2026'nın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin fiber ağ altyapısı, Türkiye'nin çevresine 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı. Toplam 99,5 milyon geniş band internet abone sayısına ulaşıldı.
2: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına ödeme olacak. Ambalajların bedeli dijital cüzdanlarda biriktirilebilecek.
3: 1 Temmuz itibariyle
0: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak.
2: Evet,
0: market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri sağ operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
2: Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra yavaş yavaş NATO zirvesi de yaklaşırken Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özün NATO özel dosyasıyla karşınızda olacak. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Herkese merhabalar. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Yani NATO liderler zirvesine yalnızca 8 gün kaldı. Bu 8 gün boyunca her gün birlikte kuruluşundan bugüne NATO'nun tarihine ayna tutmaya çalışacağız. Elbette bu serinin ilk bölümüne NATO'nun kurulduğu o tarihi günle başlayacağız. Hem de bir fotoğraf karesiyle. Evet, bu fotoğraf karesi aslında çok şey anlatıyor. Yer Washington, tarih 4 Nisan 1949. O gün NATO'nun kurulduğu gün, dışarıda ılık bir Nisan güneşi, içeride ise aslında Soğuk Savaş'ın dondurucu rüzgarı vardı. Resimde görmüş olduğunuz 12 ülkenin kurucu 12 ülkenin dışişleri bakanları dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın etrafını çevirmiş ve Truman o gün ittifakın kuruluş amacını anlatıyor kürsüden şu sözlerle: "Bu anlaşma basit bir askeri ittifak değil, barışa inanan ulusların şiddete karşı ördüğü bir kalkandır." Peki NATO İttifak Örgütü neden kuruldu? Bir diğerlediğimiz gelsin, hemen bakalım. NATO kurulduğunda Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da genişlemesini engellemek en önemli hedefti. Bir diğer hedef de Nazi Almanya'sı yeni yenilmişken Avrupa içindeki aşırı milliyetçiliği önlemekti. Yıllar sonra 1952'de NATO'nun ilk genel sekreteri şu sözlerle anlattı: "Amaç Rusları dışarıda, Amerikalılar içeride, Almanları aşağıda." Yani kontrol altında tutmaktı. Peki temel prensip neydi? 5. madde. Yani birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacak. Nedir bu madde? Detaylar haberimizde.

0: 12 kurucu devlet Washington'da masaya oturdu. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin ardından 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzaladı. NATO'yu kuran anlaşmada 14 madde yer aldı. O maddeler arasından ikisi öne çıktı.
1: NATO'nun dördüncü maddesi bir danışma mekanizması olarak işlev görüyor. Bu maddede taraflardan birinin güvenliği tehdit edilirse tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaktır deniyor. Beşinci madde ise NATO'nun kalbi niteliğinde. Bu maddede taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda tüm taraflar meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli görülen eylemlerde bulunacaktır ifadeleri yer alıyor. Tüm taraflar için önemli olan bu madde NATO tarihinde yalnızca bir kez kullanıldı.
0: Tarih 11 Eylül 2001. O gün New York, İkiz Kulelere yönelik terör saldırılarına uyandı. Saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ertesi günü, yani 12 Eylül'de 4. madde devreye girdi. NATO üyeleri olağanüstü toplandı. ABD'ye yapılan saldırının dış kaynaklı olduğu teyit edilirse, 5. maddenin değerlendirilebileceğine karar verildi. 2 Ekim 2001'de ABD hükümeti, saldırının El-Kaide tarafından Afganistan'dan planlandığını kanıtladı. Kanıtların sunulmasıyla 5. madde devreye girdi. NATO'nun 5. madde kararı Afganistan işgalini kapsamadı. ABD operasyonu müttefiklerinden bağımsız yürüttü. İttifak da 2014'e kadar güvenlik operasyonu

0: yolunu sürdürdü. Afganistan bu maddenin yalnızca ilk değil, son kez işletildiği olay oldu. Beşinci madde bir daha uygulanmasa da tartışmalar bitmedi. 2025 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede beşinci madde yeniden gündemdeydi. Tartışmayı başlatan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.
1: Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane.
0: O sözlerin ardından liderlerden peş peşe açıklama geldi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, 5. madde çok açık. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için derken NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı olduğu benim için tamamıyla net dedi. Polonya, Norveç ve Finlandiya'dan da benzer açıklamalar geldi. Tartışmalara noktayı koyan yine ABD Başkanı oldu.
2: Your goals for NATO and Article 5 today.
3: We're with them all the way.
4: Haberde aktardığımız gibi aslında ittifak 5. maddenin etrafında şekillenmiş halde. Fakat NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor. Türkiye personel sayısı bakımından NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Savunma harcamalarında ve külfet paylaşımında da ilk onda. Tarih boyunca NATO'da çok önemli görevler ve misyonlara katkı sağladı. Şimdi gelin Türkiye'nin NATO'daki rolüne dair detaylara bakalım.
5: Tarih 17 Ekim 1951. İmzalanan protokolle Türkiye NATO üyeliğine adım attı. O tarihten günümüze kadar ittifakın en önemli üyelerinden biri oldu. Sovyetler Birliği tehdidine karşı 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya önemli katkılar sağladı. Askeri personel sayısı bakımından NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, savunma harcamalarında ve külfet paylaşımında da ilk onda. Türkiye, NATO'da önemli görev ve misyonlarda da yer aldı. Kosova barış gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Sırplarla olan çatışmalar sonucunda bölgede güvenli ortamın korunması adına görev yapıyor. Karadeniz ve Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Türk fırkateynleri daimi olarak yer alıyor. Baltık ülkelerinin hava savunmasına katkıda bulunmak amacıyla planlanan takvim çerçevesinde zaman zaman F-16'lar konuşlandırarak Baltık Hava Polisliği görevi de üstleniliyor. Ayrıca 2002 yılında Afganistan'a, 2004 yılında Irak'a NATO görevleri kapsamında asker gönderildi.
6: Türkiye'nin NATO için yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. İttifakın farklı kuvvetlerdeki toplam 4 karargahına Türkiye ev sahipliği yapıyor.
5: İttifakın kara kuvvetlerinden sorumlu tek daimi karargahı İzmir'de bulunuyor. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının ileri harekat üslerinden biri ise Konya 3. Ana Jet Üssü olarak öne çıkıyor. NATO balistik füze savunması mimarisi kapsamındaki radar ise Malatya'daki Kürecik Üssü'nde konuştu. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10. Ana Jet Üssü, bir diğer adıyla İncirlik, NATO görevlerinde de kullanılmak üzere görev yapıyor. Türkiye sadece üyesi bulunduğu NATO için değil, diğer bölgesel ittifaklar açısından da son derece stratejik öneme sahip. Son dönemde küresel gelişmeler coğrafyanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji hatları, deniz yolları, lojistik koridorları yeniden önem kazanıyor. Türkiye'de konumuyla bu durum açısından en avantajlı bölgeler arasında. Bu sadece coğrafi açıdan olan bir konum değil. Türkiye'nin yükselen gücünün 3 temel dayanağı var. Savunma sanayi, diplomatik esneklik ve stratejik üstünlük. Türkiye aynı anda Avrupa'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya açılabilen nadir ülkelerden biri. Orta Doğu ve Karadeniz'deki gelişmeler, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Çin'in yükselişiyle Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki değişim göz önünde bulundurulunca bu konumun daha güçlenmesi bekleniyor.
4: Yayın açarken söylemiştik, NATO liderler zirvesine yalnızca 8 gün kaldı diye. 7-8 Temmuz'da tarihi NATO liderler zirvesi Ankara'da yapılacak. Yani

0: İttifakın tüm dünyaya mesaj vereceği lokasyon Türkiye'nin kalbi olarak tarihteki yerini alacak. Peki zirve için neden Ankara seçildi ve müttefiklerin bir araya gelmesinde burası nasıl belirlendi? Sıradaki haberimizde bakalım ona da.
1: NATO'da eskiden yardım alan ülke pozisyonu

0: mesajlar verilecek. Peki NATO zirvesi için neden Ankara tercih edildi?
1: Türkiye'nin merkezinde yer aldığı, NATO ile beraber hareket ettiği sayısız oluşumlar var ve Türkiye bu konuda oldukça aktif rol alıyor.
0: NATO'nun her yıl düzenlediği zirvelerin konumu için otomatik olarak uygulanan bir prosedür bulunmuyor. Üye ülkelerin isteğine göre bir değerlendirme yapılarak zirvelerin düzenleneceği ülkelere karar veriliyor.
1: NATO 1949 yılında Washington'da kurulduğu için her 25 yılda bir Washington'da bir büyük zirve yapılması geleneksel hale gelmiştir. İlla ki şu tarihte bu ülkede yapılacak diye bir kural yok. İsteklilik esas.
2: Bu yıl zirvenin Ankara'da düzenlenmesinde Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün etkili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca stratejik konumu da büyük önem taşıyor. Ankara, bölgesel tansiyonun yüksek olduğu günlerde diplomasinin merkezi olarak ön plana çıkıyor.
1: NATO'nun biraz gelişmelere bağlı olarak bir takım mesajlar verdiği lokasyonlar önemli. Bir, Türkiye istekli oldu. İkincisi olarak şimdi bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçen 12 gün savaşı vardı İran'la İsrail arasında. Şimdi devam eden ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Bölgemiz biraz krizlerle çok teşne olmuş durumda.
2: Türk ordusu ittifaka ve müttefiklerine destek olmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli görevler üstleniyor. Buna karşılık olarak NATO ise Türkiye'deki yapılanmasını genişletiyor. Bu durum NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
1: Türkiye aynı zamanda bölgesindeki bu krizlere yönelik NATO'nun ileri ucu olması noktasından da güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Örneğin Adana'da NATO'nun bir çok uluslu sabit bir kolordu karargahının kurulmasına karar verildi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz. Türkiye'nin içerisinde yer aldığı çok uluslu bir deniz karargahı da kuruldu. Şu anda o da aktif hale gelmek üzere.
3: Yayınımız Haber Hattı ile devam edecek ama biz bunun gibi farklı NATO içerikleriyle 18 bültenin sonunda burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa, Sovyetler Birliği karşısında savunmasız ve çaresizdi. ABD'nin yerleştirdiği askerler yeterli görülmüyordu. 1949'da NATO'nun kuruluşuyla Avrupa'daki askeri yapılanma resmiyet kazandı. Ancak Sovyetlerin atom bombası yapması, ardından Kore Savaşı, Avrupa'nın asker talebini daha da artırdı. Avrupa, Amerikan askerlerinin kalıcı olmasında ısrarlıydı. Bugün Trump'ın söylediği "Avrupa bedava güvenlik istiyor" tezi o günlerde de dile getiriliyordu. Sonuçta o günden sonra NATO şemsiyesi altında Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı kalıcı hale geldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 29 Haziran Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emekleri arasında bir fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
0: Ve altın fiyatlarını konuşalım istedik. Konuğum Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak. Merhabalar hocam, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhaba Ayşem.
0: Evet, geçen haftadan beri aynı şeyi konuşuyoruz. 6000 seviyelerine geriledi ve hala bir aşağı eğilimi de var gibi gözüküyor. Siz altındaki bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?
2: Açıkçası aşağı çeken mekanizma çok değişmedi altın tarafında. Yani biz aslında bir süredir altındaki bu sert düşüşle beraber uzun vade ve kısa vade ayrımını yaşıyoruz. Bu ikisi birlikte hareket ediyordu ama şimdi kısa vadede Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeniden şahin politikası, yani faizi tekrar arttırabilir önümüzdeki birkaç toplantıda beklentisi çok çok tetikledi altının aşağı yönlü gelişini. Çünkü biliyorsunuz altın faiz getirisi olan bir enstrüman değil. Dolayısıyla faiz getirisi olacak olan enstrümanların değerinin, getirisinin diyelim artmasıyla beraber yönelim o tarafa doğru olmaya başladı. Ve dolayısıyla altından çıkışlarla beraber Amerikan tahvillerine doğru bir eğilim olmaya başladı yatırımcılarda. Bu bir. İkincisi, dolar güçlü gidiyor aşağıda. Yani dolar endeksi altının sert düştüğü dönemlerde bizi izleyenler hatırlayacaktır. 108-109'lara kadar dolar endeksi çıkmıştı. Şu anda 101 bandında yani reel olarak aslında gücünü koruyor. 100'ün altına inmediği müddetçe biz doların güçlü olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada altın fiyatlarını ons bazında olumlu yansıması için dolar endeksinde bir miktar gevşemesi gerekir. Buradaki katılık sürdüğü için bu da altını aşağı yönlü baskılıyor. Bir diğer unsur petrol enflasyon, Fed zinciri.

0: dediğimiz bunun üçünü bir arada düşündüğümüz mesele. Yani normalde biz Amerika İran geriliminde hani Körfez'deki saldırılar Hürrümüz riskini normalde altını desteklerdi ama bu kez
1: Evet.
0: jeopolitik sistem farklı okunuyor. Yani gerilim petrolü yükseltir. Petrolde örneğin enflasyonu besler. Artan enflasyon merkez bankalarının daha şahin yapar. Faiz arttırmaya iter. Dolayısıyla altından kaçış devam eder şekilde piyasa bunu okuduğu için tüm bu unsurlar hülasa bir araya geldiğinde aslında altını aşağı yönlü fiyatlayan temel mekanizmalar burada oldu. Burada
1: Evet.
0: iyileşmeler var mı? Var. Dolar endeksinin 109'lardan 101'e gelmesi, Hürmüz konusunda her ne kadar zaman zaman gerilimler olsa da öncekinden daha fazla anlaşmaya yakın tabloların ortaya çıkmaya başlamış olması, Amerika'da gelen enflasyonu aşağı yönlü çekecek bazı datalar mesela geçen hafta çok kıymetliydi. Orada da aslında enflasyonun korkulduğu kadar yükselmeyeceğine dair işaretleri de biz bir miktar aldık. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda önümüzde şöyle bir takvim var bakın. Jackson Hole konuşması var ABD'nin Ağustos ayının sonunda ve Kasım'da ara seçimleri var. Bu
1: Evet.
0: ara seçime kadar birkaç Fed toplantısı var. Bu toplantılarda eğer birden fazla faiz artırımı görürsek biz altında geri çekilmenin tekrar aşağı yönlü olacağını söyleyebiliriz. Ama benim bireyselde beklentimi soruyorsanız tüm datalar, tüm veriler aslında Amerika'da da enflasyonist baskının nispeten azaldığına işaret ediyor. Dolayısıyla burada faiz artırımlarını belki bir kez o da belki benim beklentim çok bu anlamda biraz daha pozitif. Amerika'da enflasyonun çözülmesine dair eğer farklı bir jeopolitik risk olmazsa yani petrol fiyatları tekrar böyle çok yukarılara astronomik noktalara çıkmazsa bu perspektiften baktığımda benim aslında Kasım'da ABD'nin ara seçimine kadar altında önce bir miktar işte bu Temmuz ayında Ağustos ayı Jackson Hole'a kadar bir sakinleşme, yeni bir denge arayışı şu an olduğu gibi. Şu anda dikkat ederseniz işte bir miktar çıkıyor sonra tekrar gün içerisinde bir miktar düşüyor
1: Evet,
0: ve bir
1: çok
0: dengeleme
1: oynak,
0: arayışı.
1: yani oynak dengelerden bahsediyoruz. Çünkü eminim takip etmişsinizdir. Hafta sonunda yine İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında tansiyon yükseldi. Bir takım yerler yine hedef alındı. Şimdi biz petrol fiyatlarının düşmesine seviniyoruz elbette. Çünkü yani işte bütün bu bahsettiğiniz değerleri etkiliyor ama hani bu riskin hala orada duruyor olması piyasalara ne söylüyor? Yani çünkü taraflar bir çerçeve anlaşması imzalamıştı. Piyasalar bir rahat nefes almıştı. Petrol düştü. İşte altında gerileme sürüyor ama yani bu sürdürülebilir mi? Neye bakıyorlar? Siz anladığım kadarıyla bu Kasım seçimlerini de tabii işaret ediyorsunuz ama diğer yandan da beklenmedik riskler de var.
0: Kesinlikle öyle ama yani piyasada şöyle bir algı da oluştu yani bir kesim tarafından yani altının çöküşü diye nitelendiriliyor. Hani bu aslında bir yeniden fiyatlama, bir çöküşten ziyade bir yeniden fiyatlama dönemi olarak değerlendirilmesi lazım. Hem sizin söylediğiniz negatif taraflarla ilgili hem de benim söylediğim pozitif taraflarla ilgili. Yani kısa vadede Fed'in İşte dolar endeksinin yani doların gücünün ETF'lerin satışlarının yine petrol kaynaklı enflasyon korkusuyla altın baskı altında. Evet
1: Evet.
0: ama uzun vadede de küresel para sistemindeki bu güven sıkıntıları, yeni rezerv arayışları hala sürüyor. Birçok merkez bankası hala altın almaya devam ediyor. Dedolarizasyon eğilimi var dünyada. Yani
1: Evet.
0: doların yerine ne koyabiliriz eğilimi var. Hülasa merkez bankalarının talebini de eklediğimizde aslında bir tarafta sizin de ifade ettiğiniz faktörlerle altın aşağı yönlü baskılanıyor. Benim söylediğim ifadelerle de altın biraz yukarı yönlü fiyatlama kendisine arıyor. Kısa vadede evet bir dengelenme arayışımız var. Benim yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Temmuz ve Ağustos sonuna kadar bu dengelenme arayışının süreceğini düşünüyorum. Yani zaman zaman yükselişler ve zaman zaman düşüşler göreceğiz altın tarafında. Ama seçime yakın ben bir miktar daha yeni bir yükseliş trendinin olabileceğini düşünüyorum. Burada belki izleyenler şunu takip edebilirler. Yani 4250 ilk önce sonra 4450'ler benim için önemli çıkış noktaları ONS tarafında. Yani bu ikisi önce 4250 sonra 4450 hele 4450 yakalanırsa eğer altında yeni bir yükseliş trendini görebiliriz.
1: Evet.
0: Ama aşağı yönlü baskılar da sizin ifade ettiğiniz gibi var mı? Var. Orada da 3900 önce ilk kırılma bence. Çünkü 4000 psikolojik eşik Ayşe Hanım. Yani
1: Evet,
0: 4000'de
1: evet.
0: olanlar oldu aslında. 4000'in altına yeni kırılmalar olursa önce 3900 sonra 3800 ve 750'ler altını çok daha aşağı götürür. Ama benim beklentim Temmuz ve Ağustos içerisinde bu 4000 etrafında gezinecek
1: Evet.
0: olan bir altın

0: fiyatı. Daha sonrasında da ben size göre bir miktardan pozitif taraftayım diyebilirim.
1: Şimdi tüm bu bahsettiğiniz, daha doğrusu çizdiğiniz tablo içerisinde de bu Hindistan'dan bir haber geldi. Hintliler eski altınlarını satmak için kuyruğa girmişler. Hindistan Külçe ve Kuyumcular Birliği bu Nisan-Haziran dönemi verilerini paylaşmış. Hane halkı ikinci çeyrekte toplam 50 ton ağırlığındaki eski altın takıyı satmış. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre %43'lük bir artışı işaret ediyor. Yani milyonlarca insan da tedirgin vaziyette anladığım kadarıyla. Ne dersiniz Hindistan'daki bu gelişmeye?
0: Yani Hindistan'daki gelişme fiyat mekanizması üzerinde öyle çok aşırı belirleyici bir unsur değil. Burada bence dikkate alınacak olan çok daha büyük bir unsur var. O da büyük fonların, büyük yatırım fonlarının altınla olan ilişki düzeyi bence çok daha yakından takip edilmesi gereken bir husus. Çünkü onların Ayşe Hanım satışı veya alışı fiyatı radikal bir biçimde düşürebiliyor ya da radikal biçimde yükseltebiliyor. Takip edilmesi gereken ana enstrümanlardan bir tanesi orası. Şimdi orada şöyle bir mekanizma çalıştı normalde. Yani altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde büyük yatırım fonları altına çok ciddi giriş yaptılar. Onlar giriş yaptıkça altın fiyatı tekrar yükseldi. Ama şimdi mekanizma tam tersine çalışıyor. Şu an altın fiyatları düştükçe yatırımcı altından çıkmak için fon şirketine gidiyor. Fon şirketi de o altını ister istemez alacak olan doları bulmaya çalışıyor bir taraftan da. Dolayısıyla bu mekanizma ilerleyen günlerde yeni bir dengeye oturacaktır. Benim için hani buradaki temel denge unsuru ve gözetim mekanizması 4.000 dolarlık psikolojik eşiğin üstünde kalmak ya da altına düşmek şeklinde benim nitelediğim taraf. Az önce söylediğim teknik eşikleri de dikkate alarak. Ama bütün bunları ben gördüğüm perspektifi yeni bir jeopolitik risk olmaması şerhiyle söylüyorum. Dolayısıyla bugünkü değerlendirmelerimiz çok uzgörük olmuyor Ayşe. Yani her an bir şey olabiliyor. Hatta Ukrayna ABD İran meselesi bile sırf piyasaları etkilemesin diye herhalde her hafta sonu karışıyor. Ondan sonra tekrar düzeltme arayışına giriyor iki tarafta. Şimdi bakalım Doha'da herhalde yeni bir anlaşma zemini oluşmaya çalışacak. Hep beraber takip ediyor olacağız ama kısa vadede karamsar bir noktadayım, evet, ama orta ve uzun vadede daha iyimser bir noktadayım diye toparlamış olayım.
1: Anlıyorum, pekala. Yani bir şekilde oturacak, kendine uygun bir yer arıyor gibi anladım ben. Dolayısıyla biraz orta vadeyi beklemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Yüksel Okşak haber hattına katıldığınız için. Sağolunuz. Evet, şimdi sosyal medyada yayınladığı videolar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar yurt dışından dönünce gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar yurt dışından döndü ve Kuşadası'nda polise teslim oldu. Gözaltına alınan Tanrıyar'ın işlemleri sürüyor. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar hakkındaki suçlamalarsa Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Evet, bu hafta da gözler CHP'de. Bir yandan genel merkeze teslim edilen imzalar var. Sonrası Özel ve ekibin atacağı adımlar da merak ediliyor. Bugün Özgür Özel İzmir'de gezilerine devam ediyor. Mahir Kılıç ise genel merkezde bizi bekliyor. Evet, gündem nedir bu hafta? Seni dinleyelim.
2: Gözler olağanüstü kurultay başvurusuna çevrilmişti Ayşe Süberker. Özgür Özel cephesi normalde bu hafta bir başvuru yapması bekleniyordu. Fakat o başvuru için biraz daha bekleyecekler. Hatırlanacağı üzere 17 Haziran'da 800'den fazla imza buraya genel merkeze teslim edilmişti. 10 günlük de bir süre verildi. Süre doldu fakat beklenen başvuru gerçekleşmedi. Edindiğimiz bilgilere göre 11 Temmuz'a kadar genel merkezden bir hamle bekleyecek Özgür Özel cephesi. Çünkü imzalar verildikten sonra 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. Takvime göre de bu tarih 26 Temmuz. Yalnızca kurultaydan önce de en az 15 gün önce genel merkezin kurultayı ilan etme hakkı var. Burada da 11 Temmuz'a gözler dönüyor. Dolayısıyla 9 Temmuz'a da 10 Temmuz'da da şayet olursa genel merkezden bir açıklama gelebilir olağanüstü kurultaya dair. Bu noktada da Özgür Özel cephesi bekleyişlerini sürdürecekler. 11 Temmuz'a kadar bir adım gelmesi genel merkeze. O zaman bir başvuru yapmasını bekliyoruz. Mahkemeye çare heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında. Bu arada yeni parti tartışmaları da devam ediyor. Mevcut partilerle görüşmeler var. Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı hali hazırda seçime girme yeterli olan iki partiyle Özel cephesinin temas kurduğunu biliyoruz.

0: Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında bulunduğu Yenilik Partisi bu iki parti arasında yer alıyor. Özel kurmayları bu partilerle temasa geçti. Bir de sıfırdan bir parti kurma ihtimali seçeneği söz konusu ki güçlü bir seçenek olduğunu belirtebiliriz. Bu noktada da bir isim tartışması vardı. Orada öne çıkan ismin yeni parti olduğunu belirtelim. Bir kez daha ifade edelim. Özgür Özel ve beraberindeki arkadaşların kurması planlanan yeni partinin isminin yeni parti olacağı belirtiliyor. Tabii yarın önemli bir toplantı olacak CHP Genel Merkezi'nde. MYK toplantısı olacak. Son birkaç hafta gerçekleştirilen MYK'larda ihraç kararları çıkmıştı. Milletvekillerine, belediye başkanlarına, il başkanlarına yönelik. Yarın da böyle olmasını bekliyoruz. Yine ihraç kararları beklediğimizi belirtelim. Özellikle il başkanlarına yönelik bir ihraç dalgası beklediğimizi ifade ederiz. Grup toplantısı çokça konuşuyor, çokça merak ediliyor. Yarınki MYK, Kılıçdaroğlu başkanlık yapacağı MYK saat 14'te olacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı planlaması söz konusu. Özgür Özel'in yarın grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak her olağanüstü kurultay için Özel cephesi başvuru biraz daha bekletecek. 11 Temmuz'a kadar adım atılması noktasında bir bekleyiş söz konusu olacak. Mevcut iki parti Anadolu Birliği Partisi ve Yenilik Partisi ile temaslar var. Ancak sıfırdan bir parti kurma hazırlıkları da devam ediyor kesintisiz bir şekilde. O partinin isminde yeni parti olabileceği belirtiliyor. Grup toplantısında yarın Özgür Özel konuşacak. Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu da burada CHP Genel Merkezi'nde MYK'ya başkanlık yapacak ve o MYK'da da bazı il başkanının ihraç edilmesini, bazılarının ise görevden alınmasını bekliyoruz Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Genel Merkez'den aktardı Mahir Kılıç. Şimdi Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
2: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
1: Evet, Türkiye NATO zirvesine hazırlanırken zirve öncesinde İstanbul'da NATO parlamenterler zirvesi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
3: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine seslendi, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
3: Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını hatırlattı.
3: Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
2: Numan Kurtulmuş sözü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına getirdi. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi, NATO'dan destek istedi.
3: İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
2: Türkiye'ye uygulanan ambargoları da eleştirdi.
3: İttifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece

0: tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması Amerika'daki lobileri harekete geçirdi. Amerikalı bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatörler ve lobiler motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıkıyor.
2: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helen Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
1: Bu arada malumunuz Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. İran, Amerika ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ancak Amerikan basını tarafların yarın Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İddiaya göre yeni tur görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanacak.
2: İran, ABD ile planlanan görüşmeye katılmadı. Gözler taraflar arasındaki yeni tur teknik görüşmeler için Katar'a çevrildi. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi.
3: İran, ABD ile yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmayı reddetti. Ayrıca Tahran, karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğine ilişkin açıklık bekliyor. Bu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesi de bulunuyor.
2: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre de görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların ardından askıya alındı. Axios haber sitesi ise tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Tarafların şimdilik saldırıları durduracağı belirtilen haberde, teknik görüşmeler devam edeceği için gemilerin serbestçe hareket edebileceği iddia edildi. Teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanılacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta içinde planlanmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Taraflar birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran'la iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.

0: Venezuela'yı vuran şiddetli depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaşırken yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
1: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
2: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
1: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
0: Rusya'da ise akaryakıt krizi sürüyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor. Kısıtlamaları değerlendiren Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanabileceğini söyledi. Rus lider geçtiğimiz yıl Trump'la bir araya geldiği Alaska zirvesine de değindi.
1: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
0: Ve zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişimde orijinal parça kullanımı ise zorunlu tutulacak.
1: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal

0: parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse, eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
1: Evet, İstanbul'da artık havanın tamamen ısınmasıyla özellikle hafta sonları plajlarda dolmaya başladı. Mega kentte denize girilecek birçok plaj var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenler özel plajları tercih ediyor. Peki bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti ne? Giriş ücretleri ne kadar? Dilara Civelek ve Özgür Balaban'ın haberi var sırada.
2: Eşim, kızım, 3 torunum denizdeler. Hep beraber ailece geldik.
3: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
0: Caddebostan, Adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
4: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
5: Tesise giriş ücreti, şezlong şemsiye kiralamıyoruz.
0: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tena bir plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince.
6: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
5: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 750 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
7: Çok arada çok fahiş fiyatlar var, çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler, günübirlik olsun, birkaç günlük olsun Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar her gün hemen hemen Şile'deyim.
0: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
6: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
2: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
8: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var.
6: Daha ne olsun?
8: Köftemiz var. Aynen, köfte ekmek yapıp yiyoruz.
9: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.
1: Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. BTK'nın 2026 yılın ilk çeyreğine ait raporuna göre mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı.
0: İnternet abone sayısı 99,5 milyon oldu. Mobil numara sayısı 211,3 milyonu aştı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık pazar verileri raporunu değerlendirdi. 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G teknolojisinde 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşıldı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
10: 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 211,3 milyon oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Fiber altyapı 2026'nın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin fiber ağ altyapısı, Türkiye'nin çevresine 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı. Toplam 99,5 milyon geniş band internet abone sayısına ulaşıldı.
1: Tıpkı sigara ve alkol bağımlılığı gibi kumarda alışılması kolay ama bırakması çok zor bir bağımlılık türü. Kolay para kazanma vaadiyle başlayan kumar hızla bağımlılığa dönüşüyor ve sonuçları da bir o kadar yıkıcı olabiliyor. Bağımlılığı tedaviyle atlatan iki çocuk babası verdiği mücadeleyi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erdi Demir'e anlattı.
11: Çocuğumun sünnet takıları vardı. Onları da götürüp bozmak durumunda kaldım. Ailem dağılma noktasına geldi.
0: Milyonlarca lira kaybetti, evliliği bitme noktasına geldi. Kumar her şeyini alsa da boyun eğmedi, mücadele etti ve hayata yeniden tutundu.
11: Üç gün boyunca hiç...

0: uyumadığımı biliyorum. Hani o telefonun başında gözlerim kan çanağına dönmüş, hep kazanacağım, hep kazanacağım, bir ümit var böyle.
1: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki adam arkadaşları yüzünden 2012 yılında kumarla tanıştı.
0: Kumar oynamak en basitinden çabuk zengin olmak yöntemi ama tam tersine elinizdekinden de oluyor.
1: Kolay para kazanma amacıyla oynadığı kumar onu az kalsın hayattan koparıyordu.
0: Abimden borç aldım dolar, öbür abimden euro aldım, çevremden, yani çevremden aldığım borçlar, banka kredileri, evdeki takılar, yani elimdekinden oldum, hem borca girdim.
1: Oynadıkça kaybetti, kaybettikçe oynadı.
0: Yaklaşık 2 ila 2,5 milyon arasında bir param gitti. Bütün birikimimi kumar borcuna vermek zorunda kaldım. Ben bunun bir hastalık olduğunu farkına vardım. Bugün son diyordum, ertesi gün yine oynuyordum.
1: Bu süreçte en büyük zararı ise ailesi gördü.
0: Bunu kabullendi. Beraber bunun altından, üstesinden geleceğiz dedi.
2: 38 yaşındaki adam tüm bu yaşadıklarının ardından ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi. Ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurdu.
1: İki çocuk babası adam, 2 yıl süren terapilerin ardından bağımlılıktan kurtuldu.
0: Ben bütün mobil bankacılık hesaplarımı, bütün nakit paramı, yani aldığım zaman maaşımı hepsini eşime veriyordum mesela. Buradaki hocalarımızın söylediği gibi. Bunun da faydalarını gördünüz. Doğal olarak cebinizde para olmadığı için kumar oynayamıyoruz.
3: Biz burada aslında danışanlarımızın oynama davranışının riskli durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunlara dair alternatif baş etme yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Şu anda hayatımın hiçbir noktasında kumar yok. Kendimi gerçekten hani bir yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
4: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde sabah oldu. Dolayısıyla Trump'tan da açıklamalar yine gelmeye başladı İran konusunda. Diyor ki İran bizden görüşme talep etti. Yarın Doha'da yeni tur görüşmeler başlayacak yaşanan bu son gerilimin üzerinden. Açıklamanın detaylarını Gizem Özsun'dan bir dinleyelim.
5: Ayşe, senin de aktardığın gibi bir son dakika açıklaması geldi yine ABD Başkanı Trump'tan. Aslında merak edilen soruyu yanıtlamış, iddiaları doğrulamış oldu ABD Başkanı. Zira gözler İran'ın ABD arasında yapılacak bir müzakerede, daha doğrusu teknik müzakerelerdeydi. Geçtiğimiz günlerde yine tansiyon yükselmişti bölgede, özellikle Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılarla birlikte. Masanın dağılıp dağılmayacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Dün İsviçre'de yapılması beklenen teknik müzakerelere İran tarafı katılmadı yükselen tansiyon sebebiyle. Ve Amerikan Axios gazetesi bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre salı günü Katar'da bir görüşme gerçekleşecek. İddia bu yöndeydi. Aslında ABD Başkanı Trump bu iddiayı doğrulamış oldu. Şimdi bundan sonrasında göreceğimiz şey yarın Katar'da müzakerelerin devam ettiği, Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiği olacak. O iddialardan bir diğerini de aslında doğrulamış oldu Trump. Bu artan tansiyonla karşı saldırılar sona ermede uzlaştı taraflar denilmişti. Çatışma süresince taraflar masaya oturmayı uygun bulmuyorlar. Fakat yeniden bir masaya mesajının gelmesi de bize aslında saldırıların en azından şu anda hali hazırda bittiğini gösteriyor diyebiliriz Ayşe.
4: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gizem Özsun aktardı. Trump'tan son açıklama bu yönde. İşte yarın artık Doha'da görüşecekler. Şimdi biz biraz Dünya Kupası'nı konuşalım istiyoruz. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kult konu. Merhaba, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Ayşe.
4: Nasıl geçiyor?
6: Ya nasıl diyeyim? Kötü geçiyor deyip böyle ezbere sallamak iyi olmaz. Çünkü futbol hikayesi çok çıkıyor. Hı hı. Şimdi FIFA birçok konuda çok büyük hatalar yapıyor. Futbolun ruhundan bir organizasyon yapıyor vesaire ama bu 48 takıma çıkması, çok fazla takımın içine girmesi, daha zayıf takımların da yer almasıyla doğal olarak hikayeler de artmaya başladı.
4: Renkli
6: futbol hikayesi
4: yani.
6: Evet, çok bir Dünya Kupası oluyor. Onun dışında organizasyon eksikleri, işte İran'ın başına gelenler, İran'a yapılanlar, işte o nasıl diyeyim genel bu smolaları vesaire. Hı hı. Oralarda problemler var ama Dünya Kupası ve futbol öyle bir tutku ki, öyle bir nasıl diyeyim, insanı kendine bağlıyor ki futboldan uzak insanlar bile bu hikayelerin mutlaka etrafında bir şekilde toplanıyor. Hı hı. Çünkü bu çok klasik bir söz ama hayat ve futbol gerçekten fena halde birbirine benziyor. Hı hı. O yüzden de ister istemez hikayeleriyle fena da olmayan bir Dünya Kupası, hı hı, gidiyor. Bizim de içinde bulunduğumuz hikaye kısmı favori takımların yaşadığı kazalar, sürprizler, o açıdan da yüksek sürprizli bir Dünya Kupası devam ediyor diyebiliriz.
4: Biz elenince tabii mecburen başka ülkelerle ilgilenmek zorunda kalıyoruz.
6: Ne yapalım dese hikayelere döndük.
4: Yani şöyle şunu da soracağım, tabii bu sumum molaları vesaire çok

0: konuşuluyordu. Hatta bu Amerikalıların yani kültürlerinde olmadığı için bu bir takım aksaklıklar, işte yeni kurallar vesaire. Hani bir sonraki Dünya Kupası'nda FIFA bir takım şeyleri revize edecek midir? Yani eleştiriler çok mu yoğun yoksa hani?
1: Bence bu su molası olayı kalkar. Bu tamamen Amerika'da basketbol maçları biliyorsun. Dört çeyrekten oynanıyor. Hepsinin arasında buna çevirmeye çalışıyor. Amerika popüler kültür dayatma konusunda bir canavar, bir makine
0: Tabii.
1: biliyorsunuz. Burada da istediği seviyeye çekmek için bunu bildiğin Amerika'da düzenleniyor diye bir turnuva. Bir su molası diye bir hikaye çıkardılar ve 3 dakikalık bir ara futbolun ruhuna kesinlikle uymuyor. Oyunun akışı orada değişiyor. Ben bir sonraki Dünya Kupası'nda olacağını çok düşünmüyorum. Gerçi İspanya, Fas ve Portekiz hani o bölgeler de sıcak. Şimdi böyle konuşuyorum da çok da yanlış bir öngörüde bulunmayayım. Mecburiyeten gerekebilir. Hani öyle bir durum olabilir. Ama baktığımız zaman birçok bu Dünya Kupası'nda olan bazı şeylerin devam etmeyeceğini
0: Söyleyebiliriz
1: düşünüyorum.
0: herhalde.
1: Karşılık bulmuyor.
0: Şimdi kaldı son 32. Değil mi? Kanada aslında
1: Hatta 31 takım
0: evet
1: kaldı.
0: Kanada çünkü 1-0 yendi
1: Evet.
0: Güney Afrika'yı. Şimdi burada dikkat çekici karşılaşmalar da olacak değil mi? Biraz önce mesela Fas'tan bahsettin. Hollanda ile karşı karşıya gelecekler. İlginç bir
1: Yani
0: maç bekliyor muyuz?
1: var şey diyorum ya futbol hikayeleri ve futbol adına güzel eşleşmeler var. Şöyle ifade edeyim. Mutlaka benim saydıklarım dışında da sürpriz maçlar olacaktır muhakkak ama güzel eşleşmeler var. Yani futbol açısından Brezilya-Japonya bu akşam 8'de bu maç iki takım da güçlü. Japonya Brezilya için kolay bir lokma değil. O maç bir heyecanlı olacaktır. Sürpriz ihtimali
0: 8'de
1: olan maç.
0: Türkiye
1: Evet.
0: saatiyle.
1: Bu izlenebilir saatlerde. Ondan sonra Almanya maçı da sayılır 23-30 hani o da izlenebilir saat sayılır. Hollanda Fas sabaha karşı 4'te ama o
0: Almanya
1: maçta.
0: Paraguay'a ne diyorsun bizim yenildiğimiz?
1: Almanya rahat geçer maalesef maalesef. Hani Paraguay kapanacaktır, savunma yapacaktır ama Almanya'nın bir şekilde istediği sonucu alacağını düşünüyorum. Hem de uzatmalara gitmeden. Hollanda Fas o da çok güzel bir karşılaşma. Aslında güçleri çok denk iki takım.
0: Öyle mi?
1: Birbirine çok yakın güce sahip iki takım. O yüzden hatta şu eşleşme Portekiz, Hırvatistan, Hollanda, Fas. Bir de yan yana gelmişler
0: Evet.
1: bizim ledimizde. Bu iki eşleşme bence en
0: Zevkli,
1: kuvvetli, en
0: bir maç
1: zevkli
0: olacak
1: eşleşme.
0: herhalde.
1: Bu maçlar izlenir. Onun dışında baktığımızda diğer eşleşmeler biraz daha kimin kazanacağının belli olduğu. Biz tabii Bosna-Hersek ikinci
0: Evet,
1: takımımız
0: onlar çünkü çok
1: orada.
0: böyle büyük umutlarla değil mi
1: Tabii turda
0: katıldılar
1: geçtiler. Tarihi
0: vesaire.
1: ilk kez buradalar.
0: Evet,
1: Biz
0: evet.
1: Amerika'dayken ne zaman Bosnalılarla karşılaşsak hep o kardeşler karşılıklı böyle bir sevgi
0: Evet.
1: alışverişi oluyordu. Ama onların da işi zor. Amerika hem formda iyi bir takım var hem de ev sahibi. İsviçre-Cezayir denk bir eşleşme. Portekiz-Hırvatistan az önce bahsettim.
0: Evet.
1: Çok futbol açısından güzel bir eşleşme. Onun dışında diğer eşleşmelerde biraz da mesela
0: Bu
1: Avustralya-Mısır da
0: Demokratik
1: biraz
0: Kongo
1: yakın
0: Portekiz'i
1: güçler.
0: yenmemiş miydi?
1: Son maçta tam hatırlamıyorum. Ben de bazı maçları kazandım ama Kongo
0: Kongo şimdi İngiltere ile
1: İngiltere ile
0: karşı karşıya
1: eşleşti.
0: gelecek.
1: Şansı düşük. Yani burada bakalım sürprizi kim yapacak? Biraz daha favori olmayan takımlar arasında bu eşleşmeler öyle. Ama işin gittiği yer son 16'dan itibaren bayağı keyifli olacak. Ya dediğim gibi bu ya bütün dünyayı bir araya getirdiğiniz için hiçbir şey yoksa çok
0: Tabii.
1: keyifli oluyor ve şu anda da eşleşme gidişatları daha 32'de bile böyle birkaç tane çok keyifli eşleşme olması futbol severler için bayağı güzel.
0: Bu arada Portekiz Kongo berabere kalmış, onu şey yapalım.
1: Evet ya yani çok maç var ve saatler çok kaydığı
0: Evet.
1: için ben bir de
0: Uyku düzeni de
1: kaçırabiliyorum.
0: bozuluyor.
1: Evet evet
0: Şimdi
1: yani.
0: bir de rekorlar var değil mi? 72 maçta tam 215 gol atılmış. Yani bu Katar'da yapılan bir önceki Dünya Kupası'nın üzerinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla daha böyle gollü bir kupa mı, kupa
1: Bunun
0: mücadelesi mi
1: arkasında mı o
0: görüyoruz?
1: 48 takım kararı var? Daha zayıf
0: Daha yüksek
1: takımlar
0: olan.
1: gelince doğal olarak daha gollü maçlar da ortaya çıkmaya başladı. Bir yandan baktığınızda gol averajı, gol sıralaması işte o en iyi üçüncüler konusu yani 48 takımın 32'sinin devam ediyor oluşu takımların ilk maçta bunu göremedik ama sonra biraz daha açılmalarına sebep oldu. Evet bir rekor var ama bu rekor
0: Öyle
1: format
0: çok.
1: değiştiği için oluşan bir rekor. O yüzden o rekor üzerinden de çok konuşmaya bence gerek yok. normal gol sayısının artması.
0: Peki en çok yıldızlaşanlardan biri Messi galiba değil mi?
1: Yani Messi şöyle beklenmiyordu, konuşulmuyordu. Nasıl şimdi Katar öncesinde herkes Messi bu Dünya Kupası son Dünya Kupası olacak, olur mu?

0: olmaz mı diye beklerken Messi de Ronaldo da birer Dünya Kupası daha çıkardılar. Şu anda Messi de bayağı iyi gidiyor. Ve ilginç tarafı söyleyeyim, eşleşmelerde yarı finale kadar önünde çok ciddi bir rakip de gözüküyor. Yani Arjantin'i ismen zorlayacak bir rakip de gözükmüyor. O yüzden Messi son bir şans, son bir şarkı denir. Hani öyle bir tavır olacak mı, çıkacak mı bilmiyorum. Ama o resmen, nasıl diyeyim, emeklilikten sonra çok güzel bir ikramiye alırsınız ya. Evet. O kendi içinde o duyguyu yaşıyor yani.
1: Şu an değil mi?
0: Zaten Dünya Kupası'nı aldı, üstündeki o büyük baskı attı Maradona. Hani evet. Maradona mı Messi mi sorusunda Messi Dünya Kupası'nı alamadı. Üzerinden çok baskı vardı. Bunu attı şimdi bireysel olarak çok ön planda. Çok hikayesi var işte bu Dünya evet. Kupası'nın şeyi öyle, biraz tabii. O. Her tarafından hikaye fışkırıyor. Evet. Fazla takım, fazla insan, eskiden kalanlar, yeni günceller, yeni trendler. Dünya Kupası futbolun ötesinde hikayeleriyle şu anda iyi gidiyor.
1: Şimdi tabii başarısızlıklar bazı ülkelerde istifaları da getiriyor. Normal olarak Güney Kore ve İskoçya teknik direktörleri istifa ettiler. Güney Kore Devlet Başkanı da dedi ki yani çok üzgünüm, vatandaşlardan özür diledi. Tekrar böyle bir olayın yaşanmaması için spor idaresi reformunu hızla gözden geçireceğim dedi.
0: Şimdi bu olaylar üzerinden tabii çok Türkiye'de kıyaslamalar yapılıyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Her ülkenin kültürü, alışkanlıkları, akışkanlıkları farklı. Yani Güney Kore'de bir devlet yetkilisinin bu şekilde bir açıklama yapmasının arkasından yapılacak hamleleri plan... Şu, biz şunu çok yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'de de, Türkiye'deki sorun çok görülebiliyor yani Türkiye'nin neden başarısız olduğu. Ortada çok büyük bir muamma yok. İşte bu hazırlık otel kısmı ve turnuvaya iyi hazırlanamama, doğru hazırlanamama kısmının getirdiği sorunlar yaşadık. Ve futbol içinde de futbola dair sorunlar da yaşadık. Yani rakiplerimiz belki biraz daha haddimizi bilerek oynasak daha iyi sorun. Yani bizim okuyabilir sorunlarımız okunulabilir durumda. Bununla ilgili adımlar atılacaktır. Federasyon açıklamalar yapacaktır vesaire. Şimdi Güney Kore'de bu işe bakı çok fazla. Biz Güney Kore'nin futbolda yaptığı diğer doğruları yapmadan sadece bunları gündemimize alıyoruz. Bu kıyaslamalar çok iyi değil. Çok doğru değil. Ama şu çok doğru.
1: Ama çok zaten tepki çeken açıklamalar geldi.
0: İşte bizde. Bu aslında bunu anlatıyorum. Istiyorum. Normalde Türkiye'de bu tarz bir açıklama gelse gene tepki olur. Biz bundan sonra reform yapacağız vesaire dense denir ki niye bu zamana kadar yapmadınız? Her ülkeyi kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Bizde bir istifa olur mu? Teknik direktörle ilgili bir değişiklik olur mu? Hani şu anda çok yok gibi gözüküyor ama bunun değerlendirmesi de olur muhakkak. Belki bizde de değişir. Hani bu kesin bir haber olarak bunu söylemiyorum ama o değerlendirme yapılır. Sadece bizde bu istifa kültürü vesaire çok şiddetli cereyan ettiği için ani kararlar çok fazla eskisi gibi alınmıyor. Ama bence bu konu gene değerlendirilecektir. Yani bir ne yapalım, ne edelim. Bir de ben gene Montella'yı savunuyor pozisyona düşeceğim ama
1: Türkiye'nin geldi.
0: Evet, bu pozisyona düşüyoruz.
1: Niye?
0: Çünkü Montella geldiğinden beri başarılı oldu. Montella geldiğinden beri kazanması gereken tüm maçları kazandı. Montella'nın bir uluslar liginde bir kazası var. Bir kazanması gereken maçı kazanamadı, Karadağ maçı. Bir de burada başarısız oldu. Şimdi biz şunu hesaplamalıyız. İki turnuva üst üste katıldık. Birinde çeyrek final oynadık, birinde başarısız olduk. Uluslar liginde av şeyine çıktık. Montella ile oyuncular arasında bir sorun gözükmüyor çok fazla. Devam etmek mi faydalı, değiştirmek mi faydalı? Yani bizim konumuz bu anlamda farklı. Ama tabii bizde de bir de şu var, değiştirilsin diyenlerin bir kısmının farklı ajandaları var. Hani bizden biri gelsin oraya gibi düşünceler var. O yüzden bu kıyaslar çok doğru değil. Uruguay'da mesela daha büyük krizler var. Uruguay'da Bielsa gibi ismi çok büyük bir teknik direktör getirdiler. Gruptan çıkamadılar. Yeşilburun adalarına geçildiler. Bizim gibi kriz. Orada mesela çok daha Bielsa teknik direktör üzerinden dönüyor. Onun açıklamalarına da çok tepki oldu vesaire. Bu kıyaslamalara gerek yok. Ama tabii bizde de bence şöyle biraz sakinleşti ortalık. Şöyle genel bir değerlendirme, belki işte bir karar alınacaksa o kararların değerlendirilmesi, bir yol haritası mutlaka çizilecektir. Yoksa bizdeki durum da, hani bizdeki konunun da üstünü kapatmak için söylemiyorum, ders çıkarılması gereken hatalar yapıldı. Ve bunların da

0: Ya tekrar söylüyorum, bunlar sadece tespitli, yani ne oldu ortalık bir kısım kalmadı. Her şey neden neyin
1: ortada.
0: oldu gayet açık. O konuyla ilgili atılacak adımlara göre biz de bazı şeyler görebiliriz tabii.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın izlenimlerini, bilgini
0: Ben
1: paylaştığın
0: teşekkür
1: için
0: ederim.
1: Ahmet Selim Kul. Teşekkürler haber hattına
0: İyi yayınlar.
1: katıldın. Şimdi bir spor haberleriyle devam edelim. U17 milli takımımız FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 25 sayı geriden gelerek kazandı. Maça Ömer

0: Maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran milli takım son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu. Milliler VNL'de ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı. Milli erkek voleybol takımı aldığı bu sonuçla ilk defa FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içine girdi. Ay Yıldızlı ekip 19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşı karşıya gelecek. ...2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Hollanda ile Fas yarın saat 04'te karşı karşıya gelecek. Bu turun en dikkat çekici maçlarından biri olarak gösterilen eşleşmede kazanan takım Kanada'nın rakibi olacak.
1: Portakallar F grubunu 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada tamamladı. Fas ise C grubunda 7 puan ve averajla 2. sırada yer aldı. Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman'ın İsveç karşısında sahaya sürdüğü kadroyla Fas maçına başlaması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Fas'ın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, hücum ağırlıklı oynayacağız ve onların da çok yetenekli oyuncuları var. Güçlü yönlerimizi, onları nerede durdurmamız, nerede kırmamız gerektiğini biliyoruz ifadelerini kullandı. Fas teknik direktörü Muhammed Wabi ise, Hollanda farklı bir rakip, farklı bir profile ve farklı bir bağlama sahip. Bu bir eleme maçı. Onların bize yaratabileceği sorunlara uyum sağlarken, oyun prensiplerimize sadık kalacağız, dedi. Bu eşleşmede tur atlayan takım, son 16 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya saat 20'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, zihnimiz ve kalbimiz bu maçta açık olmalı ifadelerini kullandı. Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu ise Dünya Kupası'nı kazanma hedefimize insanlar gülebilir ama biz tamamen ciddiyiz diye konuştu.
2: Sambacılar C grubunu 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada tamamladı. Japonya ise F grubunda 1 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 5 puanla 2. sırada yer aldı. Brezilya'da sakatlığı bulunan Rafinha bu maçta forma giyemeyecek. Japonya'da ise Takefusa Kubo'nun bu maçta oynaması beklenmiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Brezilya teknik direktörü Ancelotti, zihnimiz ve kalbimiz açık olmalı. Eleme maçlarında olabilecek her şeye hazırlıklı olmalıyız. Takım hazır, motive ve kendine güveniyor ifadelerini kullandı. Japonya teknik direktörü Moriyasu ise Brezilya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görülmesi doğal. Japonya ise henüz aynı saygınlığa sahip değil. Ancak biz bu Dünya Kupası'na şampiyon olma hedefiyle geldik ve bu açığı kapatmak için her gün çalışıyoruz. Bazıları bu hedefimize gülebilir ama biz bu konuda tamamen ciddiyiz şeklinde konuştu. Bu karşılaşmanın galibi son 16 turunda Fildişi sahili Norveç maçının galibiyle karşılaşacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: ABD-İran çatışması neden yeniden alevlendi? Yarın Doha'daki görüşmeden ne çıkar? İsrail, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıdı. Yıllar sonra bu karar neden geldi? Yunanistan, ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satışını engelleyebilecek mi? Trump'ın gelişi Ankara için neden önemli? Zirvede F-35 düğümü çözülür mü? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin, Doçent Doktor Deniz Tansi, Doktor Çağlar Özer, gazeteci Nevzat Çiçek ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde. Kalabalık nüfusların yaşadığı merkezlerde.

0: merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Efendim merhabalar, Habertürk'tesiniz, ST360'da. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket ama çokça da dünya diyeceğiz. ST360'da biliyorsunuz dünyaya daha yakından bakıyoruz. Ama önce manşetler diyelim. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız manşetlerin detaylarıyla başlayalım. ABD-İran hattına bakacağız. Tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. ABD basını tarafların yarın Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. Öne sürdü diyoruz ama az önce Beyaz Saray'dan da yapılan bir açıklama var. O Katar'daki görüşmeye kimlerin katılacağına dair bilgiler paylaşıldı. Onu vereceğiz ST360'da. Bir de İran tarafının açıklamalarına bakacağız. Bu saldırılarla alakalı İran tarafı ne söylüyor? Çalışma grubu toplantıları neden yapılamadı? Buna dair teknik açıklamalar var. Aktaracağız ST360'da. Ve tansiyonun yüksek olduğu bir diğer noktaysa Lübnan. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmıştı. Taraflar da çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Ama Hizbullah lideri bu anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki 2 pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. Dolayısıyla Lübnan'da da işler tam olarak böyle rayına girmiş değil. Bir detaylarına bakacağız birlikte. Ve memleketin gündeminde CHP'ye bakacağız. CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrilmiş durumda. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek. Ardından da harekete geçilecek ve yeni parti tartışması, bu da tartışılıyor. Özgür Özel cephesinde de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Özgür Özel'in açıklamaları da bu yönde. Olası bir baskın seçim ihtimaline karşıysa seçime girme yeterliği olan bir partiye geçmek de yine güçlü bir seçenek olarak masada. Şöyle CHP'de konuşulanları da HT360'da aktaracağız. Hadi başlayalım. Ama önce emekli maaşlarıyla başlayalım. Cuma günü artık enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu, hatırlayacaksınız. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak. Bir bakalım rakamlara.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak

0: vermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: Şimdi 5 gün önce Venezuela'da biliyorsunuz 2 büyük deprem yaşanmıştı. Ölü sayısı maalesef artıyor. Bir yandan da çalışmalar devam ediyor. Ama özellikle bu çalışmaların yavaş ilerlediğine dair şikayetler var.
0: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
2: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
0: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
1: Şimdi Avrupa yanıyor, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor sıcaklıklar. 5-10 derece fazla diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Bu sıcaklıklar nedeniyle Avrupa genelinde 1300 kişi hayatını kaybetti.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
3: Dairem en üst katta güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
0: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
4: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
0: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
5: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
0: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Evet, 7-8 Temmuz'u biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi var. Ankara'da yapılacak. Türkiye bu zirveye gerçekten çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Tam da böyle ortalığın karıştığı bir dönemde NATO'nun tarihi belki de masada olacak. Kritik bir zirve dememizin sebebi de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen bir yemekte konuştu. Beklentimiz çok dedi Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda NATO'daki birlik ruhunu güçlendirmeliyiz diye de ekledi.
6: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsiz

0: Birlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
0: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
0: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
1: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
0: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
2: Özgözlere bakalım şimdi. Bugün İzmir'deydi. İlçeleri dolaştı. Esnafı ziyaret etti. Hem memleketin gündemine hem de CHP'nin gündemine dair açıklamaları vardı. Aynı zamanda yeni parti iddiaları da kendisine soruldu. Şöyle dedi. Yeni bir siyasetin içindeyiz.
3: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz. Ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
4: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
3: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
2: Bu arada Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösterideki ifadeleri gösterildi. Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi. Komedyenin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu ve YouTube YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarında yayınlanan gösteriden kesitlerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilmişti. Dünyaya bakacağız şimdi. Washington Tahran hattındaki tansiyona biraz bakacağız. Karşılıklı saldırılar yaşandı ve haliyle bu tansiyon yeniden yükseldi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ama ABD basını tarafların yarın Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'dan bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması gelirken, ABD Başkanı Trump yarın Doha'da görüşme olacak dedi.
1: Evet. İran teknik görüşme bu hafta içinde planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump görüşmenin yarın olacağını belirterek Katar'ı

0: işaret etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. ABD merkezli Axios haber sitesi, tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. İddiaya Tahran ve Washington'dan arka arkaya yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta içinde planlanmadığını savundu. Ancak ABD Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın barış istediğini belirterek Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanılacağı belirtilirken taraflar birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: Peki Tahran-Washington hattında bu tansiyon nasıl yükseldi? Neler yaşandı da bu aşamaya geldik? Müzakere için yeni görüşmelerin yapılması beklenirken her şey geçtiğimiz hafta başladı aslında. Önce Hürmüz Boğazı'na, yani 25 Haziran Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı yük gemisine bir saldırı yapıldı. Sonrasında ise ABD ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a bir hava operasyonu düzenledi efendim. Ve ABD uçakları İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurdu. Bunun ardından hafta sonu İngiltere deniz ticareti operasyonlarından bir açıklama yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin de vurulduğu duyuruldu. Ve böylelikle ABD bir kez daha İran'ı hedef aldı. İran'da ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırılar şimdilik durmuş durumda ama tehditler devam ediyor. Şöyle kim ne söylemiş bu saldırıların ardından? En önemli açıklamalara da şöyle bir bakalım istedik. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı çıktı, dedi ki başarısız ABD Başkanı müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığın olmadığını gösterdi. Ateşkesin ihlali geri adım atmalarına ve pişmanlık duymalarına yol açacak dedi. Peki Trump ne söyledi? Trump da şunu söyledi. Öyle bir noktaya gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak dedi. Yapılan açıklamalar bunlar. Aslında en başından beri bu sert ifadeleri duyuyoruz ve günün sonunda da müzakere masasına oturan tarafların tavırlarını ve anlaşmanın detaylarını size aktardık. Ama bir konuşalım istiyoruz. Çünkü ABD ve İran savaşa mı yoksa barışa mı daha yakın? Böyle biraz dünya basını ne konuşuyor diye baktığımızda da esas olarak bu soruya kilitlenmiş durumda diyebiliriz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba.
1: Selamlar hocam. İsmail Erman stüdyo konuğum ve bağlantıda da şimdi gördüm Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz hocam, merhabalar.
3: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
1: İzniniz olursa stüdyodan başlayacağım, her zamanki gibi sonra hızlı size döneceğim. Bir açıklama geldi tam ben yayına girerken İsmail Bey. Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Dediler ki işte Kushner ve Witkoff bu Doha'daki görüşmede olacak. ABD Başkanı da bir saat önce İran'ın görüşme talep ettiğini ve görüşmenin de Doha'da yapılacağını artık açıkladı. Yani bir iddia olmaktan bu mesele çıktı. İran tarafından Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı yapmış olduğu açıklamada dedi ki teknik görüşmeleri biz devam ettiremiyoruz. Hatta bu saldırılar yüzünden masadan kalktığını da belirtelim son yaşanan. Bu çelişkili açıklamalar sürekli böyle masadan kalkmalar, oturmalar, saldırılar derken biz ne aşamadayız şu anda? Neye inanacağımız konusunda da biraz karıştım. Böyle bu arada bu saldırıların olması da bekleniyordu. Yine sizin gibi uzman isimler HT-360'da zaman zaman tansiyon yükselir, azalır. Ama Hürmüz'de yaşananlar çok da böyle yabana atılacak gibi

0: Görünmüyor. Ne dersiniz?
1: Evet, biz uzun bir filmin bir enstantanesindeyiz yine. Bu da bir enstantane. Çünkü İran'a yönelik savaş başlatılırken hep söylemiştik daha önce, nedenleri çok açıklanmadı. Bir muğlaklık var. Son görüşmede de biz hani canlı yayında verdiniz. O anlaşmanın alt maddeleri de muğlak. Yani ne olacak? Ben şöyle okuyorum. Bu savaş yani Orta Doğu'yu İsrail hegemonyasına götürebilme savaşıdır. Ben bu zamana kadar çok fazla İran'a biraz yüklendim. Çünkü İran'a biraz şu gözle bakmaya çalıştım. Yani bölgede 2003-2023 İran hegemonya dönemine çok fazla alıştı dedim ve müttefikleri üzerinden. Ve şunu gördük ki ABD ve İsrail bazen masaya gelerek, bazen anlaşma yaptım diyerek, bazen başkanı ile haritadan silinecek, taş dönemine geçecek argümanları ile İran'a korku salmaya çalıştığı ama günün sonunda tarihte hiç olmayan Orta Doğu bölgesinde 66 milattan sonra 66-70'li yıllar arası İsrail, oradaki Yahudi halk sürüldü. Nedenini biliyorsunuz. Hı hı. O sürülmeden sonra 20. yüzyıldaki geri döndürmeden günümüze burada en büyük patron yapılmaya çalışılıyor. Ve burada da İran'ı bazen masaya getirerek, bazen işte saldırılarla ve bazen de yarın Doha'da buluşuyoruz diyerek maalesef bir oyun görüyoruz.
0: Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. En son açıklanan maddeler, İran'ın daha işte böyle tik attığı, daha fazla tik attığı bu görüşmelere bakılırsa, daha fazla kazandığı da demek istemiyorum ama karlı çıktığı diyelim. Bir durum ortadaydı. Siz o maddelerin gerçek olmadığını mı düşünüyorsunuz?
1: Mesela Dilek Hanım, nükleer enerji %60'a çıkmış. Onu nükleer enerjiye döndürmeye bile izin vermeyen bir anlaşma detayları var. Onu geçelim. Peki Hürmüz'de ne olacak? Hürmüz'de İran diyor ki ben oradan para alacağım. Benim bu geçiş üstünlüğüm hani olacak. ABD diyor hayır öyle bir şey olmayacak. O yüzden de hafta sonu çatışma oldu karşılıklı. Yani birisi oradaki gemiyi vurdu, adayı vurdu. Diğeri Bahreyn'i vurdu. Oradaki terk edilmiş ABD üssünü. Yani bu olacak.
0: Ama peki İran şunu buradan da yapıyor. Para almalı mı?
1: İran şunu da yapıyor.
0: Teknik
1: Dilek Hanım.
0: Olarak.
1: Güney Lübnan'daki İsrail saldırılığını dursun istiyor. Ve o durmuyor. Ve yapılan bir anlaşma modeline göre de İsrail'e Güney Lübnan'a verilmiş görünüyor. Yani bu çok önemli bir olay.
0: Çıkmıyor zaten.
1: Ve çıkmıyor. Aynen Golan Tepeleri gibi günün birinde de orası benim denecek. Ve ilk defa Orta Doğu bölgesinde Türkiye ve İran Güney Lübnan'da Hizbullah özelinde ilk defa bu kadar örtüştü. Ve bundan sonra birlik çalışması gerekiyor. Her iki ülkenin özellikle bunu anlaması gerekir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.
0: Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu geldiğimiz aşamada hak, yani şöyle uluslararası hak ya da işte ülke hakkı anlamında sormuyorum bunu. Sonuçta bir savaş yaşandı. Tamam. Bazı tavizler verildi. İran Hürmüz Boğazı'ndan para almaya devam etmeli mi o geçişlerde?
1: Dilek Hanım, yani ben gerçekçiyim. Öyle bir şey olamayacak. Yani İran bunu olamayacağını bildiği için yani oradan paraları nasıl alacak? Hani bundan önce Cebeli Tarık'taki modeller falan bu olmayacak bir yol. Tamam. İran bunu bilerek yapıyor. Çünkü diplomasiyi çok iyi biliyorlar. Neden bilerek yapıyor? Çünkü masada atılan imzalarda orada İsrail için müttefiği Hizbullah saldırıları durdursun diyor İran ama durdurmuyor. Yani o durdurmadığı için de ABD ile yapılan anlaşmalarda İran burada pürüz çıkarıyor. Yani sen durdurmuyorsun, ben de pürüz çıkarıyorum diyor. Yani biz zaten onu görmeyeceğiz Dilek Hanım. Oradan bir paralı rejime dönmesini. Bunu Rusya da istemeyecek.
0: O bitti zaten, öyle değil mi?
1: Hindistan da istemeyecek. Çin de istemeyecek. Burada ABD biliyorsunuz abluka hemen o da vuruyor. Yani hafta sonu bu oldu. Vuruyor. Bu sadece benim görüşüme göre İran sen masada bunları bana kabul edeceğim diyorsun diyor.
0: Yani ablukayı kaldıracağım dedin ama kaldırmıyorsun kısmı. Mesela şu anda şikayet ettikleri
1: mesela
0: durum.
1: Kaldırmıyorsun diyor. Ve doğru söylüyor orada. Ve onu yaparken de hani ABD CENTCOM açıklıyor biz bir saldırı yaptık diyor. İran'da Bahreyn'de terk edilmiş ABD üslerini vuruyor. Yani bu diplomasi bazen sahada saldırı şeklinde kendini gösteriyor. aslında ontoloji

0: Korkular devam ediyor. Yani
1: anladım.
0: ABD'nin kafasındaki konu bunlar ne nükleeri bırakacak? Çünkü dağın içerisinde adamlar tesis yapmışlar. Yani onu yok edemediklerini gördüler. İsrail'de vaat edilmiş kafalar, biz bu İran'ı durdurmamız lazım diyorlar ve buna inanıyorlar. Yani 7 milyonluk bir halk İsrail, bütün Orta Doğu'yu 500 milyonu yönetebileceklerini hayal ediyorlar. Affedersiniz, bunu Habertürk'ün taksicisi Adnan Bey biliyor, bunu İsrailler bilmiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle bir sorum olsun Yusuf Bey. ABD'nin BM daimi temsilcisi Watson açıklamalarında diyor ki İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda yalnız kaldığını belirtiyor. Tahran'ın mutlak bir yıkım yolunda ilerlediği uyarısında bulundu. Tabii bu title'ı açısından önemli olduğu için soruyorum. Dolayısıyla bu açıklamalara bakılırsa masadan biraz uzaklaşıldığı mı görülür? Ve tabii yeniden mesela nasıl bu noktaya gelindi? Onu da hemen peşine ekleyeyim. Bu açıklamalar bunu mu gösterir daha doğrusu?
2: Ya tabii bu süreçte karşılıklı açıklamalar, Trump'tan da en üst düzey isimden de benzer açıklamalar geliyor. Öbür tarafta İran tarafında yine üst düzey dışişleri bakan yardımcısı seviyesinden dahi bu tarz şahin olarak ifade edilebilecek açıklamalar geliyor. Haklılık payı var. İsmail Hocam aslında çok güzel anlattı. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. İran'ın bu talepleri zaten uygulanabilir değil. Fakat İran burada süreci yönetmek, müzakere sürecini etkilemek bağlamında Hürmüz'deki süreci iyi kullanıyor. Yani burada gemilere bir rota çiziyor. Diyor ki yeşil rota burası, burada ilerleyebilirsiniz diye. Ama ilerlemeyen, istediği rotayı kullanmayan gemilere de müdahale ediyor ve böylelikle Boğaz'da dünyaya istediği mesajı veriyor. Hem müzakere sürecini etkiliyor, hem küresel petrol fiyatlarını etkiliyor, hem küresel sigorta şirketlerine gereken mesajı veriyor kendince. Ve aslında İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılara da karşılığı bir nebze buradan veriyor. Dolayısıyla bu süreç belki kalıcı bir çözüme kavuşturulabilir mi? Ya da savaştan bir gün önceki senaryoya dönmek İran adına ne kadar hedeflere ulaşılması anlamına geliyor. Burası tartışmalı. Ama tabii İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan resmi olarak uluslararası hukuka göre herhangi bir geçiş ücreti vesaire alması durumu birçok yerde ciddi tartışmaları beraberinde getirebileceği için şu aşamada çok mantıklı, makul ve hukuki çerçevede görülmüyor ki. O zaman şöyle bir durum var. Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra Basra Körfezi'nden geçerken de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hepsi geçiş ücreti alsın. Bu dünyada sürdürülebilir bir şey değil. Kaldı ki küresel su yollarının açık kalması noktasında, küresel ticaretin etkilenmesi noktasında da kötü bir emsal teşkil edecek ki ben İran'ın da bu sistemi gerçekten elde edebileceğine inandığını düşünmüyorum Tahran'daki yönetimin. Ama müzakere sürecinde çok etkin bir araç olarak kullanabiliyor. Tabii taraflar arasında bir mutabakat saptı oluşturuldu İsviçre'de, Bürgenstock'ta, ama şöyle bir gerçeklik var. Sorunların hiçbiri henüz çözülmedi Dilek Hanım. Hı. Sadece sorunları çözme konusunda anlaştılar. Evet,
1: sanki dondurulmuş gibi her şey, öyle değil mi?
2: Henüz çözülemedi aslında. Buzluktan çıkarma konusunda anlaştılar ama hiçbir şey henüz buzu erimedi. Eriyeceğine de benzemiyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. İsmail Hocam anlattı. Nükleer konusunda tamam, İran nükleer silah edinmesin. Bu konuyu İran'a kabul ettirebilirsiniz ama eldeki zenginleştirilmiş uranyum ne olacak mesela? Yani nükleer enerji için mi kullanılacak? Veya İran yine kapalı kapılar ardında ya da yüksek dağların altındaki mağaralarda nükleer silah elde etme arayışlarına devam edecek mi ki? Bu da bir başka ihtimal. Ama şöyle bir gerçeklik var. İran Hürmüz konusunda ciddi bir caydırıcılık üretti bu noktada. Eğer gerçekten nükleer teknolojiyi propaganda, kendi halkına propaganda boyutunun ötesinde gerçekten bir caydırıcılık için elde etmeye çalışıyorsa, Hürmüz daha ciddi bir caydırıcılık üretti İran adına. Yani bu çok daha kullanılabilir, evet, ve çok daha ucuz maliyetle. Bu müzakere sürecinde de şimdi son saldırı mesela Singapur gemisine yapılan saldırı sınırlı bir saldırıydı. Yani İran'ın elinde çok daha etkin silahlar varken 4 tane basit drone gönderildi. Bir tanesi güverteye çarptı ve hafif hasar oluştu. Kimse yaralanmadı hani, şükür. Bu açıdan bakıldığında çok daha basit bir, çok basit bir saldırı gerçekleşmesi aslında tam bu müzakere sürecini etkilemeye yönelik arayışları net şekilde ortaya koyuyor. Aslında baktığımız zaman bu süreçte mütabakatta, müzakerelerde işin nasıl ilerleyeceği noktasında belirleyici olacak bu, ama aslında bu şöyle bir tehdit ortaya çıkarıyor İran adına. Belirsizliğin devam etmesi, yani bu belirsizlik ortamında ufak tefek sürdürülebilir çatışmalar, sınırlı gerilimle Amerika'daki seçimlere, İsrail'deki seçimleri tamamladığı senaryoda Ocak ayından sonra Kasım'da ya da Aralık'ta İran için çok daha sert ihtimaller ortaya çıkabilir yeniden. Yani
1: daha büyük bir savaş olabilir bu anlamda.
2: Trump'ın ya da Netanyahu'nun önünde seçim kaygısı olmadığı bir senaryoyu düşünün. Trump bu anlaşmaya bu kadar razı olur muydu? Masaya oturur muydu? Oturmazdı. Muhtemelen bu tempoda sürdürülmesine müsaade eder.

0: hikayesi İran müzakere sürecinin çok daha sert bir savaş ortamı yeniden ortaya çıkabilir. Bu da bir gerçeklik. Tam bu
1: Peki.
0: konuda İsmail Hocama katılıyorum. Bu sürecin gidişatı bölgedeki Amerika'da dahil olmak üzere, Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere hepsinin zarar gördüğü, sadece işte
1: Peki.
0: İsrail'in ekmeden bir şeyler biçmeye amaçladığı bir yer.
1: Söylediklerinizden yola çıkarak size bir sorum var Yusuf Hocam. Çok kısa bir yanıt alayım, İsmail Bey'e geçeceğim çünkü. O zaman süreci yavaşlatan Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa İran mı? Taraflar açısından soruyorum. Yani bu olanlara
0: Tam
1: bakılırsa...
0: olarak aslında bu sürecin ilerlemesi, bu süreçle ilgili birçok noktada mutabakat yapılabilmesi bile çok etkili olmayacak. Yani taraflar arasında Dilek Hanım çok ciddi yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlar İran'daki rejim devam ettiği sürece bence dönem dönem patlak verecek. Ve bu çok daha böyle bu düşük gerilimle ne kadar sürdürülebilir ben bundan emin değilim. Sürecin yavaşlatılmasını sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerine bağlamıyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bir istikrar ortamının bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sakin şekilde sağlanacağı bir ortamda Ekim ayındaki seçimlere gidilmek isteniyor. Ama benim tahminim şu, Ekim ayından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki tutumu çok daha etkin hale gelebilir. J.D. Vance gibi daha diplomat, daha arabulucu isimlerin pasifize edildiği bir Washington'la karşılaşabiliriz. Şunu da şart düşeyim. Burada Amerika'daki seçimlerin sonuçları en önemli belirleyicilerden bir tanesi olacak tabii. Çünkü
1: Peki.
0: hem ekonomi hem içeride işte yükselen o sol dalga birçok şeyi değiştirebilir seçim sonrası.
1: Peki.
2: Bu soruya bir katkı yapayım mı?
1: Tabii yapın hocam. Hemen devamında da bir sorum olsun size.
2: Tamam.
1: Buyurun.
2: Çok önemli bir husus aslında bu sorunuz. Şimdi Bahadır Bey'in söylediklerinin üzerine ben de bunu çok döndürüyorum kafamda. Sonuçta bir senedir gece gündüz bunu düşünüyoruz. Yani yolda falan. Ama ters bir soru. Gazze'de ilk saldırıyı kim yaptırdı sizce? Yani şimdi yine bir isim verebilir miyim? Mesela Coşkun Baş bu tezi var. İsrail ve AB İran arasında simbiyotik bir ilişki. O tezi ben de söylüyorum. Şimdi bizim bizi de anti İran gören bazı kesimler vardı. Hayır. Olayın tamamının resmini çekmeye çalışıyorum. Gazze'deki saldırılarda ne oldu? Bunu yüksek sesle bir cevaplasanıza kamuoyu. Orada oranın yani İsrail'e bir davet mektubuydu aslında o saldırılar. Yani inip paratonerlerle oradaki bazı turistleri kaçırarak ne yaptınız? Onu hiç kimse daha sonra tartışmadı.
1: İran'la olan kısmında
2: İşte tam da şu.
1: yani onu anlamaya çalışıyorum.
2: Süper sonik bir şekilde her tarafa ajan zerk etmiş ABD ve İsrail kumpanyası. İran'ın içerisinde de bu son derece zaten saldırılarda gördük. Ve biz
1: Peki, şunu merak ediyorum.
2: Karşılıklı bir etkileşim var.
1: Tamam, o zaman şunu merak ediyorum.
2: 2003-2023 tarihi o anlamda önemli.
1: Peki niye o zaman şu tamam dediğinizde okey onu anlıyorum ama şunu hemen o zaman sonuna ekleyeyim. Sonuçta İran'ın kendisini bildi bileli İsrail tehdidine karşı bir hazırlığı, Amerikan tehdidine karşı bir hazırlığı İran için söylüyorum var.
2: Evet.
1: Yani evet bu işte farklı tekniklerle olmuş olabilir ama bir şeyi bekliyorduk herhalde. Şunu hepimiz biliyorduk hocam. Siz bu işin uzmanısınız ama ya bir gün bu savaş olacak kısmını, İran'a da saldıracaklar kısmını, İran'ın bütün denkleminde hali hazırdaki var olan süreci de bunun üzerine yoğunlaşmıştı. Yani hatta hatırlayın yapılan açıklamalarda biz bu savaşa 20 yıldır hazırlanıyoruz diyorlardı hatırlarsınız.
2: Evet.
1: Dolayısıyla İsrail'in varlığı aslında bir anlamda artık bölgesel bir tehdit değil mi?
2: Kesin.
1: Dediniz ya 7
2: Evet.
1: milyonluk bir nüfus.
2: Zaten esas şu an bunlar alt başlık. Yani 1979'da başlamadı İran'ın tarihi.
1: Evet yani.
2: 1953'e de gidelim. Yani 1953-79 var. Ondan önce ya, mesela Musaddık'ın İran iki kere daha önce bölüşüldü. Yani bizim sendromunu onlar iki kere yaşadı. Yani büyük oyunlar. Ama günün sonunda şu. Öyle ya da böyle. İsrail bölgeye hakim kılınmaya çalışılıyor. İbrahim Anlaşmaları tarafından Türkiye bile Türkiye bile dediler. O yüzden ben hani bazı cümleleri baştan söyledim sizin sorularınızı oradan gelsin diye. İran'ın da aklı artık Türkiye'yi daha içselleştiren bir akıla dönmesi lazım. Bu olmuyor İran'da. Türkiye bölgede bir şekilde güçlendi ve çok ilginç bir şekilde İsrail'de sürekli haber yapılıyor. İran'dan sonra sıra Türkiye'de. Cumhurbaşkanı
1: O
2: Erdoğan da
1: kadar
2: şu an
1: değil ya.
2: buralarda.

0: NATO üyeleriyle görüşme hazırlığı yapıyor. Yani adam küçük parmağıyla bizim büyük ensemizi kıvırmaya çalışıyor İsrail.
1: Peki şunu merak ediyorum.
0: Yerler. İsrail seni yerler.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı önümüzde duruyor. Lübnan sorunu önümüzde duruyor. İşte az önce Golan Tepelerinden bahsettiniz. Evet. İşte bir seçimden bahsetti Yusuf Bey. Yani bu seçime kadar bu işler böyle gider ama seçimden sonra denklem tamamen değişebilir dedi. Dolayısıyla bu süreci böyle götürmekte İran'ın işine gelmeyecek ki. Yani işte masadan kalk, her yani Hürmüz'de bir saldırı oldu, masadan kalkalım mı diyecek. Yani bu görüşmeleri hızlıca sonlandırmak, dediniz ya İran aklı böyle bir şey diye. Niye orayı yavaşlatsın İran?
0: İran yavaşlatmıyor Dilek Hanım.
1: Ben o yüzden onu sormaya çalışıyorum. Kim yavaşlatıyor? İsrail demekle oluyor mu mesela?
0: İran'ın, ben kayıtlar var. İran'ın temel bence hatası Umman'daydı. Umman'a yol açması. Ankara'da kalsana be kardeşim. Hakan Fidan'da kalsana. Türkiye ile beraber çalışsana. Bak döndün dolaştın oraya.
1: Onu anladılar en sonunda bence de.
0: Ama işte o yüzden Umman oldu. O yüzden yani. Cenevre oldu. İsviçre oldu. Ben size şunu söyleyeyim. Katar ve Pakistan devlet başkanı bence onlar bir taraftan iki tarafa da Cedi Vance ve Arakçı'ya belki de yalvarıyorlar yani bu işler böyle olsun. Ama ABD'nin içerisindeki İsrailci kanat, yani İsrail'in bile ötesinde yüzde, yani Netanyahu gitsin daha kötüsü gelecek. O yüzden İran bunu nihayet görsün. Türkiye'nin içinde de işte İsrail'in içerisinde yükselen anti-İsrailcileri biz görelim. Ve bu bölgede İran ile Türkiye bir minimal bir düzeyde örtüşsün. Körfezleri dışlamadan ama. 1979 projesi aynı zamanda Orta Doğu'yu Şiileştirme projesiydi.
1: İlerli diyorsunuz yani.
0: 1979 diyorum. Ha. Ve 1980-88 zaten Irak'la savaşlar olarak Irak bypass edildi. Suriye İran eliyle bypass edildi. İran böylece İsrail'e alan açıldı. Tarihteki etkili aktörler Orta Doğu'da Türklerdir, Farslardır, Araplardır ve Kürtlerdir. Bunlar tarihte olmayan, büyük çoğunluğunda olmayan Yahudilere alan açıyorlar. Hepsi birbirine bakarak ve birbirinin ayağıyla birbirini tekmeleyerek.
1: Çok kısa bir cümle alayım Yusuf Bey'e geçeceğim. Siz de mi şunu düşünüyorsunuz? Seçimlere kadar
0: kesinlikle
1: bu iş gider, sonrası değişir mi diyorsunuz?
0: Bahadır Bey'e katılıyorum. Sonrası tufan olabilir.
1: Bir notum var. Onu sorarak aslında devam edeceğim. Son sorum olsun bu da. Vaktim daralıyor çünkü. Dediniz ya, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği de değişiyor. Trump'ın politikası da sarsılabilir. ABD basını Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Parti'deki desteğini de kaybettiğini yazıyor bu arada. Ve habere göre bunun sebebi İsrail ordusunun Gazze'ye yerle bir etmesi. Bu iş Netanyahu'nun gitmesiyle ya da Trump'ın güç kaybetmesiyle değişebilecek bir denklem mi?
2: Dilek Hanım, ben şunu söyleyeyim. Birazcık daha temelden, genişten alarak ilerleyeyim bu soruya. Amerika'da yaşayan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bize şunu anlatıyorlardı. Gazze'de soykırım sürecinde Amerikan kanalından izliyorum ve 8 yaşında Amerika'da okuyan çocuğum, ya işte ben işte İsrail çocukları öldürüyor, niye böyle yapıyor, sivilleri neden öldürüyor dediğimde, baba sen antisemitist misin, neden öyle konuşuyorsun diye tepki verdi bana çocuğum diyor. Böyle bir tedrisattan geçiyor bu insanlar ve günün sonunda Gazze'de başlayan işte 7 Ekim Aksa tufanı sonrası o soykırıma girişmesi İsrail'in üniversite olaylarına kadar ilerledi. Dünyanın her yerinde, farklı başkentlerde, Avrupa'da, işte Güney Amerika'da, Uzak Doğu'da insanlar bu konuda bilinçlenmeye başladı ki Amerika bu konuda belki de son durağıydı. İnsanların ister istemez bu konuda rahatsız olduğunu nereden gördük zaman içerisinde? İşte üniversite olayları bir noktaya getirdi bizi. Amerika'daki en büyük Yahudi lobisi AIPAC'e yönelik yerel seçimlerde ya da işte kongreye yönelik seçimlerde tepki gösterilmesi, yardım bağış alınmayacağının açıklanması, hatta demokratların işte Booker gibi 2028 için hazırladığı adayların AIPAC fonlarını kabul etmeyeceği yönündeki beyanatları, haberleri. Bu ister istemez Amerika'da da zihinsel olarak bir uyanış başladı mı ümidini doğuruyor insanlarda. Bu sürecin devamında tabii bu iş birazcık daha Netanyahu'ya mal edilerek ilerleniyor ama hocama burada da çok katılıyorum. Netanyahu gittiğinde çok sağlıklı bir zihin gelmeyecek ki. Zaten diğer adaylara bakın. Karşısındaki işte Naftali Bennett'in koalisyonuna bakın. Bunlar da biz Gazze'de soykırım yapmayalım, Batı Şeria'yı işgal etmeyelim, Lübnan'da, Golan Tepelerinde ya da işgali sonlandıralım demiyorlar ki. Bunlar Netanyahu'nun yöntemlerini eleştiriyor sadece. Aynı kanal, aynı arayışlar temelde. Hal böyle olduğunda aslında Netanyahu'nun gözden çıkarılması, evet.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde çok aslında mantıklı bir karar ki bunu bu işte Mamdani'nin yükselişinden ya da diğer sol hareketlerin
1: Evet.
0: yükselişinden görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Artık Amerika'da seçimlerin bu seçim sürecinin temeline oturan noktalardan bir tanesi oldu. İsrail'in uyandırdığı rahatsızlık, toplumdaki bu farkındalığın yükselmesi. Tabii bu işin sadece Netanyahu'ya fatura edilip İsrail siyasetinin bu işten sıyrılması arayışı gelecek beraberinde. Ama şöyle bakın işte Netanyahu, Ben-Gvir, Smotri bu isimleri üst üste koyun. Aldıkları oylara bakın ya da işte karşıda diğer koalisyondaki radikal sağ siyonist isimlere bakın. Bunların aldığı oyları da toplayın. Zaten %75 ediyor. Yani toplumun genelinde böyle bir ne diyeyim rahatsız hani böyle bir rahatsızlı bir arayış var. Yani hastalıklı bir zihniyet uyanıyor
1: Evet.
0: maalesef. Bu ister istemez bölgede bütün sorunların İsrail'in bu arayışları devam ettiği senaryoda aslında barışın gelme ihtimalini ortaya koymuyor ki. İran'da rejim değişsin. Yolun başında arayışları buydu tamam.
1: Evet.
0: İran'daki rejim sizi tehdit ediyor. Lübnan'da da aynısını istiyorsunuz. Suriye'de dünyaya entegre olmaya çalışan bir Şara yönetimi geldi. Ondan da memnun değilsiniz. Şara'ya suikast planlarımız ortaya çıkıyor. Günün sonunda İsrail'in bu bölgedeki emellerine ulaşmak için bu saldırganlığı sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de peşinde sürüklediği senaryoda hiçbir zaman ortalığın sakinleşmesi ihtimali zaten hani öngörü yapmaya çalıştığımızda ortaya çıkmıyor. Bu İran konusunda da böyle. Şunu söyleyeyim az önceki sorunuza ilaveten. Velev ki bir anlaşma yapıldı. Seçime gidildi Amerika'da, seçime gidildi İsrail'de. Bu anlaşmanın ne kadar kalıcı olacağını düşünüyoruz mesela. İsrail bu zihniyette devam ettiği sürece, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu etkisi, baskısı sürdüğü sürece ne kadar bu anlaşma uzun ömürlü olabilir? Biz bunu kapsamlı ortak eylem planında görmüştük. Anlaşma yaptı Obama. Nükleer konusunda İran bir yol haritası çizdi. Yeni bir yola girdi. Nükleer silah edinme arayışına girdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri geldi, denetledi. Avrupa bu işin tarafı oldu. Ne oldu günün sonunda? Trump geldi. Ben çekildim buradan dedi. Bitti gitti. Sadece dudağından çıkacak dört kelimeyle bitirdi bu işi.
1: Evet.
0: Yarın bu anlaşmayı da aynı şekilde çekilme ihtimali var. Yani diyorum ya bir seçimler olacak bitecek. Seçimden sonra gerçekten Netanyahu kalacak mı? Trump topal ördek olacak mı? Bütün denklemleri bu süreç belirleyecek ve muhtemelen seçim sürecine kadar da bu şekilde ilerleme arayışı var
1: Peki.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama tabii İran adına işler bu doğrultuda tam istedikleri gibi ilerlemeyecek. Çünkü ekonomik olarak gerçekten bir sıcak para girişine İran'da çok ciddi ihtiyaç var.
1: Peki
0: Bunun
1: hocam.
0: öncelikli olarak
1: Zaten
0: sağlanması gerekiyor.
1: yaptırımlarda daha kalkmış değil yani. Peki çok çok teşekkür ederiz. Süren bu kadar maalesef. İsmail Erman stüdyodaydınız. Sağ
0: İyi
1: olun.
0: yayınlar.
1: Yusuf Bahadır Keskin çok teşekkür ederiz. Uzaktan bağlantıyla destek verdiğiniz yayınımıza sağ olun. Dünyaya bakmaya devam edeceğiz ama bu kez Rusya'ya bakacağız. Akaryakıt krizi var. Büyüyor da bu kriz. Hatta bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de bu uygulamalarla ilgili konuştu. Bakalım ne söylemiş.
2: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
1: Bu arada zorunlu trafik sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Bu yönetmelikle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak ve değişimde orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak.

0: Hasar durumunda orijinal parça kullanımı esas olacak. Kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı yönetmelik 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ekspertiz incelemelerinde aracın markası, yaşı, hasarın boyutu ve geçmiş hasar kayıtları gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Ekspert tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi otomatik olarak sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Yönetmelik değişikliği hasar onarım sürecindeki bazı düzenlemeleri de kapsıyor. Hasarlı araç parçalarının onarımı mümkün olmayan değişmesi gereken durumlarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Eğer hasarlı parça orijinal değilse eşdeğer parça kullanımı konusunda ispat yükümlülüğü sigorta şirketinde olacak.
1: Avustralya hükümeti 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını 2 katına yükselteceğini açıkladı. Ayrıca platformlar önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
0: ...16 yaş altına sosyal medya yasaklandı. Gençler yasağa deldi. Avustralya hükümeti bir kez daha harekete geçti. Şirketlere yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Bu sayede gençlerin sosyal medyanın zararlı etkisinden etkilenmesinin önüne geçilmek istendi. Fakat gençlerin büyük bir kısmının hala sosyal medya platformlarına girdiği tespit edildi. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Hükümet yasağın uygulanması için yeniden harekete geçti. Kurallara uymayan platformlara uygulanacak azami para cezası 2 katına çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte ceza miktarı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseldi. Ayrıca aralarında Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu 10 popüler platforma yaş doğrulama sistemlerini güçlendirme zorunluluğu getirildi. Hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte Avustralya, E-Safety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkilerini de genişletiyor. Buna göre sosyal medya şirketleri ve yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf firmalar aldıkları önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
1: Şimdi yeni mezun bir gençsiniz. Güzel bir üniversiteden mezun oldunuz. İyi bir üniversiteden mezun oldunuz. Çokça da emek verdiniz. Ne beklersiniz? İyi bir hayat beklersiniz. İyi de bir maaş beklersiniz tabii bu iyi yaşamı yakalayabilmek için. Dolayısıyla gençler iyi ve kaliteli bir yaşam için bir maaş beklentisine giriyor. Ama işverenlerin önceliği biraz daha farklı. Dilara Civelek sokağa çıkmış, böyle bir bakmış, kim ne düşünüyor bu mevzuyla alakalı? İzleyelim.
2: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan. Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
0: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
2: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
3: Yeni mezun öğrenciler, üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
4: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
2: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
5: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
5: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldı.

0: görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
1: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor şu anda?
2: 45 artı 10 yemek. 55 belki, yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
3: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
4: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
0: Üniversite

0: Bence gençlerin işi zor. Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına ödeme yapılacak. Ambalajların bedeli dijital cüzdanlarda biriktirilebilecek.
1: 1 Temmuz itibariyle
2: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak.
3: Evet,
2: market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri saha operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
0: Türkiye'de bir rekor denendi. Başarılı da olundu. Tam 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

0: kemençe çalmaya başladı, binlerce folklorcu ritme uydu. Aynı anda horon oynayan folklorcular rekor kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Horon Bizumdur sloganı ile yola çıktı. Farklı illerden gelen 5000 folklorcu İstanbul Maltepe etkinlik alanında buluştu. Renkli kostümleriyle el ele tutuşan folklorcular kemençenin çalmasıyla birlikte rekor için oynamaya başladı. Müzik 5000 kişi aynı anda 3 dakika boyunca horon oynayıp Guinness Rekorlar kitabına girdi. Halk Oyunları Federasyonu'nun gelecek yıl hedefi İzmir'de 15 bin kişiyle zeybek rekoru kırmak.
1: O zaman kapatalım ST360 ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün tarladan sofraya, sebze ve meyvedeki fahiş fiyatın sebeplerine bakacağız. Neden? Çünkü Türkiye bir tarım ülkesi ama ne üretici sattığı fiyattan ne de tüketici alırken ödediği paradan memnun değil. 15 liraya satılan şeftali pazarda 60 TL'ye, 25 liraya üretilen muz 120 TL'ye çıkıyor. Tüccar da, komisyoncu da şikayetçi. Yani herkes maliyetten ve muhtelif sebeplerden şikayetçi. Denetim de var ama fahiş fiyat sarmalının tam da içindeyiz. Tarladan meyve sebze haline Antalya'ya, Bursa'ya, oradan da çarşıya ve pazara gideceğiz. Ama fahiş fiyatın asıl sebebi ne, ona da bakacağız. Ama önce gündemin önemli başlıklarına bakacağız. Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kısmı önemli, gündemin öne çıkan başlığı. Önümüz yaz, sıcaklık artıyor. Birçok ülkede can kayıpları var. Türkiye'de de insanların en çok neden öldüğü, hangi hastalıklardan öldüğü ortaya çıktı. Bu da önemli bir başlık. Ölmemek için, o hastalıktan ölmemek için ne yapmalısınız? Hepsine bakacağız. Manşet başlıyor.

0: Evet, Bursa'da bir orman yangını var. Tarlalarda da hasat başladı. Hasat haberleriyle birlikte peş peşe yangın haberleri de geliyor. Bursa'da çıkan, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın Osman Gazi ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde tarım arazisinde başladı. Alevler kontrolden çıktı. Ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine mahalleye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve görüntülerde izlediğiniz gibi karadan müdahale sürüyor. Evet, bir başka noktaya gideceğiz. Orada da İzmir'de de bir yangın var. Ziraat alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Yangına dört koldan müdahale sürüyor. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı mahallesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yakınlardaki makinik alana sıçradı. İhbar üzerine yine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye orada. 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda personelle birlikte görüntülerde yine izliyorsunuz yangına müdahale ediliyor. Evet. Açılışta da söylemiştim, Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
2: Dairem en üst katta, güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
1: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
3: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
1: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
4: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
1: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
0: Evet, önümüzde bir NATO gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen bir yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok dedi Erdoğan ve ekledi. Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi ki bu açıklamanın bu kısmı da önemli.
5: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
5: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
5: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak,

0: müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
1: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
0: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
2: Evet, sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar yurt dışında dönüşünde gözaltına alındı, ifadesi alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı Tamar Tanrıyar'ın. Yurt dışından döndü Kuşadası'na ve polise teslim oldu. Gözaltına alınan Tanrıyar'ın ifadesi alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle daha önce belirttik hakkında gözaltı kararı verilmişti. Evet, geçelim bir başka soruşturma haberine. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösterideki ifadeler gösterildi. Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltilmiş durumda. Komedyenin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarında yayılan gösteriden kesitlerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde de erişim engeli getirilmişti. Evet, geçelim milyonların gündemindeki konu. Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasına odaklanmış durumda. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaşının maaş zammının üzerinden olacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
2: Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın ölüm nedenlerini açıkladı. Öne çıkan ölüm nedeni bu yılda değişmedi. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtları aslında.

0: Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
2: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
3: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres. Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları. Sınav stresleri olsun. İşte yanlış beslenme.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
4: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
5: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
2: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
6: Stres kalbi tetikler.
3: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
7: Kalbi yoran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
8: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
2: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
8: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
3: Yakın bir zamanda bir akrabamız kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
2: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
8: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
0: Evet, tarımda kuraklık meselesi son birkaç yılda çok konuşulan konuların başındaydı. Bu yılda bol yağış var, tam tersi. Bu da tarımsal üretime doğal olarak olumlu yansıdı. Bu dönem rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de buğday. Trakya'da da tam da buğday asadı zamanı. Çiftçi mutlu.
9: Geçen yıl kuraktı çok, kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
2: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
10: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
2: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
11: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
12: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
10: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
2: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
10: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
9: Geçen yıl kuraktı çok, kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
0: Evet, bu yıl tarım sektöründe bolluk yılı. Tarladan başlayıp pazar tezgahına, meyve ve sebzenin fiyat yolculuğuna bakacağız. Fahiş fiyatı mercek altına alacağız. Nerede? Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli Antalya'da bir tarlada olacak. Gazeteci Nejat Kırbulut meyve bahçesinde, nerede? Bursa'da. Muhabirimiz Buse Deviren de bir pazar yerinde, pazarın nabzını, oradaki fiyatlarla ilgili vatandaşın nabzını da bize aktaracak. Ankara stüdyoda Profesör Doktor Bülent Gülçubuk olacak. İstanbul'da ise Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan. Hoş geldiniz. Hocam Ankara'ya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlarımızı da gördük. Hemen bir

0: Yasin'e gidelim. Fahiş fiyat meselesini konuşuyoruz. Üretici, tüketici, kimse mutlu değil ama arka planına da bakacağız tabii. Evet. Sadece fiyata günlük pazarda, çarşıda, pazarda yaşanan da değil. Önce bir hemen bir Yasin'e bir gidelim. Yasin bize ne anlatacak, bir onu dinleyelim, üzerine konuşalım. Yasin.
1: Teşekkürler Zülfikar Ali Aydın. Antalya'dayız. Sebze ve özellikle örtü altı tarımın merkez üssü Antalya. Çok fazla rekoltenin üretildiğini söyleyelim. Biz de bir üreticinin yanındayız. Antalya'nın Aksu ilçesindeyiz. Hakan Demirkaplan, yılların üreticisi.
2: Doğrudur. 30 efendim, yıl, 35 yıl.
1: Şimdi fahiş fiyatları bugün biliyorsunuz konuştuk, masaya yatırılıyor. Siz memnun musunuz? Şu anki fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii sizin kendi kazancınızı da sormak lazım. Genel olarak önce nasıl değerlendiriyoruz?
2: Öncelikle maliyetlerden dolayı son derece sıkıntılıyız. İstediğimiz fiyatlara satamıyoruz. Ancak bizim sattığımız ürünler, bizim 20 TL sattığımız ürünler pazarlarda 30 TL, 40 TL, zincir marketlerde 60-70 TL. Biz o parayı kazanamıyoruz. %20'ye razıyız ama biz satarken zararını mal satıyoruz. Sürekli maliyetleri yükseliyor. Dolayısıyla bayağı bir sıkıntılarımız var.
1: %20'ye razıyız dediğiniz, yani bir üretim yaptınız. Evet. Ürünün bir maliyeti var, işçiliği var. Evet. Bunun farklı farklı kalemleri var, lojistiği olsun, fidesi olsun.
2: Doğru.
1: Yani bizim maliyetimizin üzerine %20 fiyatla kar ettiğimizde bu bize yeter mi diyorsunuz?
2: Bize yeter. %20'ye biz razıyız. Ancak bunu kazanamıyoruz. Sürekli zarar ediyoruz. Burada sıkıntılar var. Bizim sattığımız ürünün başkaları %100, %150 koyuyor üzerine.
1: Şu anda mesela elimizde ürün de var. Mesela seranızda olan domatestir, patlıcandır, biberdir.
2: Var.
1: Mesela domates en fazla yoğunluk olan ürün
2: gelen,
1: bölgede. Kaç liradır bugün hale sattığınız fiyat?
2: Şu anda bugün itibariyle domates 12, 15, 18 TL zorla satıyoruz biz bu ürünleri. Şu anda bu şekilde satıyoruz. Ancak pazarlarda 35, 40, 45 TL, zincir markette de 60-70 TL.
1: Bu siz Antalya'da gördüğünüz zaman.
2: Antalya'da gördüğüm.
1: Farklı şehirleri bilmiyorsunuz.
2: Farklı şehir değil. Hatta size çok güzel
1: patlıcan, bir... buyurun buyurun.
2: Hatta size çok güzel bir örnek vereceğim. Kendi malım Hakan Demirkaplan olarak halde malımı satıyorum. Biz zincir markete tedarik eden bir yere 8,5 TL'ye sattım geçen sene. Benim 8,5 TL'ye sattığım Hakan Demirkaplan'ın kendi ürünümü, isim vermeyeceğim, bir zincir markette 43 TL'ye gördüm kilosunu. 8,5 TL'ye ben üretiyorum, işçisi, maliyeti, gübresi 8,5 TL'ye satıyorum.
1: Para kazanıyorsunuz o 8,5 lira.
2: Evet, bir miktar da para kazanıyorsunuz. Şükür diyoruz ona biz. Hı-hı. Ama benim sattığım ürünü hiç kimse eline ayağına bir şey değdirmeden 43 TL'ye satıyor. Burada bir adaletsizlik var. Bunu yani devletimizin, bunu ilgilenen Tarım Bakanlığımızın buna bir el atmasını rica ediyoruz. Yoksa tüketici de zarar ediyor burada, üretici zarar ediyor.
1: Bunu biberde yaşadınız.
2: Biberde yaşadım. Bizzat kendi ürünümde.
1: Mesela diğer ürünlerde de oluyor.
2: Neredeyse hepsinde.
1: Patlıcan mesela ne kadardır patlıcanın fiyatı?
2: Şu anda halde patlıcanın fiyatı yaklaşık olarak 3-4 gündür 30 TL bandına gidiyor.
1: Yani 30 TL civarında.
2: 25 TL, 30 TL kalitesine göre 35 TL 35 gidiyor TL ortalaması. Gidiyor. Evet.
1: Sivri biber ne kadar? Mesela az önce örnek verdiniz, geçtiğimiz seneyle ya da bir önceki seneydi. Bu sene ne kadar şu anda sivri biber?
2: Şimdi sezon bitmek üzere olduğu için birçok yerde kökleme oluştu. Şu an itibariyle son bir haftadır bir miktar kıpırdama görüküyor. 40 TL 50 TL bandında.
1: 50 TL civarında.
2: Civarında diyorsunuz. Evet. Kalitesine göre değişiyor.
1: Göre de
2: kesinlikle.
1: Değişiyor. İç piyasaya mı gidiyor bu?
2: İç piyasaya ve ihracata. Ürünlerimiz oraya gidiyor. Ortalama 40 TL 50 TL bandında.
1: Son olarak sizden hemen az önce ilk başta değindiğiniz nokta vardı. Yani bizim emek harcıyoruz, emek veriyoruz.
2: Çocuklarımıza bakar gibi
1: hani,
2: bakıyoruz.
1: Daha fazla, bakar
2: daha
1: gibi
2: fazla bakıyoruz. Maalesef, evet.
1: En son ama finalde dediğiniz %20 benim cebime kalsa
2: biz
1: Allah bereket versin. Diyorum.
2: Şükredeceğiz ama maalesef bize o kalmıyor. Bazı zaman zararına üretim yapıyoruz, evet. Mücadele ediyoruz ama bu mücadelenin de bir sonu var. Çünkü gerçekten çok ciddi zarar etmeye başladık. Buna bir önce bir çözüm bulması lazım.
0: Peki.
2: En büyük sorun dediğim gibi bizim sattığımız ürünü, biz 20 TL sattığımız ürünü, kendi ürünümü biz pazarlarda 50 TL, 60 TL, 70 TL görüyoruz. Onların maliyeti 10 TL iken bizim maliyetimiz kiloda 20 TL olmasına rağmen biz 30 TL'ye razıyız. Ama onlar bizden 20'ye alıyor. 60 TL, 70 TL, 80 TL, 100 TL'ye kadar çıktığında görüyoruz. Biz de televizyonda bunları izliyoruz.
0: Peki, toparlayalım.
1: Ha, teşekkür ediyoruz. Zülfikar Ali Aydın, Antalya'da hemen hemen her serada bu tip cümleleri duymanız mümkün. Yıllardır biz duyuyoruz zaten. Bir kez daha duymuş olduk. Sizlerin de önemli bir konuyu masaya yatırdınız. Biz de katkı vermiş olalım bu konuda.
0: Peki. Yasin Anzerli ve konuğuna katkısı için teşekkür edelim. Bu Yasin

0: de söyledi, aslında her yerde seralarda işte çiftçinin derdi büyük. Ama bu görünen yüzü, bir de bunun arka planı var. Ona da bakacağız. Profesör Doktor Bülent Gülçubuk'la o kısmını konuşacağız. Birazdan yine meyve bahçesine gideceğiz. Ama hal bu işin nabzının attığı yer. Buradan Antalya'ya bakınca söylenenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem üretici açısından hem de itirazlar bakımından.
1: Tabii ki öncelikle seyircilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Evet. Sevgi ve saygıyla. Üretici kardeşlerimiz kesinlikle haklı yanları var. Ve biz de diyoruz ki hem kırsalı hem üretici kardeşlerimizi, hı hı, desteklemeliyiz. Ve biz her esnafı da bu yönde karar alıp devamlı onlara nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl mallarını değerlendirebiliriz? Çünkü bizler aslında hal komisyoncusu, mal alıp satan bir esnaf kitlesi değiliz. Biz aslında ismimiz hal komisyoncusu olabilir ama biz üretici temsilcisiyiz. Evet. Biz 59-57 sayılı kanuna tabiiz, Ticaret Bakanlığı'na tabiiz. Ve biz üretici kardeşlerimizin mallarını hallerde bir borsa tabiriyle değerlendirip brüt bütün masraflarımız dahil %8 kazancımızı alırız, masraflarımız dahil. Evet. Geri kalan mal bedellerini belli bir takvimde üreticilerin hesabına göndermek zorundayız.
0: Zaten bu sistem böyle işliyor.
1: Sistem böyle.
0: Ama şöyle bir şey de söylüyor. Hem üretici diyor ki ben 20 liraya üretiyorum. Hani üzerine elbette işçiliktir, maliyet, işte üretim giderleri, o sırada ortaya çıkan görünmeyen giderler. Üzerine koyduğunuzda makul bir fiyat artışı düşünülebilir. Ama diyor ki zincir markette bu bambaşka bir rakama dönüşüyor. Yani 4-5 katı bir rakama dönüşüyor. Orası ile o kısmı ile ilgili ne söylersiniz?
1: Tabii ki şimdi biz aslında pazar kültürümüz Osmanlı geleneğimizden gelen bir kültürdür ve dünyada, evet, bunu öğreten, aşılayan biziz aslında. Biz diyoruz ki pazarları daha çok geliştirmemiz lazım. Pazarcı, evet, kardeşlerimize de yardımcı olmamız lazım. Market de olmalı ama bunun yanında pazarlara daha çok değer vermemiz lazım ki, çünkü günlük aslında taze meyve sebzeyi ve gerçek fiyatında alıp tüketici kardeşlerimize de aslında sunan sektörün gerçek kahramanları pazarcılardır, evet, ve üreticilerdir.
0: Evet, peki bir Ankara'ya gidelim. Şimdi manzaranın ilk bölümünü verdik. Profesör Doktor Bülent Gülçubuk. Daha makro açıdan bakacağız hocam sizinle birlikte. Tarladan zincir markete çok ciddi bir fahiş fiyat farkı, aslında tüketicinin de şikayet ettiği. Bizim problemimiz nedir hocam? Bir fotoğraf çekseniz tarımın, tarımsal üretimin nasıl bir fotoğraf çekersiniz? Buyurun hocam.
2: Teşekkür ederim Zülfikar Bey. Öncelikle orman yangınları nedeniyle tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Başta etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum ve umarım bu hasat döneminde çiftçilerimizin hasarları da kısa sürede telafi edilir. Bu sürdürülebilir üretim için geçerli. Evet. Konuştuğumuz konular bugüne ait konular değil Zülfikar Bey. Yani bu bir, evet, kronikleşen Türkiye tarımının, tarımsal pazarlamasının, gıda pazarlamasının sorunları. Tabii geldiğimiz nokta bir sonuç. Bunun nedenleri üzerinde durup nedenleri ortadan kaldırmamız lazım. Yıllardır hep şunu konuşuyoruz. Tarlada ucuz, çiftçide ucuz. Evet. Ben tüketici olarak, son tüketici olarak aldığım zaman çok büyük rakamlar diyorum. Şimdi birincisi, artık dünyada üretim başlı başına tarımsal sektörde bir başarı olarak kabul edilmiyor. Üretim kadar sizin bu ürünü son tüketiciye nasıl ulaştırdığınız, tüketici nasıl erişebildiği, fiyatların nasıl oluştuğu, tedarik zincirinde kimlerin rol aldığı, bunlar da artık dünyada tarım sektöründeki ana belirleyiciler, başarı unsurları olarak görülüyor. Şimdi öncelikle Antalya'daki sera üreticisi arkadaşımız kesinlikle haklı. Büyük bir emek yoğun, üretimli ürünleri üretiyor, hale getiriyor veya orada tüccara satıyor, zincir markete satıyor. Fakat kendisi benim Ankara'da, sizin İstanbul'da tüketici olarak verdiğim fiyatın ancak %20'si eline geçebiliyor. Bazen bu oluyor, bazen %25 olabiliyor. Peki buradaki ana unsur nedir? Birincisi, artık sadece gübre, ilaç, elektrik kullanımı gıda fiyatlarını belirlemiyor. Tarımsal girdi anlamda. Aynı zamanda soğuk zincir de belirliyor. Nakliye de belirliyor. Hal sistemi de belirliyor. Aracılık da belirliyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ciddi ciddi maliyet unsurları ortaya çıkıyor. Bizlerin bu maliyette ortaya çıkan zincirleri daraltmamız veya maliyeti düşürmemiz gerekiyor ki bizler de tüketici olarak bunlara daha uygun fiyatlara erişebilirim ve çiftçi arkadaşım

0: da bundan faydalanabilsin.
1: Evet.
0: Peki burada yapılması gereken nedir? Şimdi biz tüketicilerin çok dikkatli olması lazım. O da Zülfikar Bey şu. Artık bizler marketlere gittiğimizde orada kare kodlarla o ürünün nereden geldiğini, kaça alındığını, hangi çiftçiden alındığını
1: Kontrol edebiliyoruz,
0: görebiliyoruz.
1: evet.
0: Ve kaça satılıyorsa o kontrolü yapıp o konuda bir duyarlılık sergilememiz lazım. Bir diğeri de maalesef Türkiye'nin yine son 10-15 yıldır çokça konuşulan ki hem hal başkanımız hem de üreticimiz konuştu. O da zincir marketler. Maalesef bir ülkede bütün zincir marketlerin %80'ini 3-4 firma elinde bulunduruyorsa orada piyasada fiyatlarda da bir dönem sonra bir tekelleşme ortaya çıkabiliyor. Bizim perakende yasası gereğince bunu biraz kırmamız lazım. Bunu kırmanın yolu da birincisi üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım ki burada hallere ve kooperatiflere büyük sorumluluklar düşüyor. Hallere dememin nedeni de şu.
1: Evet.
0: Bizlerde hep haller günah keçisi gibi görülür. Tabii ki
1: Biraz önce
0: hatalar
1: Numan
0: vardır,
1: Bey de
0: eksikleri.
1: söyledi. Numan Bey de aynı şeyden şikayet ediyor.
0: Evet,
1: Aslında yayından
0: şimdi...
1: önce de şikayet etti. Evet, buyurun.
0: Evet, yani şu mesele... Türkiye'de tüm meyve sebzelerinin en fazla %30'u hallerden geçiyor. Peki %30 fiyat oluşumunda haller söz sahibi ki haller Sayın Başkan'ın dediği gibi komisyoncudur. Aslında yüksek fiyatta satarsa üreticinin lehine ondan daha fazla komisyon alacaktır.
1: Evet.
0: Ama halin dışındaki fiyat oluşumları nasıl ortaya çıkıyor onlara bakmak lazım. İşte burada da birincisi zincir marketleri, ikincisi toptancı hallerinden geçmeyen ürünler nasıl bir fiyat oluşumu içerisinde tüketiciye yansıyor ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Size buradan iki tane somut örnek vermek isterim.
1: Evet, buyurun.
0: Birincisi perakende yasasında marketlerde en az %1 olmak üzere yöresel ürün satış zorunluluğu var. Yani ben bir çiftçi olarak veya Antalya'da yerel ürün üreten bir üretici olarak Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri aldıysam ve gidip o zincir markete başvurduğumda ben yerel ürünümü burada satmak istiyorum bana raf ayır dediğinde bunu yapmak zorunda.
1: Evet.
0: Fakat Zülfikar Bey ben açık açık söyleyeyim ben gittim marketlerde pek bunu göremiyorum. Birinci unsur bu.
1: Evet.
0: İkincisi
1: Kağıt
0: de
1: üzerinde
0: yine
1: kalıyor
0: haller
1: diyorsunuz hocam.
0: yasasına göre maalesef
1: Evet.
0: yine Sayın Başkan da yanlış söylediysem doğrular. Hallerde de bizim kooperatiflere, üretici birliklerine yer vermemiz gerekiyor. Ben yine
1: Var mı? Bu
0: vardır
1: arada
0: bazı
1: çok özür
0: hallerimizde
1: dilerim
0: örnekler
1: hocam.
0: ama
1: Hemen bir sorayım. Var mı yeriniz kooperatiflere tahsis edilmiş bir yer?
2: aslında hallerin %20
0: Evet.
2: kooperatiflere yer ayırması lazım ve şu anda bizde de Bayrampaşa halinde kooperatif mevcut aslında.
1: Peki %20 tamamı dolu
0: Tamam.
1: mu? O şekilde
2: Değil.
1: mi? Değil, değil mi?
2: Değil.
1: Peki. Buyurun hocam tamamlayın sözünüzü. Bir Bursa'ya da meyve bahçesine de
0: İşte
1: gideceğiz. Buyurun.
0: evet. Şimdi bu çok önemli. Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Şundan dolayı %20 çok ciddi bir rakamdır. Türkiye'de yaklaşık bir 11 bin tarımsal amaçlı kooperatifin olduğu düşünülürse Ticaret Bakanlığı'na ve Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı. O zaman bizim kooperatifleri güçlendirerek hallerde daha fazla etkin rol oynamasının altyapısını hazırlamamız lazım. Ben hallerde kooperatiflerin marketlerde de raflarda yerel ürünlerin devreye girmesiyle bu gıda fiyatlarının biraz daha fazla tüketicinin erişebileceği ve üreticinin de kazanabileceği şekilde oluşabileceğini düşünüyorum.
1: Bu kooperatif kısmı da önemli. Haldeki bu, yansıması da çok önemli. Bir meyve bahçesine gidelim. Numan Bey'e söz vereceğim. Devam edeceğiz. Necat Kırbulut Bursa'da bir meyve bahçesinde. Orada bize rakamları ve meyve bahçesinde meyvenin karşılığı olan nabzı aktaracak. Necat.
3: Zülfikar Ali Aydın, Türkiye'nin meyve deposu Bursa'dayız. Barak Faki Ovası'nda şeftali hasadı başladı. Şu an itibariyle de işte Türkiye'nin en değerli meyvelerinden Bursa şeftalisinin hasadı devam ediyor. Bu sene Bursa için de bereketli bir sezon. Rekolte geçen yıla göre kat be kat arttı ama fiyatlar nasıl onu da üreticiye soralım. Hemen yanı başımızda İsmail Kurtulan var. Efendim bereketli olsun diyelim.
4: Teşekkürler.
3: Rekolte arttığını söylediniz. Fiyatlar nasıl? Sizdeki fiyatla marketteki fiyat uyuşuyor mu?
4: Öncelikle size ve ekran başındaki izleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim neredeyiz? 15 yaşını doldurmuş Royal Gödere cinsi dediğimiz, yarı tül dediğimiz bir şeftali bahçesindeyiz. Geçen yıla göre ürünlerimizde belki 2-3 kat oranında bir artış var. Biz üretmekten müzdarip değiliz. Üretmeyi seviyoruz. Üretmenin de bir maliyeti var, değeri var. Ama biz de üreten de tüketen de arasındaki fark her yıl olduğu gibi bu yılda

0: devam ediyor. Bu yıl ortalama ürünlerimizin gideceği değerler az buçuk kendini gösterdi, belli etti. 40-50 bandını 40-50 TL bandında gidiyor.
1: Bursa şeftalisi evet, dalında yani, bahçeden 40 lira.
0: Evet, bugün benden geliyor tüccar, bana kasasını veriyor. Şu boylarda, şu şartlarda, şu boya kadar alırım dediğimiz ürünleri geliyor. Birinci sınıf benden malı istiyor, 50 bandında en iyi diyeceğim. Ürünün kalitesine göre 40-50 TL bandında değişiyor. Ama benden muzdarip olan üreticim, benim ve tüketici aramızdaki fark, benden bugün önce çıkış 50 bandında. En uygun yiyen pazarlarda yiyor. 80-90 marketlere geldi mi 100 ve üzeri oluyor.
1: Neden bu kadar fahiş bir fark var?
0: Şimdi onlara soruyorsun. Üretim maliyetinde işte orada diyor ki soğuk zincir var. Bunun yüzde bilmem kaç firesi var. Tüketim hani marketten uygulaması da şu. Bir meyve alacağı zaman insanda malın oynandıkça kalite değeri düşüyor.
1: Ama üretimin mesela, maliyeti daha ağır değil mi?
0: Üretime ben şimdi bakarsan Kasım Aralık ayında buna başladım. Hani budamasından başladım. Ocak Şubat gibi ilacından başladım. Ondan sonra gel gübresi şeyi hani elimizde olmadan artan şeyler maliyetler. Nedir bunlar? Savaştan dolayı artan gübre, artan mazot fiyatları.
1: Ben bunları şöyle dalında çok güzel kadar, şeftalileri yani, görüyoruz.
0: Şimdi bu kaliteyi yapmak için olan şeyi elinden geleni yapıyorsun. Tamam mı? Bunun bir maliyeti var. Geliyorsun, ürünün bir bedeli 40-50 bandında olmaması gerekiyor. Ben bunu yaptım, ürettim. Ondan sonrasını bak şimdi kardeşim.
1: Kalitesini de görelim. Yani. Malın. Bu kaç liradan gidiyor?
0: Benden bugün bu bahçe yarın nasip olursa toplanacak. 50 TL bandında anlaşıldı.
1: Bu kaliteli olduğu için 50 TL.
0: Aynen. 50 TL buradan Antalya'ya, İstanbul'a artık üreticinin eline geçecek para 50 TL. Tüketicinin geçeceğini market biliyor, şeyi biliyor kardeşim.
1: Evet. Kütür kütür bir şeftali. Yani
0: şu an affedersiniz şey yaptık. Bakın şu kalitene bakın, taş gibi mal, bunu iç piyasaya ve ihracata her türlü, dünyanın her türlü yerine yollayabiliriz.
1: Nektar'da da durum aynı mı?
0: Nektarında da aynı.
1: Yani, Usta'nın armudu da önlü. Santa Maria armudunda
0: rekor kırıyor. Yavaş başladı. Şeftal nektarından başladı. Santa Maria hasadımız daha 20-25
2: gün sonra. Bir konuşalım üzerine çünkü önemli.
0: Nasıl olursa onu yapacağız. Bunların hepsinin maliyetleri arttı. Ürün bolluğu doğrudur. Fazlalık var. Ama bu tüketiciye yansır inşallah. Evet. Tüketici de uygun fiyattan yer yani.
2: Necat,
0: yani
2: duyuyor musun beni? Yani.
1: Evet. Üretici oldukça dertli. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama evet. Zülfikar Ali Aydın, çok kısa vaktimiz varsa ben bir anekdottan bahsetmek isterim.
2: Çok kısa evet.
1: Santa Maria armudundan bahsettik. Bir yandan da tabii
2: alalım Necat'ı. Ben sorum tekrar geldi, onun için Necat'ı bir alalım arkadaşlar. Orada da tablo aynı. Sebze bahçesinde de, meyve bahçesinde de aradaki fark, makas çok büyük. Numan Bey şimdi 50 lira dedi, şeftaliyi de kesti, evet, gösterdi. Bursa şeftalisi zaten. Size gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor da bu kadar fark biniyor üzerine? Nedeni nedir? Şimdi o diyor ki ben işte 3 ay önce başladım kesmeye, budamaya. İşçilik var, gübre var, birçok maliyet var. Sizin için zincirin oradan sonrasında ne var? Nasıl artıyor?
3: Öncelikle Bülent hocama çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara parmak
2: evet,
3: bastı.
2: Devam edeceğiz hocam. Evet. Evet.
3: Üretici arkadaşlarımız tarlasında veya bahçesinde 50 lira sattığı bir ürünü şartlar ne olursa olsun İstanbul haline kadar 15-20 lira, tabii ki aradaki paketleme, nakliye, hı hı, bu yolculukta da 15-20 lira muhakkak masraf oluşmaktadır. Bizden sonra biz %8 tabii ki bizim aslında halciler de yani kazançlarını aldıktan sonra pazarlar tüketici vatandaşlarımız için daha cazip kanallardır. Marketlerin tabii ki kendilerine göre biraz daha fazla, pazarcı arkadaşlarımıza göre masrafı olabilir ama
2: zincir marketlerden biz, evet, bahsediyorsunuz.
3: Bizler de bu fahiş fiyatlardan rahatsızız ve kesinlikle kayıt dışına mücadele için denetimlerin sürekli sürmesi lazım. Çünkü biz hal esnafı olarak Türkiye'de 55-60 milyon ton civarında ürün üretilmektedir. Ama bunların sadece %30'u hallerden geçmektedir. Geri kalan tabii ki hem ihracatta hem iç piyasada geri kalan ürünlerimiz tüketilmektedir. Ama burada sadece biz %30'u hallerden geçerken maalesef siz de bahsettiğiniz gibi günah keçisi hep haller oluyor. Biz her zaman dile getiriyoruz. Biz zaten denetleniyoruz Ticaret Bakanlığımız tarafından, evet, Maliye tarafından, ama bu denetimler bizim dışımızdaki kanallarda da sürmesinden yanayız.
2: Yani yeterince hallere uygulanan tazyikin aynı maalesef, ölçüde
3: maalesef
2: zincir marketler için, ama onlara da çok ceza kesiliyor. Yani orada da bir denetim zinciri var. Şimdi, yani onu görüyoruz.
3: Süreklilik lazım bu işte. Tabii anladım ki.
2: Peki Bülent Bey'in söyleyeceği şeyler var. Böyle

0: Ne diyorum ki bu zincirin tedarik zinciri de çok fazla şey var değil mi hocam? Bunları belki üreticiden tüketiciye olan mesafeyi azaltmak mı gerekiyor?
1: Kesinlikle. Şimdi Zülfikar Bey, önce bir saptama yapmak isterim. Yani
0: Tabii.
1: gelinen noktada üretici kazanamıyor, memnun değil. Ben de tüketiciyim, yüksek fiyatla tüketiyorum. Ben de memnun değilim. Ortada maalesef böyle bir durum var. O
0: Evet.
1: zaman üretici ve tüketicinin memnun olmadığı, şikayetçi olduğu bir noktada başkaları memnun. İşte burada bu tedarik zincirindeki halkaları çok iyi analiz etmemiz lazım. Toptancı, zincir marketler, restoranlar, küçük marketler, pazarlar, bunların hepsini bizim bir araya getirip ortak bir fiyat oluşum mekanizmasını mutlaka
0: Kurulması
1: tartışmamız
0: lazım
1: lazım.
0: abi.
1: Yani serbest piyasa, herkesin serbest bir fiyat koyacağı bir alan olmaktan çıkması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de aslında Antalya'da sera üreticisi bu işin tanımını koydu. O da şu, dedi ki benim tarımsal girdi maliyetimin üzerine %21 refah payı koyarsanız
0: Evet.
1: bu beni kurtarabilir dedi. Tabii aslında bazen bu da kurtarmıyor. Çünkü genel enflasyonun %32-35 bandında olduğu bir yerde bunu yapsanız bile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden en azından tarımsal girdi maliyet endeksinin üzerine bir %20-25 refah payı koyarak, ki gelir endeksli sigorta uygulamaları da buna gidiyor. Bizim de artık gelir endeksli fiyat uygulamalarına, çiftçi aslında diyorum,
0: Hı.
1: gitmemiz lazım. Bunu yapabiliriz. Bir
0: Peki.
1: diğeri de şu. Şimdi bugünlerde sıkça konuştuğumuz bir şey var Zülfikar Bey. O da bu. Hasat sezondayız. Fiyatlar düşüyor mu? Evet, fiyatlar düşüyor. Ama ne zamana göre? Geçen yıla göre.
0: Geçen
1: Bu
0: yıla
1: yıl
0: göre evet.
1: olması gereken fiyatlar düşük mü, yüksek mi? Alım gücüme göre benim bunu da sorgulamam gerekiyor. Burada önemli olan, evet, domates, salatalık, şeftali fiyatı, kavun, karpuz fiyatı düşüyor ama bu düşme devam edecek bir düşme mi, yoksa geçici bir düşme mi? Şimdi yılın ikinci yarısında, yani hasat sezonu bittiğinde artık derin dondurma ünitelerine gidecek, kışlık artık tüketimler başlayacak.
0: Evet.
1: Bu olduğu zaman yeni maliyet unsurlar çıkacak. Yeniden böyle bir enflasyon yükselecek. Bunun da şimdiden altyapısını hazırlamak lazım.
0: Evet.
1: Bu konuda bir ifadeyi kullanmak isterim. O da şu. Eğer biz gerçekten gıda enflasyonunu düşürmek istiyorsak, çiftçimizin de kazanmasını istiyorsak, tüketicinin de rahat tüketmesini istiyorsak, üretim kadar bu tedarik zincirinin de verimli, altını çizerek söyleyeyim, adil bir şekilde işlemesi lazım.
0: Evet,
1: Adil bir
0: orada
1: şekilde işlemekten kaydım. İşte kooperatifler, üretici birlikleri, yerel ürünler de piyasada ne kadar pay alabiliyor, nasıl bir rol alıyor, bunlara da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.
0: peki hocam devam edeceğiz. Bir pazara da gideceğiz. Şimdi stüdyoda genelle çıktığınızda da kamera açısı göreceksiniz. Temel gıda ürün ya da enflasyon sepetinde olan ürünler de dahil olmak üzere hepsinin fiyatı var. Yayından önce sordum şu anda en önemli rakam hangisi için. Gerçi hocamız da söyledi istikrarlı düşmesi lazım. Bu istikrarlı değil. Yani tarım politikasının sağlıklı olabilmesi için üretim çoksa, fiyat da düşüyorsa onun istikrarlı düşmesi gerektiğini söylüyor. Sizce fiyat istikrarının sağlanması gereken ürün hangisi?
2: Ya öncelikle tabii hocama katılıyorum orada. Çok doğru değindi konulara. Yani öncelikle patatesle soğanda fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Ama bu sene mesela sezona yüksek açılışla başladık. O da baharda yani bu sezonda yağan yağışlardan dolayı. Malum yaş meyve sebzeden canlı bir organizma. Çünkü hem sıcaktan hem soğuktan çok çabuk etkilenen bir ürün. Burada da bunu tabii ki soğuk zincirde maalesef bizim hallerdeki altyapılarımız da yeterli değil.
0: Şimdi bu kısmı çok önemli. Hem Numan Bey, yani hocamın anlattığı aslında bizde tarım politikasını sadece tarlada değil, kooperatiflerle, hallerle bir daha bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini söylüyor. Bu kısmı çok önemli. Yani üretici ucuza sattı, üzerine birisi çok fahiş bir zam yaptı, öyle sattı. Bu evet sorunun bir parçası ama mesela ben şunu duyunca şaşırmıştım. Halde soğuk hava deposu yok. Yani
2: Maalesef.
0: bu nasıl olabiliyor? Neden
2: Maalesef.
0: yok?
2: Yani biz 571 iş yerinden oluşan bir kompleksiz ama Bayrampaşa meyve sebze halimizde soğuk hava depomuz yok.
0: Yani şöyle mi oluyor? Bir ürün geliyor. Eğer 2-3 gün içinde satılmazsa,

0: fire mi veriyor, ne oluyor?
1: Yani fiyatı etkiliyor mu? Yaz döneminde 2-3 gün değil, günlük satmak zorundasınız.
0: Yani.
1: Tabii bir ürün de mesela zaman zaman işte görsel medyada falan da çıkıyor. İşte gelişi güzel çöpe döküyorlar falan. Hiçbir tane hal esnafı gelişi güzel malları çöpe falan dökemez. Çünkü bizim ekspertiz raporlarını almadan bir ürünü çöpe dökmemiz de söz konusu olamaz.
0: Soğuk hava deposu olmadığı için dökülen var mı?
1: Mecburen. Peki? Şimdi çürüme yüz tutmuş ya da farklı nedenlerden dolayı insan sağlığını tehdit edecek bir ürün varsa, eğer ki imha raporu varsa onun çöpe dökülmesi lazım.
0: Peki bir kısa değerlendirme alayım hocam bu haldeki durumla ilgili. Bu da bence önemli kısmı. Ne dersiniz? Ondan sonra bir pazara gideceğiz.
2: Evet. Şimdi aslında buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu konuda toptancı hallerine, kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin oturup çok detaylı ve ciddi bir işbirliği yapması lazım. Evet. Çünkü sonuçta hallerin olduğu yerde belediyeler varsa belediye hal işbirliğinde, kooperatif ortaklığında orada soğuk hava depoları yapılabilir. Fakat Zülfikar Bey, burada kaçırdığımız bir nokta da şu.
0: Buyurun.
2: Şimdi bizim zincir marketler diye tabir ettiklerimiz aslında üreticiden ürünlerini kendi marketlerine getirdiği büyük oranda soğuk zincirler üzerinden getiriyor. Onların kayıpları nispeten az oluyor. Aslında bunu fiyatlarında biraz daha düşük çekmeleri gerekirken tam tersi orada fiyat daha da yükseliyor. Ama hallere gelen ürünler, belki Sayın Başkan bu konuda yanlışsam düzeltir. Hallere gelen ürünler maalesef soğuk zincirde gelmiyor, meyve sebzeler. Genellikle evet, açık kamyonlarda geliyor.
0: Evet.
2: Böyle hocam, olunca da bu kayıp arada, çok oluyor. Bu arada hallerin biraz elini daha fazla altına sokması lazım. Bunu söylemek istiyordum.
0: İnisiyatif alması lazım diyorsunuz ama çok kısa hocam. Şimdi çiftçilerin %80'i ürünlerini, %70-80'i ürünlerini tüccar ya da komisyoncuya satıyor diyorsunuz, değil mi? Böyle bir tespit var daha doğrusu.
2: Evet.
0: Ve bunlar soğuk zincirle satanlar, aslında soğuk zincirle taşınması fiyatın da maliyetin üzerine çok katlanarak yeni bir fiyat koyulmasına neden oluyor diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Şimdi izin verirseniz bunu şöyle açıklayabiliriz.
0: Tabii.
2: Şimdi 3-4 yıl kadar önce yine bu konularda tartışırken şuydu. Türkiye'de biliyorsunuz dijital tarım pazarlama platformu altında bir politika tercihine gidildi. İşlemedi ama o. O zaman dendi ki bundan sonra çiftçinin ürünleri, meyve, sebzeler ve diğer ürünler üreticiden doğrudan tüketiciye gidecek ve böylece en az toplam üretimin biz %60-70'ini bu şekilde tüketiciye ulaştıracağız. Bu da maliyetlerin düşmesine yol açacak. Fakat aradan geçen 1-2 yıl içerisinde bu düşmedi. Yine çiftçinin ürünü %60-70-80 oranında tüccarın, komisyoncunun veya zincir marketler adına çiftçiden alım satın yapan tüccarlar eliyle elinden çıktı çiftçinin.
0: Evet.
2: Böyle olunca biz de diyoruz ki çiftçi kooperatifleşerek bir ürünü satsın.
0: Yani orada da hedef tutmamış.
2: İkincisi de doğrudan tüketiciye ulaşsın.
0: Evet.
2: Tabii. Şimdi bunları böyle yaparsak bu fiyatlarda düşme olabilir. Şimdi mesele şu. Kesinlikle soğuk zincir bir maliyet çıkarıyor Zülfikar Bey.
0: Evet.
2: Ama soğuk zincir o maliyeti çıkarırken markete geldiğinde de yolda %15-20-30 dolarında olabilecek fire kayıplarını önlüyor.
0: Evet.
2: Aslında bu ikisi fiyat açısından birbiri dengeleyebilir.
0: Evet,
2: bizim oturup
0: anlaşıldı.
2: Bunu da yapmamız lazım. Bir
0: Peki.
2: de belki karar vericilere şunu da söylemek isterim. Bu soğuk zincir konusunda ciddi bir destek politikalarına ihtiyaç var. Başta
0: evet,
2: kooperatifler olmak üzere.
0: Peki.
2: Hatta buradan hallere de, toptancı hallerine de bir öneride bulunayım. Yani sizler de kendi soğuk zincir, soğuk hava deposu kooperatiflerinizi kurun.
0: Kurun.
2: Yani ve kooperatifleşmeyi öneriyorum. Kooperatifler marifetiyle ürünlerini, aynen ürünlerinizi o soğuk hava depolarında çiftçi evet, adına saklayın ve bu kayıpları azaltın.
0: Yani diyor ki her şeyi devletten beklemeyin, kendiniz de çözümün bir parçası olun. Ben böyle çevirdim hocam. Hemen bir pazara gidelim. Çünkü çok yapısal sorunlar var diyor. Ben biraz belki kestirmeden çevirdim ama hocam diyor ki çok yapısal sorunlar var. Haldeki esnaf da üretici de aslında kooperatifleşerek çözüm üretebilir. Bir Buse'ye gidelim. Üreticiden pazara, yani semt pazarına, bütün bir meyve bahçesinden, sebze üretilen bahçeden Buse'nin olduğu yere gideceğiz. Buse bize nerede olduğunu söyleyecek. Pazardaki fiyatın da nabzını verecek. Sonra toparlayacağız. Evet Buse.
3: Evet, biz Şişli'deyiz. Böyle ortalama bir semt pazarındayız. Ne çok böyle lüks ne de çok ucuz olan bir semt pazarında. İsterseniz meyveden başlayalım.

0: Hocanla birlikte meyve tezgahına bakalım. Yaz meyveleri var bol bol. Özellikle kirazdan başlayalım. Kiraz başladığında biraz fiyatı yüksekti ama şu anda tezgahta kilosu 100 lira. Erik var. Eriği zaten yaz başında konuşmaya başlıyoruz. Fiyatlar çok yüksek oluyor. 150 lira eriğinde kilosu. Yine yaz meyvesi çilek var. Onun hemen yanında. Çileğin de kilosu 150 liradan satılıyor semt pazarında. Şöyle ilerleyelim isterseniz, diğer meyveleri de birlikte bakalım. Ben buradan esnafla da konuşayım biraz, onu da söyleyeyim sizlere. Mesela halden ne kadar alıyorsunuz da ne kadar kar üzerine koyuyorsunuz dedim. Yarı yarıya gibi düşünebilirsiniz dedi. Çünkü maliyetlerinden bahsetti. Kasamız bile, poşetimiz bile farklı maliyetler dedi. Yine burada armut var. Armutun kilosu da 250 lira. Muzun kilosu 200 lira. Biraz mevsim artık bitmeye başladı yavaş yavaş. Burada farklı bir kiraz var. O kirazın da kilosu 300 liradan. Burada farklı bir erik var. Yine burada da 350 liradan satılıyor. Tezgahta aslında çeşit çeşit var aslında. Her bütçeye hitap etmeye çalışıyorlar. Karpuz kavunun da kilosu yine 50 ve karpuzun kilosu 50. Kavunun kilosu da 100 liradan satılıyor. Gelin bir de bakalım sebze tezgahına. Şöyle ben geçeyim. Hatta burada Cemali Bey vardı. Cemali Bey merhabalar.
1: Merhaba,
0: nasılsınız?
1: Merhabalar, saygılar.
0: Şöyle, sağ olun. Biz böyle fiyatları konuşalım, hem de sizin maliyet kalemlerinizden de bahsedelim istiyorum.
1: Aynen.
0: Mesela neyden başlayalım? Kabak patlıcandan başlayalım. Ne kadar kilo?
1: Kabak patlıcan, kabak 80, bu yalova kabağı. Patlıcan 50 lira mesela.
0: Biberimiz var, biber.
1: Şu an kıl biberlerimiz var, kilo 120, 100 lira.
0: Sanıyorum tezgahın şampiyonu bamya mı? Bamya çok
1: bamya,
0: pahalı.
1: Bamya en pahalısı şu an bamya.
0: Ne kadar kilosu bamyanın?
1: Ay şampiyonu diyelim. Şu an kilosu 250 lira.
0: Düşecek gibi mi?
1: Düşecek yani, yeni başladığı için biraz maliyeti biraz yüksek.
0: Fasulyenin ne kadar kilosu?
1: Fasulyem 150'ye var. Çalı var 150. Boncuk Ayşe var 200 lira.
0: Domatesin kilosu ne kadar farklı var? Burada pembe domates var.
1: Pembe domatesimiz var. Ata tohumu 150 lira. Çanakkale'ler başladı 60 lira. Salkım domateslerimiz var 60 lira.
0: Çeşit fiyata göre değişiyor.
1: Her keseye uygun domates var şu an burada.
0: Çok teşekkür ederim. Sana hayırlı işleriniz olsun. Evet, onlar fiyatları saydılar. Onlar tabii ki halden alıyorlar ve pazar tezgahına geliyorlar. Gelene kadar da bir sürü maliyet kalemleri var. İşte ulaşım var. Yine bu kasalara ücretler ödüyorlar. Poşet ücretleri. Yine gördüğünüz gibi 4-5 kişi çalışıyorlar. Hepsinin yevmiyesi. Onların söylediği bu şekilde. Üzerine neredeyse iki katı şeklinde koymak zorundayız ki biz de para kazanalım diyorlar. Aslında tüm konuştuğumuz süreç burada nihai tüketiciye ulaşıyor. Semt pazarından Şişli'den bizler aktardık size.
2: Evet, Buse'nin yayınıyla semt pazarına gitmiş gibi olduk. Yani oradaki nabzı da bize aktardı. Grafikte de görüyorsunuz tezgahtaki fiyatıyla haldeki fiyatı arasındaki farkı. Kuru soğan mesela 40 lira halde, piyasada tezgahta 70 lira. Bunlar yeni sıcak rakamlardır. Kiraz ve kiraz mesela halde 30 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Normalde tezgahta 120 lira. Rakamlara baktığınızda aradaki farkı görüyorsunuz. Son 2,5 dakikamız halle ilgili istekleriniz var, beklentileriniz var. Onları da hemen kısaca söyleyin hocama. Planlama kısmının nasıl olması gerektiğini
3: tabii
2: soracağım. Çok kısa
3: alayım. Şimdi hocama az önce bir cevap anlamında bir cevap vereyim hocama.
2: Tabii.
3: Tabii ki hal esnafı olarak inanın biz her zaman elimizi tabiri caizse taşın altına sokmaya varız. Ama bizler öyle bir artık esnaf kitlesi olduk ki üretilen ürünlerin %30'u hallerden geçmektedir. Yoksa biz kooperatifleşmekten yanayız, kesinlikle tesisleşmekten yanayız. Burada da aslında Cumhurbaşkanımıza esnaf adına bir ricam olacak. Türkiye'de çok büyük projelere imza atmıştır. İşte barajlar, yollar, köprüler vesaire. Ama inanın Türkiye'de yenilenmeyen bir kompleks varsa o da hal binalarıdır.
2: Hal binaları yenilenmedi.
3: İnsanları da modernleştiren modern tesislerdir. Bizim burada Cumhurbaşkanımızdan ricamız İstanbul'a yakışır bir hal tesisi öncelikle.
2: Evet.
3: Ondan sonra Bülent hocamın dediği gibi biz de hem devletimizin emrinde oluruz, hem esnafımızın emrinde oluruz, hem tüketicimizin emrinde oluruz. Burada kuru soğanın aslında pazarda 70 lira satılması, evet halde 40 lira, 38 lira 40 lira arasında. Ama pazara kadar ki serüvende de tabii ki o arkadaşlarımızın da ciddi masrafları söz konusu.
2: Evet. Bugün onları artık söylediniz zaten. Ben son bir dakikamız, hocama soracağım. Hocam en önemli kısmı tarımda çalışan insanların milli gelirden aldığı payda düşüyor bildiğim kadarıyla. Sanırım en önemli kısmı planlama. Siz de ona dikkat çekiyorsunuz. Son cümleler için buyurun hocam.
4: Şimdi bir üç cümlede bunu özetlemeye çalışayım. Bir, yapısal sistemsel sorunlarımız var. Yani zincir marketler, haller, evet, pazarlar, üretici örgütleri,

0: Tüm bunları bir sistem olarak bir düzeltip ortak bir noktada buluşturmamız lazım. İkincisi makro politikalar açısından sorunumuz var veya çözüm bekleyen konular var.
1: Evet.
0: Şu anda yapılan araştırmalar Zülfikar Bey şunu gösteriyor. Tarımsal ürünleri son tüketiciden verdiği fiyattan çiftçi eline geçen fiyat bu rakamın %25-30'unu geçmiyor. Sorun o zaman bu gerideki o %70-75 rakam nereye gidiyor, hangi maliyetleri oluşturuyor? Bunları azaltmak lazım. Bunları makro politika

0: Yaparken de iki boyutlu. Ben böyle tanımlıyorum. Bir üretim planlaması, ikincisi de tüketim ve pazarlama planlaması. Bir şey sadece üretim planlaması yaparak işte biz tüketiciler ondan sonra memnun olmuyoruz, fiyatlar bize pahalı geliyor. O zaman üretim planlamasında arz talebe dayalı olarak neleri ekeceğiz, hangi girdilerle, hangi uygun fiyatlarla
1: Bu kısmı da
0: bunları
1: çok önemli.
0: ekeceğiz, biçeceğiz, üreteceğiz. Bu üretim planlaması. Ama öbür tarafta ürettiğinizi tüketiciye, pazara nasıl ulaştıracaksınız? Bu da işin tüketici, tüketim ve pazarlama planlaması. Daha bir de dış ticaret planlaması duruyor ki o apayrı konu. Bunları yaparsak Türkiye'de
1: Peki hocam.
0: kazanan çiftçi olsun, kazanan tüketici olsun, aradaki aracılar da emeğinin karşılığını alsın diyelim.
1: Evet, Profesör Doktor Bülent Gülçubuk ve Numan Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Tarladan tezgaha, fahiş fiyat meselesinin ve soframızdaki ürünlerin neden bir fahiş fiyat sarmalı içine girdiğine bakmaya çalıştık. Bu konuyu mercek altına almaya çalıştık. Konuklarımıza teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: ABD-İran çatışması neden yeniden alevlendi? Yarın Doha'daki görüşmeden ne çıkar? İsrail, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıdı. Yıllar sonra bu karar neden geldi? Yunanistan, ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satışını engelleyebilecek mi? Trump'ın gelişi Ankara için neden önemli? Zirvede F-35 düğümü çözülür mü? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin, Doçent Doktor Deniz Tansi, Doktor Çağlar Özer, gazeteci Nevzat Çiçek ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de NATO parlamento başkanlarına seslendi. Ankara'daki NATO zirvesinin önemine de işaret etti Erdoğan. Ankara zirvesinden beklentimiz büyük diyor. Ayrıca savunma sanayi ve Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde alacağı role yönelik de mesajları vardı. Elbette bakacağız neler söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel il ziyaretlerine devam ediyor. Özgür Özel bugün İzmir'deydi. Yeni parti iddialarına cevap verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz ifadelerini de kullandı. CHP'deki gelişmelere de bakacağız elbette. Ve TÜİK geçen yılın ölüm nedenleri üzerine yaptığı araştırma verilerine göre dolaşım sistemi hastalıkları, bakın çok önemli, ilk sıralarda, kalp damar hastalıkları zirvede. Neyi yanlış yapıyoruz gerçekten? Son zamanlarda kalp krizinden ölen, vefat eden insanların sayısı çok fazla. Onu da uzmanına soracağız. Başlasın akşam haberleri. Ve İzmir'de ziraat alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Yangına dört koldan müdahale sürüyor. Son durum olarak veriyoruz. Görüntüleri getirelim. Yönetmenimden rica edeyim Emrah. Evet, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı mahallesinde tarım arazisinde yangın çıkıyor önce. Ve alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor. Ve yakınlardaki makilik alana sıçradı bakın. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 tane dozer ve çok sayıda personel.

0: personelle müdahale ediliyor. Görüntüleri de böyle yansıdı. Son durum olarak veriyoruz. Akşam haberlerine böyle başladık. Devam edelim bu arada. Tarlalarda hasat da başladı. Hasat haberleriyle birlikte peş peşe yangın haberleri de geliyor. Ne yazık ki Bursa'da tarım arazisine çıkan yangın ormana sıçramış. Bakalım hemen, yangın Osman Gazi ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde, tarım arazisinde başladı. Alevler bu arada hemen kontrolden çıktı. Görüntülere de yansıyor. Ormanlık alana sıçramış. İhbar üzerine Mahalleye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor diyelim.
1: Müdahale yok. Müdahale var mı?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok diyor Erdoğan. Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi.
2: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
3: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
2: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
2: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
3: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
2: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Şimdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de ilçeleri dolaştı, esnafı ziyaret etti Özgür Özel. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni bir siyasetin içindeyiz diyor. Ses açalım.
4: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
5: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
4: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
0: Ve Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor biliyorsunuz. Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor bir bir. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiler var. O bilgilere göre Avrupa Birliği Güvenlik Politikası temsilcisi Kalas, genişlemeden sorumlu üye KOS ve göçten sorumlu üye de Türkiye'de bir dizi görüşme yapacaklar. Biz de derledik, toparladık.
6: Ankara

0: Tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Avrupa Birliği Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Kosla, göçten sorumlu üyesi Brunner, Türkiye ile temaslarda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kallas, Kos ve Brunner'ın Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Bolat'la görüşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 üyesinin eş zamanlı Türkiye ziyareti, Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerini atfettiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas, ziyaret öncesinde NATO Ankara zirvesini değerlendirdi. Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten de öyle dedi.
1: Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
0: Kallas, zirvede savunma sanayi üretiminin nasıl artırılacağı, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağı ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin de görüşüleceğini söyledi. Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı yok. NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz dedi. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
2: Biraz böyle Washington-Tahran hattına bakalım çünkü tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi ne yazık ki. İran, Amerika ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ancak Amerikan basını tarafların yarın Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'dan bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması gelirken Amerikan Başkanı Donald Trump da yarın Doha'da görüşme olacak dedi bakalım.
3: İran teknik görüşme bu hafta içinde planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump görüşmenin yarın olacağını belirterek Katar'ı işaret etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazıl'ı Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. ABD merkezli Axios haber sitesi, tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Hidayet, Tahran ve Washington'dan arka arkaya yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta içinde planlanmadığını savundu. Ancak ABD Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın barış istediğini belirterek Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanılacağı belirtilirken taraflar birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
2: Durum böyle. Rusya'da da bir taraftan akaryakıt krizi sürüyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor ve kısıtlamaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanabileceğini söyledi. Rus lider geçtiğimiz yıl Trump'la bir araya geldiği Alaska zirvesine de değinmiş.
3: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun

0: 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
1: Almanya'da bir silahlı saldırı meydana geldi. Almanya'nın kuzeyindeki Stuttgart kentinde en az 5 kişi hayatını kaybetti. Bu arada açıklamayı Alman polisi yaptı. Olay Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stuttgart kentinde meydana geliyor. Alman basında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği belirtiliyor. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Olayın ardından 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerden birinin saldırgan olduğu değerlendiriliyor ve yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapması da bekleniyor. Diyelim Almanya'da silahlı saldırı başlığıyla verdik. Şimdi Sağlık Bakanı üreten sağlık vizyonunu tanıtmış Kemal Memişoğlu, Bakan Kemal Memişoğlu. Dışa bağımlılığı bitirecek bir şey bu. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli yerli endoskopik kapsül görüntüleme cihazını da müjdeledi.
2: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
0: Sağlık sektöründe gelinen aşamayı işaret etti. Hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsaklarının görüntülenmesini sağlayan teknolojiye vurgu yaptı.
2: Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli ürün tanıtım günleri programında konuştu. Yerli üretimle geliştirilen cihazlarda gelinen aşamayı paylaştı.
2: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştı. Yerli renkli Doppler ultrason cihazımız için, ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim sözleşmesini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte ilk 2500 ultrason probu üreteceğiz.
1: Şimdi aslında yayının başında da biz söyledik, hocam da stüdyoda, yönetmenim Emrah'tan da rica edeyim, hocamı da görebilirsek, kavurucu sıcaklar kapıda, işte bu kalp rahatsızlığı olanlar için gerçekten çok kritik bir süreç. Bu arada bir yandan da TÜİK verileri var, o verilere göre de kalp rahatsızlıkları, ölüm oranları baz alındığında ilk sırada yer alıyor. Yani ne yapmalıyız? Kalp krizlerinin artmasına sebep olan etkenler neler mesela? Yani bizim kendi elimizde yaptığımız olumsuzluklar eminim vardır. Onu konuşalım istedik. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir hocam benim konuğum akşam haberlerine. Hocam hoş geldiniz.
3: Ya teşekkür ederim.
1: Hocam son zamanlarda çok duyuyoruz ya. Gerçekten evet. İnsan çok üzülüyor. Böyle çok... yakınlarımızda da öyle, tanıdık bildiğimiz isimler, aynı zamanda kamuoyunun da öyle. Kalp krizi meselesi, işte pıhtı atma meselesi, tabii sıcakların da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Neden böyle bir istatistiğe bakıyorum mesela TÜİK'in verilerine? Oran niye bu kadar arttı? Yoksa artmadı mı? Daha mı görünür oldu? Neyle alakalı? Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında kalp hastalıkları, hı hı, baktığımızda

0: tüm ölümlerden daha fazla öldürücü değil oranı mi? Olan bir hastalık grubu. Tabii bunu yeni değil aslında. Önceki verilere baktığımızda yine kalp hastalıkları, yani kalp damar hastalıkları dünyada en fazla öldüren hastalık grubu. Dolayısıyla hani TÜİK'in verileri doğru, evet, bir doğruyu tekrar ortaya koymuş. Niye görünür oldu? Yani biraz arttı ama görünür de oldu aslında. Aslında insanların bildiği, yani kamuoyu önünde bilinen insanların kalp krizi geçirmesi veya kötü bir olay geçirmesinden dolayı daha da belirgin, daha da dikkat çekmeye başladı.
1: Tabii, ama teknolojinin de etkisi var bunda, değil mi?
0: Kesinlikle teknolojinin de. Daha erken görünür. Bir tanı konuluyor, daha tabii. Erken görülüyor. Örneğin bir kişi halı sahada kalp krizi geçirmiş, düşmüş, ölmüş olabilir ama baktığınızda orada bir kamera vesaire olunca tabii. Daha bir göze çarpıyor. Daha evet. İnsanlar sosyal medyada bunu
1: kamuoyu oluşuyor vesaire. Tabii.
0: Ama tabii gerçeğe baktığınızda evet, kalp hastalıklarında bir ilerleme oldu mu? Dünyada da olsa da ülkemizde de maalesef daha arttı diyebiliriz bunu. Bunun en büyük nedenlerinden biri tabii ki sağlıksız yaşam. Yani spor yapmamamız, yememize, içmememize hareketsiz dikkat etmememiz, sigara bir taraftan ya da tütün ürünleri veya enerji içecekleri, katkı maddeleri, işte protein tozlarına katılan katkı maddeleri ve hareketsizlik, büyük bir hareketsizlik
1: genetik.
0: Var. Bir genetik tabii ki, genetiğin tabii. Üstüne bunları koymak lazım. Genetiği kesinlikle atlamamak lazım. Genetik çok çok önemli. Ama biz değiştirilebilir risk faktörlerini, genetik zaten vardı ama genetiğin üzerine biz değiştirilebilir risk faktörlerinin değiştiremez hale geldik. Yani işte ne bileyim, bir tütün içiciliğini ortadan kaldıramadık. İşte bir tansiyonu kontrol edemedik, şeker hastalığını kontrol edemedik. Egzersiz oranını arttıramadık. Yani insanlara o alışkanlığı veremedik daha doğrusu. Hareketsiz bir yaşamımız var.
1: Vallahi hocam, son dönemde kesinlikle haklısınız. Yani böyle kalp krizinin çok sessiz geldiği vakalar görüyoruz. Biz haberlerde veriyoruz. Gencecik insanlar. Yani evet. Gençlerde çok yoğun görülüyor. Bunun nedeni ne? Ya bunu neye bağlarsınız?
0: Tabii.
1: Bunu da yine o yaşam tarzına mı, yoksa genetik faktörlere mi? Ve kalp krizinin sessiz belirtileri nelerdir? Biraz da bundan bahsedersin.
0: Tabii tabii. Yani gençlerde de tabii ki daha kötü sonuçlanıyor, öyle söyleyeyim. Daha evet. Öldürücü. Gençlerde öldürücü olmasının sebebi tabii yaşla birlikte bizim yardımcı damarlar dediğimiz kolateraller, o ağda bir artma oluyor. Ama gençlerde bu yardımcı damar ağı oluşmamış durumda. Dolayısıyla bir kalp krizi vesaire geçirdiği zaman ölüm oranı çok daha fazla oluyor. Onu başta söyleyeyim. Özellikle işte bazen görüyoruz halı sahalarda vesaire de gençlerde hani düşmeler olabiliyor. Belki bu ritim bozukluğuna da bağlı olabilir ama ritim bozukluğunu ortaya çıkaran neden kalp krizi olabilir. Gençlerde tabii ki bunu ortaya koymak lazım. Ama genetik faktör var mıdır? Vardır. Bunun üzerine biz diğer faktörlerde eklediğimizde, işte o hareketsiz yaşamları, ne bileyim sağlıksız beslenmeyi, hazır gıdaları vesaireleri koyduğumuzda bunun arttığını görebiliyoruz maalesef.
1: Şimdi bu kadar yıldır bu kalp meselesine, kalbin felsefesine, her şeye mesai harcadınız. İşte şimdi hocam, mesela size şöyle bir şey sorsam, bir sıralama yapsanız. En önemli ve ilk etken, birinci sıraya ne koyarsınız? Hareketsiz yaşam mı, sigara mı, alkol mü? Ne dersiniz gerçekten? Yoksa genetik mi? Birinci etken, yani ilk sırada ne olur?
0: Yani tabii ki birinci etken, şunu söyleyeyim. Birinci etken bir kere genetik. Yani genetik yatkınlık var. Evet. Ama o genetiğin üzerine, genetik bizde de var ama Avrupa'da var. Avrupa'ya diğer
1: her
0: ülkelerde de var.
1: Her tabii
0: ülkede
1: canım,
0: de var.
1: Herkes,
0: dolayısıyla olur. Biz değiştirilebilir risk faktörleri dediğimiz faktörlere bakmamız lazım. İşte bir, sağlıksız beslenme. Hani sırayla giderseniz. Bir, hareketsizlik, hı-hı, sigara ya da işte tütün içiciliği. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Yani bizim de söylediğimiz sürekli olarak hastalarımıza, bol hareket edeceksiniz, sağlıklı besleneceksiniz ve o tütün ürünleri vesaire, o katkı maddeli yiyeceklerden uzak kalacaksınız. Aslında bu üçlü çok çok önemli baktığınızda, yani dokunabileceğiniz ya da değiştirilebileceğiniz bu faktörler. Aslında mantık şu, az yiyeceksiniz, çok hareket edeceksiniz. o zararlı olan şeyleri herkesin bildiği. Aslında biz aynı şeyleri

0: tekrarlıyoruz. Böyle dikkat evet, ederseniz ama bir türlü onu değiştiremiyoruz. Evet, o zararlı şeylerden uzak kalacağız. Öyle. Başka bir şey yok.
1: Biz,
0: bunu ülke olarak yapacağız. Yani bir bakanlığımızın da ki çok güzel çalışmalar var biraz önce de söylediniz çok güzel. Evet. İşte Sağlık Bakanlığımızın katkısıyla, derneklerimizin, Türk Kardiyoloji Derneği, diğer dernekler, o derneklerin de katkısıyla bunu bir yaşam şekline getirmemiz lazım. Yoksa hani bizim söylemimiz de söyledi geçti. Aynen yani öyle boş oluyor maalesef.
1: Doğru. Şimdi hocam bugün gün içinde bugün hava çok sıcak, kaç kişiye dediniz bilmiyorum. Ya da kaç kişi size bunu söyledi onu bilmiyorum. Ama mesela ben çok duydum. Yani kendim başta olmak üzere ben de söyledim. Şimdi biz bugün bu meseleyi sizinle konuşmak istememizin altına yatan neden yani sıcak havalar ve gün geçtikçe artacak gibi de duruyor. Evet. Biz mi fazla ciddiye almıyoruz? Sıcak havaların kalp sağlığı üstünde etkisinin yüksek olduğunu herhalde biliyoruz. Ama çok mu ciddiye almıyoruz acaba? Neye dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Yani bu tabii Avrupa'ya baktığımızda dünkü verileri söyleyeyim. 300'ün üzerinde ölüm bildirildi. Tabii. Belki bu çok daha fazladır. Bildirilenleri ben söylüyorum ama tabii kronik hastalığı olanlar, işte kalp hastalığı, kalp yetmezliği vardır, KOAH'ı vardır, başka hasta, böbrek yetmezliği vardır, şekeri vardır. Sıcağın direkt etkisi var mı? Var, tabii ki var. Ciddi bir yük bindiriyor, bir de nemle birleşince kişiyi nefes alamaz hale getiriyor tabii. Ciddi sıvı kaybı oluyor bir kere. Ciddi elektrolit dediğimiz mineral kaybı oluyor vücutta. Zaten baktığımızda mineral kaybı işte en büyük şey tuzdur. Tuzda şöyle 1 veya 2 mikrogram düştüğünde hastanın bilinci değişir zaten. Dolayısıyla sıcak havalarda çok sıvı kaybı ve mineral kaybı oluyor. Bir de kanda tabii ki bu kaybın yanında kanda bir koyulaşma da oluyor. Pıhtılaşma oranı artıyor. Tabii kalp bunu kompanse etmek için daha hızlı vesaire çalışmaya başlıyor. Zaten sınırda giden, zaten işte belki çok sağlıklı genç kişilerde olması da hastalığı olan, kronik hastalığı olan kalp yetmezliği, tabii, böbrek yetmezliği, ne bileyim şeker hastası, tansiyon hastalarında en ufak bir oynama onların durumunu ciddi şekilde kötüleştiriyor. Yine tabii o mineral kaybı kalp ritim bozukluklarına neden olabiliyor. O kötü bir sonuç doğurabiliyor. Yine kanın koyulaşması nedeniyle küçük damarlarda, işte kalp damarlarında olur, akciğer damarlarında olur, pıhtılar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla sıcağın kesinlikle etkisi var. Biz söylüyoruz yani işte bize soruyorlar şeyi. Evet, bol sıvı alacaksınız, bol mineralli içecek alacaksınız. İşte bu maden suları olabilir, ayran olabilir. Bizim diğer örneğin işte gazlı içecekler olabilir ama bunu bir şekilde yerine koymak lazım.
1: Hocam bu sıcakla birlikte bu sıcağın etkisi var mı pıhtı atma meselesinde? Yani sıcak bir etken midir?
0: Yani eğer sıvıyı kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymazsanız yani ister istemez kanda bir yoğunlaşma oluyor. Ama bu direkt her sıcak pıhtı oluşturacak anlamında da olmamalı. Zaten bu hastalarda hani dediğim gibi sınırda giden hastalar bunlarda muhtemelen ritim bozukluğu vardır. Hatta kan sulandırıcı ilaç da kullanıyordur bunlar. Ama şimdi kan sulandırıcı ilaç yetmeyebilir. O kan pıhtılaşma sırasında yetmeyebilir veya etkileşebilir. Diğer yedikleriyle içtikleriyle o dönemde etkileşebilir. Yoksa hani sıcak direkt her sıcak pıhtı attırır diye bir şey de söylememek lazım.
1: Yani çok doğru üzücü değil. Aslında şimdi TÜİK verilerine bakıyorsunuz yani ilk sırada kalp meselesi var. Yani şimdi düşünüyorsunuz işte kalbi en çok neye uğrar? İşte genetik faktörü bir tarafa bıraktığınızda stres de burada çok
0: tabii
1: etkili değil mi?
0: Yani tabii uykusuzluk,
1: çok ilginç stres. Yani uykusuzluk, stres tabii beraberinde işte her şeyi getirebiliyor.
0: Enerji içeceği dediğimiz şeyler, uykusuzluk yani kişi mesela bilgisayarın başına oturuyor saatlerce belki işte o gece bilgisayarın başında geçiriyor, oyun oynuyor, bir şey yapıyor. Bir de hareketsiz yaşam gerçekten de oturuyor orada sipariş veriyor, yemeği geliyor, yağlı vesaire yemeği geliyor. Tabii. Hiç hareket etmiyor. O hareket çok çok önemli.
1: Çok belirleyici.
0: Kesinlikle. Biz hep söylediğimiz işte Akdeniz diyeti, bol hareket ve zararlı o tütün ürünleri vesairelerden uzak kalmak en başta yapabileceğimiz ya da yapabileceğimiz en ileri

0: şey, bunu net olarak söyleyeyim.
1: Çok şey var konuşacak ama bugün böyle bir akşam haberlerine pencere açmak istedik. Ama buradan giderken böyle ya şunu da söyleseydim diye bir şey aklınızda kalsın istemiyorum. En azından şimdi şu an aklınıza gelen. Çünkü benim sürem azaldı, o yüzden bilmiyorum. Hocam size
0: ben bırakmak şöyle istedim. Söylüyorum, o tek bir cümle söylüyorum. Kalbinize iyi bakın diyorum. İçinde sevdikleriniz var. Bunun için yani bu böyle geniş felsefi bir
1: tabii,
0: söz.
1: O yüzden dedim,
0: bunun içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Bol hareket, bol sıvı, Akdeniz diyeti, tütün ürünlerinden uzak, tansiyonunuzu, tuzu uzaklaştırın. Bol hareket edin. Başka söyleyecek bir şey yok.
1: Kesinlikle.
0: Ve bir de tabii hayata severek bakın. Yani
1: daha
0: böyle kötü
1: hocam.
0: Kötü böyle şeyli olmayın
1: tabii,
0: da biraz böyle neşeli olacaksınız.
1: Tabii canım,
0: evet.
1: En önemli hayat
0: kesinlikle.
1: Zaten kesinlikle.
0: Ve ailenizle zaman geçin. Zaman geçin. Çok önemli.
1: Çok
0: evet,
1: önemli.
0: Huzurlu olmak çok
1: bir
0: önemli.
1: Bir gün son buluyor zaten. O yüzden
0: kesinlikle,
1: çok da şey yok.
0: Kesinlikle.
1: Kendini paralamanın dediğiniz önemli. Yani kalp sağlığı gerçekten çok belirleyici. İşte TÜİK verileri de üzücü, ölüm sebebinde kalp ilk sırada. Kalp damar hastalıklarından kaynaklı. Bu dünyanın genelinde de belki böyle.
0: Kesinlikle,
1: yani sadece
0: evet.
1: Türkiye'ye özel değil. O yüzden dikkat edelim. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Ramazan Özdemir, kardiyoloji uzmanı. Sağ olun, var olun.
0: Çok
1: katkılarınızdan
0: teşekkür ederim.
1: Dolayı
0: çok
1: ayaklarınıza sağlık.
0: İyi
1: sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Bu arada İzmir'in Dikili ilçesindeki yangından bahsetmiştik yayının başında. Yayını da böyle açtım. Yangın tabii rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Son durumu da Demirören Haber Ajansı muhabiri Tolga Tahçı'dan almak isterim. Tolga, nedir durum?
2: Hülya Alpenek, senin de söylediğin gibi yangın devam ediyor. Saat 14.05'te Dikili ilçesinde çıktı yangın. Yayla Yurt Mahallesi'nde bir ziraat arazisinde çıktı ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı ve hala yangın devam ediyor. Hem havadan hem de karadan alevlerle mücadele ediliyor. 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile çok sayıda orman işçisi şu anda alanda alevleri kontrol altına almak için mücadele devam ediyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince 14.05'te çıkmıştı yangın ve 14.10'da da alevlere ilk müdahale yapıldı ve şu anda yine kıyasıya mücadele devam ediyor ilçede. Bunun yanı sıra tabii senin de söylediğin gibi rüzgar var. Buradaki en büyük aslında rakip şu an itibariyle bu rüzgar ve rüzgarın etkisiyle de alevler dağıldı, arttı ve şu anda da hala devam ediyor. Yangının çıktığı bölgede aslında dağınık bir arazi ve bu da rüzgarın da etkisiyle bu alevleri kontrol altına almayı biraz da zorlaştırıyor, ancak şu an itibariyle herhangi bir can kaybı bulunmuyor. Yanan bir yapıda bulunmuyor. Arazinin biraz daha aslında dağınık olmasından dolayı bazı noktalarda bazı yerleşim yerlerine yaklaştığını biliyoruz alevlerin, ama yine de oradaki müdahalelerle birlikte şu anda hiçbir yapıya sıçramadı ve şu anda sadece makilik alanda devam ediyor yangın. Ekiplerin de dediğim gibi mücadelesi alevlerle kıyasıya devam ediyor Dikili'de, hem havadan hem de karadan. Karadan da çok sayıda orman işçileriyle birlikte yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor ama yaklaşık burada 4 saat geride bıraktık noktada ve yangın devam ediyor.
1: Tamam zaten. Tolga, çok teşekkür ediyorum. Demirören Haber Ajansı Tolga Tahçı. Tolga'dan aldık Dikil'deki durumu, devam edelim. Şimdi tıpkı sigara ve alkol bağımlılığı gibi kumar da alışması kolay ama bırakması çok zor bir bağımlılık. Yani işte duyarız, çevremizde de vardır gerçekten. Kolay para kazanma vaadiyle başlıyor kumar meselesi. Daha sonra hızla bağımlılığa dönüşebiliyor. Ve sonuçları da bir o kadar yıkıcı olabiliyor. Bağımlılığı tedaviyle atlatan iki çocuk babası verdiği mücadeleyi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erde Demir'e anlatmışlar. Bakalım.
3: Çocuğumun sünnet takıları vardı. Onları da götürüp bozmak durumunda kaldım. Ailem dağılma noktasına geldi.
4: Milyonlarca lira kaybetti, evliliği bitme noktasına geldi. Kumar her şeyini alsa da boyun eğmedi, mücadele etti ve hayata yeniden tutundu.
3: 3 gün boyunca hiç uyumadığımı biliyorum. Hani o telefonun başında gözlerim kan çanağına dönmüş, hep kazanacağım, hep kazanacağım, bir ümit var böyle.
4: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki adam arkadaşları yüzünden 2012 yılında kumarla tanıştı.
3: Kumar oynamak en basitinden çabuk zengin olmak yöntemi ama tam tersine elinizdekinden de oluyor.
4: Kolay para kazanma amacıyla oynadığı kumar onu az kalsın hayattan koparıyordu.
3: Abimden borç aldım dolar, öbür abimden euro aldım, çevremden.

0: Yani çevremden aldığım borçlar, banka kredileri, evdeki takılar, yani elimdekinden oldum, hem borca girdim.
1: Oynadıkça kaybetti, kaybettikçe oynadı.
0: Yaklaşık 2 ila 2,5 milyon arasında bir param gitti. Bütün birikimimi kumar borcuna vermek zorunda kaldım. Ben bunun bir hastalık olduğunu farkına vardım. Bugün son diyordum, ertesi gün yine oynuyordum.
1: Bu süreçte en büyük zararı ise ailesi gördü.
0: Bunu kabullendi. Beraber bunun altından, üstesinden geleceğiz dedi.
2: 38 yaşındaki adam tüm bu yaşadıklarının ardından ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi. Ve Yeşilay danışmanlık merkezine başvurdu.
1: İki çocuk babası adam, 2 yıl süren terapilerin ardından bağımlılıktan kurtuldu.
0: Ben bütün mobil bankacılık hesaplarımı, bütün nakit paramı, yani aldığım zaman maaşımı hepsini eşime veriyordum mesela. Buradaki hocalarımızın söylediği gibi. Ama bunun da faydalarını gördünüz. Olarak cebinizde para olmadığı için kumar oynayamıyorsunuz.
3: Biz burada aslında danışanlarımızın oynama davranışının riskli durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunlara dair alternatif baş etme yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Şu anda hayatımın hiçbir noktasında kumar yok. Kendimi gerçekten hani bir yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi ve sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kişisel reklama yönelik şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım diyor. Ses açalım.
5: Sosyal medyayı kullanırken bunun yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
6: Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şov amaçlı kullanmayın dedi.
5: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Vatandaşla iç içe olun mesajı da verdi.
5: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman, esnaf ziyareti yaptığınız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğim, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
4: Ben yayını erken kapatacağım akşam haberlerini, çünkü Gizem'e devredeceğim. Gizem Özsun arkadaşım, dış haberlerde biliyorsunuz, dış haber müdürümüz Gizem. NATO zirvesi var malum. Gizem'in aktaracakları olacak. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bizde kalın lütfen.

0: Herkese merhabalar. NATO'ya 8 gün kaldı. Bugün bir kez daha karşınızdayız. Evet, gözler Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde. Tabii zirveye giden süreçte pek çok tartışılan başlık oldu. Bunlardan bir tanesi de ABD Başkanı Trump'ın bu zirveye katılıp katılmayacağıydı. Nedenini sorarsanız elbette İran Savaşı bunun en büyük etki maddesiydi. Savaşta kendisine yeteri kadar destek verilmediğini savundu ABD Başkanı Trump. Hatta NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu bile söyledi. Geçtiğimiz haftalarda G7 Liderler Zirvesi oldu. Fakat burada Avrupalı liderlerle de pek parlak geçirmedi günlerini Trump. Hal böyle olunca zirveye katılmakta da isteksizdi. Katılıp katılmayacağı tartışılırken ABD Başkanı'nın bu zirveye geleceği açıklandı. Fakat fikrini ne değiştirdi? Kendisi açıkladı bunu ABD Başkanı. Fikrini değiştiren tek şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti olduğunu açıkça vurguladı. Dinleyelim o sesi birlikte.
1: But Erdoğan is a strong man. Well, except for the fact that he was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdoğan. He's a strong member of NATO. Yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: Evet, ABD Başkanı Trump Ankara'ya gelecek önümüzdeki günlerde. Peki düne kadar kopuşun eşiğine gelen ilişkiler bu zirveyle artık bir güçlenme yoluna mı gidecek? İttifak içindeki dinamikler nasıl şekillenecek? Habertürk Dış Haber Editörü Ali Arıdurak uluslararası uzmanlara bu soruların yanıtını aradı.

0: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken gözler son dönemde gittikçe gerilen Amerika Birleşik Devletleri NATO ilişkilerine çevrildi. Amerikan Başkanı Trump'ın sayısız kez NATO'dan ayrılabileceği mesajını verirken liderler zirvesine geliyor oluşu ilişkilerde dönüşüm olarak yorumlandı. Peki Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve ilişkileri yeniden şekillendirecek mi? President comes to
1: Ankara. Başkan Trump zirve için Ankara'ya geldiğinde İran savaşı nedeniyle bir ölçüde gerginleşmiş bir atmosfer olacaktır. Çünkü NATO müttefiklerinin birçoğu bu duruma itiraz etti. Bununla birlikte Trump'ın Ankara'daki zirveyi tartışmalı bir hale getirmemek için özel çaba göstereceğini düşünüyorum. Çünkü ABD yönetiminin Türkiye ile olumlu ve yapıcı ilişkiler sürdürmeye büyük önem verdiği anlaşılıyor ve zirve bu hedef açısından oldukça önemli bir rol oynayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri pekiştirmesi beklenen zirve Avrupa ülkeleri açısından da önem taşıyor. İttifakın birlik mesajını öne çıkarması bekleniyor.
2: Trump'ın katılacağı zirvede NATO'nun birlik görüntüsü vermeye yönelik çaba göstereceğini düşünüyorum. Trump'ın yalnızca ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la değil, aynı zamanda NATO üyesi diğer Avrupalı liderlerle görüşmesi muhtemel. Bence Trump'ın zirveye katılması, ABD'nin NATO'ya büyük ölçüde bağlı kalmaya devam ettiğinin göstergesi. Zirve, ittifakı daha istikrarlı bir işleyişe yönlendirme girişimi niteliği taşıyacak.
0: İlişkilerin büyük ölçüde yeniden şekilleneceği zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO 3.0 vizyonu da ön planda olacak. Announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Let's call it the NATO 3.0 review.
3: The United States now getting very serious about changing its force posture in Europe.
1: Bu açıklamalar ABD'nin Avrupa'daki askeri konuşlanmasını değiştirme konusunda çok daha ciddi olduğunu ima eden doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor. ABD'nin Orta ve Doğu Avrupa'daki kara kuvvetlerinde ve Akdeniz'de konuşlu Amerikan güçlerinde kesintiler olabilir. Bu gelişmenin etkileri Akdeniz havzasını ve Güney Avrupa'yı da etkileyecektir. Ayrıca Amerikan askeri kapasitesine güvenen NATO üyeleri açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır.
0: Giderek daha belirsiz ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamında NATO 3.0 kavramını nasıl anlamalıyız?
2: NATO 3.0, NATO içinde mutlaka yeni bir aşama anlamına gelmiyor. Bunu daha çok siyasi ve finansal bir açıklama olarak okumak gerekiyor. ABD'nin NATO içindeki rolünü kökten değiştirme girişimi olarak değil. Bu da ABD'nin NATO'dan çekilip çekilemeyeceği sorusuna getiriyor bizi. Bence bu açıkça imkansız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın başkanlığı üstlenmesinden bu yana NATO'ya ağırlık verilmeyeceği, askeri desteğin sınırlandırılacağı mesajını veriyor. Peki düne kadar kopuşun eşiğine gelen ilişkiler bu zirveyle yeniden güçlenme yoluna mı gidecek? İttifak içindeki dinamikler nasıl şekillenecek? İşte tüm bu soruların yanıtı için gözler tarihi zirvenin adresi Ankara'ya çevrilecek.
4: ABD Başkanı Trump'ın aslında NATO'ya yönelik eleştirileri elbette İran Savaşı ile başlamadı. Uzun zamandır NATO'ya yönelik bir diğer büyük eleştirisi külfet paylaşımı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin temel beklentisi Avrupa'nın daha fazla para harcaması ve daha fazla asker sağlaması. Avrupa'daysa yeni bir güvenlik mimarisi arayışı var. Peki bu tartışmalı süreç nereye evrilecek? Bunun yanıtına da haberimizde bakalım.
5: Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu cümleyi kurduğunda yıl 2019'du. Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ve bazı Avrupalı liderler Macron'la aynı fikirde değildi. Ancak bu değerlendirme önümüzdeki dönemlerde güçlü bir şekilde başlayacak tartışmanın belki de ilk işaretiydi.

0: Fransız basınında cumhurbaşkanlarının kulağına fısıldayan adam olarak tanımlanan Jacques Attali, Macron'un fikir babası olarak biliniyor. Aslında bu düşünce tam da ona aitti. Macron, Avrupa'nın artık uyanma zamanı geldi. Stratejik bir büyük güç olarak hareket etmeliyiz mesajıyla ittifak içerisindeki bir gerçekliği dillendiriyordu.
1: Sonraki yıllarda ABD-Avrupa arasındaki NATO temelindeki gerilim hızla büyüdü. Bu durum ittifakın ana aktörü ABD, NATO'dan ayrılacak mı tartışmalarında beraberinde getirdi. Ankara'daki NATO zirvesi olağan bir liderler zirvesi gibi görülebilir. Ancak uluslararası sistemin içinden geçtiği dönüşüm dikkate alındığında zirvenin önemi büyüdü.
0: Trump 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde de genel itibarıyla NATO'ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. İttifakın sık sık modasının geçtiği söylemleriyle dikkat çeken Trump'ın NATO'yu hedef almasının esas nedeni ise ekonomiyle ilintiliydi. Trump'a göre NATO üyeleri ittifakın ekonomik yükünü paylaşmada yetersiz kalıyor. Bütün maddi ağırlığın altındaysa Amerikan ekonomisi eziliyordu. Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde de fikirlerinde bir değişiklik olmadı. Amerika Birleşik Devletleri, İran ile İsrail arasındaki savaşta ise zirve noktasına ulaştı. Hatta o eleştirilerden birisinde Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi. Korkak olmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri açısından öncelik yalnızca Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi, Çin rekabeti ve küresel güç dengeleri Washington'ın dikkatini giderek daha fazla çekiyor. Bu nedenle Avrupa'da temel soru, eğer Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek mi? Ankara zirvesinin en önemli tartışmalarından birisi bu olacak. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa açısından önemli bir sınavdı. Batı'nın mühimmat stokları sanıldığından daha sınırlıydı. Güvenlik mimariyle ilgili yeni bir anlayış gerektiğini de ortaya koydu. Talep çok hızlı artarken üretim kapasitesi aynı hızda büyümüyor. Bu noktada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesi beklentisi dile getiriliyor. Avrupa, Türkiye'ye sadece asker sağlayan bir müttefik olarak değil, üretim kapasitesi sağlayan bir ortak olarak bakıyor.
2: Biz bu haberle kapatalım ama siz çok daha fazlası için Habertürk'te kalın. Şimdilik hoşça kalın.

1956 yılında Mısır lideri Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını millileştirme kararı aldı. Bunun üzerine İsrail, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Mısır'a saldırdı. Londra ve Paris, Washington'ın yanında olacağını düşünürken, Başkan Eisenhower tam tersini yaptı. Sovyetlerle birlikte hareket ederek, NATO'daki müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın çekilmesini sağladı. NATO tarihindeki bu ilk ciddi kırılma, Avrupa içinde hayal kırıklığı oldu. NATO'nun bir eşit ortaklar kulübü değil, son sözü Washington'ın söylediği bir sistem olduğu düşüncesi dile getirildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor.

0: temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD-İran çatışması neden yeniden alevlendi? Yarın Doha'daki görüşmeden ne çıkar?

0: jet motoru satışını engelleyebilecek mi? Trump'ın gelişi Ankara için neden önemli? Zirvede F-35 düğümü çözülür mü? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin, Doçent Doktor Deniz Tansi, Doktor Çağlar Özer, gazeteci Nevzat Çiçek ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 29 Haziran Pazartesi. Gerçekten yaz tatili başladı. Okullar tatil, sınavlar bitti, sıcaklar geldi. Tam anlamıyla yaza merhaba dedik. Ama yazla birlikte hiç istemediğimiz gelişmeler, hiç vermek istemediğimiz haberler de maalesef peşi sıra gelmeye başladı. Orman yangınları. İşte ana habere sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. İzmir Dikili'de tarlada başlayıp Makili'ye sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor sayın seyirciler. Yangına dair detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Tolga Tahçı'dan alacağız. Tolga, yangın nasıl çıktı, bilgin var mı? Tam olarak nasıl çıktı? İki, yangında son durum nedir? Şu anda kontrol altına alınabildi mi?
1: Hemen ikinci sorundan başlayayım Faruk Aksoy. Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmış değil. Saat 14.05'te çıktı yangın ve bizim de şu an aslında bildiğimiz Maki ziraat arazisinden bir çıktı ve ardından Makilik alana yayıldığı yönünde, ama tam olarak ziraat arazisinde ne oldu da bu yangın çıktı şu an için bunu bilmiyoruz. Ancak tabii ki alevleri söndürmek şu anda ekiplerin ilk gayesi, ilk temennisi. Ardından da yine soruşturma başlatılacak ve

0: Yangının çıkış sebebi de netleştirilecek ancak ziraat arazisinden çıkıp makilik alana yayıldığını biliyoruz saat 14.05'te. 5 dakika içinde alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilmeye başlanıldı. Bunun yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yine su tankerleri, yine oradaki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı ve şu anda herkes hep bir koldan çalışmaya devam ediyor. Alevlerle mücadele etmeye. Tabii sizin de söylediğiniz gibi zaman zaman alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Evet. Ancak şu an itibariyle hiçbir yapıya sıçrama söz konusu olmadı ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma da çok şükür ki şu anda yok. Tabii ki buradaki alevlerin yayılmasındaki en büyük etken rüzgar oldu. Gerçekten İzmir'de rüzgarlı bir hava var. Aslına bakarsanız geçtiğimiz hafta sonundan itibaren rüzgar zaman zaman şiddetini arttırmıştı şehirde.
1: Doğru, doğru.
0: Bugün de rüzgar sebebiyle alevler büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Aslında bölgeden de biraz bahsetmemiz gerekiyor bu noktada.
1: Tolga, özür dilerim. Çalışmalar devam ediyor. Mutlaka yetkililer, orman söndürmek için gönüllüler, herkes şu an faaliyet içinde, herkes çaba sarf ediyor ama bir şey söyleniyor mu? Yetkililer ne diyor? Bu akşam, bu gece kontrol altına alınabilir, alınamaz, sabahı bulur. Bir bilgi veriyorlar mı?
0: Aslında Faruk Aksoy, şöyle bir durum var. Bölgede rüzgar olduğu için şu anda resmi olarak bunu söyletemiyoruz ama şunun bilgisini yine verebilirim. Yangında söndürme çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini buradan söyleyebilirim ama işte rüzgar o kadar büyük bir etken ve o kadar büyük bir değişken ki tabii. Yine de tamamen son alev söndürülene kadar, soğutma çalışmaları başlayana kadar yangın kontrol altına alındı veya alınmak üzere diyemiyoruz ama çalışmaların iyi yönde seyrettiğini burada söyleyebiliriz. Tabii ki hava araçları çalışıyor.
1: Sen anlatırken ekrana gelen görüntülerde bildiğin evlerin, yani köy evleri, evlerin hemen yamacında alevler, yani o yerleşim yerlerine, o köylere ulaşmış durumda görülüyor. Çok net bir şekilde görülüyor. Rüzgarın etkisi de görülüyor. Onun için ne kadar ivedilikle, aceleyle hareket edilip ne kadar çaba sarf edilse herhalde azdır. Bir şekilde bu yangını hemen kontrol altına almak zorundayız. Öyle görünüyor. Görüntüler çok iç açıcı değil.
0: Rüzgar dediğim gibi burada çok büyük bir handikap. Çünkü rüzgarın yön değişti. Alan çok geniş olduğu için açıklıkta seyredebiliyor alevler. Makilik alanda seyredebiliyor ama rüzgarın yön değiştirdiği bir senaryoda ise yapılara yaklaşabiliyor. Tabii ki hava kararmadan önce yapılacak çalışmalar da çok önemli. Çünkü şu an hava araçlarıyla, hem uçaklarla, hem helikopterlerle alevlere müdahale ediliyor.
1: Peki.
0: Hava karardıktan sonra tabii ki havadan müdahale duracak.
1: Müdahale argümanları da azalıyor. Çok doğru diyorsun. Tolga Taşçı, senden iyi haberler bekliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçekten yani tarım arazisinde çalışma yürütülüyor. Elbette araziler, topraklar işlenecek ama usulüne uygun olarak işlenecek. Bütün bunlar yaz aylarında Türkiye'de çok ciddi tahribata yol açıyor. Ormanlar yandı. Geçen yaz olanı biteni unutmayın. Şimdi bir yangın haberi de Bursa'dan var. Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. İşte anlatmaya çalıştığım şey. Yangın Osman Gazi ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinde, tarım arazisinde başladı sayın seyirciler. Alevler kontrolden çıktı, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine mahalleye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orada da müdahaleler devam ediyor. Yangının söndürülmesi için gerçekten insanüstü bir çaba, çalışma var. Ama esas mesele yangının çıkmaması. Tedbir almak, önlem almak. Özellikle tarım arazilerinde anız yakımı ve diğer etkinlikler, diğer faaliyetler, ormanlık alanda, yakın yerlerde, tarım arazisindeki yangın, daha doğrusu küçük çaplı yakılan ateşler çeşitli sebeplerle ormanlık alanlara sıçrıyor ve yangına sebep oluyor. Başka etkenler de var ama şu andaki bilgiler bu yönde. Lütfen dikkat, işte bir küçücük dikkatsizlik nelere mal oluyor? Bunu geçen yaz gördük, bunları yaşamak istemiyoruz.

0: Yangınları bütün çerçevesiyle, bütün detayıyla takip ediyoruz. Nerede ne var ne yok hepsini anlatacağız. Sayın seyirciler, bu arada tabii memurlar, emekli maaşları, cuma günü önemli bir gün. Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak. Yani oluşan o fark ortadan kaldırılacak. Amaç bu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg HT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
0: Bütün bunlar cuma günü olacak. Cuma rakamları göreceğiz, size anlatacağız. Sayın seyirciler, Türkiye önemli bir toplantıya hazırlanıyor. Ama o toplantıdan önce bir toplantı daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok dedi Erdoğan. Ve ilk kez bir cümle kurdu. Yani bir hat çizdi. Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi.
2: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
2: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
2: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
1: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
2: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in

0: sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
1: Cumhurbaşkanı NATO toplantısında bile, daha doğrusu toplantı öncesinde NATO parlamenterler başkanıyla yaptığı toplantı ya da yemekte bile ana konulardan biri olarak İsrail'in bölgede yapıp ettiklerini dile getiriyor. Muhtemelen Ankara'da hem Donald Trump hem de diğer NATO ülkeleri başkan, başbakan, devlet başkanları bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanı mutlaka ve muhakkak İsrail'in bölgede yapıp ettiklerini, Gazze politikasını, daha doğrusu soykırımını, İran'la varılan mutabakatı, bu anlamda NATO ittifakının görevlerini tekrar gündeme getirecek. Ama bugün kurduğu cümle ilginçti. İlk kez Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik hattı. Yeni bir hat bu. İlk kez böyle bir şey tanımlanıyor. Ve sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya şansölyesi Merz'de de telefonda görüştü. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldılar. Tabii ayrıntılar var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirme hedefi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemini vurguladı. Görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini hatırlattı. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çekti. Tabii NATO zirvesine artık çok kısa bir süre var. Peki bu zirvede kim ne istiyor? Beklentiler nedir? Onları size tek tek gösterelim. Hangi ülke ne talep ediyor, ne istiyor? Türkiye'nin, Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin, hatta davetli Ukrayna'nın bütün bu zirveden beklentisi nedir, onları gösterelim. Başlığımız şu: NATO'da kimler neler istiyor? Önemli bir toplantı diyor bütün yetkililer, bütün devlet başkanları, NATO üyeleri, NATO Genel Sekreteri. Ankara'daki bu toplantıya çok büyük önem atfediliyor. Bunun sebebi şu: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özellikle son 2 yıldır NATO üzerinden yaptığı açıklamalar, NATO'nun ne iş yaptığı, NATO'nun diğer NATO üye ülkeleriyle birlikte Amerika'nın üzerindeki yükü hafifletip hafifletmediği ve bundan sonraki misyonu üzerinde başlattığı tartışmalar Ankara'yı tekrar önemli hale getirdi. Türkiye 5. madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış bekliyor. 5. madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış bekliyor. Savunma sanayi üzerinde örtülü açık tüm ambargoların kaldırılması. Türkiye diyor ki, madem ben NATO üyesi bir ülkeyim, haklı olarak bana ambargo uygulayamazsınız. Buna hakkınız yok. Sizden Patriot'ları istedim, vermediniz. Ben de gittim S-400 aldım. Sonra da bunu niye aldım diye bir sürü laf ettiniz. İşte bu ambargolar devam ederse ben de kendimi savunmak zorundayım. Bunları alırım diyor. Ve bu NATO zirvesinden Türkiye'nin beklentisi ambargoların şunun bunun kaldırılması. Konu bu kadar açık. Peki Amerika Birleşik Devletleri aslında NATO'nun babası. O ne diyor, o ne bekliyor? Avrupalı müttefiklerin savunma ve mali sorumluluğu daha fazla üstlenmesi. Amerika diyor ki para para, eller cebe beyler diyor, parayı çıkarın, parayı koyun masaya. NATO üyesisiniz, savunmayı ben yapıyorum, parayı ben harcıyorum. Daha çok para harcayacaksınız diyor, beklentisi bu. NATO caydırıcılığını sadece Rusya ile sınırlı tutmayıp Asya Pasifik bölgesine genişletilmesi, nükleer caydırıcılık unsurlarının artırılması. Ama özellikle Asya Pasifik meselesi, Amerika'da diyor ki aynı zamanda sadece düşman Rusya değil ya da tehdit Rusya'dan gelmiyor. O Avrupa için bir tehdit, Çin de tehdit, o da benim için tehdit. O zaman Avrupa için Rusya'ya nasıl önlemler alınıyorsa benim için de Çin'e aynı önlemler alınabilir.

0: bilir Asya Pasifik'te, orada da aktif olun diyor. Ve tabii nükleer caydırıcılık. Nükleer caydırıcılık diyorlar ama hepsi her gün yeni nükleer başlıklar, silahlar yapıyor. Avrupa ülkeleri ne bekliyor onu göstereyim size. Rusya tehdidine karşın Doğu kanadının kalıcı olarak tahkim edilmesi, Rusya tehdidi, daha doğrusu Rus korkusu Avrupa'da hakim. Avrupa'nın kendi öz savunma sanayisinin entegre ve güçlü hale getirilmesi isteniyor. Ama bu ikinci bir NATO anlamına gelmiyor. Çünkü açıklamalar var. Belki işleriz. Ukrayna davetli, NATO üyeliğine dair somut adım atılmasını istiyor Ukrayna. Bütün bu savaşın başlangıç sebebi de o. Ukrayna dedi ki ben NATO üyesi olmak istiyorum. Putin de dedi ki olamazsın. Burası benim bahçem. Bu toprakları bile ben sana bağışladım. Ve savaş çıktı. Ama Ukrayna Ankara'ya davet edildi. Acil hava savunma sistemi, uzun vadeli planlı mühimmat desteği. Bunları istiyor. Neden istiyor? Rusya ile savaş devam ediyor. Peki Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Bitmesi istenirken Ukrayna bunları istiyorsa demek ki Ukrayna'nın da bu savaşı bitirmeye pek niyeti yok. Ama NATO üyeliğine dair somut adımların atılmasını istiyor. Özet yapmaya çalıştık, biraz uzattık. NATO ülkeleri, Avrupa, Amerika, herkes beklentilerini bu şekilde özetledi. Ve şimdilik NATO meselesine bir nokta koyalım. Zaten toplantı Ankara'da, çok geniş vereceğiz. Dönelim iç siyasete. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek. Ardından harekete geçilecek. Öte yandan Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen parti için yeni parti isminin öne çıktığı belirtiliyor. Özgür Özel konuşmasında sürekli yeni parti de yeni parti diyor. O zaman herkes soruyor, bu parti gerçekten yeni parti mi?
1: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de gözler, Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Bu süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmekte güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında da Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüye çıkması bekleniyor. Genel merkezde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK'dan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
0: Doğal olarak iç siyaset Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bugünlerde odaklanılmasına sebep oluyor. CHP'de ne oluyor, ne bitiyor, herkes bunu merak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de ilçeleri dolaştı. İzmir'in ilçelerini dolaştı. Kasketini taktı. Esnaf ziyareti yaptı. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni bir siyasetin içindeyiz dedi. Özgür Özel konuşurken defalarca yeni sözcüğünü kullandı. Dolayısıyla siyaset yeni, parti yeni. O zaman CHP bölündü, bölünüyor yorumları yapıldı.
2: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
3: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
2: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeye

0: yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
2: Tatar Ramazan da böylece siyasete dahil oldu. Sayın seyirciler, tekrar dışarıya bakacağız. Dışarıya bakacağız ama öyle romantik bir bakış değil. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Bu Türkiye tarafından pek hoş karşılanmıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, devlet hakimiyetine, kurulmaya çalışılan yeni düzene karşı İsrail'in özellikle ama özellikle gerçekleştirdiği ve bölgeyi karışık hale getirip hedeflediği yerleri işgal etmesi için bir ön hamle olarak görülüyor. Ve bu konuya dair açıklamalar var Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir deniliyor. Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrının yinelendiği de vurgulanıyor. Tabii İsrail rahat durmuyor. Bu konuda Netanyahu ile Trump bile karşı karşıya geldi. Yani Trump demişti ki, dünyadaki bütün Yahudiler senden nefret ediyor. Artık o noktaya geldin. Ama ne olursa olsun günün sonunda Netanyahu ve İsrail istediğini yaptı, yapıyor. Sayın seyirciler, İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşma imzalandı ancak sular durulmadı. Çünkü İsrail'in hiçbir zaman sonuçlanmış bir anlaşması yok. Yani hudutları, sınırları belli olmayan, yaptığı her anlaşmayı bir sonraki saldırının aslında teminatı olarak kullanan bir devletten bahsediyoruz. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği iki pilot bölgeden çekilmedi. Zaten çekilmeyeceğini söyledi. Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısı hedef alındı. Hizbullah ise saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Yani bölgede savaş bitse de İsrail hayır ben bitti demeden bitmez ve bitmeyecek diyor.
3: Lübnan'da tansiyon düşmedi. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmedi. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmış. Taraflar çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Hizbullah lideri anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki iki pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde ordunun gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı. Haberde İsrail tarafının sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği de vurgulandı. Çerçeve anlaşmada geri çekilme ilişkin net bir takvimin yer almadığı, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddia edildi. Anlaşma kapsamında iki pilot bölgenin tek uygulama alanı olarak kalacağı ve sayısının şu aşamada artırılamayacağı öne sürüldü. Anlaşmaya ilişkin detaylar şekillenirken İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısının vurulduğunu duyurdu. 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu iddia edildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek bu saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4.000'den fazla

0: kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: Bakın bu işin Lübnan tarafı. Tabii işin bir de İran tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri aslında barış istiyor. Bu anlaşıldı. Ama Washington, Tahran hattında tansiyon da karşılıklı saldırılarla habire yükseliyor. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Hem saldırıyorsun hem de barış yapmak istiyorsun. Ben gelmiyorum dedi ve katılmadı. Ancak ABD basını tarafların yarın Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'dan bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması geldi. Yani Amerikan basını görüşme olacak diyor. İran diyor ki hayır, bu hafta içi herhangi bir görüşme planımız yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına devam ediyor diyor İran. ABD Başkanı Trump da tam bu noktada devreye giriyor. Yarın Doha'da olacaklar. İran Doha'da olacak. Temsilcileri orada olacak ve bir görüşme yapılacak diyor. Yarın göreceğiz.
0: İran teknik görüşme bu hafta içinde planlanmıyor dedi. ABD Başkanı Trump görüşmenin yarın olacağını belirterek Katar'ı işaret etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. ABD merkezli Axios haber sitesi, tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. İddiaya Tahran ve Washington'dan arka arkaya yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta içinde planlanmadığını savundu. Ancak ABD Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın barış istediğini belirterek Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklanılacağı belirtilirken taraflar birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: Bakacağız, Afganistan-Pakistan sınırında da bazı gelişmeler var ama Bursa'da da yangın var. Vallahi hiç olmamasını istediğimiz işler. Bursa'daki yangını girişte aktardık. Nejat Kırbulut olay yerinde. Nejat, Nejat'ı gördüm. Vallahi Nejat, seni hiç böyle görmek istemiyorum. Ormanların önünde arkada yangınlar, alev, ateş. Geçen sene bir sürü yayınlar yaptık geçen yaz. Bu yaz umarım yapmayız dedik ama yine başlıyoruz herhalde. Ne oluyor? Yangın nedir? Durum nedir? Kontrol altında mı?
2: Resmi bir açıklama yok kontrol altına alındığına dair, ancak gözlemlerimize göre geniş ölçüde kontrol altına alındı. Tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şu an itibariyle de ekiplerin alevleri söndürme mücadelesi devam ediyor. Resmi bir açıklama yok dedik ama geniş ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Gökçeören köy yolu. Buradan alevler yükselmeye başladı ve çam ormanlarının olduğu bölgeye sıçradı ve saatlerdir burada alevlerle mücadele devam ediyor. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler oldukça bayır bir alanda, dik bir alanda alevleri söndürmeye çalıştılar. Şimdi de soğutma çalışmalarını yürütüyorlar. Aslında saatler boyu havada helikopterler ve dronlarla mücadele devam etmişti. Ancak şunu söyleyelim. Asıl yangını söndüren kara ekipler oluyor. Evet, hava taşıtları oldukça önemli ama yangını sönümlendiren, tamamen söndüren kara ekipleri. Onlar da bu araziye tırmanmakta zorlanmışlardı. Yeni yollar açıldı ve şu an ekipler o alevi söndürmeye çalışıyor. ve soğutma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında Bursa'da tam 88 orman yangını çıkmıştı. Ekipler de geniş ölçüde bu alevlere müdahale edip söndürmeye çalışmıştı. Ama ne yazık ki 500 bin hektarlık bir alan küle döndü geçtiğimiz

0: yıl. Bu yılda önlemler alındı ancak her ne kadar önlem alınsa da sıcak evet. hava ve bazen de işte tarım arazilerinde yaşanan aksaklıklar, bazen de araçlardan atılan izmaritler nedeniyle alevler yükselmeye devam ediyor.
1: Özür dilerim.
0: Saatlerdir.
1: Bu, Nejat özür dilerim. Bu araçlardan atılan izmaritler meselesi ayrı. Tarım arazilerinde vatandaş üretecek toprakla uğraşıyor elbette. Fakat biz tarım arazilerinden de çok fazla ormana sıçrayan alev ateş, bunu gördük. Çok fazla dikkat gerekiyor. Bu yangının çıkış sebebi kaçırdım mı ben, söyledin mi? Elinde bir sabit kesin bir done var mı? Neden çıktı yangın?
0: Tarım arazisinden yangın başlıyor ama çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi yok. Öncelikle alevleri söndürmek, ekipler tabii bir yandan da yangının çıkış nedenine odaklanmış durumda, araştırmaları devam ediyor. 20 Mayıs'ta evet. Bursa'da ormanlara giriş yasaklanmıştı. 20 Mayıs 15 Ekim arasında Bursa'da ormanlara giriş yasak ama aynı zamanda tarım arazilerinde herhangi bir ateş yakılacaksa Bursa Valiliğin talimatı vardı. Yanlarında en az 2,5 tonluk tankerler olacak. Alevlere böyle müdahale edilecekti ama ne yazık ki bugünkü yangının da inceleniyor nedeni, nasıl çıktı. Ama öncelik hedef alevleri söndürmek ve o ağaçların doğru, yanmasını doğru. önlemek.
1: Doğru. Nejat, geçen yıl yaptığın bu haberler dolayısıyla ödül aldın. Ödüllü bir gazetecisin biliyorum. Ama bu haberlerle bu yıl umarım ödül almazsın. Umarım ormanlar yanmaz. Daha başka güzel haberler yaparsın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Nejat Kırbulut, Bursa. Teşekkürler. Nejat'la konuştuk. Gerçekten bu istediğimiz, tabii ki kimsenin istediği bir şey değil ama dikkat gerekiyor. Tarım arazisinde de olsanız, seyahat de etseniz, yani hala aracından dışarıya izmarit atan insanlar var. Bunu yollarda görüyoruz hepimiz. Gerçekten yazık. Ağaçların, toprakların, derelerin içinde büyümüş bir insan olarak benim canım daha çok yanıyor. Daha cumartesi günü çoluk çocuğu aldım, köydeki dereye götürdüm. Paralı Deresi. Ağaçlar, ormanlar, hayat bambaşka bir şey. Ve o ormanları, o toprakları, o dereleri, oraları korumak gerekiyor. Başka kaçış yolu yok. Dışarıda 50 derece oldu sıcak. Sadece derelerin içinde, ormanların içinde ve hemen yanında bir hayat var. Bunu korumalıyız. Başka yolumuz yok. Şimdi dönelim yine dışarıdaki gelişmelere. Biraz önce özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeleri anlatırken ekrana bir sürü görüntü geldi. Afganistan Başbakanı'nı gördünüz. Arabuluculuk yapıyor. Pardon, Pakistan Başbakanı'nı gördünüz. Arabuluculuk yapıyor, iyi de yapıyor. Bir taraftan Amerika ile İran'ı barıştırmaya çalışıyor. Diğer taraftan kendisi Afganistan'la savaşıyor. Bakın dünya böyle acayip bir yer. Afganistan-Pakistan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan ordusu Afganistan sınırına operasyon düzenledi. İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutarken Kabil'den yalanlama geldi. Dediğim gibi Amerika ile İran'ı barıştırmaya çalışan Afganistan, Pakistan Afganistan'la savaşa tutuştu. İşte hikaye.
2: Pakistan, Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar kabir! Allahu Akbar!
2: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunva, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını savundu. Güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyleyen bakan, sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi dedi. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletinde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Taliban'ının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor.
1: Dönelim içeriye, çeşitli başlıklara, çeşitli gelişmelere, farklı farklı anekdotlara. Sayın seyirciler, işveren ve yeni mezun gençler arasında giderek artan bir maaş anlaşmazlığı var. Maaş anlaşmazlığı deyince durum zaten anlaşılıyor.

0: Bir taraf çok istiyor, öteki tarafta o kadar çok veremem diyor. Gençler 4 yıl üniversite okudum deyip yüksek maaş beklentisine giriyor. Ben 4 yıllık fakülte bitirdim. Böyle bu paraya çalışmam diyor gençler. Tam böyle söylediklerinde işveren de şöyle diyor. Yani biz seni ararız diyor. Biz seni ararız. Çünkü rakamlar çelişiyor. Kim ne düşünüyor? Ne olacak? Bu uçurum nasıl oluştu? Dilara, Civelek her iki tarafa da sordu. Hem şu 4 yıllık fakülteyi bitiren gençlere hem de onlara iş verecek olan işverene. Cevaplar farklı farklı.
1: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan. Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
2: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
1: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
3: Yeni mezun öğrenciler üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
4: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
1: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
5: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
5: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
3: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
6: 45 artı 10 yemek, 55 belki. Yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
7: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
2: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
5: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
0: Tabii rakamlar farklı. Bir arkadaş 400 bin lira falan mı dedi? Gerçekten ben mi yanlış anladım? 400 bin lira iyidir diyor. Yani 400 bin lira kaç dolar yapıyor? Yani inanılmaz. Rakamlar, inanılmaz hikayeler. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Mesela Türkiye'de bir öğretmen 70, 75, işte 80 bin lira gibi o civarda bir maaş alıyor öğretmen. Yani gerçekten önemli de bir iş yapıyor öğretmen. Dolayısıyla 400 bin liradan kapı açmak pek bilemedim. Biraz daha ayaklarınız yere bassın sevgili gençler. Sayın seyirciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket Küçükbaş'a destek projesinde konuştu. Küçükbaş hayvan varlığımız %11 arttı dedi. Terörsüz Türkiye süreci sonrası oluşan iklimden en hızlı sonucun hayvancılıkta alınacağına dikkat çekti ki bu konuda çok haklı. Zira Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meralar, dağlar, ovalar terör yüzünden yıllarca kullanılamadı. Şimdi böyle bir tehdit, tehlike yok ve doğuda, güneydoğuda alabildiğine hayvancılık artık o meralarda boy gösteriyor.
8: Burada amacımız hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan üretimi büyütmeye gayret ederken verimi yükseltmek ve kırsal refahı da güçlendirmektir.
2: Hayvancılıkta verimliliğe işaret etti, terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı.
8: Özellikle terörsüz Türkiye yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini bakanlık olarak bizler gerçekleştirdiğimiz için ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında ilk hayvanların teslimi töreninde konuştu. Artan küçükbaş hayvan sayısına dikkati çekti.

0: Asıl hedefimiz yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak. Yeni yol haritamızın uygulamaya başladığı andan itibaren bugün itibariyle küçükbaş hayvan varlığımızda %11'lik bir artış meydana geldi. Bunu da ilk kez burada kamuoyumuzda duyurmuş olayım.
1: Bakan Yumaklı proje kapsamında ilk hayvanlarını teslim almaya kazananlara belgelerini takdim etti.
2: Çok az vaktim var. Şu panoyu, tabloyu, şu bilgileri bir göstereyim hızlıca. Şimdi size desek ki Avrupa'da 1300'den fazla insan sıcaktan öldü. İnanır mısınız? İnanmanız gerekir. Çünkü her şey değişti. Her şey değişti. Biraz önce orman yangınlarından bahsederken boşu boşuna gürgenlerden, meşelerden, kayınlardan, derelerden, serin yerlerden, sulak alanlardan, su kaynaklarından bahsetmedim. İşte bunun için. Avrupa bile kavruluyor. İş çığırından çıktı. Sadece Almanya sıcaklık 41,7 derece olarak ölçüldü. Bakın hızlıca söyleyeyim. Mesela İtalya'da 5 kişi hayatını kaybetti. İsviçre 162 yılın en sıcak mevsimini yaşıyor. 162 yıldır böyle bir şey olmadı. Fransa bir günde 109 kişi hayatını kaybetti Fransa'da. Peki başka ne oldu? Okullar kapandı, kırmızı alarmlar verildi, tren seferleri aksadı. Her şey alt üst oldu. İspanya 22-25 Haziran'da 372 kişi sıcaklık nedeniyle öldü. İnsanlar elbette dışarıda sıcaktan cayır cayır yanmadı. İşte kalp hastalıklarını, diğer hastalıkları, tansiyonu her şeyi tetikledi ve insanlar öldü. Bazı kesimlerde hava sıcaklığı 42 dereceye kadar çıktı İspanya'da. 1950'lerden bu yana en yüksek ortalama sıcaklıklar görüldü İspanya'da. Şimdi burada bir küçük soru, sonra reklama gideceğiz. Burası 1950'ler, burası 162 yıl. Yani o zaman mesela 1950'lerde de bu sıcaklıklar bir kere de ya da iki kere de olsa görülmüş müydü? Yani ara sıra oluyor mu bu? Eğer oluyorsa biraz içimizi rahatlatacağız. Ama yok olmuyorsa, yani 50 yıl sonra, 60 yıl sonra bu değerler ortaya çıktıysa demek ki daha önce de bir kere olmuş diyebiliriz. Ama işler rayından çıkmak üzere. Avrupa'da bunlar yaşanıyorsa, Orta Doğu'da, Ekvator hattında bizim buralarda neler olur, Akdeniz'de neler olur? Varın siz düşünün. Kısa bir reklam.

Ana haber bitti. Sena Alkan Açık ve Net'te konuklarıyla burada olacak. İçeriden dışarıdan önemli başlıkları konuşacaklar, tartışacaklar. Biraz sonra Açık ve Net başlıyor. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşürüz.

0: getirmek bu kadar kolay da çıkarmak
1: bu kadar
0: zor mu?
1: Şimdi bence aslında fotoğrafın şeyini anlamak için bütün bu söylenenler üzerine bence bir fotoğrafa biraz farklı bakmak gerekiyor. Yani olaylardan ziyade ben dört aşamada bakılması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi mevcut durum. Şu an neredeyiz? Yani Yunanistan, Türkiye durumunda neredeyiz? İkinci durum 2036 vizyonu. Yani Yunanistan'ın hedef koyduğu 2036 vizyonu, bizim hedef koyduğumuz savunma sanayi vizyonumuz. Üçüncüsü, biz sadece Yunanistan'ı konuşuyoruz ama tabii bunda Yunanistan'ı konuştuğunuzda yanına İsrail'i koymanız gerekiyor.
2: Tabii.
1: Yanına Fransa'yı, bölge ülkelerinin durumuna bakmak gerekiyor. Dördüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri NATO bağlamında meseleye bakmak gerekiyor. Birinci meseleye baktığımızda, mevcut duruma baktığımızda Yunanistan'ın çok net bir tavrı var. O tavır da şu: Türkiye bütün bu atılımları yaptığında, hava savunma sisteminde güçlendiğinde, hava gücünde güçlendiğinde ben bunu kaybederim. Ve dengelemek için elimden geleni yapacağım. Mantık basit. Yani bu gücü kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla bu gücü kaybetmek istemiyorum yanında aslında Yunanistan'ın itirazlarının yanında biz İsrail'in itirazlarının aynı olduğunu görüyoruz. Ona Fransa'yı eklemleyebiliyoruz. Ona Güney Kıbrıs Rum kesimini eklemleyebiliyoruz. Bazen de Avrupa ülkelerinin farklı ülkelerindeki toptan olmasa bile eklemleyebiliyoruz. Ama mesela İtalya'yıdır, İspanya'yıdır, İngiltere'yidir bu şeyin karşısında tutuyoruz. Yani önce bu ayrımı bir görmek gerekiyor. İkinci mesele, şimdi Yunanistan diyor ki sen bu motorları verirsen Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'nin elinde S-400 vardı, bu senin koşulun vermemen gerekiyor. Bu motorları verdiğin takdirde bu şeyle birlikte F-35 projesine dahil etme olasılığın olur. Ben hava gücümü kaybederim, dolayısıyla hava üstünlüğümü kaybetmek istemiyorum ve sen bunu verme. Fakat konuşmadığınız bir durum aslında değinildi ama şimdi Yunanistan'la Türkiye'nin savunma sanayinin öz yeterliliğine bakıldığında arada çok büyük bir fark var. Türkiye savunma sanayinde kendine yetme oranını %70'in üzerine aldı. %84 diyenler de var ama %70'i kaba olarak alabiliyoruz. Yunanistan'daki bağımlılık oranı 80 civarında. Yani bunu, bu ikisini çok net görmek gerekiyor. Esasında Yunanistan'ın burada itirazları şu değil: belli proje üzerinden bir engelleme çabası ama o projelerin hayata geçtiği noktada nereye doğru geldiğini biliyor. Yani siz şimdi uçağın motorunu aldığınızda, uçağı ürettiğinizde teksin hava gücünüzde kullanmıyorsunuz. Biraz önce ifade edildi. Biz şu an belli uçakları yurt dışına satabiliyoruz. Eğitim uçaklarındır ve diğerlerini.
0: Bu satacağız işte Endonezya'ya.
1: Tabii bununla Endonezya'yla şimdi zaten en çok konuşulan meselelerden bir tanesi o. Yani bu motor meselesi, Endonezya'daki satış trafiği falan.
0: Nasıl etkiler diye.
1: Etkileme falan çok konuşuyor ama ben çok ciddi anlamda etkileyeceğini düşünmüyorum. Sebebi şu: bize ilk etapta ABD'nin ürettiği şeyler lazım, motorlar. Uzun vade içerisinde zaten bunun geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu.
0: Bu kadar ya bu motor üretmek zor herhalde.
1: Ya şöyle, otomobilde de aynısı. Bak dikkat edersen ben geçen bir otomobil şey marka söylemeyeyim. Dediler ki ya işte falanın motorunu kullanıyor. Nasıl dedim ya, segment farklılığı var, olur mu öyle şey falan. Sonra bir baktım aynı motoru kullanıyor. Yani biz mesela segment olarak bazı otomobil firmalarını çok üst görüyoruz ama o altta gördüğün otomobillerin motorları kullanıyor. Çünkü geleneksel zaten 8-10 motor tipi var. Bunlar kullanılıyor. Ve dolayısıyla da bunların patentleri, yani bunların üretimleri vesaire belli yerlerde. Ve sizin onun üzerine çıkmanız gerekiyor.
3: Söylediğine ben de şaşırmıştım. Dünyanın en fazla satılan araba markalarından biri Alman markası ama bakıyorsunuz bir Fransız firmasının motorunu kullanıyor.
1: Şimdi o nedenle...
0: Ama mesela burada ama yine de bu bağımlılığı kesmek için kendi jet motorunu üretmen gerekiyor neticede.
1: Işte, mesela Türkiye mesela, şimdi Yunanistan'da biz hep bu hava meselesini konuşuyoruz ama Yunanistan'ın en büyük itirazlardan bir tanesi de işte geçen basında Türkiye'nin ürettiği elektrikli otomotiv. Şimdi diyor ki ya bu eğer böyle devam ederse pazar payını Avrupa'da falan kapma şeyi var, biz bundan geride kalırız. Yani rekabet sadece bir yerde kalmıyor. İkinci mesele, bu mevcut durum karşısında ülkelerin pozisyonu. Şimdi Fransa'yı çok konuşmuyoruz, bir konuşmak gerekiyor. Niye konuşmak gerekiyor? Suriye'de de karşımızda, burada da karşımızda. Bu savunma sanayi meselesinde de set vuruyor. Güney Kıbrıs'ı zaten konuşuyoruz ama Yunanistan'la İsrail'in aynı paralelde, aynı itirazlarla, aynı Türkiye'nin karşısına durduğu gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Yani Yunanistan'ı anlıyorsun. Ben hava gücünü kaybetmek istemiyorum diyor. Doğu Akdeniz'in vesaire meselelerini anlıyorsun. Fakat Yunanistan'la İsrail'in aynı paralele gelmesi bu son dönemde karşılaştığımız temel politik argümanlardan bir tanesi. Bir diğer mesele, şimdi ABD açısından en çok sorulan soru, senin de sorduğun, ya işte Trump bunu engelledi, Amerika Birleşik Devletleri şimdi niye vermek istiyor? Yaygın kanaat, İslam hocalarını düzeltsinler, yani benim görüşüm değil. Yaygın kanaat şöyle: NATO içerisinde yeni

0: iş birlikleriyle birlikte aslında bu iş birliklerinin yapılması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla da ilişkiyi koparmaktansa ilişkiyi elde tutacak şekilde geliştirmek istiyor. Fakat biz bütün bunları konuştuğumuzda Milli Savunma Bakanlığı işte Adana ile ilgili biliyorsun bir açıklama yaptı. Şimdi o Adana ile ilgili açıklamayı yaptığında Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı da okuyayım. O açıklamada özellikle Adana'nın bu Doğu Akdeniz'de biliyorsun şöyle söylüyor. İncilik Hava Üssü artık lojistik bir meslek yer haline geliyor. Çok uluslu kolordu karargahı. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Bunu Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Şimdi Yunanistan'ın bütün bu itirazlarını al, bir yere bırakalım. Peki burada bir itiraz mekanizmasında herhangi bir şey yapma şansın var mı? Bunu niye ifade ediyorum? Biraz önce hocamın o açıkladığı bu kanat ülke ve merkez noktasından hareketle şimdi NATO mevcut tehditler karşısında Türkiye ile ilgili yeni bir pozisyon ortaya koyuyor. Bu pozisyonla ilgili işte kanat ülkesi midir, cephe ülkesi midir vesaire falan bunları tartışmasını göreceğiz. Ama gördüğümüz bir şey var. Adana'yı merkez yapan, lojistik olarak birçok merkeze yakın olduğu için Adana'yı yeniden ön plana çıkaran bir NATO var. Şimdi bu hareket kabiliyeti karşısında NATO unsurları burada konuşlandırılacak. Sonuç itibariyle bambaşka bir tablo karşımıza çıkacak. Yunanistan'ın burada hava gücü üzerinden engellemeye çalıştığı şey psikolojik olarak, stratejik olarak başka bir boyutuyla zaten karşısına çıkacak. Şuraya varmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de gördüğü mesele bu. Yani şu ana kadar şöyle bir tablo söz konusuydu. Yunan lobileri ve benzeri lobiler ya Türkiye'ye satmayın, ambargo uygulayın ki geçmişte Leopard tankı Almanya'da evet. Biz bunu da Almanya'da da yaşamıştık. Evet. Ama şimdi o gerçekliğin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. O nedenle bence esas mesele bugün değil. Yunanistan'da meselenin bugün olmadığını biliyor. Bütün itirazları 2036 yılına kadar iki ülke arasında hava üstünlüğünün kimden yana olacağı, savunma sanayinin kimin daha bağımsız olacağı, kimlerin hangi şekilde daha etkin olacağı ve bu işbirlikleri neticesinde bir şekilde bunun engellenmesi çalışılıyor. Şimdi hata bakıyorsun. Sena çok ilginç değil mi? Mesela Hindistan'ı alıyorsun, İsrail'i alıyorsun, Yunanistan'ı alıyorsun. Aynı hatı konuşuyoruz. Aynı ittifak konuşuyoruz. Çok ilginç değil, gelmiyor mu? Yani şimdi bakıyorsun Hindistan'daki devlet başkanı geliyor. Güney Kıbrıs'a gidiyor. Güney Kıbrıs üzerinden o değerlendirmelerini yapıyor. Sana oradan bir mesaj veriyor. Bakıyorsun işte koridor meselesinde Türkiye'nin bypass edilmesine yönelik olarak İsrail hamlesine, Yunanistan hamlesine bakıyorsun. Doğal olarak da esasında...
1: Bak bir şey burada... soruyorum, bir de orada dur. Şimdi Yunanistan, Yunan lobileri harekete geçti, şikayet edeceğiz Türkiye'yi satılmasın deniyor diye konuşuyoruz. Bir de getirin arkadaşlar İsrail'den gelen açıklamayı. Şimdi Netanyahu bugün kabinede diyor ki, açabilir miyiz değerli arkadaşlar onu? Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet edeceğiz. Erdoğan'ın İsrail devletinin yok edilmesi yönünde çağrı yapmadığı neredeyse bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sizi yok etmek istediğini söyleyen birini ciddiye almanız gerektiğidir diyerek burada böyle bir tarih referansı da kendince veriyor. Bu ifadeleri Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Bunları biz görmezden gelmiyoruz. Şimdi geçen hafta Amerikan Başkanı dedi ki çok iyi arkadaşım ben çok seviyorum Erdoğan'ı. Bunu söylediğimde bana kızıyorlar işte belki Peter da kızıyor dedi orada Fox News'un muhabirini göstererek. Ama ben Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum, çok da seviyorum. İsrail'le bir sorun olduğunu düşünmüyorum gibi açıklamalar yaptı üst üste. Şimdi Netanyahu diyor ki biz ABD kabinesinde söylemiş bunu. ABD'ye Türkiye'yi şikayet edeceğiz. Buyurun hocam.
2: Ya bunun Cosby Kota hikayesinden bir farkı yok. Yani o dönemde FETÖ'cülerin yaptıkları operasyonla Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etmeye yönelik bir askeri planı olduğu iddiası üzerinden ne yapıldıysa Netanyahu artık elindeki kalabildiği son imkanlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'i yok etmesi üzerine bir iddiada bulunuyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında mevcut Siyonist rejimin, Siyonist hükümetin Orta Doğu'da sebep olmuş olduğu insanlık kıyımına ve soykırımına yönelik eleştirileri duyuyorum.
1: Evet Türkiye'nin ama bir hocam numaralı, burada bence yani bir Trump Erdoğan arasını bozmaya dönük eldeki tüm kartları kullanılacağına yani, dair evet, emareler de var.
3: Bu çok yani basit gerekli bunlar, hocam böldüm.
2: Bunlar Amerikan ya yani Amerikan yönetiminde yani bunu şöyle şuna güveniyorlar. acaba Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, ilk başkanlık döneminde var olup da sonradan bir şekilde yanından uzaklaştırdığı, ölse geberse Türk düşmanı olan, yani böyle artık gözü dönmüşçesine Türk düşmanı olan ekipten hala bir miktar nüve kaldıysa, acaba ben bu açıklamalarla bu Türk düşmanı olan ekibe Trump'ı ikna etmek için malzeme çıkarabilir miyim? Buradan bir malzeme çıkarmaya çalışıyorlar.
4: Hocam Trump zaten bunu önlemini şöyle aldı. Tom Barak Ankara Büyükelçisi olarak geldi ve Tom Barak belki böyle hani çok dışarıdan belli etmiyor ama Tom Barak Orta Doğu politikası, Orta Doğu'daki Lübnan, İsrail, İran, Irak politikasında çok belirleyici bir isim.
2: Tabii tabii.
4: Amerika Dışişleri Bakanı Tom Barak'tan olağanüstü rahatsız çünkü doğrudan başkanla konuşan bir büyükelçi var. Ve Tom Barak Türkiye konusunda inanılmaz hassas. Ve hem
1: ama
4: Sayın Erdoğan konusunda...
1: Ama onu da İsrail lobileri hiç sevmiyor biliyorsun. İsrail, haberler de çıktı.
4: Zaten sıkıntı şimdi, orada başlıyor. Şimdi
1: yani
4: İsrail,
1: görevi hem Türkiye değişiyor, şikayet ediyor.
2: Görevi değişiyor, görevi diye zil taktılar. Ondan sonra da şok oldular. Çünkü Suriye'deki özel temsilciliğin yanı sıra Irak özel temsilciliği verildiği de ortaya çıktı.
1: Tenzil
2: Barak.
1: Rütbe dediler. Başka bir şey
4: Tom Barak'a,
1: çıktı.
4: Tom Barak da şey bir insan. Yani böyle sert, o dış politikada sert bir üslubu var ve İsrail İsrailli gazeteciler mesela kendisine olağanüstü nefret ediyorlar ve herkes şunun farkında. Trump bu konuda ne Dışişleri Bakanlığı'nın ya da düşünce kuruluşlarının etkisinde değil. Tamamen Tom Barak burada belirleyici bir pozisyonda.
3: Bir katkıda bulunabilir.
2: Yani Yunanistan'a dönüp şunu hemen sormak geliyorum. Lazım belki. Yani biraz ters manyel işler yapmak gerekiyor. Yunanistan'a diyeceksin ki kardeşim sen bana tehdit misin? Yani 11 milyon nüfusu olan, finansal açıdan da 2008 küresel finans krizinden beri hala tam anlamıyla belini doğrultamamış, gerçek manada bir sanayileşmesi olmayan, başarılı yürüttüğün bir hizmetler endüstrisiyle ülke ekonomisini ayakta tutan bir ülke olarak sen kendini NATO şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak ilan ediyor musun? Sen bana tehdit değilsen Türkiye olarak ben seni tehdit olarak algılamam. Ama sen açıkça bana tehdit olduğunu söylüyorsan ben o zaman seni tehdit olarak algılarım. Ortada biz saçmalıklar manzumesi var. Yani
0: biraz iç politikanın şeylerini
2: evet. Yani Yunanistan olarak...
1: Tabii, Yunanistan öyle. Peki İsrail niye böyle? Türkiye'nin çok uzun zamandan beri
2: Türkiye'nin bir dış politika ve güvenlik duruşu vardır. Eğer bir ülke kendisine doğrudan tehdit değilse Türkiye durup dururken kalkıp o ülkeye bir tehdit unsuru olmaz. Dolayısıyla burada bir absürtlük var. Yani enteresan bir absürtlük var. Yani Yunanistan o zaman diyecek kardeşim evet ben Türkiye'ye tehdidim. Ha Türkiye'ye tehdit olabilecek takati var mı yok mu? Onu zaten konuşmuyoruz bile. Ama eğer hani böyle bir halüsinasyonla ben Türkiye'ye tehdidim diyorsan ha o zaman deriz ki tamam o zaman biz senin NATO şemsiyesi altında sen gerçekten Yunanistan olarak yani hani bu arada hani sana belki bir ne diyelim bir akıl sağlığı ile ilgili bir kontrolden geçmeni de tavsiye edebiliriz tabii Yunanistan'a, Atina'ya. Ama deriz ki yani buna rağmen hani şu anda aklınla
1: hocam,
2: ilgili bir sorun...
1: Hocam siz şimdi böyle söyleyince sonra Yunan kanallarında böyle sayfa sayfa...
2: Ne yapalım yani?
3: Olsun yine ne? Hocamın dediği çok doğru. Yani Yunanistan tarihi...
2: Ben mantıklı bir şey söylüyorum. Aklınla ilgili bir sorunun
1: Türkiye'de
2: olduğuna dair bir endişen Yunanistan... yoksa bunları gayet iyi ni... Yani bunları gayet kararlı bir şekilde yapıyorsan o zaman çık de ki kardeşim ben Türkiye olarak Türkiye'ye tehdidim. Yani eğer hani... Yani gülerek anlatayım ne yapayım ben de biliyorum. Biz de diyelim ki o zaman Türkiye olarak ha tamam öyle. Yani
1: ben de bunu niye söylüyorum? Böyle bir obsesyon var. Türkiye'de ne konuşuluyor? Obsesyon olduğu için.
0: Yok manşete çekiyorlar sürekli olarak.
2: Ya bundan 15 sene
5: çok düştük zamanında.
2: Hocam bunları biraz böyle vulgarize olarak ederek anlatıyorum diye inşallah sizi kızdırmıyorumdur. Çünkü şöyle bir hikaye var. 15 yıl önce tesadüfen Atina'da ve sonrasında Türkiye'de görev yapan bir Amerikalı diplomatın anıları var. Adam

0: önce Atina'ya atanıyor. 2 yıl sonra da Ankara'ya atanıyor. Atina'da her gün Yunan basınında Türk falan filan. Sonra diyor ki ya geldim Türkiye'ye, beklentim şu. Her gün Türk medyasında Yunanistan öyle, Yunanistan böyle falan. Baktım diyor, ayda bir kere haber çıkıyor. O da Yunanlı bilmem ne sanatçısı geldi Türkiye'de bilmem ne konseri verdi.
1: Evet, hakikaten.
0: O zaman diyor sorunun kimde olduğunu gayet net anladım diyor. Yani ortada böyle bir realite var ama günün sonunda Yunanistan ve İsrail. Ben geriye sarıp hala şunu söylüyorum. Şimdi Ermeni lobisi aynı şey var. Paşinyan bir tarihi süreci değiştirmeye çalışıyor ve yani neredeyse ellerinde olsa Ermeni lobisi belki Paşinyan'ı şimdi hemen yok edecek yani o kadar. Şimdi dolayısıyla burada şöyle
2: hocam,
0: bir...
2: Hocam adam birçok şeyi değiştirdi. Yani
0: evet, yeni bir yüzyılda şöyle, şey şöyle bir şey yaşıyoruz. Bu düşmanlıktan ülkenin kendisi mi? Yani Yunanistan mı? İsrail mi? Efendime söyleyeyim Ermenistan mı? Yoksa bu düşmanlık üzerine son 100 küsur yılda bulundukları başka coğrafyalardaki başkentlerde kendileri için bir siyaset alanı, bir nüfuzlanma alanı, bir finansallaşma alanı oluşturmuş olan lobiler mi acaba neyin peşindeler? Yani dolayısıyla ortada 21. yüzyılda ürkütücü bir artık yok olması gereken bu tür lobi hikayesiyle bu lobilerin etkisinden kurtulamayan devletler hikayesi var. Karma karışık olmuş durumda bu şey.
1: Şimdi çok özür dilerim, geleceğim hemen. Bu açıklama kalsın, Türkiye'ye şikayet edeceğiz açıklaması. Haydar Oruç Orta Doğu uzmanı, buradan da selamlar, programımızı izliyormuş. Bir kısa bir not atmış o da. Onun üzerinden ben de o konuyu açacaktım. Onunla girmiş olayım. Hatta konuklarıma da tam bunu soracaktım çünkü. Bir katkı yapabilir miyim demiş. Netanyahu ve diğer İsrailli siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaları hafife almayalım diyor. Bilinçli yapılan açıklamalar, amaç tıpkı İran'ın şeytanlaştırılması sürecinde olduğu gibi Yahudi düşmanlığı, bakın işte bizi yok edecekler, biz bunu ciddiye almalıyız gibi söylemlerle Türkiye'yi izole etmek, yaptırım uygulatmak, nihayetinde İran'da olduğu gibi hedef haline getirmektir demiş. Biz de buradan kendisine selam söyleyelim. Hakikaten böyle bir amaca doğru bir kapı mı açmaya çalışıyor İsrail? Buyurun.
3: Şimdi Haydar Bey'in şeyini iyi hatırlattınız. Şöyle, peki. Şimdi daha önceki suçlamalara bakıldığında bunu çok net görebiliyoruz. Yani Osmancılık suçlaması, Hamas'la eşdeğer tutma, işte kendi halkına şunu yapıyor vesaire suçlamaları falan. Yani Türkiye'yi apayrı bir kategoriye İsrail'in sokmak istediğini biliyoruz. Ama aradaki temel sorun, yani İsrail ve Yunanistan'ın biraz önce de ifade ettiğim aynı paralele gelmesindeki bence temel sorunlardan bir tanesi şu. Türkiye'nin etki gücü. İki, Türkiye'nin dengeli dış politikası. Üçüncüsü merkez ve menteşe ülke olma vasfı. Dördüncüsü de bence en önemli, yani Netanyahu'nun bence bu konuşmaları yapmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi İsrail'in kurmaya çalıştığı tırnak içindeki o sinsi oyunu Türkiye'nin bozması. Mesela hatırlatmak lazım. Birincisi Suriye. Suriye'de kim ne derse desin. Evet, bugün Suriye topraklarının bir kısmı İsrail işgali altında ama Türkiye'nin orada İsrail'in yukarıya taşımadığını hepimiz biliyoruz. Yani İsrail'in derdi yukarı çıkmaktı, YPG bölgesine doğru gelmekti. Ama Türkiye onu orada tutabildi. Bu İsrail açısından en büyük kırılmalardan bir tanesi. İkincisi, İsrail'in İran Savaşı ile birlikte bölgede oluşturmaya çalıştığı Arap-Fars-Sünni-Şii Savaşı. Bu da engellendi ki geçen hafta Cumhurbaşkanı'nı hatırlıyorsanız bir gün tarih yazacaktır nelerin oyunun bozulduğunu, kimlerin ne yaptığını vesaire söylemi. Üçüncüsü İran Savaşı ile birlikte Türkiye'nin de tırnak içinde söylüyorum İran'ın yanında saf tutarak aslında NATO ve Batı'ya karşı tırnak içinde yine kullanayım bunu fundamentalist ülke pozisyonuna sokmaya çalışması. Çünkü hatırlarsan 7 Ekim saldırılarından sonra Hamas ve IŞİD benzerliğini de o yüzden kurmuştu. Daha da en önemli meselelerden bir tanesi uzun vadede enerji koridorlarında Türkiye'yi rakip olarak görüp Türkiye'nin bu süreçte saf dışı edilmesine yönelik olarak hamlelerin ortaklaşma yapılması. Şimdi biz Yunanistan'la İsrail'in birlikteliğini nerede görüyoruz? Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Biz Yunanistan'la İsrail'in birlikteliğini nerede görüyoruz? Lobide görüyoruz. Biz Yunanistan'la İsrail birlikteliğini nerede görüyoruz? Türkiye'nin tırnak içinde söylüyorum enerji yollarının ötelenmesi noktasında
1: bunlar
3: Hindistan'da.
1: Bunlar bildiğimiz şeyler ne yazık. Evet. Ama bak ben şimdi biraz bu açık, yani bu kabineden sızdırıldı söylenen metnin içine bir odaklanmak istiyorum. Burada çünkü sanki böyle bir kurnazlıkla bezenmiş bir şey var gibi geliyor. Eğer biri sizi yok edecek etmek isterse, bunu söylerse ciddiye almak lazım. Biz Amerika'ya şikayet edeceğiz. Bir günleri bile geçmiyor.
3: Şimdi buradaki metin şöyle sıkıntılı Sena. Şimdi İran şey İsrail'i yok etmeyi amaç olarak ifade eden devlet kim? İran. Amaç olarak
1: bir İranlaştırma. Eden...
3: Tam oraya geleceğim. Şimdi İran, bir önce ifade ettim onu. Yani aynı paralele sokmaya çalışma meselesi İran Savaşı'nda yapamadı. Şimdi Türkiye hiçbir zaman için, önce şunu çok net tavır olarak koymak gerekiyor. Türkiye Siyonizm'le Musevi'liği karıştıran bir ülke değil. Türkiye'nin karşı çıktığı şey Siyonizm politikaları. Cumhurbaşkanının karşı çıktığı, Türkiye'de geleneksel olarak karşı çıkılan politikalar Siyonizm, İsrail'in kural tanımamazlığı, uyguladığı vahşet ve soykırım. Yoksa Türkiye'nin politik olarak İsrail'in haritadan silinmesi, Musevi vatandaşların ne bileyim işte onlarla ilgili tasarruf, böyle bir şeyin olmadığını zaten biliyoruz. Fakat İsrail ısrarla ve ısrarla, burada iç politikayı da unutmamak lazım. Yani bir seçim sürecine girmiş İsrail'i de unutmamak lazım. İsrail Türkiye'yi burada ısrarlı biçimde bir pakta doğru itmeye çalışıyor. İttiği pakt İran'ın olduğu, Sudan'ın olduğu, tırnak içinde söylüyorum böyle biraz daha batıdan kopmuş, tırnak içinde yine kullanayım onu, fundamentalist olarak ifade edilen, kendi halkınla barışık olmayan vesaire bir sistemin içine sokmaya çalışıyor. Şimdi Trump'la buradaki aradaki fark şu. İsrail, Trump'ın ikna edilme sürecini İran'a saldırıda sanki Türkiye için de ikna edebileceği varsayımla hareket ediyor. Ama bu olmuyor. İsrail'in bu öfkesini ben anlıyorum. Sebebi şu, İran'da Kürtleri kullandırtamadığı için, zaten Türkiye'nin buna engel olduğunu düşündüğü için bu öfkesini anlıyorum. Dolayısıyla o öfke üzerinden böyle bir hayali bir şey kuruyor, ama şunu söyleyeyim. Bunun uluslararası anlamda bir şey olmaz. Çok büyük bir sahipliği olmaz. Fakat İsrail içerisinde bunun hitap ettiği bir kesim olur. Oradan kendisine bir oy devşirebilir. Hani Türkiye şunu yapmıyor. Yani İsrail bu açıklamaları yaptı diye o denge politikasını, sağduyulu politikasını bırakıp da hani ona göre bir şey söylemiyor. Evet, Türkiye çok net bir tavır koyuyor. İsrail'i tanımış bir ülkedir. Ama Siyonizme karşı da devlet politikası olarak bunu çok net ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hep sürekli bunu ifade ediyor. Ama İsrail devletinin yok edilmesi, mesela bir gazeteci şunu sormuyor. İsrail devletinin yok edilmesiyle ilgili bir resmi açıklama gösterir misiniz demiyor. Bir açıklama gösterir misiniz demiyor. Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir resmi açıklaması, biz gazeteciyiz burada. Bir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması, bir danışmanın, bakanın bir ama Siyonizmi ben devlet politikası haline getirmişsem diyorsa orada Netanyahu bunu almakta haklı. Alsın da. Eğer gerçekten Siyonizmi İsrail bir devlet politikası haline getirmişse, soykırımı, vahşeti, kural tanımamazlığı kabul ediyorsa orada da onun yok edilmesi gerektiğini kabul etmesi gerekiyor.
1: Buyurun burada, Çağlar Hocam. Geleceğim Çetiner. Çağlar Hocam, Deniz Hocam'a bir söz
2: şimdi
1: vereyim.
2: Şimdi her iki konuşmacıya da katkıda bulunacağım. Bir de ayrı düşündüm. Haydar bizi izliyorsa Haydar Hoca'ya selam. Çünkü aynı semtte oturuyoruz. Evet, Türkiye, şey İsrail, Türkiye belli bir kanalize, belli bir böyle bir kötüleştirme diyelim hani çok genel hatlarıyla. Böyle bir deneyimli olabilir. Buraya dikkat çekebilir ama nafile. Böyle kendince bir şey yapabilir. Bakın niye nafile? Hepimizin bildiği bir şey söyleyeyim. Şu son 3 yılda yaşananlar Orta Doğu'da, Gazze ağırlıklı, Suriye'si dahil. İsrail'in dünyanın lanetlediği bir haydut ülke olduğu gerçeğini artık bu saatten sonra değiştirebilir mi? O Sumut gemilerinin gidişi, yapmış oldukları soykırımlar. İsrail ne, Türkiye'yi nasıl bir pozisyona sürükleyebilecek? Yani Türkiye gibi özellikle son 10-15 yıldaki Akdisel'in dış politikalarıyla öyle ya da böyle. Bakınız, kaybedilen bir şey göremiyorum. Yani ben sağlıklı ve doğru gittiğini görüyorum. İsrail Türkiye'yi kötü göstermeye çalışacak. Ya ben onun çok nafile bir politik olduğunu derdim. Yunanistan
1: yani
2: üzerinde.
1: Siz İsrail lobisinin Amerika'daki etkilerini, senatörler üzerindeki etkilerini, bunların hiçbirinin ya da Netanyahu'nun bizzat Trump üzerinde İran savaşına Trump'ı ikna ederken o gösterdiği bir takım işte belgeler falan filan, konuşmalar, kapalı kapılar,
2: evet,
1: bunların
2: falan,
1: hepsi nafile. Hiç başaramaz Amerika'da Türkiye'yi düşmanlaştırmayı diyebiliyor musunuz?
2: Düşmanlaştırabildi mi Sena Hanım?
3: Yani
2: şu an için bakalım. Şu an için Türkiye'yi ABD'ye karşı düşmanlaştırabildi mi? Tam tersine, bakın devletler arası ilişkilerde aynı coğrafyada başka ülkelerle farklı coğrafyalarda zaman zaman rekabet ve
4: şey içerisinde karşıt güç olabilirsiniz. Ama başka coğrafyalarda zaman zaman da işbirliği içerisinde olabilirsiniz.
3: Lobisini hafife almamak lazım.
4: Hayır, şu anlamda hafife almak ayrı bir kavram. Bakın yani siz

0: Ben meseleye şöyle bakıyorum efendim, elbette ki abi işte Yahudi lobisi şu bu hayfalar değil, benim demek istediğim o. Başarılı olup olmadığına bakalım. Bakınız, ben size bir anketten bahsedeyim. İsrail'de geçen hafta hocalarım, ki kıymetli medya gazeteci kardeşlerim çok iyi bilirler. Kanal 12'nin yaptığı bir anket var. Trump'a güveniyor muyuz? İsrail halkı %71 Trump bizi satmıştır diyorlar. İsrail halkı. Dışarıda aşağı yukarı aynı şekilde görüş var. Ben izninizle Yunanistan'dan bu tarafa doğru geleceğim. İsrail'le ilgili de bazı şeyleri söyleyeceğim. Bakınız, Yunanistan dedi ya hocam, güzel bir şey koydu ortaya, bir tez koydu. Yani bu Yunanlılar niye takılıyor? Ya Yunanlılar 1453'ten beri, hani onlar bir maçta yanılmıyorsam açmışlardı, biz de onun karşını söyleyelim. Bu tarihi takıntılarından çıkamıyorlar Sena Hanım. Bakınız, 49 NATO, 52 ortaklaşa girdik mi NATO'ya? Hmm. Aynı görev tanımı içerisindeyiz ve 5. maddeye birlikte tabiyiz. Yani bugün Yunanistan'a, bak daha anlaşılır şekilde söyleyeyim. Yunanistan'a NATO dışından bir ülke saldırdığı takdirde Türkiye Yunanistan'a karşı yardım etmek zorundadır. Aynısı. Peki Yunanistan bunu niye yapıyor? Hocam anlattı, yanılmıyorsam biraz önce bir cümle söyledi. Tamamen iç politik sahiplerle Yunan politikacılarının uydurduğu
1: hocam,
0: kaydırdı.
1: Yunanistan'da biraz ben bu Netanyahu'dan ve
0: hocam söyledi, o yüzden
1: devam edelim. Bir başka başlığa da geçeceğim.
0: Peki tamam, oradan da devam edelim.
1: Yok, yine tamamlayın siz ama hani yani oradan şu, da buraya yavaş
0: hani,
1: yavaş.
0: Hayır Yunanistan şeyi var ya, konu işte neden oluyor diyor. O hocamın ortaya koyduğu teze ile ilişkin bir şey söylemek istedim. Ya Yunanistan biz tehdit miyiz değil miyiz açık açık söylesin. Hocam Yunan milleti, devleti, politikacısı, bürokratları varlıklarını sürdürebilmek adına hayallerin peşinde koşarlar. Adalar yüksek taktik komutanlarına yığınla asker koyarlar. Efendim Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması, efendim NATO çerçevesinde der. Efendim karasuları kıta sahanlığını önünüze sürer uluslararası hukuka aykırı olarak. Aynı maddeleri İyon Denizi'nde İtalya'ya ağzını açmaz. Tamam, bu şekilde varlığını sürdürür sevgili hocam, bilirsiniz. İsrail'le ilgili, bakın Sayın Cumhurbaşkanı geçen ne dedi? İsrail'e rağmen bu barış olacak, İsrail'e rağmen. İsrail'in şu anda bir panik atak geçirdiğini ben görüyorum, benim değerlendirmem. Neden? Bir kere hiçbir zaman için düşman hafif, ya daha doğrusu karşıt kuvvet hafif almayan bir kültürden geliyorum, onun altını çizeyim. İsrail şu anda özellikle Gazze'den günümüze kadar, geçmişi koymuyorum orada. Çünkü 1. Trump döneminde Kudüs'ü başkent ilan eden, onay veren kimdi? Trump'tı. Dolayısıyla şu Gazze katliamlarında, soykırımlardan sonra günümüze, hele ki İran Savaşı'ndan sonra, şeyin istihbarat direktörünün söylemiş olduğu, Kent'in söylemiş olduğu, bu bizim savaşımız değil, biz buna yanlışlıkla girdik veyahut da istemeyerek girdik algısından sonra, gelinen noktada şunu ben şöyle değerlendiriyorum. Trump'ın ya da müesses nizamı ayrı tutalım, Netanyahu'nun ve İsrail'in ABD'nin kendilerini terk edeceği korkusu tavan yapmıştır. Bakın bu önemli. İsrail'e gelelim şimdi. Şimdi bakın, şimdi İran konusunda İsrail'in istediği İran şeyi resmi farklıdır. ABD'ninki farklı. Hı hı. İsrail Trump'ın yapmak istediği bu müzakere artı uzun süreli barış görüşmelerinde İsrail'in ona ayak bağı olmamasını isteyen bir ABD var. İşte küfürleşmeye falan durumlar var. Trump söylüyor, küfürleri daha iyi izliyoruz şeylerde. Netanyahu'yu bu korku saldı. Yani İsrail de bu korku saldı. Aynı şekilde Gazze sürecinde de, bakın bu Gazze barış planı olacak olan süreçte de acaba dışarıda mı kalacağım korkusu ile efendim şimdi şeyi taşıdı. Yanılmıyorsam yarın ya da öbür gün Gazze barış sürecinin ilk toplantısı Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılacak.
2: Evet.
0: Yani böyle minimal adımlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İsrail'in tamam, İsrail 10 milyonluk nüfusu olan işte vesaire askeri gücü üç cephede savaşıyor şu bu. Hı hı. Ama İsrail bugüne kadar bizim yanıldığımız, daha doğrusu izleyicilerin ya da yanılanlar için bir şey söyleyeyim. Herkes de o kadar yanılmaz ama İsrail'in Gazze'ye karşı karşıya geldiği unsur kim? Allah'ın gariban Gazze'lileri. Klasik konvansiyonel silahı var mı bunların? Hava savunma silahı var mı? Deniz gücü var mı? Hava gücü var mı? Aynı şekilde dönelim Suriye'ye. Karşında güçlü bir ordu var mı? Yok, işte daha yeni toparlanmaya çalışan bir ordu var. İşte İran'la girdi savaşa, gördü. Vurulmaz denilmez kubbe mubbe, çöktü o kubbeler mubbeler, durum vahim. Şimdi korkusu şu, Trump, uzattıysam özür dilerim. Trump'ın önümüzdeki hafta izleyeceğimiz NATO zirvesine gelmeden önce geçen hafta Hegseth'in ortaya koyduğu bir anlayış var. Atlantik'e doğru kayan, yani daha doğuya kayan bir Avrupa, NATO çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Ama o farklı bir boyutu. Adam diyor ki Savaş Bakanı, kardeşim NATO artık kuruluş ayarlarına dönecek. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Bedavacılık dönemi bitti. 6 ay izleyeceğiz. Gerekirse NATO içerisinde kuvvetlerin konuşlanmalarını değerlendireceğiz. Yani bunun üstü kapalı. Ben buradan gidebilirim de biraz. Aynı İsrail'de de bu korku var şimdi. Tam olay bu haddeye gelmişken, efendime söyleyeyim, İran'la bir müzakere süreci ilerlerken tam ABD tarafından terk edilen, ortada bırakılan bir Trump figürünü görmemesi adına bir panik içerisinde. Ben İsrail tabii ki hani öyle gariban ülkelere karşı katliam yaparken devasa boyuta getirmiyorum. Bir, son cümlem Sena Hanım, çok özür dilerim. Ben de hiç görmedim, hocama katılıyorum. Biz İsrail'i yok edeceğiz, yok edeceğiz. Bir cümle çıkmadı. Bugüne kadar İsrail yönelik eleştiriler Türkiye'nin Gazze sürecinde bir Dışişleri Bakanlığı'na bir komite kurulsun, bu akan kan durdurulsun diye. Hı hı. Türkiye bu konuda dünyanın kamuoyunun dikkatini buraya çekmeye çalıştı. İsrail'le olan harpte de, özür dilerim, İran-İsrail savaşında da 2024, 12 günlük 25 savaşı günümüzde de dahil bu çatışmanın yayılmaması üzerine demeçler var. Öyle İsrail'i öldürelim kasalım şeklinde değil, tam tersine İsrail'i takip edin, İsrail'i o manyak aşırı fanatiklerin koymuş olduğu cümleler, o Gidon Sar mı, Bidon Sar mı, ne karın arası, işte o adamın cümleleri var. Bunlar manyak sapık adamların ortaya koyduğu cümlelere bakın. Hepsi Türk ve İslam dünyasına hakaret hamis konuşanlar da bunlardır. Bunu, hayır kardeşim, ben 35 sene gururla görev yaptım. Hala da gurur duyuyorum. Ölene kadar da gurur duyacağım. Hiçbir Türk ordusunun, hiçbir komutanının, hiçbirinin şeyi, ya sabah olsun da biz Yunanistan'a, öyle bir konsept yoktur bir kere yani. Bunlar tamamen hezeyanlardır, çılgınca, manyakça düşüncelerdir diye.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerlendiriyorum kıymetli hocam.
2: Bir şey ekleyeyim mi? Çok özür, bir şey. Yani bu lobi meselesi tabii hepimiz konuşuyoruz. Mesela F-35 meselesinde İsrail'imiz Amerika'yı ikna ettiğini biliyoruz. Yani bu artık şey bilgi değil, hani klasik bir bilgi değil. Yani bu
1: İsrail lobisinin.
2: Evet, İsrail, hayır, sadece İsrail lobisi değil. Yani benim bildiğim İsrail, Netanyahu İsrail'li pilotlardan briefing alıyor. Hava kuvvetlerinin verdiği briefingde Türkiye'nin bu F-35'i alması durumunda hava dengesinin nasıl değişeceği kendisine ifade ediliyor. Daha sonra bizzat kendisi gidiyor ve sonra lobi üzerinden de çalışma yapılıyor ve sonuçta geldiğimiz yer ortada. O nedenle İsrail lobisi, Yunan lobisinin ortaklaşma meselesini bence konuşmak lazım. Yani esas tehlikeyi ben orada görüyorum. Şu ana kadar ayrı ayrı gitmişlerdi. Bir gitme olasılıklarını göz ardı etmemek lazım.
1: Zaman zaman çok da ayrı ayrı gitmedikleri de söylenmişti. Evet. Deniz Hocam.
3: Buyurun.
1: Tehlikeli bir söylem inşası var gibi duruyor kabineden sızdı söylenen mesajlarda. Siz Türkiye, İsrail, Amerika üçgeni üzerine çalışan kitabı olan bir isimsiniz. Evet. Bize bir anlatır mısınız İsrail'le?
3: Şimdi Amerika tarafına bakacak olursak unutmamamız gereken konular var. Siz de daha önce ifade ettiniz. Aralık 2020'de yaşama geçen Katsa yaptırımlarına baktığınızda 231. maddedir biliyorsunuz. Orada çok ağır maddeler var. Türkiye ile ilgili ithalat ve ihracat lisanslarının iptalinden tutun. Hı hı. Bu anlamda savunma sanayisi, sanayi başkanlığı ile ilgili bir takım mal varlığı dondurma dahil konular. Şimdi uluslararası ilişkiler birinci sınıf öğrencisi bir ülkeye hem müttefik hem hasım dese dersten çakar. Amerika'ya göre biz öyleyiz. Hem hasım hem müttefik.
1: Kim için?
3: Amerika'ya göre biz hem müttefiyiz hem hasımız.
1: Amerika'nın Türkiye'ye.
3: Çünkü Akasya yaptırımları Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası.
1: Evet.
3: Siz bir ülkeye nasıl hem hasım hem müttefik diyebilirsiniz? Şimdi Amerikan diplomasisi böyledir. 64 Johnson mektubunda da böyledir. Yani İsmet Paşa özellikle duyurmuştur. Türkiye'nin yeterli bir gücü yok o zaman Kıbrıs'a çıkartma yapmak için. Sisko denen bir adam var. Johnson mektubunu o yazmıştır. NATO silahlarını kullanamazsınız. Eğer yani kullanırsanız 5. madde olursa Washington Antlaşması'nın, Sovyetler saldırırsa size yardım etmeyebiliriz. Bu tam bir cehalet. 10 yıl sonra Bülent Ecevit Başbakan harekattan önce saatine sürekli bakıyor. Sisko diyor ki herhalde aceleniz var diyor. Şey başladı. Çıkartma, yani devlet aklı dediğimiz kimin başbakan olduğundan ziyade Türk devlet aklının o Sisko yoluyla yürütülen filin züccaciye dükkanına girmesine verilen yanıt. Neden bunu ifade ettim? Şimdi buradaki temel mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan ilişkisi bir stratejik ortaklık ilişkisi. Müttefiklik ilişkisinin ötesinde. Şimdi müttefikliğin belli bir noktası vardır. Stratejik ortaklık, hani bu eskiden tek kanallı televizyon dönemlerinde bir dublaj vardı kilise nikahları çevirirken, hastalıkta ve sağlıkta diye. Evet. Şimdi nerede ayrılırlar birbirinden sorusu çok uzun bir soru. Şimdi İsrail açısından bakıldığında İsrail'in devlet politikası, İsrail'e herhangi bir ülke bir söz söylediğinde bir daha asla bu soykırım, soykırım söyleme diye, sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani İsrail kurulduğundan beri onun ontolojik bir çerçevesi var. Yani İsrail sanki bütün dünyayı

0: Yahudilerini temsil ediyor gibi.
1: Kaldı ki Nevzat Bey biraz önce söyledi, Yahudiler konusu ayrı. Siyonizm konusu ayrı. Yani Türkiye'nin bu konudaki politikası ta 1948'den beri aynıdır. Yani bu anlamda Türkiye'de ama o dengeyi ifade etmiştir. Ama gelinen noktada bence İsrail'in yapılanmasına çok dikkat etmek lazım. Tam sizin söylediğinizle bağlantılı. Bir, Güney Lübnan. Şu anda 2006 2. Lübnan Savaşı'ndan sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı yok. Yok hükmünde. Litani Nehri, Mavi Hat yok. İki, Suriye'nin güneybatısı. Bakın 2024'ten beri bu işgal genişledi. Sadece Hermon Dağı değil.
2: Evet.
1: Dürziler üzerinden olan konu Dera bölgesi.
3: Daha
1: ve,
3: iki gün önce mesela.
1: Ve üç, Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs çok konuşmuyoruz. Güney Kıbrıs'taki Baf, demir kubbe orada. Dolayısıyla biz İsrail'i sadece Suriye sınırını aramayalım. Kıbrıs'ta. Ve 1959 ve 60 antlaşmaları şu anda yok hükmünde. Uygulanmıyor. Bir tek İngilizlere biliyorsunuz bir hak verilmişti. Akrotiri ve Dikelya. Başka hiçbir ülkenin üssü olamaz. Üs kullandırma adı altında Amerikalılara, Fransızlara, Hollandalılara ve İsrail'in tahkimatı çok geniş. Bu İsrail için bir kuzey kuşağıdır. Güney Kıbrıs, Güney Lübnan ve Güneybatı Suriye. Şimdi bu noktada bakıldığında ha bu bir çevreden politikası mı? Tabii ki İsrail'in gücü Türkiye bağlamında, Türkiye'ye karşı buna yetmez ama bu bölgede 3 garnizon devleti var. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan. Ve bunların lobilerine baktığınızda Yunan lobisi ne ile ilgilenir? Yunanistan'la. Ermeni lobisi Ermenistan'la. İsrail ya da Yahudi lobisi bütün dünya ile ilgilenir. Aradaki fark o. Dolayısıyla bu aradaki çap farkına çok dikkat etmek lazım. Ve bu anlamda Türkiye'yi işte ötekileştirmek, dışlamak Türkiye aleyhine ama şimdi biraz önce deminden beri konuşuyoruz. Türkiye, şimdi bazı 101 derslerini anlatmak lazım. 47'den beri ABD müttefiki Yunanistan'la beraber. 49'a kurulan NATO'ya da 52'den beri yok. Ve tekrar söyledim, onu özellikle söyledim, bilineni tekrarlıyorum. 52'den itibaren alınan bütün NATO kararlarına Türkiye'nin imzası var. Neden bunu söylüyorum? Kim iktidarda olursa olsun 52'den beri bütün bu kararlara baktığınızda demek ki bu anlamda Batı'ya karşı bir reaksiyoner, hani İranlaştırma diyorlar ya, böyle bir gerçeklik zaten yok. Bu soyut bir gerçeklik inşa etme. Yani olmayan bir gerçekliği siyasal anlamda pazarlamaya çalışma. Yani İsrail ile Türkiye savaşır mı sorusu çok konuşuluyor ya. Tabii ki absürt aslında ama İsrail, bakın İran'ın vekil güçleri vardı. İsrail'in vekil gücü Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Bunu unutmayalım.
3: Dediğim, bir şey söyleyeyim. Çok dikkat çekici
1: evet.
3: Ya.
1: Buna özellikle altını evet. Çizmekte fayda var.
2: Bunu bir daha yani, söylemek
3: tekrar
2: lazım.
3: Tekrar söyleyeyim
2: hakikaten.
3: Ve Güney neden Kıbrıs, böyle söylediğinizi
1: Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan İsrail'in vekil gücü haline dönüştü. Yani eskiden Amerika'nın müttefiği muazzam olmakla övünürlerdi. Ve bakın NATO konusunda ben NATO'yu en çok eleştiren akademisyenlerden biriyim. Ama Türkiye'nin neden kalması gerektiğinin çok yanıtı var. Yanıtlarından bir tanesi biz bugün ayrılsak yarın öğlenleyin Güney Kıbrıs ve İsrail'i NATO'ya
4: girelim. Bravo.
1: Dolayısıyla yani dış politika duygularla ifade edebilecek bir konu değil. Dediğim gibi NATO'yu eleştirmeye sonuna kadar bir akademisyen olarak tabii ki devam ederim. Ama NATO'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu da özellikle ifade etmek lazım. Bakın ne diyorlar? Şu anda spekülasyon ama Ege adalarından birini İsrail'e verebilir miyiz sorusu konuşuluyor. Bu gerçekçi değil. Ama ne olabilir? İsrail'in bakın Kıbrıs'tan çıktık Ege'ye geldik.
2: Kiralayabilirler hocam.
1: Mesela Hindistan'a diyorlar. Hindistan'la ilgili konu konuşuluyor. Bu Doğu Akdeniz'i bir Gaia kuyusuna çevirmektir. Doğu Akdeniz'in buradaki önemine defalarca ifade etmek lazım. Biliyorsunuz Levant'ın klasik tanımı bizim Hatay topraklarımızdan Sina Yarımadası'na kadar olan bir alan. Hatta bu terör örgütü hani IŞİD adını kullanan DAEŞ var ya ne diyor oradaki Şam? Suriye'nin başkenti Şam değil aslında Levant'ı ifade ediyor. Tam bu noktada Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki bu ittifaka bence dikkat etmek lazım. Bu ittifak aslında NATO'yu da zorlayan bir ittifak. Batı'nın değerlerini de zorlayan bir ittifak. Ama ne oluyor? Biliyorsunuz kendisini Napolyon zanneden bir Macron var. İşte biz Güney Kıbrıs'ı savunacağız dedi. Hatta hatırlarsanız daha önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki bunalımda uçak gemisi gönderdi. Göndersen ne olacak? Türkiye'yi mi vuracaksın? Şimdi bu artık dış politikanın temeli rasyonalitedir. Eğer tutkularla, eğer duygularla, eğer işte ben Napolyon olacağım ya da buna benzer sözlerle siyasete yaklaşırsanız burada ciddi bir sıkıntı meydana

0: gelebilir. O yüzden şu NATO zirvesi son derece önemli ama NATO'yu şu anda değer bağlamında zedeleyen en önemli konulardan biri bu üçlü ittifak konusu. Çünkü bu üçlü ittifakın çok farklı izdüşümleri
1: var.
0: Siz
1: bu ittifaktan bahsettiniz ya, belki sen de hatırlarsın Reza, sen de oradaydın. Hakan Fidan'ın, bir Dışişleri Bakanı'nın üçünün bir araya geldiği ve askeri ittifak kurduğuna dönük bir açıklaması vardı. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail bir araya geldiler. Bir askeri ittifak diye nitelendirdi. Askeri ittifak kurdular dedi.
0: Sayın Bakan doğru söylüyor. Evet.
1: Biz İsrail gibi değiliz. Onlar Müslüman ülkelere karşı bu ittifakı kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederlerse bu bölgede sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecekler ifadesini kullandı.
0: Şimdi bakın şöyle bir şey
2: Türkiye diyeyim. Çok özür hocam. Sayın Hakan Fidan'ın bu konuşması, daha önceki değerlendirmeler, esas Türkiye bu süreci gördü. Yani Hindistan meselesi üzerinden de
0: Güney Kıbrıs'a geldi ya bu, evet, Hindistan Devlet Başkanı.
2: Dediğiniz çerçevede Türkiye
3: İsrail'e
2: uyarıyor
3: bile
2: ama
3: geldi.
2: Yani
3: savaş ortasında İsrail'e geldi.
2: Yani uyarıyor fakat Türkiye'nin uyarısını şöyle algılıyorlar. Türkiye bu uyarıyı sadece kendisi için yapıyor zannediyorlar. Aslında Türkiye bahsettiğiniz çerçevede ittifakların dağılabileceğini, bölgesel gelişmelerin önünü tıkanabileceğini, yeni savaş konseptlerinin çıkabileceğini, bahsettiğiniz mesela ada meselesi çok konuşulmuyor ama kiralama usulüyle...
0: Bu çok önemli. Evet. Bakın biz bunu konuşmuyoruz ve şunu sormak lazım. NATO üyesi Yunanistan. NATO üyesi Türkiye'ye karşı. NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve NATO üyesi olmayan İsrail'de nasıl bir askeri işbirliği içerisine girebilir? O zaman NATO ittifakının açıklanmaya ihtiyacı yok mu? Yani biz NATO'da ne diyoruz? Hani tam öyle değil ama hepimiz birimiz için
2: işte
0: diyoruz.
2: Hocam, Trump da Kanada'dan toprak istediğinde işte zaten sorun oradan başlıyor.
0: İşte.
2: Yani emareler doğru emareler değil. Yani, kağıt üzerinde varlar ama pratikte yani
0: bir
2: NATO üyesi,
0: şey
2: NATO üyesine toprak isteyebilir
0: yani
2: aynı mesele.
0: Güney Kıbrıs'ın terörle bağlantısı, PKK terörüyle bağlantısı, uyuşturucuyla bağlantısı, bunlar hepsi ayrı bir konu. Ama Güney Kıbrıs koskoca bir İsrail üstüne dönüşmüştür. Bence bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Yani bakın Suriye'de İsrail'le neredeyse muhatabız. Kıbrıs'ta İsrail'le muhatap haline geldik. Irak'ta hani şu anda belki bir doğrudan vekil gücü olmayabilir. Ama hatırlarsanız Seymour Hersh'ın 2004'te New Yorker dergisinde Plan B diye bir makalesi vardı. Hatta işte bir Mistar Evim grubunun burada olduğunu, işte peşmergelerin eğitilmesine ciddi anlamda destek verdiğini ifade ediyordu, iddia ediyordu. Bu iddialar yalanlanmadı ama bakıldığında yani bu yakın zamanda yaşadığımız İsrail,
2: ABD,
0: İran savaşı da bunun
2: Somali'yi ekleyin mesela oraya.
0: Somali lenti kurdu.
2: Evet.
0: O, şimdi o
1: yani
0: enteresan
1: o işte
0: bir şey.
1: Altıgen diye tabir ettiği evet. şeyden bahsediyoruz.
0: Ya bu
1: ama
0: ciddi
1: bu Türkiye'yi direkt çevreliyor riski. Gibi sizin ifadeniz ki bu hatta yine
2: evet.
1: yanlış hatırlamıyorsam Hakan Fidan ya da Savunma Bakanı olabilir. Bir çevreleme politikası.
0: Bir boyutuyla izleyelim. Öyle tabii yani İsrail sadece... Yani Filistin'e yaptığı zulümle bir de düşünün. Onu da belki sonra konuşuruz
2: enerji
0: ama.
2: Enerji meselesini de bunun içine koyduğunuz zaman başka bir tablo çıkıyor.
0: Şöyle bir şey, IMEC vardı tam enerji meselesiyle ilgili. Hindistan Orta Doğu Koridoru. Orta Doğu. Bunu haritasını Netanyahu BM Genel Kurulu'na göstermiş hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Evet.
0: Yani bunu da unutmayalım. Bir de İsrail gibi Filistinleri yurtsuzlaştırarak 1897 Dünya Siyonizm Kongresi'nden beri soykırımla ülke kurmuş bir yapı Türkiye'yi soykırımla suçlaması kadar absürt. Hayatta karşı olmayan bir çerçevesi söz konusu olamaz. Bunu da ayrıca altını çizmekte fayda var. Bizim ellerimiz temiz.
1: Şimdi bir askeri ittifak var. Bu Güney Kıbrıs kısmını hiç açıp da hakikaten böyle parçalara bölüp konuşmuyoruz ama bir parça yapalım seninle onu. Öte yandan Şer İttifakı ya da işte Müslüman karşıtı ittifak diye Hakan Fidan'ın tanımladığı bir ittifak bu. Ve bir çevreleme politikası içerisinde Türkiye'yi almaya çalışıyor. Türkiye ne yapıyor? Ne yapacak? Ne yapmalı?
3: Tabii önce şuradan başlamak gerekir. Ben İsrail, yani Türkiye'de şunu görmekte fayda var. Yani bu kadar Gazze olaylarından beri çok şey yaşandı ama çok şükür ülkemizde hiçbir Musevi vatandaşımıza, yurttaşımıza yönelik bir kötü davranış biçimi oluşmadı. Onlar
1: bir de onunla
3: ülkede...
1: ayıralım yani bu fundamentalist yani, Siyonist, ultra ortodoks Netanyahu yönetimiyle Yahudileri Türkiye'de hiç kimse de gelip aynı potaya koymaz.
3: Tam tersine
1: çok başka.
3: Türkiye'deki Musevi cemaatleri, devletler zaman ilişkileri iyi oldu. Piyasa da her zaman ilişkileri iyi oldu. Yani o davranış biçiminin çok dışında kaldılar. Ama şunu kabul etmek lazım. Yani Türkiye'ye bir İran gömleği giydiremezsiniz. İran elbisesi giydiremezsiniz. Çünkü İran'ın İsrail'le bulunduğu şartlar İran'ı ayrıca İran'ın kendi bulunduğu konjonktür. İran dünyanın bütün ülkeleriyle problemliydi. Yani nükleerden tutun, uyuşturucu trafiğine varıncaya kadar, kara para trafiğinden tutun birçok konuda, insan hakları meselesinde. Türkiye'nin de tasvip etmediği, Türkiye'nin de desteklemediği. Bakın mesela biz bir nükleer enerji meselesi ya da nükleer konusunu konuştuğumuz zaman evet İran'ın nükleer bir güç olmasını İsrail istemiyor ama İran'ın nükleer bir güç olmasını Türkiye de istemez. Yani nükleer bir güç olması İran'ın bölgedeki bütün ülkeler için bir tehditti, bir tehlikeydi. Ama Türkiye'nin bugün geldiği nokta itibariyle şunu görmekte fayda var. Biz artık İsrail'le komşuyuz. Yani net İsrail'le komşuyuz. Karadan da komşuyuz, havadan da komşuyuz. Çünkü yanı başımızda bir Suriye var ve bu Suriye'nin bir ordusu yok. Nitekim İsrail'e karşı koyabilecek bir pozisyonu yok. Ve havadan da zaten İsrail'in uçakları Suriye hava sahasında hareket ediyor. Aynı şekilde bizim dronlarımız hareket ediyor. Aynı şekilde bizim uçaklarımız hareket ediyor. Dolayısıyla biz havadan da şu anda İsrail'le komşu konumundayız. Amerika da bunun farkında ve bunun farkında olduğu için bu gerilimin azaltılması için belki çok böyle hani diplomasi sahasında haberlerde konuşulmuyor ama gerilimi azaltmak için ya da oluşabilecek herhangi bir risk durumunda Bakü'de bir mekanizma oluşturuldu. Yani olası bir durumda, olası bir sıkıntıda Bakü'deki bu mekanizma doğrudan devreye girebiliyor. Dolayısıyla şu anda biz resmi olarak komşu gözükmesek de fiili olarak komşu durumuna evet, gelmiş durumdayız. Gerilim yükseltilir mi, yükselir mi? Evet, bu risk var. Suriye sahasında bu risk var. Suriye sahasında...
1: Sadece Suriye sahasında mesela Güney Kıbrıs dedi evet, hocam.
3: Oraya yani da geleceğim.
1: Bu ihtimali de dışlamamak
3: lazım. Fiili olarak Lübnan bakın Güney Kıbrıs'taki durum daha konjonktürel bir süreç ama Suriye'deki süreç fiili yani karşı karşıyasınız, göğüs göğüsesiniz ve her an...
1: Bir reklama gitmem olur. Gerekiyor. Bu dönüşte hatta seninle az önce Deniz Hoca'na da bahsetti. Suriye'de en son İsrail'in yine yaptığı bir operasyon var. Onu da konuşuruz.
3: Olur.
1: Suriye sahasında o fiili karşılaşmadan neyi kastettiğini de sonra alırım. Bir kısa reklam sonra buradayız.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Şimdi kısa bir aranın ardından açık ve net devam ediyor. Az önce bir parça giriş yapmıştık. İsrail ve İsrail'in bölge politikaları. Suriye başlığında dün akşam yaşanan olaylarla ilgili. Çetiner, bir ne oldu İsrail? Dün akşam Suriye'de ne yaptı? Seninle konuşalım mı şurada harita üzerinde? Türkiye'den de bir tepki geldi. Suriye'nin güneyine bir saldırı düzenledi İsrail. Neden, nereye saldırdı, ne yaptı?
2: Tabii şu anda hali hazırda İsrail yavaş yavaş da olsa, köy köy de olsa şu an kırmızı alanda gösterdiğimiz bölgelerde zaten bir kontrol alanı oluşturmuş durumda. Tabii bu kontrol alanı genel itibariyle şöyle söyleyeyim, Lübnan, Suriye, İsrail üçgeninde kalan bölgeler ama daha da önemlisi tabii burada Dürzi çoğunluğun yaşadığı bölgeler. Biraz da içeriden de sesin çıkmayacağı ya da kendisinin kontrol etme aşamasında içeriden destek alabileceği grupların yaşadığı bölgeler. Tabii İsrail bir yandan hem bu bölgelerde askeri üsler de kuruyor. Bu tehlikeli bir şey. Yani sadece içeri girip bir operasyon yapıp çekilmiyor. Hatırlarsanız daha önce Gazze'de sarı şeritler oluşmuştu. Yine evet, senin yayında söylemiştim. Bu şeritler beton bariyerler. Bunlar hareket edebilir. Yani ben bundan sonra burada duracağım mesajıdır.
1: Hatta o zaman %70'e dayanacağız dedi daha geçen, evet, evet, hatırlıyorsam.
2: Şimdi gelinen noktada aynı sistemi burada uyguluyor ve buradaki bariyerler de kırmızı bariyerler. O bariyerlere yaklaşan herhangi bir Suriyeli olduğu vakit hemen anonslar başlıyor. Yaklaşmayın bu bölgeye diye. Ama tabii burada görünen o ki yavaş yavaş köy köy ilerlemeye çalışacak. Ama tabii burada mesele şu, Ahmet El Şara ya da Suriye ordusu buna mukavemet edebilecek mi ya da aşağıda, hı hı, bu işgali durdurabilecek bir mekanizma oluşturabilecek mi? Şunu unutmayalım. Demin konuşmamda da söyledim, yarım kesildiği için yine bu harita üzerinden konuşmaya devam etmekte fayda var. Eğer Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde olmasaydı son 2 yıl içerisinde İsrail PKK'ya destek için o bölgeye gelmeye çalışırdı. Hatta çaba da gösterirdi. Nitekim demin de söyledim, hava sahası açık bir ülke Suriye. Yani ne radar sistemi var, ne mukavemet edebilecek bir gücü var. Helikopterlerini de, indirme uçaklarını da çok rahatlıkla indirebilirdi, getirebilirdi bu bölgelere. Fakat Türk ordusunun orada olmasından dolayı bu hareketliliği sağlayamadı.
1: Dün akşam ne yaptı?
2: Daha da önemlisi İran'la ilgili bir süreci söyleyeyim. Ona da geleceğim. İran'la ilgili süreci söyleyeyim. Bu çok Türk kamuoyunda ya da dünya kamuoyunda konuşulmadı ama İran'a karşı harekete geçebilecek 6 tane Kürt örgütü vardı. Bunlardan biri zaten doğrudan PKK'nın İran kolu PAJAK'tı. PAJAK bu sürece dahil olmadı. Açıklamalar yapıldı, birçok konuşma yapıldı ama İmralı'dan giden mesajlar, Türkiye'den giden mesajlar doğru adreslere gitti ve bu sürece dahil olmadılar. Ama daha önemli bir şey var. 5 tane Kürt örgütü Amerika'ya gittiler. Amerika'da görüşmeler yaptılar. Nitekim Amerika'daki görüşmelerinde sürece destek vereceklerini, silahlanacaklarını ve sahaya ineceklerine dair taahhütlerde bulundular. Nitekim ortak bir koordinasyon merkezi kurdular Köy Sancak'ta. Fakat Türkiye'nin dolaylı yöntemlerle değil, doğrudan yöntemlerle ama resmi açıklamalarla değil, verdiği mesajlarla sadece 9100 tane M16 silah alındı. Ondan sonra Kürt gruplar ağır silahlar aşamasına girmediler ve o silahları almadılar. Dolayısıyla tabii İsrail'in İran meselesinde rejim devrilecek, rejim gidecek dediği noktada İranlı Kürt grupların silahları, ağır silahları almaması, sahaya inmemesi, o bölgede askeri hareketliğe karşı bir silahlı grupların hareketliliğinin olmaması İsrail'in beklentilerini karşılamadı ve dolayısıyla hem Suriye'de hem İran'da İsrail hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bu da tabii İsrail'in bölge politikalarında etkisiz kalmasının bir başka fotoğrafı. Tabii dün akşam yine şu an kırmızı bölgelerle gösterdiğimiz bölgeler. Bakın Suriye'nin belli ki amaç tabii konuşulan, onu da söyleyelim. Şu ana kadar gelinen noktalar zaten kırmızı bölgeler, gösterilen bölgeler. Ama şu anda Suriye kulislerinde konuşulanlar...

Neva'ya kadar İsrail'in gelmeye çalıştığı, ve Şam'a 70 kilometre kalan bir mesafeye kadar gelmeye çalışacağı yönünde. Ama tabii burada İsrail'i kim durdurabilir? Karşısında Şam yönetiminin gidip müdahale edebilecek bir durumu var mı? Belki de büyük ölçüde İsrail...

0: Bunlar masaya mı gelmiş oldu yani?
1: Şimdi bir daha konuşulacak. Yani daha önce Şam yönetimi aslında biz o aşiret güçleri diye silahlı grupların sahaya indiği anı gördük. Ve o zaman şöyle bir yorum yapmıştım ben ekrandan. Bu görüntüler İsrail'i bölgede daha radikal eylemler ya da radikal hamleler yapmaya zorlayacak. Çünkü İsrail bugüne kadar sadece karşısında Ahmet el-Şara'nın bu bölgeye gelip gelmeyeceğine odaklanmıştı. Ama o aşiret güçlerinin bu bölgeye inmesiyle beraber İsrail onu kendisi için bir gerekçe görüp bundan sonra buradaki bariyerini daha da güçlendirecektir. Yani buna yönelik Dürzilerle görüşmelerini zaten hızlı arttırmaya çalışıyor. Ve buradaki bazı Dürzi gruplar her ne kadar Şam'la görüşmüş olsalar da ve onlarla ittifak yapacaklarını duyurmuş olsalar da İsrail'in Dürziler üzerine çok ciddi bir etkisi var. Çünkü bunu Türkiye'deki televizyonlarda ilk ben söylemiştim. Her Şabat günü devleti Dürzilere emanet eden ve Dürzilerle bu kadar sıkı ilişkileri olan bir İsrail'den bahsediyoruz. Tabii Lübnan'da da bunu denediler ama Lübnan'daki Dürziler bu sürece dahil olmak istemediklerini resmi olarak açıkladılar. Bunun tarihsel geçmişi de var ama o konuda daha dikkatli davrandılar. Ama şu bir gerçek, yavaş yavaş ilerleyen bir İsrail var. Yavaş yavaş, hani Anadolu'da bir deyim vardır, gıdım gıdım gitmek, köy köy genişleyen bir İsrail var.
0: Şimdi bak, burada bu haritada görüyoruz
1: Evet.
0: nasıl genişlediğini. Burada şöyle Lübnan'ın güneyine baktığında Litani Nehri ve ötesine giden bir İsrail var. Hemen şurada göremiyoruz şimdi ama Hayfa'ya kadar almış haritada. Biraz daha aşağı indiğinde Gazze'de %70'ine kadar gideceğim deyip kalan %30'a 2 milyon Gazze'liyi sıkıştırmaya çalışan bir İsrail var. O gıdım gıdımın haritadaki karşılığı bu oluyor o zaman.
1: Şimdi tabii İsrail dediğimiz zaman çok da artık herkesin alışageldiği bir şey. Hani zamanla her şeye alışıyorsunuz. İsrail'in kuruluş aşamasına itibaren hep bu meşhur bir harita vardır.
2: Dört parça.
1: Nasıl kuruldu, nasıl işgale başladı, nasıl genişledi ve geldiği nokta. Yani şu an bu görmüş olduğumuz tablo da bize o 1948'deki tablodan çok farklı bir şey anlatmıyor. Yavaş yavaş gıdım gıdım giden, hani Anadolu deyimiyle küçük küçük parçaları alarak onları birleştiren bir İsrail'in olduğunu görüyoruz. Ama tabii burada İsrail'in belki de toprak işgali yaptığı alanlardaki en büyük hikayesi şöyle başlıyor. Önce orayı istikrarsızlaştırıyor. Kabileleri, etnik grupları, mezhep gruplarını birbiriyle çatışır hale getiriyor. İçeriden bir destekçi grup bulduktan sonra ilerlemeyi tercih ediyor. Ama Filistin meselesi farklıydı. Şimdi Gazze'de doğrudan bir Gazze halkına karşı soykırım var. Ama kendi topraklarının dışında, yani Lübnan'da ya da Suriye'deki durum biraz daha farklı. Burada ise maalesef içeride bazı gruplarla diyalog kurarak, daha rahat istihbarat alanı oluşturarak hareket edebiliyor. Şimdi Gazze'deki durum zaten bütün dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bir durum. Buna devletler sessiz kalsa bile halklar sessiz kalmadı. Yani buna işte Amerikan hükümetleri engeller getirdi, üniversitelerde kamplar kuruldu, Avrupa Birliği ülkelerinde keza aynı şekilde. Herkes Gazze meselesinde ortak bir noktaya geldi.
0: Mesela bugün bir haber vardı, Aksiyos'un haberi. Neticesi olarak sadece demokratlar için de değil, cumhuriyetçiler için de artık Netanyahu'ya destek azalıyor.
1: Şöyle, Amerika'da 6 tane çok büyük, hani Amerikan siyaseti içerisinde etkin, hem cumhuriyetçiler nezdinde hem demokratlar nezdinde etkin 6 tane Yahudi lobisi vardır. Ve bunlar ekonomik gücü itibariyle de etkindirler ama şunu unutmayalım. Bu 6 tane Yahudi lobisinin 4'ü, evet, Netanyahu ile yakın ilişkileri vardır. İsrail'in toprak genişlemesine destek verir. Ama bu 6 lobi yapılanmasının 4'ü aslında Türkiye'de de görüşmeler yapabilen lobi grupları. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gittiği zaman onun toplantılarına katılan, görüşmelerine katılan, hatta iki tanesinin yöneticisi doğrudan görüşebilen isimler. Dolayısıyla demin hani haberde de verdik, sen de ifade ettin. Netanyahu'nun Türkiye'yi şikayet edeceğiz dediği noktada bu 6 tane lobi yapılanmasının sadece iki tanesi çok radikal bir şekilde ön plana çıkacaktır. Diğer 4 tanesinin doğrudan Türkiye'ye hedef alan ya da Türkiye ile ilgili sert çıkışlar yaparak mecliste, Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da baskın olacağını düşünmüyorum.
0: Pekala.
1: Bir başka yönüyle de şunu da söylemekte fayda var Sena. Yani biz mesela İran meselesinde, yani İran'ın mezhepsel yapılanması, İran'ın mezhepsel devlet kurgusu, İran'ın içinde bulunduğu şartlar, İran'ın dünyanın birçok ülkesindeki silahlı örgütleri destekleme. Yani bunun adı vekil güç olur, bunun adı terör örgütü.

0: olur. Yani mesela evet, Hizbullah bir mezhepsel yapı itibariyle İran'ı destekliyor olması doğru bir şeydir. Kendisi açısından, bunu bir Türkiye açısından söylemiyorum. Ama baktığınız zaman PKK'yı da destekleyen bir devletti İran. Şimdi bu da yanlış bir şeydi. Dolayısıyla İran'ın şöyle bir stratejisi vardı. Dünyanın neresinde olursa olsun her silahlı örgütü destekleyelim, bir gün bize lazım olur. Bu da İran'ı kendi komşularıyla da problemli hale getirmiştir. Nitekim bakın Türkiye bütün bunlara rağmen yine de İran'a yönelik bir saldırı olduğu zaman ilkeli bir duruş sergiledi. Doğru bir şey olmadığını ifade etti ama aynı İran'la biz Suriye'de büyük problemler yaşadık. Tabii. Aynı İran'la biz Irak'ta büyük problemler yaşadık ve aynı İran'la biz 1984'ten beri PKK problemi yaşıyoruz. Fakat buna rağmen ilkeli davranmayı Türkiye tercih etti. Fakat şunu bir kez daha söyleyeyim. Bir İran elbisesini Netanyahu ne kadar zorlarsa zorlasın Türkiye'nin üstüne giydiremez. Türkiye çünkü batıyla entegre olmuş bir devlet. Sivit kodları bütün dünyaya açık. Bir kere ekonomik ilişkiler itibariyle dünya sisteminin bir parçası. Boğazlar, birazdan belki konuşacağız. İstanbul Boğazı dünya ticaretinin %3'ünü besleyen bir yapı. Dolayısıyla bu kadar hani evet Netanyahu ben şikayet edeceğim dese bile o elbiseyi hiçbir medya kuruluşu Türkiye'nin üstüne giydiremez.
1: Yani uğraşsalar da olmaz diyorsun. Teşekkür ediyorum Çetiner. Bir başlık, yavaş yavaş İran'ı biraz konuşalım.
2: Buna çok ufak bir ek yapayım mı?
1: Tabii. Hatta gel ondan sonra da bir Hürmüz Boğazı'nda yaşananları ya konuşalım seninle. Sonra şöyle, diğer konuklarımla devam edeyim. Bir yorumlayalım ne olduğunu.
2: Bu meselede, şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani bu İsrail-Suriye meselesinde Hizbullah meselesi çok tartışılıyor ya. Suriye Dışişleri Bakanı iki gün içerisinde Lübnan'a gidecek zaten. Yanında Suriye'nin Hizbullah'la çatışmaya dair girmeyeceğine dair bir güvence mesajıyla gidecek. Ama bunun yanında sınır güvenliği ve diğer meselelerini görüşecek. Yani o nedenle bu son derece önemli. İkincisi, şimdi bu Dera bölgesi hatırlarsanız Suriye'de devrimin ilk saatlerinde Şam'ı alan ekip bu ekipti. Yani yukarıdan HTŞ ekibi gelip de Şam'ı almamıştı. Dera'daki gruplar gidip Şam'ı almışlardı. Burası İsrail açısından da Ürdün açısından da son derece kritik. Ve aşiretlerin çok yoğun olduğu bir yer. Şimdi tartışılan mesele şu. İsrail bu hamleyle Suriye'yi iç kamuoyunu aşiretler üzerinden mi harekete geçirmek istiyor ki Ahmet el-Şara'nın bugünkü açıklamasını okumak lazım. Yani biz buna gelmeyeceğiz, bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü İsrail kaos üretmek istiyor. Bizi bir yere çekmeye çalışıyor ama ikinci mesajı da Suriye bir laboratuvar değil. Yani dış ülkelerin laboratuvarı değil. Anlaşıldığı kadarıyla hala burada hesaplaşma bitmiş değil. O nedenle şimdi İsrail'in evet bir dürzü politikası var. O dürzü politikası İsrail bu bölgede başlamadan hemen 6 ay önce yazmıştım ama mesele o değil. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Suriye ile İsrail arasında bir anlaşma zemini oluşturduğunu da biliyoruz. Neydi bu anlaşma zemini? Mısır'ın örnek alındığı bir ekonomik bölgenin ve silahsızlandırmanın gerçekleştiği bir anlaşma zeminiydi. Şimdi Suriye bundan geri adım atmadı. Amerika Birleşik Devletleri atmadı. İsrail de attığını söylemedi. Hatta o şey içerisinde hatırlarsanız Ahmet el-Şara şu an Golan Tepelerinin statüsünü bile konuşmaya gerek yok. Zaten şu an işgal altında. Hani onu oraya boğmaya gerek yok. Peki ne oluyor da bunu bütün yapıyor. Bunlara rağmen İsrail bunu yapıyor sorusunun cevabını iki türlü okumak lazım. Birinci okuma biçimi İran Savaşı ile birlikte bölgede kaos üretme noktasında yeni bir alan üretiyor. Bu yeni alan içerisinde Ahmet el-Şara'nın, içerisinde Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkelerinde olduğu Suriye yönetimine yakın ülkelerin test edilme meselesi. İkincisi de aşiretler üzerinden bir test mekanizması. Şimdi gelinen görüntü, Erdem'de vardı o görüntü. Şimdi gördüğümüz görüntü Filistin'de taş atan çocukların görüntüsü gibi. Yani Yasser Arafat'ın küçük generalim dediği çocukların o Filistin intifadasında attığı şey gibi. Köylüye geliyor asker, barikat kuruyorlar ve halk karşı çıkıyor. Sonrasında da kim gidiyor? Suriye İş Güvenlik Güçleri ile Birleşmiş Milletler Gücü giriyor. Dolayısıyla da bunun bir test mekanizması olduğunu okumak lazım. Ben bunu Suriyelilere iki defa sordum. Yani hakikaten nedir bu sorusunun cevabı? Dediler ki hani test ediyorlar ve bizi gerçekten karşılıklı olarak şöyle bir meşru oluşturmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz İsrail'in bütün bu işgallerine rağmen Suriye'den şu an herhangi bir karşılık yok.
1: Bak getiriyor görüntü.
2: Ve o karşılık içerisinde devlet dışı aktörlerin de şeyi yok.
1: Bu görüntüyü yani biliyorsun.
2: Evet. Devlet dışı aktörlerinin de şeyi yok.
1: Ne oluyor burada karşılığı, anlat bize.
2: Ya işte taş, yani geliyorlar köye. Abidin köyüydü yanılmıyorsam. Dera'nın güneyinde. Abidin köyüne geliyor İsrail askerleri. köylüler önce taşla şey yapıyorlar, sonrasında da taşlamaya başlıyorlar. Silahlı çatışma çıkıyor. Ve bunun karşılığında bunu da servis ediyorlar. Görüntü tabii Suriye'de şöyle bir noktaya geliyor. Yani Çetin'in söylediği işin psikolojik kısmı şu. Ahmet Yaşar'a müdahale etmiyor. Suriye halkı bak müdahale ediyor tarzı. İşin bir psikolojik savaş boyutunu da İsrail şurada deniyor. Yani bu görüntü esasında hani klasik olarak şu var ya. İsrail işgal ediyor, Suriye göz yumuyor, göz yumuyor, göz yumuyor hikayesi. Hı-hı. Ahmet Yaşar da bugün açıklama yaptı. Yani dedi ki biz bu savaş kısmına çekilmek istemiyoruz. Birinci önceliğimiz bu değil. Zaten hatırlarsanız...
1: Burada niye taş atıyorlar? Çünkü İsrail askeri topraklarını geldiği için taş atıyorlar.
2: Tabii işgal ediyor. Yani, işgal ediyor.
1: Şahran'ın yaptığı açıklamanın da ötesinde bir anlam var zaten burada.
0: Burada Şahran'ın açıkladığından da farklı. Nevzat. Yani işgal böyle küçük küçük başlıyor. Birinci önceliğin eğer senin topraklarını korumak olmazsa ve bunu düzenli bir orduyla ya da aşiret gücüyle... Mesela hatırlarsan devrimin ilk olduğu dönemde aşiret güçleri sahaya indiler.
2: Tamam da o zaman bir haritayı versin. Haritayı ve haritanın öncesi işgal mi? Yani tamam Suriye'de işgal ediyor İsrail. Şu Dera'nın öncesinde, köylerin öncesinde İsrail işgal etmiş mi? Yani şu haritanın, şu Dera'nın şeyine kadar geldiğinde köye geliyorsun. Ara bölge İsrail işgal etmiş mi?
1: Hayır. Ama,
2: hayır. Tam ben de onu söylüyorum. Tamam da,
1: o yüzden işgal... test diyorsun.
2: Tabii sen buradan atlayıp ta bu tarafa geliyorsan, yani sonuçta sen işgal ediyorsan Ürdün sınırını komple sen işgal etmen lazım ki anlaşılsın.
0: Şöyle Nevzat,
1: yani ittire ittire ilerlemek dışında bir öteki adımı deniyor. Oraya kadar nasıl yaklaşacak?
2: Hayır, işgal ediyor. Adım adım da işgal ediyor da buradaki işgal yeni bir
1: sınırını görmeye çalışıyor. Ne kadar esneyebileceğini
0: Nevzat,
1: görmeye çalışıyor.
0: Cümleye başlarken Anadolu'nun bir deyimi vardı. Gıdım gıdım. Yani o ara boşluğu etmiyor ama o ara bölgeyi etmeyeceğinin bir garantisi var mı?
2: Ben katılıyorum ona. Bak İsrail işgal ediyor. Şimdi İsrail'in işgal ettiği yer Golan Tepesi, Hermon Dağı, Süveyda bölgesi, Dera'nın bazı bölgeleri. Ben buna itiraz etmiyorum. Fakat o işgal sistematik olarak bahsettiğimiz genişlemenin çok ötesinde şu an biraz daha tırnak içinde söyleyeyim bunu, fay hatlarına dokunun şekilde gidiyor. Yani işgal ediyor. Köy köy işgal etmedi değil. Şu an Suriye'de işgal etti. Başkente ne kadar yaklaştığını görüyoruz. Ama bu bölgeyi İsrail'de Suriyeliler ve Ürdünler ısrarla ve ısrarla altını çiziyorlar. Diyorlar ki bu bölge sadece İsrail açısından stratejik değil Dera bölgesi. Dera bölgesi aynı zamanda Ürdün açısından en büyük stratejik bölgelerden bir tanesi.
0: Peki soruyu o zaman şöyle sorayım. İsrail yarın Dera bölgesini işgal ettiği zaman neyle karşılaşır?
2: Şimdi şöyle. Neyle karşılaşacağını yani Suriye zor hükümetinin... Nasıl?
3: Zor bir soru.
2: Hayır zor değil hocam. Suriye hükümetinin şu an... Suriye yani. Hükümetinin şu an karşılık vermek istemediğini biliyoruz.
0: Niye? Yani İzleyici de bunu merak ediyor şimdi. Tamam. Niye
2: orası yani bir şey söyleyeyim.
0: Bu toprak işgaline zaten karşı Ahmet tamam. Erşar'a niye sessiz
2: tamam,
0: kalıyor?
2: Tamam bir şey söyleyeyim. Suriye'nin hava savunma gücü yok.
0: Evet.
2: Bütün gücü vurulmuş.
0: Evet.
2: Kendi içerisinde birliği sağlamamış. Suriye'nin İsrail'le bir savaşa girmesi ve bu savaş kara operasyonu olmayacaksa Suriye'nin buradan başarı çıkma şansı var mı? Paşam orada var mı?
0: Yok.
2: Peki böyle bir savaşa girmek...
0: O zaman tablo şuna geliyor. Yani ben aslında sen istediğim cevapları veriyorsun. O zaman şuna geliyor. Yavaş yavaş. Çünkü şöyle bir durum var. İsrail ordusu askeri güç olarak bak. Güç itibariyle ateş gücü olarak çok sert. Ben uzun yıllar orada gazetecilik de yaptığım için söylüyorum. Sert bir ateş gücü vardır. Fakat o sert gücünü şu anda Lübnan'da, Gazze'de sivil insanlar üzerinde bir soykırımla sürdürüyor. Fakat şu anda Suriye'de de şunun mesajını bize veriyor. Bütün dünya kamuoyuna, hepimize. Ya burada da acelem yok. Acelem yok. Ben burada da yavaş yavaş buraya birkaç askeri birlik indirdim. Bunlar zaten yavaş yavaş bu işi yapıyor ama Lübnan'da işim bitsin. Ya da işte Gazze'de peki, ya da diğer soykırım yapacağım yerlerde
2: İsrail'in bu işi böyle sürdürecek. Bir niyeti varsa Amerika Birleşik Devletleri kısa yoldan işi niye halletmedi? Yani Ahmet Yaşar'a burada devleti vereceğini. Zaten İsrail'in böyle politikası varsa uzun vade içerisinde. Zaten eğer Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Ahmet Yaşar'ın arkasındaysa ki arkasında. Dolayısıyla da verirdi geçerdi. Peki niye?
0: Ahmet Yaşar'ın arkasında olduğuna dair en somut verimiz ne?
2: En somut verimiz şu Trump'ın açıklamaları. Uluslararası tamam da, meşruiyeti sağlaması.
0: Tamam da uluslararası meşruiyeti sağladığı adama halen SWIFT kodlarını aşmadı.
2: Ya SWIFT kodunu bir dakika SWIFT koduyla ilgili bankacılıkla ilgili düzenleme yaptılar ama kredi kartı sistemini açtılar.
1: Tabii siz şu an neyi tartışıyorsunuz? Değil. Bak, tabii,
2: ben de şu anda şunu anlatıyorum. Yani
0: dünyanın herhangi bir ülkesinden.
2: Bu şu demek. Yani ben şunu itiraz ediyorum. İsrail bu bölgeyi nasıl da işgal edecek? Hiç kimse durduramaz.
0: Uluslararası SWIFT kodunu açmadı.
2: Dolayısıyla da biz buna Bak, biz buna hazır olalım.
0: Şunu söyleyeyim. Uluslararası
1: sivil sen buna itiraz ediyorsun.
0: Herhangi bir dünya ülkesinden siz Suriye para transferi yapamıyorsunuz. Suriye'den de oraya yapamıyorsunuz. Çetin, yani Suriye'nin kendi içinde İran'daki gibi bankamatiklerin çalışıyor olması bankacılık sisteminin başladığı anlamına gelmez. Çetin, ama şunu soralım.
2: HTŞ'den devletleşme sürecine girmiş Ahmet Elçara'ya başına ödül koymuş. Ödülden devlet başkanı olarak kabul etmiş. Onu uluslararası meşruiyete taşımış ve Amerika'dan söz ediyoruz.
0: Taliban'a elbette da aynısını sivil yaptı. Yani Taliban'ı tamam da tanıdı. 20 yıl savaştı. Bir saat hayır, içinde anlaşma imzaladı.
2: Nereye varacağız?
0: Ülkeyi Taliban'a teslim yani, etti. Yani Amerika böyle bir ülke.
2: Hayır, buradan nereye varıyoruz? Yani şunu mu? İsrail'in işgaline Amerika Birleşik Devletleri de ses çıkarmayacağımı mı geliyoruz? Yani çıkarmıyor. Nereye varacağız?
0: Çıkarmıyor.
2: Şu an çıkarmıyor.
1: Siz de
2: şu
1: mi çıkarmadığını düşünüyorsunuz?
3: Ben katkıda bulunabilir miyim orada?
0: Tabii, İleride buyurun çıkaracağını düşünüyor bakın musun?
2: İsrail'in bu bölgeye yani üst tarafa YPG bölgesine niye gelmediğiyle ilgili ben o soruyu sorayım o zaman. Madem çıkarmıyor, madem Amerika Birleşik Devletleri her şey oluveriyorsa oraya niye vermedi?
0: O sorunun cevabını verdim. Türk ordusu orada olmasaydı gelirdi işte.
2: Demek ki bölgesel denklem yani şu an biz bölge ülkelerinin belki de İsrail'in...
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Sen kuzeyini söylüyorsun. Hayır, güneyi, ama burada güneyini konuşuyoruz. Kuzeyinde ne işi var İsrail'in yutamayacağı büyük?
2: Ama neyi test ediyor diyorum. Diyorum ki İsrail burada bir teste tabi. Bu test içerisinde Suriye hükümetinin kendisi var. Biraz önce söyledim.
1: Yani bugün bak çok özür dilerim. Şu açıdan mesela Arap bence önemli var bir soru. Bugün değil, bugün Tom Barak burada Suriye özel temsilcisi olarak Amerika'nın politikalarını yapıyor. Yarın Amerikan yönetimi değişse, Amerika'nın politikaları değişse, İsrail'in burada ilerlemesine, işgal etmesine göz yummayacak bir Amerika Birleşik Devletleri de bir anda yönetim olarak oluşabilir.
2: Tamam oldu. Diyelim
0: bir
2: ki oldu.
0: Nitekim şu ana kadar da buradaki işgalle ilgili Trump'tan bir açıklama duydunuz mu? Yani şöyle söyleyeyim. Yani mesela
1: olan
0: şu bölgeyle ilgili.
1: Zaten
0: ya,
1: İsrail olarak kendisi tanımış bir Amerika.
0: Gelebilir miyim buraya?
1: Gel sen de gel.
0: Şöyle, Nezat, şu ana kadar şu bölgeyle ilgili Trump'tan bir açıklama geldi mi? Niye işgal ediyorsun?
2: Arkadaşlar.
0: Mesela Gazze ile ilgili açıklama var, diğer bölgelerle ilgili diplomasi açıklamaları var ama burayla
3: hocam,
0: ilgili tek kelime.
3: Bak ben araya girebilirim.
1: Buyurun.
0: Olsun, varmış gibi de olsa bir açıklama var. Burayla ilgili o da yok.
3: Şimdi bakın burada temel sorun ne biliyor musunuz? İsrail'in ilerleme sınırı neresi? Nerede duracak? Önemli bir soru.
0: Sınırı çizdim. Dera, Neva ve hayır, Şam'a ben 70 kilometreye kadar gidecek.
3: Hem soruyu sordum, oradan da analizimi yapayım. Biz var mı acaba şu Lübnan'daki işgal edilen bölgelerle ilgili bir haritamız var mı elimizde?
1: Vardır, yok, vardır var hocam.
3: Bakın.
1: Getirir arkadaşlar bulurlar. Ama siz buradan da gösterebilirsiniz.
3: Tabii tabii göster. Bakın şimdi İsrail şunu yaptı. Önce ne yaptığına karar verelim ve kimin desteğinde yaptığını. Hocalarımın çok kıymetli bilgilerine katkıda bulunacağım. Şimdi bakın İsrail bu 8 Aralık devriminde Suriye ordusu yokken işte aşiretlere kalmış iken yıllardan beri aşağı yukarı 50 yıldır gözünü dikti şu Taberiye Gölü vardı hocam, su kaynağı.
2: Aynen doğru.
3: İsrail'in suyunun 1/3'üne karşılayan bir göl burası. İsrail dediğiniz alanın su sıkıntısı çok fazlaydı. Hocam sen dedin ya biraz önce 4 parçalı bir haritadan bahsettin, o meşhur böyle metastaz yapan bir şey gibi üzücü bir haritadır aslında. Şimdi şu bölgeleri el attı ne zaman? Suriye devriminde. Golan Tepelerinde, Taberiye Gölü. Buralar Golan Tepeleri de su kaynakları olan bir yerdir. Ve adamlar açıkçası buraya da bir tümen kadar unsuru yerleştirip su kaynaklarını cebine koydular. Şimdi Suriye'ye şunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bakınız. Dera ve Süveyda bölgesi ne ağırlıklı demiştik? Dürzi ağırlıklı değil mi Nezat Hocam? Dürzilerin de İsrail'e ne kadar yakın olduğunu sizler biliyorsunuz coğrafyaya gidip. Orada da bir yutma yapacak. Yani şimdilik orada bir otonomi ilan ettirdikten sonra benim düşüncem.
0: Aynen.
3: Bir otonomiden sonra bir ilhak olayını yani egemenliği belirlenmiş bir Suriye coğrafyasına girip hiçbir kural vesaire dinlemeden buradan Dera ve Süveyda bölgesini aldıktan sonra gelelim bu doğu tarafı. Şimdi şu bakınız şunlar ne? İsrail askeri üsleri Suriye'nin dibine kadar geldiler. Başkente 70 kilometre mesafede efendim 2185 rakımlı Hermon'da. O bu coğrafyanın en kritik arazisidir. Buralara kadar planını yaptı. Üzülerek söylüyorum bunu. Başarı olarak yanlış anlaşılmasın. Bu planını sizin tabirle, Anadolu tabirle gıdım gıdım gıdım gıdım geldi yerleşti. Aynı harekatı, aynı şeyi saldırgan ve kural tanımayan tavrını bu sefer ABD, İsrail ve İran'la olan çatışma sürecinde yani 28 Şubat'tan günümüze kadar olan bölgede de birdenbire Lübnan'a saldırmaya başladı. Bakın İsrail sınırı burasıdır. Hemen şu yukarıda Litani Nehri vardır 30 kilometre mesafede. Yani şu su kaynaklarını doğudan olduğu kadar kuzeye doğru da genişleten İsrail'in bildiğimiz hedefidir. Litani'ye kadar harekata geçen sene başladı ama Hizbullah'ın sıkı direnişiyle karşılaşmıştı. Şimdi şu bakın şu hatta kadar yani şu İsrail sınırıyla Litani Nehri arası 30 kilometredir. Şu an itibariyle 6-7 kilometre içeri girmiştir. Hem güneyden Seda Hanım, şurada bakın eğer harita olsaydı çok daha şey yapabilirdi. Vardı kıymetli arkadaşlarımızla. Şurada Zehravi Nehri var. Zehravi. Tamam mı? Oraya adam çıktı dedi ki savunma bakanı, yeni hedefimiz bu nehirdir dedi. Evet. Amaçları hocam şöyle haritayı koyu renk olarak hayal edelim lütfen. Şu Lübnan'ın güneyi dahil şu bölgeyi İsrail topraklarını genişletebilme şeyine başladı. Bunun arkasında unutmayalım, bu topraklar genişleyince size bir de kıyıda kullanma hakkı ve deniz yetki alanı sağlar. Şuraların İsrail toprağı olduğunu hani kötü olarak düşünüyorum, farz ve kabul edelim. Şuradaki doğal gaz alanları denizdeki bildiğimiz, oraya da el atmak istiyor adamlar. Kafalarında çok enteresan şeytani planlar var. Bunu da devam ediyorlar. Şimdi gelelim el cümle ne dedi? Geçen İran anlaşmanın birinci maddesine dedi arkadaşlar. Lübnan dahil bütün cephelerde silahlar susacak. Çatışmalar durdurulursa biz müzakereye devam. Ama geri çekilecek denmedi. İşte bütün hocalarımın dediği konu bu. Ben öyle anlıyorum. Yani adamlar buraya kadar geliyor. ABD tamam durdurun. Durun da çık oradan kardeşim.
1: Geri çekilecek değil mi? Çekilecek Lübnan toprakları yok, dışında yeniden konuşlanacak diyor.
3: Hocam
1: madde
3: bugün
1: o Lübnan'a yaptık.
3: Bu adamlar,
1: orada da geri çekilme yok diye eleştiriliyor.
3: Bu haydut devlet geldiği yerden çıkmadı. Çıkmayacak da bakın genişletiyor.
1: Lübnan'a girdi çıktı hocam 20 yıl sonra.
3: O ama o zamandı. Şimdi bu şekilde işte buyurun bakın evet. Bakın şimdi
1: duramadı yani kalamadı bu kadar 9 milyonluk
3: şuraya
1: bir
3: kadar
1: ülke
3: gelmek istiyor.
1: Çok özür dilerim ben affedin bunu anlayamadığım için tartışalım. 9 milyonluk bir ülke bu kadar agresif, bu kadar hızlı metastaz yapacak şekilde az önceki tabirle yayılıyorsa bunu bir yerden sonra bunu ne mobilize edebilir, ne finanse edebilir, ne de hadi
3: ne de
1: diyelim
3: lojistiğini
1: ki sağladım, ne de lojistiğini
3: kolay
1: sağlayabilir.
3: Değildir. Ama adamlar bakın bir tümenini buraya, iki tümenini de buraya ayırmış ve bir şekilde asker harekatını yapıyor ve durdun.
2: Çağlar hocam, Lübnan'da kim karşı çıkıyor buna? Bu plana kim karşı çıkıyor?
3: Şu anda pek kimseyi görmedik Hizbullah'tan.
1: Nasıl?
2: Bir Hizbullah var. Bir dakika.
1: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben diyor Şara'yı, Suriye'yi Lübnan'a sokacağım. Onlar Hizbullah'ı silahsızlandırsın. İsrail de çekilsin. Stratejik ortak dediği İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri o zaman bu bölgede Lübnan'da böylesi büyük bir ayrılık mı yaşıyor da kendi eliyle yükseltmeye, iyileştirmeye çalıştığı Suriye'yi ateşin içine atıyor Amerika Birleşik Devletleri.
3: Hanım öyle güzel sordunuz ki burada bir çatışma mı, ayrışma mı var yoksa gözümü kapattım git mi var? Bak bu da çok önemli. ABD şimdi gözünü kapatmış vaziyette burada. Görmüyor mu burada ilerlemeleri? Bunun
2: tamam,
3: ne
2: hocam,
3: kadar bunun ne kadar zarar getireceğini
2: Amerika gözünü de kapattı, İsrail'le anlaştık. Varsayımımızı kabul edin. Lübnan'da Hizbullah buna karşı çıkıyor mu?
3: Yani
2: çıkıyor.
3: Gücü oranında.
2: Dera bölgesinde mesela İsrail'in bu yayılmasına Ürdün ne diyor? Ürdün ben kabul edelim diyor mu?
3: Ürdün şu anda hiçbir şey sesini çıkarmıyor.
2: Ama biz şöyle yapıyoruz. Yani benim karşı çıktığım mesele o. İsrail'in bu planı durum tespitine ben katılıyorum. Bunu zaten inkar etme şansımız yok. Ama bu plan hiç kimse karşı çıkmıyor dediğiniz andan itibaren İsrail bu iki bölgedeki genişlemeyi bitirdikten sonra nereye doğru gelecek? Tamam. Şimdi bu yani bu iş...
3: İşte o yüzden sordum ilerleme sınırı neresi?
2: Hayır ama işte bu şöyle yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sadece bağlamında bu meseleyi ele aldığımızda ya burada Suriye meselesinde Türkiye yok mu? Suudi Arabistan yok mu? Katar yok mu? Yani bunlar sadece tek başına mı? Lübnan'da sadece Amerika Birleşik Devletleri...
4: Tam da işte oraya bir ekleme yapayım.
1: Buyurun
4: bir
1: sonra da deneyelim.
2: Siz de gelin hocam.
1: Bir önceki harita.
2: Siz de gelin hocam lütfen. Siz de gelin sağlam olsun.
1: Kerem hocam gelir
2: evet,
1: içlerde
2: evet, gelir,
1: şey
2: Kerem
1: yapmasın.
2: Kerem
1: hocam. Bir şey
3: araya,
1: varsa
3: araya bir cümle Kerem hocam çok özür dilerim. Araya bir cümle. İşte Suriye'nin çekilmeye çalışıldığı tuzak buydu. ABD diyor ki Hizbullah'a sen destek ver gir bir cephe aç. Suriye burada bir cephe açarsa sizin dediğiniz biraz önce söylediğiniz onu yapabilecek.
5: Sena Hanım programına dile getirdim. O zaman tabii bu hiç gündemde değildi. Yine Serap Belet'in programında da not düştüm. Hatta
4: ama
5: kartta
4: Suriye
5: kendisine
4: niye
5: duruyor.
4: Cephesini hocam
3: Amerika. Açmaz.
4: Hayır hayır bir saniye şimdi.
3: Amerika.
1: Bak bugün gelen haberi söyleyeyim mi sana BBC kaynaklı? Bak okuyorum haberi sonra Kerem hocam hemen hızlıca size geçeceğim.
3: Zaten.
1: Suriye'de
3: açmıyor.
1: Şam yönetiminin Lübnan sınırına askeri yığınak yaptığına dair haberlerle birlikte Hizbullah'la çatışma söylemleri son dönemde yükselişe geçti. BBC'nin haberi olarak aktarıyorum.
2: Bir şey söyleyeyim bir ek hocama geçsin.
1: Lübnan'da, sonra Deniz Hocam Lübnan'da, devam edeceğim. Hemen.
2: Suriye devriminden sonra Lübnan'da Suriye ordusu Lübnan'da aşiretler üzerinden sınır hattını kontrol altına almaya çalıştı mı? Çalıştı. Niçin çalıştı? Gerekçe olarak ne sundu? Ben burada uyuşturucu meselesiyle ilgili dedi. Sınır hattı meselesi ve kaçakçılığı önlemeye çalışıyorum dedi. Aynı Ürdün aynı yerleri bombaladı mı? Ne olarak bombaladı? Dedi ki ya burada uyuşturucu üretimi var ben bunu yapıyorum. Şimdi temel sorun şu. Bizim göz ardı ettiğimiz, itiraz ettiğimiz şu. Velev ki Suriye Hizbullah'la bu alanı açtı, bu cepheyi açtı. Arkadaşlar dönüp de Suriye'nin arkasının Irak olduğunu biliyoruz değil mi? Yani biliyoruz değil mi orayı? Irak'ta sen böyle bir cephe açtığında Hizbullah'a Haçlı Şabi'nin duracağını mı varsayıyorsun?
5: Duracak tabii ki. Şundan dolayı duracak. Aynı şey, bak bu söylediğin senaryo, Ahmet el-Şara Şam'a gittiği zaman Irak'taki Şii paramiliter güçler sınıra geldiler. Ne oldu? Amerika uçakları kaldırdı. Uçaklarla iki tane paramiliter gücün hareket ettiği konvoy vurunca orada durdular. Sence Suriye'de bakın Suriye
2: bir dakika meselesi, o zaman bir saniye.
5: Suriye meselesi ne zaman başladı?
2: Amerika Birleşik Devletleri bak, çok özür. Hayır anlaşılsın. Ya Amerika Birleşik Devletleri.
5: Sen demedin mi Trump Şara'yı destekliyor?
2: Tamam ama sen
5: destek
2: diyorsun ki.
5: Destekliyorsa o zaman Ahmet el-Şara Lübnan'a girdiği zaman da o zaman Irak'tan Haçlı Şabi grupları harekete geçtiği andan itibaren Amerika için en maliyetsiz şey nedir? Askerlerini sahaya indirmeden uçaklarıyla havadan engellemektir.
2: Arkadaşlar ya bir sosyolojik bak. Şimdi aynı şey İsrail için çok güzel sordu. Yani biz hava Devzat, gücüyle her şeyle hayır bir şey
5: Irak'taki bitireyim. Irak'taki Şii paramiliter güçler eğer çok güçlü olup Suriye'ye girebilecek konumda olsalardı Esad'ın devrilmemesi için ve orada Hizbullah'ın büyük bir yenilgi almaması için
2: Suriye'ye girerlerdi. Türkiye'nin ne yaptığını, bölge ülkelerinin ne yaptığını
1: bu arada çok özür dilerim. Tom Barak'ın yani, son Irak ziyaretinde Irak Başbakanı'na ne dediği ve bugün itibariyle Şii paramiliter güçlerin Irak ordusunda bir şekilde entegre edilmesi için yoğun baskı altında olduğunu bazılarını da kabul ettiğini hatırlayalım. Bugün, geçen haberler bunlar.
2: Tek bir soru. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı devlet modeli nedir? Bir devlet modeli oluşturmaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa bu nedir?
1: Yani söyleme göre evet.
2: Evet. Peki nedir bu? Bu federatif yapı mıdır? Bu kota mıdır? Nedir bu yapı? Aslında niye oluşturmaya çalışıyor? Madem bu senaryo varsa, madem bu bahsettiğimiz senaryoların hepsi varsa Amerika Birleşik Devletleri burada nefesini niye harcıyor?
1: İşte ben de tam olarak bunu soruyorum.
2: Ben de onu soruyorum.
1: Buyurun hocam. Biz üçümüz üç gazeteci çıkamadık işin için.
2: Estağfurullah. Şimdi yani mesele oysa değil mi?
6: Resmi gazetede geçenlerde ne kadar önemli bir yatırım kararı açıklandı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı 2 milyar dolarlık güneş enerjisi santral yatırımı. Hı hı. Şimdi şuradan Halep'ten Hama'ya, oradan Dera'ya, Dera'dan da Umman'a ya da Amman'a özür dilerim. Amman'a geçiyor yeni Hicaz yolu projesi. Evet. Şimdi o yönüyle bakıldığında eğer İsrail yeni Hicaz yolu, demir yolu projesinin gerçekleşmesiyle bu coğrafyada Suudi Arabistan ve Türkiye'nin öncülüğünde onların aldığı o pozisyonla burada bir başka işbirliğinin oluşmasından haz etmiyorsa ve bunu istemiyorsa o zaman muhtemelen yeni Hicaz demir yolunun geçme ihtimali olan ve buradan da Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaşacak olan demir yolunun geçmemesi için burayı komple kullanılmaz hale getirmeyi test edebilir. Şimdi tabii bu durumda Suudi Arabistan ve Türkiye İsrail'in yeni Hicaz demiryolu projesini baltalama operasyonuna sessiz kalabilirler mi? Ürdün nereye kadar sessiz kalabilir vesaire? Evet.
5: Şöyle orada ben hemen sorunuza şöyle cevap vereyim.
1: Bir cümle olsun Deniz Birleşik Hocam'dan Arap da bir değerlendirelim. Hürmüz'ü konuşalım. Sonra.
5: Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz artık sonsuz ve sınırsız bir şekilde İsrail'e kredi açmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan Sudan projesinde İsrail'i kapıyı açan ülke konumuna geldi. Ve parayı, finansayı da sağlayan ülke konumuna geldi ve İsrail'i oraya taşıdı. Fakat Suudi Arabistan...
3: Sudan mı, Somali mi?
5: Somali pardon, özür diliyorum.
2: Somali'ler.
5: Fakat şu an tablo şu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu geldiği noktadan olağanüstü rahatsız. Ve Suudi Arabistan şu anda Suriye'de. Bakın Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık adı yok. Tamamen Ahmet el-Şara, Riyad'dan gelen her talimata. Çünkü dünyanın vaat ettiği paralar da gelmedi. Yani o Amerika'nın, Avrupa'nın, Arap ülkelerinin işte biz finanse edeceğiz dedikleri o paralar da Şam'a gelmedi. Şu anda maaş, devlet memurları maaşta dahil olmak üzere her şey tamamen Suudi Arabistan'da geliyor. Ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'deki büyümesinden olağanüstü rahatsız. Yani kaptırmak istemiyor. Aynı Suudi Arabistan Yemen'le ilişkilere başladı. Çünkü bir alan açması gerekiyor. Ve burada da Türkiye ile ilişkileri, bakın bizim Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz çok
6: kötüydü. Bir detay da Birleşik Arap Emirlikleri'ni tamamıyla devre dışı bırakacak şekilde yeni Hicaz demiryolu projesi Suudi Arabistan'a ulaştıktan sonra güneye kadar devam edip Suudi Arabistan'ın güneyinden Umman'ın deniz kentine ulaşacak. Hı hı. Böylece hiç Hürmüz Boğazı ve oradaki o sivri burunla muhatap olmadan
1: bypass edecek
6: dolayısıyla bir da bu Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, IMEC projesinin de bir şekilde alternatifi. Dolayısıyla burada sadece hani İsrail açısından su yollarının ya da su imkanlarının kontrol altına alınması hikayesi yok. Aynı zamanda İsrail'in Hindistan'la birlikte bunun içerisine Güney Kıbrıs'la Yunanistan'ı da ekle. Burada IMEC'le, IMEC'i tamamıyla devre dışı bırakmak isteyen Türkiye'nin kendi inisiyatifleri nedir? Bir Irak'taki kalkınma yolu projesi, Fav limanından yukarıya. Bir de Suudi Arabistan'la birlikte yapmak istediğimiz bu Hicaz demiryolu projesi. Yani dolayısıyla bu işin içerisinde geleceğin yeni lojistik ve ulaştırma
1: hatları,
6: ticaret koridorları ile ilgili savaş da var.
2: Deniz Hocam gelirken, Deniz Hocam da ben de sorumu sorayım. Hocam sizi de buraya alalım. Orası olmaz çünkü. Peki bu devlet dışı aktörleri, Amerika Birleşik Devletleri niye eklemlemeye çalışıyor devletlere? Hizbullah'dır, YPG'sinidir, Haçlı Şabisi'nidir. Niye eklemlemeye çalışıyor değil mi? Mesela esas mesele bu değil mi? Şimdi, yani bunu İsrail için mi yapmaya çalışıyor?
7: Ben
2: kendi güvenliği açısından mı?
7: ABD'nin aslında hani Türkiye ve İran'ın konum farklı tabii. Ama onun dışında bir devletsiz Orta Doğu tasarladığını düşünüyorum. Globaliter yapılar, yani klan, kabile, aşiret yapılarının ön planda olduğu böyle bir çerçevesi var. Şimdi burada İsrail ile ilgili deminden beri konuşurken notlarım vardı. Şimdi İsrail, Golan Tepeleri, Güney Lübnan, Hermon ve Dera bölgesi olarak bakıldığında burada bir bütünlük arz ediyor. Bu bütünlük ne demek? İsrail girdiği yerden kolay kolay çıkmayan bir
6: yer.
7: Ama şimdi Nevzat Bey'in biraz önce söylediği bir söz vardı. Suriye. Şimdi 2024 aralığında Suriye'de yönetim değişti. Ama şu soru bence çok kritik. Esad sonrası mı, Suriye sonrası mı?
1: Ne demek bu?
7: Yani Esad sonrası demek, Esad sonrası orada yeniden bir rejim kurulacak demek.
1: Suriye sonrası.
7: Ama Suriye sonrası demek, işte bu İsrail işgaliyle bağlantılı. Yani bakıldığında hani Dera bölgesinden bahsediyoruz ama bir de daha güneydoğusunda bu Suriye Milli Ordusu olmayan, özgür Suriye ordusu olan, Amerikalılarla çok yakın etkileşim olan bir yapılanma var. Bunun son nereye varır bilmiyorum.
2: O nerede hocam? Dera'da.
1: Dera'da işte. Evet. O zaten gitti dediğimiz onlarca
7: işte. Yukarıda YPG tamam, son zamanda mevzi kaybetti diyelim. Ama şey, Nusayrilerin Doğu Akdeniz'deki konumu ne olacak denildiğinde, bu acaba Irak olduğu gibi bir oryantalist federasyona mı dönüşecek? Şimdi batıdaki federasyon ayrıdır, batı ülkelerindeki. Bu bölgedeki federasyon aynı anlamı taşımıyor. Evrensel değil. Burada federasyon, çünkü siz eğer etnik kökenlere, mezheplere, hatta örgütlere göre federasyon yaparsanız bu bizim okulda okuttuğumuz, üniversitede anlattığımız federasyon olmaz. Gevşek bir federasyon.
2: Biraz açarsanız hocam biz de
7: şöyle anlayalım. Yani mesela Irak örneğini verelim. Gevşek bir federasyon. Cumhurbaşkanının sembolik etkileri var. Bir tek Irak üzerinde söylüyorum tabii, Barzani bölgesini. Kürt bölgesi demiyorum çünkü Barzani bölgesi demek daha doğru. Kürt bölgesi olarak adı geçiyor ama işte o zaman Talabani nereye koyacağız? Çünkü her ne kadar haritada beraber gözükseler de fiilen iki ayrı otonomi var. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi Suriye'de de buna benzer bir konu olursa...
1: Bunu isteyen Amerika Birleşik Devletleri niye SDG'ye entegre etmeye çalıştı o kadar?
7: Şöyle, bakın. Şara'nın konumu şöyle.
1: Ya da neden önemli. Tek millet, tek devlet, tek bayrak
7: öyle, söyleme
1: diye
7: öyle tabii ama
1: söylemler de diretti.
7: Bir çerçeve anlaşma imzalandı. Bence o çok soru işareti olan bir çerçeve anlaşma. Ne dedi Lübnan hükümetiyle İsrail? Hizbullah silahsızlandıracağız. Pardon? Kim silahsızlandıracak Hizbullah?
0: İşte soru da bu. Bu.
7: Ve hatta Amerikalılar
0: biri,
7: dedi ki...
0: Dışarıdan biri gelmeden... Ya da birini davet etmeden...
3: Arkada düşünülen ülke hangisi?
7: Şimdi Amerikalılar ne dedi biliyor
1: musunuz? Mesela açık çerçeve...
7: Şara dedi yardımcı olsun dedi ki Şara böyle bir şey girişmez zannetmiyorum ama... Şara'dan yardım istiyoruz gibi bir beklentiyi ortaya koydu. Yani bakın Dürziler diyoruz. Dürziler sadece Suriye'de yok ki. Lübnan'da da var. Belki hepsi birleşik hareket etmiyor ama... Burada baktığımızda...
2: Suriye bakışı da aynı değil. Yönetime bakışları da aynı değil.
7: Mevcut devlet yapılanmaları o kadar gevşek hale geldi ki... Yani biz devletten söz ediyoruz ama aslında nasıl diyelim bunlar? İşte globaliter yapılar dememin sebebi o. Küçük küçük yapılar.
1: Mesela şimdi İsrail diyormuş ki Lübnan'a, Lübnan ordusuna ya zaten çok zayıflattık biz Hizbullah'ı. Siz bunları silahsızlandırabilirsiniz.
7: Çok bir tuzak. Çok büyük tuzak. Hizbullah doğrudur. Bir vekil güç, kabul ediyorum. Ama bu bir iç savaş demektir.
1: Evet. Tabii, tabii.
7: Bir İsrail işine yarar. Bakın o biraz önce anlattığım küçük yapılar Doğu Akdeniz'den başlıyor. Irak'ta Basra Körfezi'ne kadar ilerliyor.
1: Peki hocam.
7: Böyle bir alan devleti.
1: Size bir şey soracağım.
5: Lübnan Hizbullah'ın elindeki silah...

0: gücü Lübnan askerinin elinde yok.
1: Yok işte. Evet doğru.
2: Çok Sena
1: doğru.
2: Bir şey söyleyeyim. Lübnan'la ilgili bir şey söyledim. Çok bugün doğru. En çok tartışılan mesele bir gizli belge sızdırıldı. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu bu Lübnan'daki anlaşmayla ilgili. Hı-hı. En büyük eleştiri Lübnan ordusunun Amerika ve İsrail finansmanına terk edildiği. Yani meseleyi Hizbullah gibi sunup esasında tabii. Lübnan ordusunu tamamıyla kontrol altına almayı amaçladık.
3: Bir klasik bir ordu gibi de değil aslında.
1: Deniz evet. Hocam size bir soru soracağım. Sonra Hürmüz Boğazı'nı seninle konuşmaya evet. Devam ederiz. İsrail'in, şimdi Lübnan işte Zahra'nın nehri dedik, buradan Şam'a dedik, hatta evet. Oradan işte Dera'yı yokladı, gitti Gazze, Batı Şeria'da evet. Yaptıkları, hepsini böyle bir bütünlüklü
3: orayı
1: baktığınızda
3: da yutuyor. Bu arada,
1: yutuyor. Evet. 9 milyon nüfuslu bir İsrail'sin, bölgede her şeyi önüne gelen, her sorunun önüne geleni öldürerek çözemezsin. J.D. Vance'in açıklaması, Amerika evet. Başkan evet. Yardımcısı. Doğru. Ama aynı 9 milyonluk İsrail bu kadar büyük bir coğrafyada böylesine yayılmacı bir politika izlerse barınabilir, tutunabilir mi?
3: Yani şimdi oradaki halklara rağmen tutunması elbette ki mümkün değil. Yani sadece orantısız güç dengesiyle bunu yapması mümkün değil. Ama mesela ne yapıyor Lübnan'da şu anda? İnsansızlaştırıyor. Ve aynı Batı Şeria'daki gibi yerleşimciler diyor, ben yerleşimci demiyorum, sivil
2: işgalciler onlar.
3: Şimdi Lübnan'da da bunun aynısını yapmaya başladı. Ya tamam oradaki halka rağmen, halklara rağmen yapamaz diyoruz ama şimdi Dera'da karşımızda belki doğrudan bir Yahudi yerleşimi olmayacak ama Dürzilerle yaptığı bir işbirliği olacak. Bu anlamda bakıldığında İsrail şu anda aslında kin tohumlarını ekiyor. Yani bugün işi çok kolay gibi gözükebilir ki bence değil. Ama orta vadede bunun çok daha şiddetli karşılığına bakın.
2: Şöyle bir
3: Gazze'de
2: şey yapabilirim hocam.
3: Şey
2: Deniz hocam şöyle bir senaryo var. Batı Şeria'dan eğer Filistinleri çıkarırsa bunları Fransa götürme noktasında Dera'yı kullanabilir mi? Çünkü bu çok şey özür. Bu senaryo Suriye'nin ilk işgali döneminde ya daha doğrusu Suriye'deki Esad sonrasında ilk gündeme gelen işlerden biriydi. Ben o zaman çok ciddiye almamıştım. Fakat şimdi Çetin elinde benim itiraz ettiğim kısım. Burada kademe kademe aldığı yerler o planı sanki harekete geçirecek gibi duruyor. Yani Batı Şeria ile ilgili biliyorsun yönetimi değiştirdi, statüyü değiştirdi, işgali daha da genişletti.
3: Kendine göre meşrulaştırdı.
2: Evet ve
3: içerisinde.
2: Şu konuşuluyordu. Batı Şeria'dan çıkarılacakların Ürdün'e ya da başka bir yere nakli. Bununla ilgili çok şey konuşuldu. Bu Dera bölgesinin ona hazırlandığı ile ilgili de bir varsayımı unutmamak lazım.
3: Şeyi örnek vermek lazım. Ya Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi miydi? Orayı adım adım gıdım gıdım diyorsunuz ya. Orayı hani neredeyse Filistin'i kalmadı. Ya Halil İbrahim Camii sinagoga dönüştü. Yani bunları dünyanın gözü önünde yaptı. Yani İsrail bunu zaman zaman gıdım gıdım yapıyor. Zaman zaman orantısız güç kullanarak yapıyor. Ama bu sivil işgalciler yoluyla.
1: Özellikle Batı Şeria'da son yıllarda çok büyük yapıyor. Fazla. Hocam büyük Batı büyük Şeria'da parçaları bakın, bir anda yerleşme açıyor.
3: Ses çıkmıyor. Yani böyle küçük küçük enklavler var. Hı hı. Yani bir şey kalmadı. Ben yıllar önce gitmiştim ama karşıdan checkpoint var. Ve hatta biraz önce Tabiri Gölü diyorsunuz. Oraya gittik, Golan Tepelerine çıktık. Bir akademik heyet olarak gitmiştik. Yani dedim Kayış Dağı kadar bir yer Golan Tepeleri ama o kadar önemli ki çok kritik. Tabiri Gölü dediğiniz yer orada tatil köyleri yapmışlar ama hep şey su kaynaklarını nasıl kullandıkları anlamında önemli.
1: Ben de gittim hocam. Olur aynen de, sizin dediğiniz yani. Gibiydi. Hatta tatil köyleri vardı, yaşıyorlardı. Evet,
2: enteresan.
1: İşte, çeşitli hani,
2: sigorta
1: yapıyorlar.
2: Var, o sigortayı da hatırlatmak lazım. Şimdi bu iki devletli çözümü Türkiye, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkenin savunmasının temel doktrini de bu doktrin.
3: Hep ilk baştan beri.
2: Evet yani bu doktrin. Çünkü evet. İsrail'in ne yapacağı görülüyor ve şu söyleniyor. Senin bu iki devletli çözümü kabul etmediğin sürece sen burada işgalcisin.
3: Evet.
2: Ve dolayısıyla da uluslararası meşruiyeti şimdi şunu konuşuyoruz. Evet Amerika bu şu an verdi. Ama Lübnan'da gitti. Sabra Şatila da katliam üzerine katliam yaptı. Ha. Ama geri çekilmek zorunda kaldı mı? Kaldı. Gazze'de çekilmek zorunda kaldı mı? Kaldı. Uzun süre dayanamayacağını bile bilmiyoruz. Yani
3: ne bu, kadar tutunabilir tabii.
2: Ama şu bu yeni yani yeni bir bölgesel gücü beraberinde getiriyor. Biz Somali'yi konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşuyoruz ya. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın ayrışmasının en temel göstergesi nedir?
3: Birleşik Arap Emirlikleri neredeyse İsrail'in bir ileri karakolu gibi davranıyor.
2: Peki şu eleştiri yapılmıyor muydu? Yani. Bütün Arap ülkeleri normalde İsrail politikaları aynı gidiyor diye. Demek ki ulusal çıkarlara geldiğinde bir şekilde ayrışabiliyor. Bu beraberinde bu konuşulan Hakan Bey'in de Hakan Fidan'ın da söylediği bu yeni arayış var ya Türkiye, Pakistan, Mısır içerisinde belki İran'ın katılacağı bu yeni güvenlik doktrinini belki burada hayata geçirebilir. Yani biz İsrail'i söyledik. Bir yanda Güney Kıbrıs, Fransa, Hindistan'ın olduğu bir güvenlik doktrinini inşa ediyor ama bölge durmuyor ki. Yani benim itirazım o. Evet İsrail'in niyeti bu. Yapacağı bu. Gıdım gıdım gidiyor. Bunda hiçbir itiraz yok. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Onu görmek gerekiyor. Mesela Türkiye niye itiraz ediyor buna? Çok net söylüyor. Yani sen işgalcisin. Bunu yapmaman gerekiyor.
3: Yani, Türkiye yani haklı gerekçelerle zaten.
2: Mesela Ürdün bunu kendi güvenlik şeyi olarak görmüyor mu? Mesela

0: Mısır. Ha diyeceksiniz ki şu an bir şey yapamıyor. Amerika'ya rağmen evet. Şu an belli ülkeler bir şey yapamıyor. Ama bu uzun vade içerisinde onların uluslararası meşruiyet hakkını
1: Biraz
0: bertaraf
1: önce söylediğim
0: etmiyor.
1: gibi bu orta vadede etkileri olacak ama o şiddet yoluyla. Siz bunu yaptığınız müddetçe şiddeti engelleyemezsiniz.
2: Şimdi Amerikan Başkanı'ndan bir açıklama var bu yarın Doha'daki toplantı ile ilgili.
1: Yine sondaki
3: geç kalmış.
2: Yani önemli bir toplantı olacak ifadelerini kullanmış. Bu arada işte İran gidecekti, gitmeyecekti, gidecekti, gitmeyecekti derken önümüzdeki günlerde biz bu konuları konuşacağız demiş Garip Baba diye bir açıklama yapıp konuşmayacağız, gitmeyeceğiz diyorlardı.
0: Sen bu kadar dış politika takip ediyorsun, bir şey soracağım. Beşimiz buradayız.
2: Estağfurullah.
0: Ya bunlar madde olarak açıklamadılar mı? Uzlaştıkları maddeleri.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Bir açsanız Hürmüz.
0: Sonra
2: arkadaşlar.
0: Ne oldu da bunlar yine neyi konuşuyorlar? Ya neyi konuşuyorlar? Şimdi madde olarak açıkladılar. Şimdi bunun üzerine ne konuşuyorlar?
2: Bir haritayı getirse. Bunu değil arkadaşlar şeyi.
0: Demişim
2: haritayı.
0: Yani,
2: Hürmüz'ün haritasını
0: bunlar? Ne konuşacak? Çünkü şöyle Amerika Birleşik Devletleri bir uyanıklık yaptı orada.
2: Gel. Bize
0: gitti,
2: o uyanıklığı
0: gitti,
2: anlat.
0: Gitti,
2: ya bir de bir şey soracağım. Neden bu uyanıklık sence? Yani burada burası uluslararası sular değil mi? Yani ister neticede burası bir kanal değil. Burası
1: transit su yolu normal.
2: Transit su yolu. İster Umman yakınından geçer, ister İran yakınından geçer. Neden uyanıklık yaptı?
0: Şimdi
2: anlat bize.
0: İran resmi olarak bu savaşta körfezi kapattı mı? Hayır.
2: Hayır. Mayın döşedi ve kapattı.
0: Mayın döşedi ve rotayı kendisine göre dizayn etti.
2: Dedi ki şu ortada gördüğünüz kare artık tehlikeli.
0: Evet.
2: Doğru yerden geçecekseniz benim işte Larak adamın güneyinden geçeceksiniz şu pembe hattan
0: tamam,
2: dedi.
0: Tamam buradan geçin dedi. Resmi olarak kapatmadı.
2: Evet.
0: Niye kapatmadı? Uluslararası hukuka göre kapatamaz.
1: Kapatamaz.
0: Kapatamaz. Peki ne yaptı? Fiili bir durum oluşturdu.
2: Hı hı.
0: O fiili durum karşısında dedi ki bir tehlike var burada. Gelin buradan geçin dedi. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri masaya oturduğunda İran'la ne dedi? Tamam buradan geçiyorlar ama sen hiçbir ücret almayacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın vesaire falan. Hürmüz açıkken kapalı pozisyon üzerinden tartışıldı. Sonra biz mutabakat metni çıktı. 60 günü beklerken önce Kalibaf Umman'a gitti. Hı hı. Ummanlı yetkililerle bir görüşme yaptı. Niye Umman? İran'la Umman Fars Körfezi'nde iki devlet, egemenlik hakkı olan iki devlet. Ve Umman bu savaş başladığında ortalarında çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu köprü burası doğal su yoludur. Sonradan hı hı. oluşturulmuş değildir. Bizim para alma şansımız yok.
1: Doğru.
0: Biz para
1: evet.
0: alamayız. Dolayısıyla da bu meseleyi çözmemiz lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran Uluslararası Denizcilik Anlaşması'na tabi olmadıkları için burada bir muğlaklık var. Bunu çözmemiz lazım. Kalibaf anlaşmadan sonra Umman'a gitti. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Resmi açıklama şu. Ya işbirliği işte Hürmüz'ün meselesi. Hı hı. Sonra ABD Dışişleri Bakanı 3 ülkeyi kapsayan geziye gitti. O geziye gittikten bir gün sonra Umman bu yeni rotayı açıkladı.
2: Hı hı.
0: Umman dedi ki bu yeni rotayla birlikte Umman şunu söylüyor.
2: Ama Umman'a gitmedi.
0: Nasıl?
2: Umman'a gitmedi Rubio.
0: Gerek, yani şey gerek
2: Kuveyt'e gitti, Bahreyn'e gitti.
0: Yani gerek var mı?
2: Katar'a gitti.
0: Gerek var mı?
2: Umman'a ne söylemiş olabilir
0: Hayır,
2: o ülkelerden?
0: Umman'a şu işte bu rota. Yani o seyahatlerden sonra bu rota.
2: Bu hiç olmayan bir rota mıydı?
0: Evet şöyle. Hiç olmayan bir rota değil.
2: Bu rota vardı.
0: Vardı.
2: Öncesinde.
0: Bak, bu rota vardı. Şimdi
1: fiili
0: bu rotayı,
1: durum yani. Fiili
0: evet,
1: durum
0: bu rotayı açıklayınca ne diyoruz? Diyoruz ki Umman'ın da İran kadar bu körfezde hakkı var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Sen bu rotayı açıkladığında İran Singapur gemisi buraya girdiğinde Amerikalılar Singapur gemisine bu rotayı takip ettiler. İran saldırdı. Dedi ki ben bu rota dışında kullandırtmıyorum. Şimdi doğal olarak
2: böyle bir hakkı var mı İran'ın?
0: Ona geleceğim. Doğal olarak zaten doğal olarak tuzak orası. Doğal olarak da İran'a şu soruldu. Sen şu ana kadar burayı kapattın, mayınladın. Uluslararası hukuk falan bir şey demedik sana ama
3: nereye mayınladı pardon?
0: Yani buraya mayınladı iddia ediyor.
2: Kare bölge işte şu kare.
0: Keşmin
2: öz yani
3: kare
2: normal
3: yer,
2: savaş öncesi güzergahın geçtiği bölgeyi yani.
0: Ama Umman'ın kara sularının kısmını orası. Kapsamadığını söyledi. Sonra dediler ki sen burada bu hak sende varsa Umman'da da var. Sen uluslararası hukuka göre şu an haksız duruma düşüyorsun. Ve şu an İran'ın tartışılan kısmı orası. İran'a diyorlar ki sen şu ana kadar savaş diyordun. Hı-hı. Bu devletin burada bir egemenlik hakkı var.
2: Hı-hı.
0: Ve dolayısıyla sende nasıl bir egemenlik hakkın varsa bu da geçiyor ama Umman ne yaptı? Umman dedi ki biz hiçbir zaman için para almayacağız. Burası
2: evet.
0: eskisi gibi olacak. Uluslararası denizcilik kuralları burada geçerli olacak. Ve şimdi İran çok açık söyleyeyim çok akıllıca bir hamleyle sıkıştırıldı. Uluslararası anlamda şu an İran tuzağa çekildi. Şimdi İran bu rotaya saldırdığı andan itibaren uluslararası anlamda tazminat dahil birçok yükümlülüğü
2: beraberinde getirdi. Korsanlık olarak görülebilir Umman tarafından yaptı.
0: Bak burada yani Umman'la yani klasik sen de sordun işte. İran'a hak olan Umman'a niye hak olmuyor sorusunu sorduğun cevabı yok.
3: Şimdi ben sana o soruna hemen cevap vereyim. Öyle değil. Öyle değil Nezat'cığım öyle değil.
2: Nasıl öyle değil ya? Bak, nasıl öyle?
0: Bir anlasın.
3: Bakın. Bu bölgenin tamamını iyi gezmiş. Yakınlarım da orada ticaret yaptığı için biliyorum. Madde bir, yarın masada konuşulacak şey Türkiye modeli. Yani yarın masada Doha'da konuşulacak şey...
0: Hayır, burada öyle değil
3: dediğin yerlerisi. Ona da geleceğim. Yarın masada konuşulacak şey Türkiye modeli. Uluslararası Birleşmiş Milletler genel çerçevesi... uluslararası sulardan herhangi bir şekilde para alınamaz.
1: Yani tamam. Montrö modelini diyorsun zaten.
4: Evet. Montrö modeline geçeceğim. Boğazları modelini evet. söylüyorsun ama o farklı bir yapı hocam.
3: Ona geleceğim komutanım. Hemen tamam. yorum yaparsınız.
2: Sen önce burada neye itiraz ettin? Ben onu anlamadım.
3: Hemen ona
2: ben
3: geleceğim. Evet, anlamadım. Şu an burada görmüş olduğunuz yani Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler... buna Bahreyn, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin 40 bin tondan büyük gemileri... bakın çok önemli bir ayrıntıdır bu... Demin sen Singapur gemisine söyledin, oradan geleceğim. 40 bin tondan büyük gemilerin hiçbiri şu kavisle buradan dönmez. Çünkü Deniz Körfez'in en büyük özelliği şudur. Irak'tan başlar, bu görmüş olduğun alanda yani Arapların olduğu bölgelerde toprak çok sığdır. Deniz sığdır. Deniz sığ olduğu için gemiler genel itibariyle petrol dolumlarını 3 kilometrelik boru hatlarıyla yaparlar. Yani bu tamam. Kuveyt içinde geçerlidir.
1: Açıkta.
3: Açıkta yaparlar. Evet. İran için bu böyle değildir. Bender Abbas'tan başlar, Bender İmam'a kadar. Hani diyor ya coğrafya kader. Bazen karar verir. Hı hı. Hani bu hep anlatılır. Almanlar gittiler Rusya ama kış şartlarını dikkate almadılar. General kış ortaya çıktı.
1: Tabii Napolyon okumuş olsalar da evet, öyle olmazdı.
3: Burada da general coğrafya. burada da general coğrafya ortaya çıktı. Çünkü İran'ın bütün bu alandaki sahası... deniz sığ değildir. 40 bin tondan yüksek gemilerin hepsi de burada çok rahat hareket eder.
0: Anlayayım diye söylüyorum. 40 bin tondan büyük gemi şuradan geçemiyor mu?
3: Geçemiyor. 40 Peki, bin tondan tamam. yüksek İkincisi... gemi hemen geliyorum. Tamam. 40 bin tondan yüksek bir gemi geldiği zaman mecburen rotayı şu şekilde almak zorunda. Çünkü Çetin burası Er. Sığ olduğu için buradan dönüş yapamaz.
2: Çetin Er, evet. 2 dakikam var. Hemen, 2 dakikada bize hemen anlatıyorum.
3: 40 bin tondan yüksek gemi sığ olduğu için buradan dönüş yapamayacağı için saplanma ve hareket edememe ihtimali çok yüksek olduğu için genel itibariyle bütün bu bölgeden dolum yapan gemiler bugüne kadar hep olduğu gibi bu an çizilmiş olan bu pembe çizgiyi dikkate alarak geçiş yapıyorlardı.
4: Çetin Er bir soru. Yarın Türk modeli dedin özür dilerim. Evet. Bu bir konsorsiyuma doğru gidiyor. Bir çok taraflı bir 3-5 evet. ülkenin bir araya geldiği bir yapısal bir durum ortaya çıkıyor. Evet. ABD ona dahil olmak istiyor mu?
3: İstiyor. Hemen ona geleceğim komutanım. Burada Umman'ın korktuğu şey şu. Umman 3 parçalı bir ülke burada. Umman'ın ana karayla yani şu anda bu körfezde görmüş olduğunuz bölgeyle ana kara arasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Hatta küçük bir toprak parçası daha var Umman'ın. Ona nasıl bir şey? Hani Umman'ın içinde bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde bir devlet var. Onun için de yine bir Birleşik Arap Emirlikleri var.
2: Peki bir şey soracağım.
3: Dolayısıyla Umman İran'la şu anda savaşmayı göze alacak durumda değil.
0: Ben de bir şey soruyorum. Bu şeyden buradan, önce 40 bin tonluk gemiler. Evet. Bu savaştan önce nereden geçiyordu?
3: Aynen buradan geçiyordu.
4: O karenin olduğu
2: yer. Hayır, griden geçiyordu. Rota zaten grilerin olduğu
0: yer. Evet, grilerin olduğu yer rota.
3: Şöyle söyleyeyim.
0: Mevcut rota.
4: Hocam o anlaşmada madde madde ortaya koydur. Şu kadar tona şuradan bu kadar tona ama.
0: Bir şey söyleyeyim.
4: Griden diyorsunuz.
0: Griden geçiyor. Evet gridendi.
3: Bakın dünyada.
4: Savaş öncesi güzergah.
3: Bakın daha.
0: Onu söylüyorum savaş öncesi güzergah burası işte.
3: Normal standart geçişler şuradan sağlanıyor. Ama 40 bin tondan yüksek olduğu zaman bir gemi...
0: Onu itiraz ediyorum. Oradan geçiyor.
3: Bak Nevzat'cığım.
0: Ya siz bak arkadaşım.
3: Bakın ben tamam. sana söylüyorum. Rusya'dan bak daha 2 gün önce bir arkadaşım Rusya'dan buğday aldı, arpa aldı, getirdi. Şuradan geçirdi. Sorun yok. Eğer bir gemi buğday tamam. taşıyorsa, buğday taşıyorsa ya da herhangi bir madde taşıyorsa konteyner gemileri ve petrol gemileri. Bakın bu bölgeden çıkan yani dünyanın petrol ve enerji LNG taşıyan gemileri 40 bin tondan fazladır. 100 bin, ya, 80 bin ton.
4: Dolayısıyla bir cümle kattı.
3: Şuradan
2: bir cümle olsun hocam hiç vaktim kalmadı.
3: Çetin Er, ben Montrö'deki gibi uluslararası sulardan para alamam. Ama bunun adını şuna çevirelim.
0: İran'ın orayı mı ayınlaması lazımdı? Niye o gri bölgeyi mi ayınladı 40 bin? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani normal İran'ın orayı mayınlaması lazımdı.
3: Hiçbir geminin geçmesini...
0: Tamam o.
3: Hiçbir geminin geçmesini...
2: Bir şey diyeceğim hocam, bir şey olsun. Gerçekten kapatacağım.
4: Bu müzakere... Şimdi bakın hep ticaret gemilerine endekslendik. Ticaret gemileri var, savaş gemileri var. Bunların hepsi gece geçişini, gündüz... Efendim denizaltılar nasıl geçecek? Bunların hepsini o herhalde önümüzdeki evet. dönemde böyle bir... Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni esas alarak bir ayrıntı yapacaklar.
2: Bir cümle.
4: Diye düşünüyoruz.
3: Hemen.
5: Singapur gemisi önemli çünkü dünyada petrol transit geçişlerini sağlayan gemilerin %90'ı Singapur bayraklıdır. Singapur'un dışındaki diğer gemiler yük gemileridir. Birçok ülkenin vardır ama LNG taşıyan ve petrol taşıyan gemilerin %80'i Singapur bayraklıdır.
2: O yüzden vurulması o yüzden bu kadar büyük olay oldu diyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
4: Neden olmaz biliyor musun?
2: Burada Montrö.
4: Montrö'nün temel taşı Türk Boğazları tek devletindir.
6: Nedeni şu.
4: Burada iki devlet.
2: Evet, burada iki devlet.
5: Buradan sizden geçişleri sağlayacağım, trafiği sağlayacağım, sigortayı sağlayacağım.
2: Burası için konuşulan ancak belki Malakka Boğazı'nda hizmetlerin karşılığında aldığın bedeli alabilir. O da Montrö gibi olmaz. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma.
6: Bu arada ilk defa bütün
2: konuklar... Çetin Erçetin, Deniz Tanzi.
7: Açık ve net. Bu bir karayolu ve deniz yolu ticaret savaşı.
2: Evet, siz de son manşeti atmış hocam, oldunuz. Profesör Doktor Kerem Aydın, Doktor Çağlar Özer. Çok teşekkür ediyorum. Hadi buradan hep beraber reklama gidelim.
8: Plantek'le devam edecek. Plantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. İyi geceler, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: tehdit diline geri dönen Trump bu müzakerelerden neler bekliyor? Orta Doğu acaba yeni bir savaşa mı sürükleniyor? Hoş geldiniz Gece Raporu'na. Hepsini tartışacağız. Evren Aydın ben. Ama önce özetler. Kabus geri döndü. Orman yangınlarından bahsediyorum. Yurtta 3 kentte peş peşe yangınlar çıktı. Bursa ve Çanakkale'de yangınlar kontrol altına alındı. Bu güzel haber. İzmir'de ise mücadele devam ediyor. Birazdan ayrıntılarını vereceğim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da NATO parlamento başkanlarına hitap etti. İttifakın mevcut durumuna değindi. Geleceğine ilişkin de çok önemli mesajlar verdi. O konuşmayı da birazdan ekranlara taşıyacağız. Ve ABD-İran hattında saldırılar vardı. Tansiyon arttı. Şimdi Doha'da İran'la yeni bir görüşme yapılacağını duyurdu. Ancak İran'dan farklı açıklamalar geliyor. Peki taraflar yeniden masaya oturabilir mi? Konuğumuzla enine boyuna değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Gece raporunda ilk durağımız İzmir olacak. Kentte ziraat alanında başlamıştı yangın ve makilik alana sıçradı. Yangın dört koldan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alınabildi. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yakındaki makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakındaki yerleşim alanında tehdit eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alınabildi ancak yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar şu dakikalarda devam ediyor. Bu arada Almanya'nın kuzeyindeki Stade kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi ve silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olay Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana geldi. Gençlik Bakım Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Olayın ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu arada Alman polisi şüphelilerden birinin Türk kökenli Alman vatandaşı olduğunu bildirdi. Olayın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor. Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok diyen Erdoğan, Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi.
1: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
1: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Peki NATO zirvesine, bu tarihi zirveye artık sayılı günler kala, Ankara'da durum ne, ona da bir göz atalım. Trafik ve asayiş denetimleri başkente artırılmış durumda. Pek çok noktada araç ve şahıs kontrolleri yapılıyor. Bu arada kurallara uymayan sürücüler hakkında da gerekli işlemler uygulanıyor.
3: Hem asayiş hem trafik ekipleri sahadaydı. Araçlar durduruldu. Detaylı arama yapıldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi denetimler artırıldı. Kentin pek çok noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca kritik noktalarda araç geçişleri kontrol edilmeye başlandı.
4: Zirveye sayılı günler kala başkentte de güvenlik önlemleri artırıldı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nde araçların içleri arandı.
3: Zirvenin yapılacağı Beştepe'nin çevresindeki yollar 6, 7, 8 Temmuz'da tamamen trafiğe kapatılacak. Bazı yollar konvoy güzergahı olması sebebiyle konvoy geçişi esnasında geçici olarak kapatılacak. Kent genelinde hangi yolların kapalı olduğuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
4: Denetimlerin yapıldığı bir başka noktaysa Çukurambar'daki Ufuk Üniversitesi Caddesi'ydi. Bu bölge özellikle ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı iddia edilen otele yakınlığıyla dikkat çekiyor.
3: NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği 7-8 Temmuz'da başkentte 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak.
0: Siyasetten notlara bakalım şimdi birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma gözler. Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek, ardından da harekete geçirmesi bekleniyor. Bu arada Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen o parti içinde yeni parti adının öne çıktığı belirtiliyor.
3: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçimi ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmek de güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak. Genel merkezlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Merkez Yönetim Kurulu'ndan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
0: Peki haberimizde bahsettiğimiz bu yeni parti iddiaları konusunda Özgür Özel ve kurmayları neler düşünüyor, ona bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi, ilçeleri dolaştı, esnafla da bir buluşması vardı ve burada yeni parti iddialarına değindi. Biz yeni bir siyasetin içindeyiz dedi Özgür Özel.
5: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
6: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
5: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı
7: bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik.

Efendim iyi geceler. Habertürk burası. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Orta Doğu'da yeni haftaya kırılgan ateşkesin gölgesinde soru işaretleriyle ve belirsizliklerle başlıyoruz. ABD-İran hattında Hürmüz'de artan gerilim masadaki barışı sarsarken Amerikan Başkanı da elçilerini bölgeye yollama kararı aldı. Peki

0: Kadir İnanır'ı, onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise 1915 olaylarına dair karar alan İsrail hükümetine tepki gösterdi. Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya yaymak için suç işlemeye devam etmektedir ifadelerini kullandı. Çelik, Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği sözde kararın Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğuna dikkat çekti. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır dedi. İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları soykırım olarak tanıma kararını Ermenistan'dan açıklama geldi. Başbakan Nikol Paşinyan konuştu. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz dedi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armin Press'in haberine göre Paşinyan lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından karara ilişkin soruyu yanıtladı. Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz ifadelerini kullandı. Olayın bir silah olarak kullanıldığını söyledi. Sürecin Ermenistan'ın çıkarlarına da uygun olmadığını belirtti. Bu arada Azerbaycan'dan da İsrail'in iddialarına ilişkin tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı kaydedildi. İsrail hükümetinin aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Washington-Tahran hattında tansiyon, hafta sonu yaşanan o karşılıklı saldırılarla, misillemelerle yeniden alevlendi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı, ancak Amerikan basını tarafların yarın Katar'da, Doha'da bir araya gelebileceğini öne sürüyor. İran'dan da bu hafta için bir görüşme planlanmıyor açıklaması geldi. Amerikan Başkanı Trump ise ısrarcı, Doha'da görüşme olacak dedi Donald Trump.
2: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Katar'da görüşmenin olacağını iddia etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Axios haber sitesi tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Washington'dan iddiayı doğrulayacak açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barış istediğini belirterek, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme olmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı teknik heyetin Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Amerikalı yetkililerin Katar gezisinin İran heyetinin ziyaretiyle ilgisi yok dedi. İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir görüşme olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Toplantının ardından konuşan Garib Abadi, Umman Hürmüz'ü yönetme mekanizması konusunda işbirliğine istekli değilse İran bu çalışmayı ilerletecek dedi. Tahran yönetimi ayrıca Boğaz'da mayın temizleme konusunda işbirliği yapacak ülkelere kapıyı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş. Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının en hassas başlıklarından biri Hürmüz'le birlikte. Aslında Lübnan ve İsrail ile Lübnan arasında aslında bir çerçeve anlaşma var. Ama buna rağmen sular durulmuyor. Çünkü İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği o iki pilot bölgeden çekilecekti. Ama bu konuda direnmeye devam ediyor. Peki Hizbullah tarafı? Hizbullah ise saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklıyor.
3: Lübnan'da tansiyon düşmedi. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmedi. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmış. Taraflar çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Hizbullah lideri anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki iki pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde ordunun gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı. Haberde İsrail tarafının sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği de vurgulandı. Çerçeve anlaşmada geri çekilme ilişkin net bir takvimin yer almadığı, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddia edildi. Anlaşma kapsamında iki pilot bölgenin tek uygulama alanı olarak kalacağı ve sayısının şu aşamada artırılamayacağı öne sürüldü. Anlaşmaya ilişkin detaylar şekillenirken İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısının vurulduğunu duyurdu. 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu iddia edildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek bu saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
1: NATO'nun kurucu anlaşmasında 14 madde yer alıyor. Ancak en çok gündeme gelen, en çok konuşulanı 5. madde ki o maddeye göre bir üyeye saldırı tümüne yapılmış sayılıyor ve tüm taraflar beraber eyleme geçebiliyor. Peki bu madde tarihte daha önce hiç devreye girdi mi? Habertürk Dış Haber Editörü Elif Önder bu kritik sorunun yanıtını aradı.

0: 12 kurucu devlet Washington'da masaya oturdu. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin ardından 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzaladı. NATO'yu kuran anlaşmada 14 madde yer aldı. O maddeler arasından ikisi öne çıktı.
1: NATO'nun 4. maddesi bir danışma mekanizması olarak işlev görüyor. Bu maddede taraflardan birinin güvenliği tehdit edilirse tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaktır deniyor. 5. madde ise NATO'nun kalbi niteliğinde. Bu maddede taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda tüm taraflar meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli görülen eylemlerde bulunacaktır ifadeleri yer alıyor. Tüm taraflar için önemli olan bu madde NATO tarihinde yalnızca bir kez kullanıldı.
0: Tarih 11 Eylül 2001. O gün New York, İkiz Kuleleri'ne yönelik terör saldırılarına uyandı. Saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ertesi günü, yani 12 Eylül'de 4. madde devreye girdi. NATO üyeleri olağanüstü toplandı. ABD'ye yapılan saldırının dış kaynaklı olduğu teyit edilirse, 5. maddenin değerlendirilebileceğine karar verildi. 2 Ekim 2001'de ABD hükümeti, saldırının El-Kaide tarafından Afganistan'dan planlandığını kanıtladı. Kanıtların sunulmasıyla 5. madde devreye girdi. NATO'nun 5. madde kararı Afganistan işgalini kapsamadı. ABD operasyonu müttefiklerinden bağımsız yürüttü. İttifak da 2014'e kadar güvenlik operasyonunu sürdürdü. Afganistan bu maddenin yalnızca ilk değil, son kez işletildiği olay oldu. 5. madde bir daha uygulanmasa da tartışmalar bitmedi. 2025 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede 5. madde yeniden gündemdeydi. Tartışmayı başlatan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.
2: Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane.
0: O sözlerin ardından liderlerden peş peşe açıklama geldi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, 5. madde çok açık. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için derken, NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı

0: Pahalı olduğu benim için tamamıyla net, dedi. Polonya, Norveç ve Finlandiya'dan da benzer açıklamalar geldi. Tartışmalara noktayı koyan yine ABD Başkanı oldu.
1: Your goals for NATO and Article 5 today.
2: We're with them all the way.
3: Gece raporuna devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşacağız ki denizdeki savaşın masadaki barışı sarstığı, belirsiz hale getirdiği günlerden geçiyoruz. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt bizlerle birlikte her şeyi konuşacağız. Orta Doğu'daki son durumu. Hocam hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
4: Hoş bulduk Evren Bey. İyi yayınlar.
3: Çok sağ olun efendim. Şimdi Trump karşılıklı saldırılara rağmen Katar'da İran'la bir görüşme olacak dedi ama İran tarafına baktığımızda bir görüşme planımız yok diyor. Şu dakika itibariyle tabii bir değişiklik olur mu şu an bilemeyiz ama buna rağmen Trump elçilerini bölgeye gönderecek. Şimdi burada hocam iki farklı kritik soru ortaya çıkıyor. Birinci olarak Trump bu görüşmelerden, Katar görüşmelerinden ne bekliyor ve mutabakat zaptı kalıcı bir barışa doğru atılmış bir adım mıydı sizce, yoksa yani çatışmayı geçici olarak askıya almak için kullanılan bir mekanizma mı acaba?
4: Evet Evren Bey, ikinci sorumuzdan başlayalım isterseniz. Lütfen. Yani normal şartlar altında tabii ki mutabakat zaptının her zaman bir sonraki adım için bir hazırlık olduğu ve kalıcı anlaşmaya, kalıcı barışa doğru bir önemli bir adım, önemli bir aşama olduğu kabul edilir. Fakat burada önemli meseleler var. Yani bu varsayıma gölge düşüren. Birincisi, her şeyden önce sahadaki durum pek de stabilize olmadı.
3: Evet.
4: İkincisi, aslında çatışmaların sonunda tek bir tarafın diğer tarafa bütünüyle galip gelip şartlarını kabul ettirdiği bir durum da söz konusu olmadı. Yani ne Amerika bütünüyle zafer kazandı, ne İran diz çöktü, ne de bunun tersi oldu. Dolayısıyla taraflar aslında bir şekilde sahadaki pozisyonlarını güçlendirmek üzere mi masaya oturmuşlardı? Bu soru ön plana çıkıyor ve belli ki biraz buraya doğru gideceğiz gibi. Tabii sahadaki gelişmeler aslında bir anlamda masayı da yönlendiriyor ve muhtemelen Trump'ın Doha'da yapılması ya da en azından yapılacağını söylediği toplantı da biraz sahadaki gelişmeler tarafından yönlendiriliyor diyebiliriz. Şöyle ki dikkat ederseniz ve hepimizin aslında canlı yayında izlediği üzere bu mutabakat zaptına rağmen taraflar karşılıklı olarak yine birbirlerine saldırdılar. Yani İran'ın Hürmüz'den geçen gemilere saldırdığı gerekçesiyle Amerika İran'a yönelik İran'ın füze tesislerine ve silahlarına yönelik çeşitli saldırılar düzenledi. Tabii şimdi Trump'ın bu Doha'da toplantı yapılacak sözünün arkasında bence bu gelişmeler var. Fakat İran tarafından şaşırtıcı bir şekilde bir görüşmenin planlanmadığına yönelik iddiası,
3: evet,
4: fazlasıyla yani Trump'ın ne söylediğini, ne için söylediğine dair aslında görüşlerine gölge düşürüyor diyebiliriz.
3: Kıymetli hocam, sanki o güven bunalımı bir noktada aşılmış gibi duruyordu birkaç hafta önce ama son saldırılarla yeniden bir zedelenme sürecine girmiş olabilir mi? Ne dersiniz?
4: Yani aslında güven bunalımı mutabakat sırasında dahi, mutabakat zaptının imza töreni sırasında dahi nüksetti biliyorsunuz.
3: Evet,
4: çünkü
3: Trump'ın tehditlerini o zaman bile işitmiştik.
4: Evet, tam da mutabakat imza töreni düzenlenirken Trump'ın tehditleri ve buna karşı İran delegasyonunun aldığı aksiyon bu güven bunalımının aslında devam ettiğini, belki de güvenin hiç oluşmadığına işaret ediyordu. Fakat nihayetinde bir mutabakat zaptı imzalandı, yani 14 maddelik ve bu mutabakat zaptından sonra aslında tarafların teknik görüşme faslına geçeceğine dair bir hava oluşmuştu. Şimdi aslında hem karşılıklı saldırılardan hem de Trump'ın Doha'da görüşmeler olacak demesine rağmen İran tarafının bunu yalanlaması mutabakat zaptının farklı yorumlandığına işaret ediyor. Yani tarafların mutabakat zaptında öne sürdükleri veyahut da taahhüt ettikleri durumlara, yani verdikleri sözlerde durmadığını da anlayabiliriz buradan. Çünkü mutabakat zaptına göre aslında işte Hürmüz Boğazı savaştan önceki durumuna dönüşecekti. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldıracaktı. İran ablukasını kaldıracaktı vesaire vesaire. Fakat baktığımızda yani durduk yere bu karşılıklı saldırılar neden başladı? Bunun altında iki ihtimal görüyorum. Ben birincisi özellikle Amerika'nın mutabakattan sonra aslında anlaşma maddelerinden çok hoşnut kalmaması biraz buna yol açmış olabilir. İkincisi de mutabakata yansıyan

0: olmayan çeşitli maddelerin verilen taahhütlere uyulmadığını da aslında düşündürüyor bize.
1: Hocam
0: Yani
1: tam siz bu
0: kamuoyuna
1: cümleyi kurarken,
0: açıklanmayan...
1: çok özür dilerim kesmek zorundayım ki, tam siz bu cümleyi kurarken İran tarafından Pezeşkian'dan bir açıklama var. Tam da ifade ettikleriniz üzerine hocam, karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreçtir diyor Pezeşkian şu an yaptığı açıklamada ve Amerikan tarafı anlaşmaya uyarsa biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz diyor. Tam bu anda paylaşmak istedim. Buyurun hocam ek olarak.
0: Evet, teşekkürler Evren Bey güncelleme için. Yani aslında burada dediğim gibi hani mutabakat zaptındaki maddelerin hangisi uygulanmadı diye baktığımızda bu soru cevapsız kalıyor. Çünkü birkaç gün en azından işte 17 Haziran'dan birkaç 2-3 gün öncesine kadar taraflar gayet sakin bir şekilde mutabakatı devam ettirdiğine dair bir izlenim veriyordu. Fakat bir anda işte İran'ın çeşitli gemilere saldırması, buna karşılık Amerika'nın İran'a yönelik saldırı dalgaları düzenlemesi, dediğim gibi acaba üzerinde mutabakata varılmış fakat metne yansımayan maddeler var da onlara mı uyulmuyor? Yoksa tarafların mutabakat metninden anladıkları ve beklentileri farklı mıydı sorulara karşımıza çıkıyor. Bu anlamda mesela Lübnan oldukça somut bir örnek. Normal şartlar altında işte ateşkesin Lübnan'da da uygulanması gerekiyordu. İsrail'in muhtemelen İran'ın İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi beklentisi vardı. Fakat İsrail Lübnan'daki saldırılarını artırmasa dahi kontrol alanlarını o günden bugüne artırmasa dahi Lübnan'dan çekilmeyeceğine dair çeşitli açıklamaları var. Yani acaba İran tam da bu sürece yönelik hayal kırıklığıyla hareket ederek mi acaba Hürmüz Boğazı'nı yeniden kitlemeye, kapatmaya dönük adımlar attı? Bunlar meseleyi anlamak için tabii ki sorabileceğimiz sorular. Fakat görünen o ki yani normalde Amerika Birleşik Devletleri evet İsrail'i de durdurdu. Lübnan'da saldırılarını devam ettirmeyeceğine dair çeşitli baskılar düzenlediğini biliyoruz. İsrailli yetkililer de bunu açıklıyor. Fakat öte yandan İsrail'in bu anlaşmanın altına imza atmadığı gerçeğini de göz önünde bulundurmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri bunu telafi etmek için bir başka mekanizmayı harekete geçirdi biliyorsunuz. Yani Lübnan'la İsrail'i masaya oturttu Amerika'da ve oradan da bir mutabakat çıktı. Fakat maalesef bu tarz mutabakatlar İsrail'in saldırılarını ve bir şekilde kontrol alanlarını genişletmek için, sınır ihlali, egemenlik ihlali gerçekleştirmek için yetmiyor. Dolayısıyla muhtemelen İran'ın Amerika'dan beklentisi İsrail'i bütünüyle durdurması, Lübnan topraklarından çekilmesini sağlaması. Fakat İsrail'in bu süreçten beklentisi tam aksine Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Hizbullah'ın
1: Evet.
0: kendisine yönelik tehdit algılamasının sıfırlanmasıydı. Dolayısıyla hani mutabakat metnine rağmen önemli noktalar üzerinde hala tarafların oldukça farklı anlayışlara, farklı algılamalara sahip olduğunu ve bu düzlem devam ettikçe aslında mutabakatın zaman zaman delinmesini de artık sanırım normal karşılayacağız.
1: Hocam Trump'la Netanyahu hattında en çok gerginlik üreten noktalardan biri geçtiğimiz süreçte Lübnan olmuştu. Bundan sonraki süreçte şimdi baktığımızda Lübnan'da yani Lübnan'ın güneyini hedef almaya devam ediyor halen İsrail. İşte iki pilot bölgeden çekilecekti. Bu konuda çekilmemekte ısrarcı gibi duruyor. Sizin de söylediğiniz gibi işte Hizbullah silah bırakana dek biz işgalimizi sürdüreceğiz diyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir baskı görebilir mi İsrail yönetimi?
0: Yani şöyle aslında Trump sözlü olarak İsrail'e baskı yapıyor Lübnan konusunda
1: Evet.
0: Evren Bey. Fakat İsrail ile Lübnan arasında imzalanan mutabakat zaptı ve yine o mutabakat zaptına paralel olarak imzalanan güvenlik metni ki güvenlik metni sanırım bugün yayınlandı. Orada önemli maddeler var. Ve Lübnan hükümetinin kapasitesinin yetmeyeceği, kapasitenin üzerinde çeşitli sorumluluklar yüklendiğini görüyoruz. Yani bir anlamda Lübnan hükümetinden bütünüyle neredeyse Hizbullah'ı bertaraf etmesini, etkisizleştirilmesi bekleniyor. İkincisi Lübnan ordusu ile yani aslında neredeyse var olmayan bir ordudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da not edelim.
1: Varlığa yok
0: İle
1: arası bir ordu.
0: İsrail güven... Aynen öyle. İsrail güvenlik güçleri arasında oluşturulacak bir mekanizmayla bu sürecin takip edilmesi öngörülüyor. Bugün yayınlanan güvenlik mutabakat metninde. Fakat yani aslında bu madde, bu son söylediğim madde, Lübnan ordusu ile İsrail'in ortak mekanizması, neredeyse İsrail'e Lübnan'da alan açan bir içeriye bir mahiyete sahip. Lübnan ordusundan işte sizin ifadenizle varla yok arasındaki bu ordudan Hizbullah'ı ve diğer

0: bütün silahlı grupları, resmi olmayan silahlı grupları tasfiye etmesine yönelik beklenti ise hakikaten çok gerçekçi değil.
1: Gerçekçi
0: Ve
1: değil.
0: burada baktığımızda Lübnan'ın İsrail işgaliyle İsrail'in sürekli Hizbullah'ı gerekçe göstererek yaptığı işgalden dolayı Hizbullah'ın silahsızlandırılması arasında ciddi anlamda sıkıştığını ve bu sıkışıklıktan kurtulmak için aslında Amerika'da masaya oturduğunu söyleyebiliriz. Fakat tam da bu masadan çıkan mutabakatların bu düğümü çözeceğini düşünmek fazlasıyla naiflik olur diyebiliriz. Çünkü Lübnan ordusunun, Lübnan devlet kapasitesinin maalesef bu anlaşmayı uygulayabilecek bir kapasiteye sahip değil. Ve tam da İsrail aslında bunu gerekçe göstererek önümüzdeki dönemlerde Lübnan'daki kontrol alanlarını genişletmesi de söz konusu olacak gibi duruyor.
1: Bir diğer düğüm atılmış noktaya da gidelim hocam. Çünkü son birkaç dakikamız şu Hürmüz'deki duruma ilişkinde neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi Tahran'ın Hürmüz'de gemi trafiğini tehdit ettiğini iddia ediyor Amerika ve eğer bunu sürdürürse İran'ın askeri altyapısını ben hedef almaya devam edeceğim diyor ki hafta sonu yaşanan gerilim zaten tüm bu sürecin bize ne kadar kırılgan olduğunu anlattı ama şunu anlamaya çalışıyorum. İran'ın Hürmüz'ü kontrol altına almak için yani ne kadar ileri gidebileceğini anlamaya çalışıyorum sizden ve tarafların bu Hürmüz konusundaki pozisyonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın. Sizce pozisyonlar ne zaman netleşir?
0: Yani aslında pozisyonlar baktığımızda tutum olarak net Evren Bey. Fakat tarafların birbirlerinden beklentilerini yerine getirmeleri konusunda ciddi bir ihtilaf söz konusu ve aslında İran biraz hal diliyle Amerika'ya şunu söylüyor. Tamam, ben Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağım. Fakat benim ile Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi şirketleri arasında bir şekilde o gemilerin hani yönlendirilmesi diyelim ve buna benzer hani sosyal hizmetlerin sağlanması, navigasyon hizmetlerinin sağlanması noktasında orada şirketlerle anlaşıp bu geçişlerden bir gelir elde etmek istiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bunun mutabakata aykırı olduğunu ve bütünüyle Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi statüsünde geri dönülmesinde ısrar ediyor. İran'ın kendisinin tasarladığı hamlelerin veyahut da Hürmüz üzerindeki tasarrufunun bir tür Hürmüz'ü bütünüyle kontrol etmek olmadığını, buradan bir çeşit gelir elde etme gerekçesiyle bu adımları atacağını söylüyor. Fakat Amerika tarafından bu mesele bütünüyle farklı algılanıyor ve İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmesinin ilk adımı olarak algılanıyor. Şimdi mutabakat metnine baktığımızda evet yani gerçekten o maddeler üzerinde anlaşmaya varıldıysa ve bir şekilde gizli maddeler, açıklanmayan maddeler yoksa aslında İran'ın Hürmüz'den geçen gemilerden herhangi bir şekilde bir ücret almaması ve Hürmüz'ün işte savaş öncesi statüsüne dönmesi gerekiyor. Fakat muhtemelen İran yani bu savaştaki maliyetlerini telafi etmek ve Hürmüz üzerindeki kontrolünü sağlayarak bir daha saldırıya uğramamayı garanti etmek adına bu adımları attığını görüyoruz. Ve bunun da bir gerilime sebep olması da kaçınılmaz oluyor. Yani kısacası ortadaki mutabakata rağmen bu mutabakatın taraflar açısından ne ifade ettiği ve nasıl algılandığı noktasında hala ciddi ayrımlar söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu ne zaman netleşir? İşte bizim teknik müzakereler dediğimiz faslın açılması ve her bir konunun kendi içerisinde detaylı bir şekilde tartışılarak, müzakere edilerek bir sonuca varıldığı andan netleşeceğini söyleyebiliriz. Fakat şu anda bu ortam böylesi bir müzakere ve tarafların bütünüyle üzerinde anlaşacağı noktaların belirlenmesi için elverişli mi diye sorarsanız aslında bu şartların, bu atmosferin, bu ortamın çok daha uygun olduğunu da söylemek zor.
1: Yani bir yandan zaman her şeyin ilacı olabilir diyoruz Orta Doğu'da ama bu kadar da olumlu konuşmak da zor ki mutabakat zaptını sizin de söylediğiniz gibi efendim yorumlama biçimi arası, açısından her iki ülke arasında çok ciddi farklar var. Bakalım Katar'da bu durum aşılabilecek mi yoksa yeni düğümler mi ortaya çıkacak? Sizin gibi kıymetli hocalarla konuşarak anlamaya çalışacağız. Çok sağ olun hocam. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt'la Orta Doğu'nun gündemini konuştuk. Teşekkürler katkı için.
0: İyi yayınlar, iyi
1: Sağ olun
0: akşamlar.
1: efendim. Gidelim bir Venezuela'ya da bakalım. Şiddetli depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719 oldu. Yaklaşık 50 bin kişiden de haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
2: Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

0: Venezuela 24 Haziran'da peş peşe iki büyük depremle sarsılmıştı. Aramaların merkezinde depremlerden en çok etkilenen La Guaira bölgesi bulunuyor. Ekipler hafta sonunda 33 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Depremden sonra haber alınamayanların sayısı ise yaklaşık 50 bin. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılarsa hükümete tepkili. La Guaira'da bir yolu kesen depremzedeler kendilerine ekipman verilmediğini savunuyor.
1: Bize yardım etmiyorlar. Bölgeye girmemize izin vermiyorlar. Sadece fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bize ekipman vermiyorlar. Yakınlarımız burada.
0: Arama kurtarma çalışmalarına dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 2600 kurtarma ekibi de katılıyor. Köpekler ve hassas cihazlarla enkaz altında yaşam belirtisi aranıyor. Depremzedelere yardım ulaştırma çabaları da sürüyor. Peru'da yaşayan Venezuelalılar ülkelerine yardım göndermek için çalışma başlattı. İçme suyundan ilaca kadar birçok yardım malzemesi toplandı. Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Enkaz altında kalanların sayısı bilinmezken hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
2: Avrupa'nın sıcak havayla savaşına bakacağız. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü, aştı bile. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları da yaşanıyor. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi konusunda uyarmaya devam ediyor.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
3: Dairem en üst katta, güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
0: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
4: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
0: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
5: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
0: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
2: Avustralya hükümeti 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanacak azami para cezasını iki katına yükseltecek. Ayrıca platformlar önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla da yükümlü olacak.
0: 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı. Gençler yasağa deldi. Avustralya hükümeti bir kez daha harekete geçti. Şirketlere yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Bu sayede gençlerin sosyal medyanın zararlı etkisinden etkilenmesinin önüne geçilmek istendi. Fakat gençlerin büyük bir kısmının hala sosyal medya platformlarına girdiği tespit edildi. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Hükümet yasağın uygulanması için yeniden harekete geçti. Kurallara uymayan platformlara uygulanacak azami para cezası iki katına çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte ceza miktarı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseldi. Ayrıca aralarında Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu 10 popüler platform

0: forma, yaş doğrulama sistemlerini güçlendirme zorunluluğu getirildi. Hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte Avustralya, E-Safety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkilerini de genişletiyor. Buna göre sosyal medya şirketleri ve yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf firmalar aldıkları önlemleri belgelendirmek ve hükümete raporlamakla yükümlü olacak.
1: Sosyal medya kullanımı ile ilgili bir haber daha. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi ve burada sosyal medya nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz uyarılarda bulundu. Kişisel reklama yönelik şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım dedi.
2: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
3: Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şov amaçlı kullanmayın dedi.
2: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Vatandaşla iç içe olun mesajı da verdi.
2: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. Gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğim, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
1: Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na yapılan gösterideki ifadeleri gösterildi. Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi. Komedyenin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarına yayılan gösteriden kesitlerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde de erişim engeli getirilmişti. Şanlıurfa'da iş bulma vaadiyle 85 kişiyi 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı belirlenen şebeke operasyon yapıldı ve 5 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve farklı kişilere ait kişisel bilgilerin bulunduğu iş başvuru formları ele geçirildi. Şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde konuştu. Küçükbaş hayvan varlığımız %11 oranında arttı dedi bu yeni bir açıklama. Terörsüz Türkiye süreci sonrasında oluşan iklimde en hızlı sonucun hayvancılıkta alınacağına dikkat çekti.
4: Burada amacımız hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan üretimi büyütmeye gayret ederken verimi yükseltmek ve kırsal refahı da güçlendirmektir.
0: Hayvancılıkta verimliliğe işaret etti, terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı.
4: Özellikle terörsüz Türkiye yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini bakanlık olarak bizler gerçekleştirdiğimiz için ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında ilk hayvanların teslimi töreninde konuştu. Artan küçükbaş hayvan sayısına dikkati çekti.
4: Asıl hedefimiz yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak. Yeni yol haritamızın uygulamaya başladığı andan itibaren bugün itibariyle küçükbaş hayvan varlığımızda %11'lik bir artış meydana geldi. Bunu da ilk kez burada kamuoyumuzda duyurmuş olayım.
0: Bakan Yumaklı proje kapsamında ilk hayvanlarını teslim almaya kazananlara belgelerini takdim etti.
1: Son birkaç yılda özellikle bu ekranlarda eğer tarımı konuşuyorsak, tarımla ilgili mevzuları konuşuyorsak bunun yanında mutlaka kuraklığı da konuşuyoruz. Ama bu yıl neyse ki yağış arttı. %30-35 oranında bir artış var ve bu da tabii ki tarımsal üretime de yansımış durumda. İşte bu dönem rekolt artışı beklenen çok sayıda ürün var. Onlardan biri de buğday. Trakya'da ise hasat zamanı ki buğdaydaki verimden bugünlerde çiftçi bir hayli mutlu.
5: Geçen yıl kuraktı çok. Kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
0: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
6: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
0: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
7: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi. Ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
8: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
6: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
0: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
6: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
1: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüşebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödemeye hazırlanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren olacak bu ve 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Şimdi buraya atılacak ürün başına da ödeme yapılacak. Ambalajların bedeli ise dijital cüzdanda birikecek.
9: 1 Temmuz itibariyle
0: şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak. Evet, market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri saha operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
1: İşveren ve yeni mezun gençler arasında giderek artan, büyüyen bir maaş anlaşmazlığı var bugünlerde. Şimdi gençler diyor ki ben 4 yıl üniversitemi okudum. Bundan sonra yüksek maaşlı bir işe girebilirim. Beklenti bu yönde. İşverenlerin önceliği ise çok daha farklı. Peki kim ne düşünüyor bu konuda ve kim haklı? Dilara Civelek sokağa indi. Her iki tarafa da sordu. İşte yanıtları.
10: Maaş beklentimiz yani 200 bin lira falan. Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
0: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
10: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200.

0: iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
1: Yeni mezun öğrenciler, üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
2: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
3: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
4: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
4: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
1: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
6: 45 artı 10 yemek, 55 belki. Yani o da iyi senaryoda buluyorsa yani.
7: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
5: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
4: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
8: Gece raporunun radarına takılan çok renkli görüntüler var. Bir rekor denemesi var hemen arkamda, birazdan izleyeceksiniz. İstanbul'dan görüntüler. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde 5000 folklorcu aynı anda horon oynadı. Hal böyle olunca da Guinness Rekorlar kitabına giriş yaptılar. Buyurun.

0: kemençe çalmaya başladı, binlerce folklorcu ritme uydu. Aynı anda horon oynayan folklorcular rekor kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Horon Bizumdur sloganı ile yola çıktı. Farklı illerden gelen 5000 folklorcu İstanbul Maltepe etkinlik alanında buluştu. Renkli kostümleriyle el ele tutuşan folklorcular kemençenin çalmasıyla birlikte rekor için oynamaya başladı. Müzik 5000 kişi aynı anda 3 dakika boyunca horon oynayıp Guinness Rekorlar kitabına girdi. Halk Oyunları Federasyonu'nun gelecek yıl hedefi İzmir'de 15 bin kişiyle zeybek rekoru kırmak.
1: Geçen yıla dair ölüm nedenleri açıklandı. TÜİK duyurdu. Öne çıkan ölüm nedeni aslında bu yılda değişmedi. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki nasıl uzun yaşarız? Bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde. Bakalım.
2: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
0: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
3: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres. Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları. Sınav stresleri olsun. İşte yanlış beslenme.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
4: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
5: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
0: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
6: Stres kalbi tetikler.
3: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
7: Kalbi oran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
8: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
0: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
8: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
3: Yakın bir zamanda bir akrabamız

0: kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
1: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
2: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
3: Sağlıklı bir yaşamın şifreleriyle araya gidiyoruz. Birazdan devam edecek Gece Raporu.

0: Evet, yeni bir güne adım atmak üzereyken gece raporuna ikinci dilime başlıyoruz. Yeni günün başlıklarına sizlerle birlikte bakacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 1915 olaylarına ilişkin karar alan İsrail hükümetine tepki gösterdi. Filistin halkına yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır diyen Çelik, soykırım şebekesinin sözde bu kararı hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır ifadesini kullandı. Bu arada İsrail'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararına Ermenistan ve Azerbaycan'dan da tepkiler var. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sürecin Ermenistan'ın çıkarlarına uygun olmadığını belirtirken Azerbaycan'dan da tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı açıklaması geldi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemekte verdi mesajlarını. NATO zirvesi için beklentimiz çok diyen Erdoğan, Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağını oluşturmalıyız dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise İzmir'deydi, ilçeleri dolaştı ve esnafı ziyaret etti. Yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu Özgür Özel. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz, yeni siyaset müjdeliyoruz dedi. Bu arada komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Göktaş, dini değerleri aşağılamayla suçlanıyor. Zorunlu trafik sigortalarında ise 1 Temmuz'dan itibaren artık yeni bir dönem başlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaza sonrası değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak. Değişim gerektiren durumlarda ise orijinal parça kullanımı zorunlu tutulacak. Bu arada Türkiye Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülkelerin başını çekiyor. BTK'nın 2026 yılının ilk çeyreğine ait raporuna göre mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirilmiş. Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel siyaset, bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.
1: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
0: Tabii bu arada milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için cuma günü bekleniyor. Enflasyon rakamları açıklanacak. Şimdi Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark meydana gelmişti. Şimdi bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam da memur maaş zammının üzerinde olacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak.

0: Olacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve bağ kurullarının emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
1: Terörle mücadele tüm boyutlarıyla devam ediyor, hız kesmiyor. Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları kapsamında da 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ikna çalışmaları yürütüldü. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu arada 5 terör örgütü mensubu hakkında adli işlemlerse devam ediyor. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü biçimde sürdürmeye devam ediyoruz denildi. Türkiye NATO zirvesine hazırlığını devam ettirirken zirve öncesinde İstanbul'da NATO parlamenterler zirvesi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş artık dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
2: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir.
0: NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine seslendi, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
2: Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yaptı. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını hatırlattı.
2: Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
0: Numan Kurtulmuş sözü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına getirdi. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi, NATO'dan destek istedi.
2: İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
0: Türkiye'ye uygulanan ambargoları da eleştirdi.
2: İttifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
1: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da atacak, ittifakın tüm dünyaya mesaj vereceği lokasyon Türkiye'nin kalbi olarak da tarihteki yerini alacak. Peki zirve neden Ankara'da gerçekleştiriliyor? Müttefiklerin bir araya gelmesine Ankara nasıl belirlendi? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'in hazırladığı habere gidelim.

0: NATO'da eskiden yardım alan ülke pozisyonundan yardım veren ülke pozisyonuna yükseldik.
1: 22 yıl aradan sonra NATO yeniden Türkiye'de toplanacak. Liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Kritik mesajlar verilecek. Peki NATO zirvesi için neden Ankara tercih edildi?
0: Türkiye'nin merkezinde yer aldığı, NATO ile beraber hareket ettiği sayısız oluşumlar var ve Türkiye bu konuda oldukça aktif rol alıyor.
1: NATO'nun her yıl düzenlediği zirvelerin konumu için otomatik olarak uygulanan bir prosedür bulunmuyor. Üye ülkelerin isteğine göre bir değerlendirme yapılarak zirvelerin düzenleneceği ülkelere karar veriliyor.
0: NATO 1949 yılında Washington'da kurulduğu için her 25 yılda bir Washington'da bir büyük zirve yapılması geleneksel hale gelmiştir. İlla ki şu tarihte bu ülkede yapılacak diye bir kural yok. İsteklilik esas.
2: Bu yıl zirvenin Ankara'da düzenlenmesinde Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün etkili olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca stratejik konumu da büyük önem taşıyor. Ankara, bölgesel tansiyonun yüksek olduğu günlerde diplomasinin merkezi olarak ön plana çıkıyor.
0: NATO'nun biraz gelişmelere bağlı olarak bir takım mesajlar verdiği lokasyonlar önemli. Bir, Türkiye istekli oldu. İkincisi olarak şimdi bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçen 12 gün savaşı vardı İran'la İsrail arasında. Şimdi devam eden ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Bölgemiz biraz krizlerle çok teşne olmuş durumda.
2: Türk ordusu ittifaka ve müttefiklerine destek olmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli görevler üstleniyor. Buna karşılık olarak NATO ise Türkiye'deki yapılanmasını genişletiyor. Bu durum NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
0: Türkiye aynı zamanda bölgesindeki bu krizlere yönelik NATO'nun ileri ucu olması noktasından da güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Örneğin Adana'da NATO'nun bir çok uluslu sabit bir kol ordu karargahının kurulmasına karar verildi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz. Türkiye'nin içerisinde yer aldığı çok uluslu bir deniz karargahı da kuruldu. Şu anda o da aktif hale gelmek üzere.
3: Rusya'da akaryakıt krizi endişe verici durumda ve bir süredir de devam ediyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı var. Kısıtlamaları değerlendirdi Rusya Devlet Başkanı ve gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanabileceğini söyledi.
4: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
3: Afganistan-Pakistan sınır hattında da tansiyon yüksek. Pakistan ordusu Afganistan sınırına bir operasyon düzenledi ve o saldırılarda 36 sivil hayatını kaybetti. Bu arada İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutuyor. Kabil'dense yalanlamalar üst üste.
4: Pakistan, Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
5: Allahu Akbar!

0: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunva, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını savundu. Güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyleyen bakan, sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi dedi. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletinde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Lefkoşa'da konuştu. Kıbrıs Türklerinin ambargolara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve eşitliğine halel getirmeyecek diplomatik girişimlerin yanındayız dedi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Lefkoşa'da yapılan Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nda konuştu. Akdeniz Havzası'nın büyük imtihanlarla yüzleştiğini belirten Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihine dikkat çekti.
3: Kuzey Kıbrıs Türk halkı yaklaşık yarım asırdan fazladır bir süredir tüm izolasyonlara, ambargolara, yıldırma politikalarına rağmen dimdik ayakta direnciyle geleceğe yürümeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bizim bu havzada Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yazdığımız bu tarihi başarı ve sınama esasında tarihin altın sayfalarına yazılmış bir karşı duruştur.
2: Zorlu, Kıbrıs Türklüğünün son çeyrek asırda tüm baskılara rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.
3: Her defasında dünyada bu kez barış olacak mı, çözüm bulunacak mı denilen ortamda Kıbrıs Türk'ü yine üzerine düşeni yaptı. Ama Rum kesimi her defasında kaçmayı başardı. Biz elbette barıştan, diplomasiden yanayız. Ancak tekrarlanan ve başarısız kılınan denemelerle değil, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını asla halel getirmeyecek her türlü diplomasinin elbette yanındayız ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız.
2: Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle üye olarak izolasyonu kırdığına da dikkat çekti. Kapı aralanmıştır, ışık da görünmüştür değerlendirmesi yaptı.
3: Hepimiz biriz, beraberiz ve geleceğe inşallah bu hedeflerle
1: Washington tarihinin hattında ne durumdayız ona da bakalım. Tansiyon karşılıklı saldırılarla hafta sonu yaşanan o misillemelerle yeniden yükseldi. Şimdi İran, ABD ile İsviçre'de planlanan o teknik görüşmeye de katılmadı. Ancak Amerikan basını tarafların Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. Bugün işaret ederek İran ise diyor ki bu hafta için bir görüşme planlanmıyor.
2: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Katar'da görüşmenin olacağını iddia etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Axios haber sitesi tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Washington'dan iddiayı doğrulayacak açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barış istediğini belirterek, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme olmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı teknik heyetin Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Amerikalı yetkililerin Katar gezisinin İran heyetinin ziyaretiyle ilgisi yok dedi. İlerleyen gün

0: günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir görüşme olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Toplantının ardından konuşan Garip Abadi, Umman Hürmüz'ü yönetme mekanizması konusunda işbirliğine istekli değilse İran bu çalışmayı ilerletecek dedi. Tahran yönetimi ayrıca Boğaz'da mayın temizleme konusunda işbirliği yapacak ülkelere kapıyı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş. Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze saldırıları sırasında ABD'yi harekete geçirmeye çalıştıklarını savundu. Amaçlarının diplomatik baskı olduğunu öne sürdü. Netanyahu, İsrail ordu komutanlarıyla yaptığı durum değerlendirmesindeki konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından da paylaştı. Gazze şeridinde aldığı kararlarla zafere ulaşıldığını iddia etti. Bunu hem askeri saldırılarla hem de diplomatik baskı için ABD'yi harekete geçirmeye çalışarak yaptıklarını savundu. Bu her zaman kolay olmadı ifadesi dikkat çekti. Bu arada İsrail basınında çıkan haberlerde ise ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya baskı yaptığı ve Gazze'de ateşkesin ilerletilmesini istediği öne sürülmüştü. Peki İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o desteği giderek azalıyor mu? Amerikan basını Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Parti'deki desteğini de kaybettiğini yazdı. Habere göre bunun sebebi İsrail ordusunun Gazze'yi yok etmesi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'deki desteği her geçen gün azalıyor. ABD basınına göre Netanyahu, Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini de kaybediyor. ABD merkezli haber kuruluşu Axios, Washington-Tel Aviv ilişkilerinin yıprandığını yazdı. Gelişmenin İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesi nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Haberde, genç Cumhuriyetçi Partililerin çoğu İsrail'e sırt çevirdi değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Netanyahu'nun İran savaşını sona erdirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ı karşısına aldığı ifade edildi. Haberde Netanyahu'nun daha önce aynı sebeple ABD'deki demokratların desteğini kaybettiği hatırlatıldı. Şimdi ise giderek artan sayıda cumhuriyetçi Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergiliyor ifadeleri kullanıldı. Axios'un değerlendirmesinde Netanyahu'nun ABD'deki stratejisi de ele alındı. Netanyahu'nun Demokrat Parti taraftarları arasında 15 yıldır azalan desteğini Cumhuriyetçi Parti ile yakınlaşarak telafi ettiği belirtildi. Ancak buradaki desteğin de azalmasıyla Netanyahu'nun ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı değerlendirildi. Haber, Trump'ın Netanyahu'nun eylemlerinin İsrail'i izole etme riski taşıdığı sözlerine sarf ettiği hatırlatıldı. Trump'ın haleflerinden biri olarak görülen Başkan Yardımcısı Vance'in İran anlaşmasını eleştiren Netanyahu'nun bakanlarına sert tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Nisan'da yapılan bir ankete göre 50 yaş üstü Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin %40'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu sayı 18 ila 49 yaş seçmenlerde ise %57'ye yükseliyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete göre ise Cumhuriyetçilerin %20'si ABD'nin İsrail'e çok fazla destek verdiğini savunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail karşıtlığı aslında Demokrat Parti ön seçimlerine de yansımış durumda. New York'ta İsrail karşıtı 3 adayın seçimi kazandığını görüyoruz. Peki Trump'ın dış politikası, özellikle ABD-İran savaşı Amerikan siyasetinde bir kırılma yarattı mı? Nasıl bir etkiye neden oldu? Tüm bunları Habertürk yazarı Oray Eğin'le konuşacağız, değerlendireceğiz. Oray, hoş geldin Gece Raporu'na.
3: Hoş bulduk Evren, iyi geceler.
1: İyi geceler Oray. 3 İsrail karşıtı aday var ve Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde bir zafere ulaştılar. Bu Amerika Birleşik Devletleri nasıl okundu Oray? Yani siyasette dengeleri değiştirecek bir durum olarak değerlendirebilir miyiz?
3: Evren, şimdi New York'ta ön seçimi kazanmak demokratların ağırlıklı olduğu bir şehir olduğu için seçimi de kazanmak anlamına geliyor. Yani Temsilciler Meclisi'nde sosyalist, İsrail karşıtı 3 kişi daha orada sandalye kazanacak diye şimdiden Kasım ayında tahmin edebiliriz. Fakat New York her zaman Amerika'nın geri kalanından ayrı bir şehirdi ve

0: pek temsil etme özelliği yoktu. Ama benzer sonuçlar belirlediği seçimlerde Washington DC'de gözüktü. Los Angeles'ta benzer bir sonuç yaklaşıyor. Pensilvanya gibi başka eyaletlerde işçi sınıfının yer aldığı ve seçimler ciddi etkisi olan eyaletlerde de bir sosyalizm rüzgarı esmeye başladı ve Amerikan sosyalistlerinin büyük çoğunluğu işte zaten New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ilk kez ana akım siyasete damga vurmuşlardı. İşte Mamdani'nin desteklediği, hatta son anda desteklediği bu üç adaydan sonuncusu ciddi anlamda ekstrem görüşlere sahip olarak görülüyor. Bugün New York Post gazetesi, işte New York'un en önemli magazin gazetesi diyebiliriz, şehrin nabzını tutan gazetelerden biri. Bunlar nefret ordusu gelmeye başlıyor meclise gibi. Alarm zillerini şimdiden çalmaya başladı. Niye? Çünkü bu üç adayda İsrail'in yaptığı soykırımdan dolayı bir bedel ödemesi gerektiğini söylüyor. Ancak özellikle bu üçüncü aday, işte şimdi bu gözlüklü gördüğümüz hemen Zohran Mamdani'nin solunda yer alan kişi, DAC diye adı kısaltılıyor. Çünkü biraz karmaşık, uzun bir ismi var. O mesela Bernie Sanders'ı bile yeteri kadar sosyalist bulmuyor ki başkanlık
1: İlginç.
0: yarışında epey zorlamıştı Sanders. Onu bile yeteri kadar bulmuyor. Joe Biden'la Trump'ın yarıştığı seçimde iki tecavüzcüden birine mi oy vereceğim demişti. Tabii insanların sosyal medya paylaşımı gelip peşlerini kovalıyor. Amerikan peçete bulamadım, ellerimi Amerikan bayrağını sildim gibi paylaşımları da var. Şimdi bu gibi isimleri Zohran Mamdani destekledi. Tabii bu Trump'ın da işte geliyor, işte komünistler geliyor diyordu. Ben buna hazırlandım diyordu. Şimdi her yerde böyle bir sosyalistler seçimleri, ön seçimleri kazanmaya başlarsa bu Amerikan siyasetinin ister istemez seyrini değiştirecek. Mamdani diyor ki bu isimlerin ekstrem görüşlerin ötesinde işçi sınıfının ya da işte halkın refahını önemseyen görüşleri onları seçim kazandırdı. Yani gelir adaletsizliğine vurgu yapıyorlar. Ama tabii İsrail karşıtlığı da Amerika'da ciddi anlamda, özellikle Demokrat Parti'de bir damar olmuş durumda. İşte az önce haberde de bahsettiğiniz gibi ilk defa İsrail'e yönelik eleştiri Filistin'e yönelik desteğin altına düştü Amerika'da. Dahası sosyalizmde Amerika'da, özellikle demokratlarsa %60'ı Amerika'nın sosyalizm kavramını benimsiyorlar Evren.
1: Cumhuriyetçilerde peki benzer bir durum olabilir mi Oray?
0: Şimdi sola kaydıkça, merkezden sola kaydıkça Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerde daha sağa kayma ihtimali var. Bunu zaten Trumpizmde de gördük. İşte Bernie Sanders yükselince Trump'ın yükselişi tam karşı kampta oldu. Şimdi burada şöyle bir ilginç bir gözlem belki yapılabilir. Kasım ayında Trump hareketinin, Cumhuriyetçi Parti'deki Trump hareketinin ciddi bir darbe yemesi bekleniyor. Bütün görevdeki başkanlar gibi, ama özellikle Trump'ın, özellikle bu İsrail meselesinden, İran savaşından ve bunun yarattığı ekonomik problemlerden dolayı. Ancak Trump, işte komünistler geliyor, evlerinizi alacak, arabalarınızı alacak, fazla vergi vereceksiniz diye korkutursa, acaba bu dalganın önünü kesebilir mi? Ve daha böyle ekstrem adaylarla bir seçimde aslında beklediğinden daha az yenilgiyle ayrılabilir mi? Buna bakmak lazım.
1: Yani Amerikan siyasetine çok hakimsin. Orada halkın nabzını okuma konusunda da önde gelen isimlerden birisin. Gerçekten bunu başarı hanesine yazdırabilir mi Trump? Ne dersin Oray?
0: Şimdi Trump her zaman şapkadan bir takım tavşanlar çıkarıyor, ama o
1: Evet.
0: tavşanların da biraz hakikaten sayısı galiba dolmuşa benziyor. Şimdi büyük bir mucize gerekiyor hakikaten. Çünkü ciddi anlamda kendi tabanı bile Trump'ın bu politikalarından, özellikle son birkaç aydır süren savaştan dolayı doğan ekonomik sıkıntılardan dolayı gerçekten artık tahammül noktasını aşmış durumdalar. Hiçbir şekilde de bu ekonomik problemler yakın zamanda, en azından Kasım ayına kadar çözüleceği benzemiyor. Takvim ilerliyor. Hala bir ateşkes olup olmadığı belli değil. Fiyatlar hala yüksek. Dolayısıyla burada Trump'ın ciddi bir problemi var. Ancak demokratlar da merkezi unutarak, sağa kayarak, giderek sağa kayarak belki gerçekten toplumdaki bir duyarlılığı yansıtıyorlar, ama bir yandan da Trump böyle siyaset yaptığı için, bu alanda elverişli siyaset yapıp burada aslında en iyi performans gösterdiği için bir düşman yaratma, o düşmana karşı savaşma fırsatını da veriyorlar. rakibi bizzat veriyor bunu.
1: Oray, ABD-İran savaşı gerçekten Amerikan iç siyasetinde birçok kırılmayı beraberinde getirdi. İşte Rubio ile J.D. Vance arasındaki ayrım gitgide ortaya çıktı ama tüm bu süreçte İsrail'in lobisi üzerinden neler söylemek lazım? Yani bir sonraki seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırlandığı bu seçimde İsrail lobisinin etkisine dair neler söylersin? Yani biraz daha o lobinin etkisini...

0: yitirdiğini acaba gösterir mi bize bu seçimler, yoksa bunu söylemek için daha çok erken mi? Yani bu savaşın yansımalarını görmek adına.
1: Şimdi bugüne kadar AIPAC Amerikan siyasetinde hakikaten dokunulmayan bir tabuydu. İşte İsrail'in oradaki lobi şirketi gerçekten bütün adaylara bağışlarda bulunuyordu. Onlar da pek AIPAC'in sözünden çıkmıyordu. Fakat son bir yılda yani giderek adım adım, ama özellikle de son birkaç ayda da doruk noktası oluşacak bir şekilde AIPAC siyasetleri yüke dönüştü. Sırtlarından atmaya çalıştığı bir kambura dönüştü AIPAC. Burada ilginç olan şey, New York'ta ön seçimi kazanan 3 adaydan bir tanesinin Yahudi oluşu. Brad Lander daha evvel belediye başkanlığı için de yarışmıştı ve Yahudi olmasına rağmen çok sert İsrail karşıtı söylemlerle tanınıyor. Bu Amerikan siyasetinin genelinde, özellikle Demokrat Parti'de de hakim. Yani AIPAC'ten para alıyor, AIPAC destekçisi artık sandıkta ters tepmeye başladı. Cumhuriyetçi Parti'de de belki böyle bir ideolojik ayrım yok, her ne kadar işte Trump koşulsuz bir destek veriyor gibi gözükse de daha eğitimsiz bir seçmen grubundan bahsettiğimiz için o insanlar da şunu sorguluyor. Hani önce Amerika diyordu Trump'a, niye önce İsrail oldu? Niye biz sürekli İsrail çıkarlarını gözetmek zorunda kalıyoruz? Çünkü Amerikalı seçmen pragmatiktir. İdeolojik ayrımların ötesinde, evet, yani orada belki bir İsrail yıllar içinde bir ezber olarak İsrail'e koşulsuz şartsız destek Amerika'ya öğretildi. Fakat şimdi diyor ki bunun bedeli bize çok ağır olmaya başladı diyor. Benzer şekilde bunu İsrail'de de görmeye başladık. Naftali Bennett mesela şimdi Trump'la Netanyahu'nun yakınlığından dolayı bir kampanya yapıp Ekim ayındaki seçimlerde bu şekilde alt etmeye çalışıyor Netanyahu'yu, Evren.
0: Oray, senin bulmuşken Mamdani'yi de soralım. Şimdi kendisini başkanlığa layık gören geniş bir kesim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradan bakınca da rahatlıkla görebiliyor, ama Mamdani ne düşünüyor bu konuda, başkanlık konusunda, ki yurt dışı doğumlular da seçimlere katılamıyor değil mi Amerika Birleşik Devletleri'ne? Yani bir yasa değişikliği olabilir mi ufukta? Mümkün mü?
1: Şimdi gerçekten aslında bu demokrat sosyalistlerin seçilmesinde, işte başka şehirlerde, başka eyaletlerdeki bu sol dalganın gelişinde aslında bütün parmaklar Mamdani'yi işaret ediyor. Çünkü Obama kadar karizmatik bir liderin doğduğuna tanık olduk burada ve her geçen günde gerçekten yani destek kaybetmek yerine daha da desteği artıyor. Normal şartlarda şu tarihlerde, İşte ne zaman seçildi? Ocak ayında göreve başladı. 6. ayı doldu. Çoktan herkesin nefret etmesi gerekirdi Mamdani'den. Fakat aksi, yani genellikle New York Belediye Başkanı'nın seyri böyledir, çünkü kaderi böyledir. Şimdi Mamdani'ye destek giderek büyüyor ve onun siyasetteki etkisini görüyoruz. Bu yüzden ona bir röportajda soruldu önceki gün. Amerikan Anayasası'nın acaba değiştirilmesini ister misin başkan olmak için diye. Yok, ben New York Belediye Başkanı olmaktan mutluyum. Anayasada dursun durduğu yerde diyor. Hakikaten Mamdani Uganda doğumlu ve daha sonra Amerikan vatandaşı oldu. Yurt dışında doğanlar Amerikan vatandaşı olabiliyor ama anne babalarının Amerikan vatandaşı olması gerekiyor. Mesela Ted Cruz, Texas senatörü, başkan adayı da o Kanada doğumlu. Bu tartışma çıkmıştı burada. Anayasa bu konuda çok net. Mesela anne babanız Amerikalı, diplomat diyelim, görevden dolayı bir başka ülkede doğdunuz, o zaman seçimlere katılma hakkını elde ediyorsunuz. Ancak Mamdani gibi işte Hintli bir anne babanın çocuğu olup da sonradan vatandaşlık edinen kişiler başkanlığa ulaşamıyorlar.
0: Evet, Amerikan Anayasası'na bir anlamda sahip çıkmış Mamdani, ama o tekrar bir hareketlenirse bugünden seçim gündemi belki de karar değiştirebilir. Ne dersin?
1: Tabii anayasayı değiştirmek, dünyanın en eski anayasasından bahsediyoruz. Amerika 250 yıllık bir ülke. Çok daha eski ülkeler var dünyada. Ama en eski anayasa Amerika'da. Ve değiştirmek hemen hemen imkansız. Hele bugünkü ortamda gerçekten imkansız. Yani kutuplaşmada o çoğunluğu bulmak, uzlaşmak. Bu yüzden hatta bir sistemin tıkanması söz konusu bile tartışmaları var uzun zamandır. Evet. Çünkü bazı eskiyen kısımlar var, uzlaşılamayan maddeler var. Hemen hemen imkansız diyebiliriz bu. Ama pek çok işte Mamdani başkan görmek isteyecektir. Tabii ki.
0: Mamdani de anlaşılan koltuğundan gayet memnun gibi duruyor. Peki, çok teşekkürler. Oray Yayın, Habertürk yazarı Oray Yayın'da Amerika'daki İsrail karşıtlığını ve yaklaşan seçimleri ve siyasetteki o kırılmaları konuştuk. Çok teşekkürler Oray, katkıların için.
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Oray Yayın bunları anlatıyor. Devam edelim. Aynı aktörle, New York Belediye Başkanı ile yani. Mamdani kentte yaz sezonunun başlamasıyla birlikte o sezonun başlamasını simgeleyen geleneği canlandırdı. Onlarca çocukla beraber havuza atladı, ama üzerinde takım elbisesi ve çorapları da vardı Mamdani'nin.
2: Takım elbiseyle havuza atladı. Yaz sezonunun açılışında geleneği canlandırdı.

0: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte yaz sezonunun başlamasını simgeleyen gelenek kapsamında Doğu Harlem'deki havuza takım elbisesi ve çoraplarıyla atladı. Onlarca çocukla birlikte havuza giren Mamdani, New York Belediye Başkanlarının yaz sezonunun açılışında yaptığı geleneği yeniden canlandırmış oldu. Beraberindeki çocuklar heyecan ve mutluluklarını paylaştı. Bu, Mamdani'nin takım elbiseyle ilk kez suya girişi değil. Geçen yıl belediye başkanlığı kampanyası sırasında da geleneksel Polar Beach Club etkinliğine takım elbiseyle katılmıştı. New York'taki kamu havuzlarında yüzücülerin mayo giymesi zorunlu olmasına rağmen belediye başkanlarının takım elbiseyle havuza girmesi ise dikkat çekti. Kurallara göre yüzücülerin mayo kullanması ve erkeklerin mayolarında file astar bulunması gerekiyor. Bunun havuzlardaki su kimyasının sağlıklı seviyelerde tutulabilmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor.
1: Amerikan Başkanı'na kötü bir haber geldi. ABD Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump'ın kararına engel oldu. Amerikan Yüksek Mahkemesi, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi Yüksek Mahkemeden geri tepti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevden alınmasını istedi. Yüksek Mahkeme karara karşı çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook görevini sürdürecek. Trump geçen yıl mortgage belgelerinde dolandırıcılık iddiasıyla Cook'u görevden derhal aldığını açıklamıştı. Dava önce bölge mahkemesinde engellenmiş, temyizde de red alınca yüksek mahkemeye taşınmıştı. Amerikan Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı. Haklı neden koruması, başkanın istediği kişiyi keyfi biçimde görevden alabileceği bir model gibi kullanılamaz diye belirtildi. Kararla birlikte dava, incelenmek üzere alt mahkemeye geri döndü. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Trump, süreci devam ettireceklerini belirtti. Uygunsuz eylemlerde bulunmuş bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına dair hayati kararlar almasının önüne geçmek için derhal gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Cook'sa açıklamasında davanın hiçbir zaman yıllar önce imzaladığı mortgage belgeleriyle ilgili olmadığını öne sürdü. Bu, siyasi baskıya boyun eğmeyi reddettiğim ve faiz oranlarını yalnızca Amerikan halkına en iyi nasıl hizmet edeceğine göre belirlemeye devam ettiğim için uydurulmuş bir gerekçe değerlendirmesinde bulundu.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dışa bağımlılığı sona erdirecek üreten sağlık vizyonunu tanıttı. Stratejik öneme sahip 40'tan fazla kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Bu arada dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirdiği yapay zeka destekli yerli endoskopik kapsül görüntüleme cihazını da müjdeledi.
3: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
0: Sağlık sektöründe gelinen aşamayı işaret etti. Hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsaklarının görüntülenmesini sağlayan teknolojiye vurgu yaptı.
3: Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli ürün tanıtım günleri programında konuştu. Yerli üretimle geliştirilen cihazlarda gelinen aşamayı paylaştı.
3: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Yerli renkli Doppler ultrasonu cihazımız için, ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim sözleşmesini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte ilk 2500 ultrason probu üreteceğiz.
1: Tıpkı sigara ve alkol bağımlılığı gibi kumar alışması kolay ama bırakması çok zor bir bağımlılık. Kolay para kazanma vaadiyle başlıyor, hızla bağımlılığa dönüşüyor ve sonuçları da yıkıcı. Bağımlılığı tedaviyle atlatan iki çocuk babası verdiği mücadeleyi Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman arkadaşımız Erdi Demir anlattı. Kulak verelim.
4: Çocuğumun sünnet takıları var.

0: vardı. Onları da götürüp bozmak durumunda kaldım. Ailem dağılma noktasına geldi.
1: Milyonlarca lira kaybetti, evliliği bitme noktasına geldi. Kumar her şeyini alsa da boyun eğmedi, mücadele etti ve hayata yeniden tutundu.
0: 3 gün boyunca hiç uyumadığımı biliyorum. Yani o telefonun başında gözlerim kan çanağına dönmüş, hep kazanacağım, hep kazanacağım, bir ümit var böyle.
1: İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki adam arkadaşları yüzünden 2012 yılında kumarla tanıştı.
0: Kumar oynamak en basitinden çabuk zengin olmak yöntemi ama tam tersine elinizdekinden de oluyor.
1: Kolay para kazanma amacıyla oynadığı kumar onu az kalsın hayattan koparıyordu.
0: Abimden borç aldım dolar, öbür abimden euro aldım, çevremden aldığım borçlar, banka kredileri, evdeki takılar, yani elimdekinden oldum, hem borca girdim.
1: Oynadıkça kaybetti, kaybettikçe oynadı.
0: Yaklaşık 2 ila 2,5 milyon arasında bir param gitti. Bütün birikimimi kumar borcuna vermek zorunda kaldım. Ben bunun bir hastalık olduğunu farkına vardım. Bugün son diyordum, ertesi gün yine oynuyordum.
1: Bu süreçte en büyük zararı ise ailesi gördü.
0: Bunu kabullendi. Beraber bunun altından, üstesinden geleceğiz dedi.
2: 38 yaşındaki adam tüm bu yaşadıklarının ardından ailesinin de desteğiyle tedavi olmaya karar verdi. Yeşilay danışmanlık merkezine başvurdu.
1: İki çocuk babası adam 2 yıl süren terapilerin ardından bağımlılıktan kurtuldu.
0: Ben bütün mobil bankacılık hesaplarımı, bütün nakit paramı, yani aldığım zaman maaşımı hepsini eşime veriyordum mesela. Buradaki hocalarımızın söylediği gibi. Ama bunun da faydalarını gördünüz. Olarak cebinizde para olmadığı için kumar oynayamıyorsunuz.
3: Biz burada aslında danışanlarımızın oynama davranışının riskli durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunlara dair alternatif baş etme yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Şu anda hayatımın hiçbir noktasında kumar yok. Kendimi gerçekten hani bir yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
4: Hakkari'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 28 kilo uyuşturucu madde bulundu. Aracın sürücüsü ise bir doktordu. Yüksekova'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerinden farklı türlerde toplam 28 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Otomobil kullanan ZÖ'nün kimliği ise polisleri şaşırttı. Kamuda doktor olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli doktor tutuklandı. Antalya'da ev eşyası taşımak üzere kurulan asansör elektrik hattının üzerine düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi evine eşya taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Firma çalışanı 2 kişi yukarı ulaşmak için asansör sistemi kurdu. O asansörse dengesi bozulunca elektrik hattının tam da üstüne düştü. İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş adlı 2 çalışan akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi ne yazık ki kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir aile Karadeniz turu yapmak için bu hayalle bir karavan aldı. Ama o karavanda yaşanan patlama ailenin hayatını adeta bir kabusa çevirdi.
5: İnternette videolarına bakıyordum gezmeye gidenlerin. Hep bir böyle merakımız vardı. Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
1: Tura çıkma hevesiyle karavan aldılar. Ama daha tura çıkamadan karavanda meydana gelen patlamada kabusu yaşadılar.
5: Kalktım böyle. Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm.
1: Olay İstanbul Küçükçekmece'de 28 Nisan'da meydana geldi. İki çocuk sahibi kocaman ailesinin kaldığı karavanda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. 4 kişi alevlerin arasında kaldı.
5: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalınaya koşuyorum arkalarından.
1: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
5: Ameliyata girdikten sonrası bende yok artık. Uyutulmuşum ben 16 gün.
6: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. Eşi de yaralıydı. Onun da %40 civarında yanıkları vardı.
1: Çocukları ve eşinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman, karavan alacakları uyardı.
5: Gaz kaçımında düdük ötüyormuş. Öyle şeyler hiç yokmuş yani karavanın. Bunlara dikkat etsinler isterim. Sadece hani masasına televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.

0: işte artık.
1: İstanbul'da cep telefonu satan bir iş sahibinin öldürülmesinin nedeni tam 2 yıl önce işlenen bir cinayet çıktı. Kurye kılığında iş yerine giren saldırgan otogarda yakaya ele verdi.
2: Kurye kılığına girdi, intikam için cinayet işledi. Üstünü değiştirip kaçmayı planladı. İzinli polisin dikkati sayesinde yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de cep telefonu dükkanı olan Çetin Aktürk, iş yerine gelen bir kişi tarafından öldürüldü. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırgan kurye kılığına girmiş, evrak imzalaman gerekiyor diye yaklaştığı Çetin Aktürk'ü öldürmüştü. Bu görüntüden yola çıkan polis adım adım izliyordu. Kurye kılığındaki şüphelinin bir ara sokakta pantolonunu değiştirip şort giydiği belirlendi. Polis zanlının Berzan K. olduğunu tespit etti. Her yerde aranan saldırgan yurt dışına kaçmak için otogara gitti. Cinayet büro amirliğinde çalışan ve yıllık izinde olan bir polis şüpheliyi tesadüfen gördü ve tanıdı. Hemen meslektaşlarını aradı ve Berzan K.'nin yakalanmasını sağladı. Peki otobüsle Edirne'ye, oradan da tırla yurt dışına kaçmayı planlayan zanlı iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ü neden öldürdü? İfadesinde 2024 yılında Görkem Bedir abim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı azmettirici geçiyordu. İntikam aldım dedi. Berzan K. ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Yan baktığın tartışmasıyla başladığı iddia edilen bir kavga bir genci hayattan kopardı. Tüm yaşananlara öldürülen gencin nişanlısı da şahit oldu. İstanbul'daki olay kameraya an be an yansıdı.
2: İddiaya göre yan bakma tartışması kavgaya döndü. Taraflardan biri arkadaşlarını çağırdı. Saldırganlar 27 yaşındaki genci katletti. Olay İstanbul Kartal'da Cuma günü yaşandı. İddiaya göre dükkanının önünde nişanlısıyla birlikte oturan Yusuf İnan'la Bitişik'teki mobilya dükkanında bulunan kadın esnaf arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
3: Mobilyacı dediğimiz kız ve sevgilisi dükkana geliyorlar. Geldikleri sırada Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor.
2: İddiaya göre tartışmadan sonra kadın esnafın sevgilisi arkadaşlarını çağırdı.
3: 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar. Yusuf'a orada saldırıyorlar kızar nişanlısının yanında. Çok ağır bir şekilde dövüyorlar. Ondan sonra Yusuf bu tarafa doğru gelirken büyük ihtimalle sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan hayatını kaybetti. Polis, esnaf kadını ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Öldürülen gencin yakınları, olaya sebep olduğu iddiasıyla kadının mobilya dükkanının camlarını kırdı.
3: Biz adalet istiyoruz. Allah'ım bunu kimsenin yanına bırakmasın. Bu kızın suçuysa bu kızı alsınlar.
2: Yusuf İnan'ın babasını 6 Şubat depremlerinde kaybettiği, deprem sonrası kanser hastası annesi ve iki kardeşini İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Akrabalar arasında zaman zaman tatsızlıklar yaşanabiliyor ki çoğunlukla da bu tatsızlıklar tatlıya bağlanabiliyor ama İstanbul Pendik'te öyle olmadı. Silahlı ve bıçaklı kavga çıktı ve çok sayıda kişi hastanenin yolunu tuttu bu kavgadan sonra.
2: Çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil oldu. Akraba kavgası karakol ve hastanede bitti.
4: Şurada iki kişiyi vurdular silahla.
5: Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
2: İstanbul Pendik'te aralarında husumet olan akraba iki ailenin çocukları arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Aileler bunu öğrenince sokağa çıktı, karşı karşıya geldi. Silah ve bıçaklar çekildi. Taraflar birbirine acımadan saldırdı. İhbar üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Sağlık ekibi yaralılara müdahale etti. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde 7 adet kovan buldu. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

0: Memleket genelinde hava sıcaklıkları her kentte yavaş yavaş artıyor ve bununla birlikte herkes serinleyecek bir yer arıyor. Ama maalesef boğulma haberleri de üst üste geliyor. Üç kentte suya giren üç çocuk hayatını kaybetti.
1: Kimi gölete, kimi denize girdi. Yüzmek isteyen üç çocuk gözden kayboldu. İlk olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin serinlemek için girdiği sulama göletinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de 14 yaşındaki Nebe arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklar dalgalarla boğuşmaya başladı. Arkadaşı kurtulurken Nebe gözden kayboldu. Düğün için Çan'dan Lapseki'ye geldiği öğrenilen çocuk için ekipler seferber oldu. Sahil güvenlik ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken AFAD personeli de sualtı görüntüleme cihazıyla aramalara destek verdi. Saatler süren çalışmaların ardından kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir acı haberde valiliğin kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmeyi yasakladığı Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde 17 yaşındaki Aytekin Ergin, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin arama çalışması sürüyor.
0: Anne babaları çok yakından ilgilendiren bir haber. Şimdi kreş ve gündüz bakım evleri için bazı ortak standartlar getirildi ki yeni düzenleme ile birlikte kreşler 365 günde en az bir kez denetim altında olacak. Ayrıca kreşlerde çalışan personelin işe alım kriterleri de netleşti. Çok hayırlı adımlar olmuş.
2: Her yıl denetim yapılacak. Oda büyüklüğü ve yaş grupları için ortak standart olacak. Kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle kreşlerdeki pek çok düzenleme için ortak standart oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda fiziki ortam, metrekare, oda büyüklüğü, kapasite tespiti ve yaş grupları için standart belirlendi. Ayrıca görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri de netleştirildi. Böylece tüm personel kamu mevzuatına uygun bir şekilde işe alınacak. Kreş ve gündüz bakım evleri yılda en az bir kez denetlenecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara bir ay süre tanınacak. Çocukların sağlığını, güvenliğini ya da gelişimini riske atacak unsurların tespiti halinde ise kapatma uygulaması devreye girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Tüm merkezler için düzenlemeye gidildiğini belirtti.
3: Yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz.
0: İstanbul'da boğucu, çok sıcak bir hava var. Herkes serinleyecek bir yer arıyor ve dolayısıyla hafta sonları da plajlar hınca hınç. Mega kentte de bildiğiniz gibi denize girilecek birçok plaj var. Halk plajlarına çok kalabalık deyip gitmeyenlerse özel plajların yolunu tutuyor. Peki bu yıl İstanbul'da denize girmenin maliyeti ne kadar, acaba cep yakıyor mu? Giriş ücretleri ne civarda? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
4: Eşim, kızım, 3 torunum denizdeler. Hep beraber ailece geldik.
5: Günübirlik geldik, bir anda karar verdik.
1: Caddebostan, adalar, Şile plajları, Ege ve Akdeniz'e gidemeyenlerin kaçış rotası. Peki bu yıl plajlara giriş ücretleri ne kadar?
6: Kişi başı 700 liradan başlıyor.
7: Tesise giriş ücreti, şezlong şemsiye kiralamıyoruz.
1: Şehir dışına çıkamayanlar özellikle hafta sonu İstanbul'da denize girecek yer arayışında. Denizin temiz olması, makul giriş ücreti ve görece tena bir plaj elbette beklentiler arasında. Anadolu yakasında yaşayanların ilk tercihleri arasında Caddebostan plajı var. Giriş ücreti 500 lira. Şile'ye gelince...
8: İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyip ama yine de tatil yapmak isteyenlerin adresi Şile oldu. Peki bu yıl tatilcileri Şile'de hangi ücretler bekliyor?
7: 700 TL bir giriş ücretimiz bulunmak. Ortalama yiyecek ücretlerimiz 300 TL ile 700.

0: 150 TL arasında bir değişiklik gösteriyor. Bir çift ve iki çocuk olarak düşünsek 3000 TL'ye tamamen bütün her şeyi karşılamış olabiliriz.
1: Çok arada çok fahiş fiyatlar var. Çok uçuk rakamlar var. Ya benim tatil severler. Günübirlik olsun, birkaç günlük olsun. Şile olmalı. Ben Eylül'ün 16'sına kadar her gün hemen hemen Şile'deyim.
2: Ve adalara gelince plaja giriş ücretleri 600 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. Adalardaki birçok plajda şezlong ve şemsiyede bu ücretlere dahil. Plaja giriş ücreti vermem diyenlerin tercihi ise halk plajları.
3: Halk plajındayız şu an. Diğer işletmelere baktınız mı? Fiyatlar nasıl?
4: Bizim her şeyimiz yanımızda var. Şemsiyemiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Diğer yerler pahalı.
3: Karpuzumuz var, kekimiz var, kahvaltılığımız var. Daha ne olsun? Köftemiz var. Aynen, köfte ekmek yapıp yiyoruz.
5: Sultan Gazi'den geldik. Hafta sonları ve yazları fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne parçalı bulutlu 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 37, Muğla 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 29, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 34, Konya 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 26, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önceki gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle terörist Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
1: NATO zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatının yansımaları, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunun düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen

0: Birlikte konuştu. NATO zirvesi için beklentimiz çok diyen Erdoğan, Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi.
1: Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO'dan beklentimiz çok dedi, birlik ruhunu güçlendirmeliyiz mesajı verdi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Savunma sanayinde engeller kalkmalı dedi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan başta ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olmak üzere barış çabalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sözü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına getirdi.
1: Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Birliği Güvenlik Komitesi politikası temsilcisi Kallas, genişlemeden sorumlu üye Kos ve göçten sorumlu üye Brunner Türkiye'de bir dizi görüşme yapacak.
3: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken Avrupa'dan üst düzey heyetler de geliyor. Avrupa Birliği Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Kos'la göçten sorumlu üyesi Brunner, Türkiye'de temaslarda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kallas, Kos ve Brunner'ın Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Bolat'la görüşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 üyesinin eş zamanlı Türkiye ziyareti, Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerini atfettiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kallas, ziyaret öncesinde NATO-Ankara zirvesini değerlendirdi. Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten de öyle dedi.
4: Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
3: Kallas, zirvede savunma sanayi üretiminin nasıl artırılacağı, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağı ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin de görüşüleceğini söyledi. Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı yok. NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz dedi. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: Siyasete bakalım. CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. En geç 11 Temmuz'a kadar genel merkezin adım atması beklenecek. Ardından harekete geçilecek. Öte yandan Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen parti için yeni parti isminin öne çıktığı belirtildi.
3: Olağanüstü kurultay başvurusu, yeni parti çalışmaları, mevcut partilerle temaslar. CHP'de Gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da delege imzaları teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildi. Süre doldu ancak edinilen bilgiye göre 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı. 20 Temmuz'da adli tatil başlamadan Yargıtay'ın karar verip hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklenti ise kuvvetli bir şekilde sürüyor. Olası bir baskın seçimi ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği olan partiye geçmek de güçlü bir seçenek olarak masada. Bu noktada Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başında olduğu Yenilik Partisi ile temasa geçtiği belirtiliyor. Ve yeni parti tartışması. Bu konuda Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin isminin ne olacağı ise merak konusu. Burada yeni parti isminin öne çıktığı kaydediliyor. Grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak. Genel merkezlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Merkez Yönetim Kurulu'ndan bazı il başkanları için ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkması bekleniyor.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir'de ilçeleri dolaştı. Esnafı ziyaret eden Özel yeni parti iddiaları ile ilgili konuştu. Yeni bir siyasetin içindeyiz dedi.
5: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
6: Yeni parti iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz dedi.
5: Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz bizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ın da olduğu bazı ilçeleri ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluşan Özel, kişisel hırsları, inatları arkamızda bıraktık dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
0: Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarıyla SSK ve Bağkur emeklileri arasında bir fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zam oranları da aynı gün netleşecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Haziran ayında enflasyon negatif çıkmadıkça en az bu oranda zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre yapılacak asgari zam oranı ise %12,4. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg KT'nin enflasyon anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 çıktı. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg KT'nin anketine göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %18,6 oranında zam yapıldı. Memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu. Temmuz ayında ise SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında bu kez memurlar aleyhine 4,2-4,3 puan fark olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığını artırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunulacak. En düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.500-23.800 lira seviyelerine yükselecek.
0: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye halkının can ve mal güvenliğini içe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir denildi. Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırılarının sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrının yenilendiği vurgulandı. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi. İran, ABD ile İsviçre'de planlanan teknik görüşmeye katılmadı. Ancak ABD basını tarafların bugün Katar'da bir araya gelebileceğini öne sürdü. İran'da bu hafta için görüşme planlanmıyor açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump Doha'da görüşme olacak dedi.
3: İran teknik görüşme bu hafta için planlanmıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Katar'da görüşmenin olacağını iddia etti. Tahran ve Washington arasında geçen hafta tamamlanan müzakerelerin ardından teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. İran liderliği yayın ofisi üyesi Fazlı, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle İsviçre'de düzenlenmesi beklenen teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Axios haber sitesi tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Katar'da görüşme planladığını öne sürdü. Washington'dan iddiayı doğrulayacak açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barış istediğini belirterek, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Doha'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme olmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İranlı teknik heyetin Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Amerikalı yetkililerin Katar gezisinin İran heyetinin ziyaretiyle ilgisi yok dedi. İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir görüşme olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısı ise Maskat'ta tamamlandı. Toplantının ardından konuşan Garib Abadi, Umman Hürmüz'ü yönetme mekanizması konusunda işbirliğine istekli değilse İran bu çalışmayı ilerletecek dedi. Tahran yönetimi ayrıca Boğaz'da mayın temizleme konusunda işbirliği yapacak ülkelere kapıyı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.
0: İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşma imzalandı ancak sular durulmadı. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği iki pilot bölgeden çekilmedi. Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısı hedef alındı. Hizbullah ise saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
2: Lübnan'da tansiyon düşmedi. İsrail ordusu anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmedi. İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlanmış. Taraflar çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. Hizbullah lideri anlaşmanın hükümsüz olduğunu söylerken İsrail ordusunun güneydeki iki pilot bölgeden çekilmediği belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde ordunun gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı. Haberde İsrail tarafının sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği de vurgulandı. Çerçeve anlaşmada geri çekilme ilişkin net bir takvimin yer almadığı, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddia edildi. Anlaşma kapsamında iki pilot bölgenin tek uygulama alanı olarak kalacağı ve sayısının şu aşamada artırılamayacağı öne sürüldü. Anlaşmaya ilişkin detaylar şekillenirken İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yeraltı tünel altyapısının vurulduğunu duyurdu. 200 metreden uzun ve 25 metreden daha derin olduğu belirtilen tünelde yüzlerce silah ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu iddia edildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek bu saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
0: Afganistan, Pakistan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan ordusu Afganistan sınırına operasyon düzenledi. Saldırılarda 36 sivil hayatını kaybetti. İslamabad yönetimi sınırda tırmanan terör eylemlerinden Afganistan'ı sorumlu tutarken Kabil'den yalanlama geldi.
2: Pakistan, Afganistan sınırında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Afganistan'ın doğusuna gece boyunca hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
7: Allahu Akbar! Allahu Akbar kabir! Allahu Akbar!
2: Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, X'ten yaptığı açıklamasında harekatın ayrıntılarını paylaştı. Tarar, son dönemde Afganistan sınırında bulunan Hayber, Puhtunva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde terör eylemlerinin arttığını savundu. Güvenlik önlemlerini almak için düğmeye basıldığını söyleyen bakan, sığınaklarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi dedi. Pakistan'daki terör eylemleri genellikle Afganistan sınırındaki Hayber Patunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletinde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Taliban'ının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi iddiaları kesin bir dille reddediyor.
0: Rusya'da akaryakıt krizi sürüyor. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor. Kısıtlamaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanabileceğini söyledi. Rus lider geçtiğimiz yıl Trump'la bir araya geldiği Alaska zirvesine de değindi.
2: Rusya'da akaryakıt krizi derinleşti. Putin, dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da bir araya geldi. Yakıt stoğu iç piyasaya sunuldu ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var dedi. İhtiyaç duyulan benzin türünün her zaman bulunamadığını söyledi. Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla %4 daha düşük olduğunu açıklayan Putin, gerekirse dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini belirtti. Putin, Rus devlet kanalına verdiği röportajda ise, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleşen zirveyi hatırlattı. En karıcı da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadı dedi. Ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi. Putin röportajda bir kez daha akaryakıt krizine değindi. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz ancak durum kritik değil dedi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınmış, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilmişti. Bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanıyor.
0: Ve yurda dönelim. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Deniz Göktaş hakkında dini de...

0: değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösterideki ifadeleri gösterildi. Deniz Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi. Komedyenin yurt dışında olduğu tespit edildi. Sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan ve ardından tüm sosyal medya platformlarında yayılan gösteriden kesitlerin bir kısmına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilmişti. Sosyal medyada yayınladığı videolar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar, yurt dışından dönünce gözaltına alındı. İfadesi alınan Tanrıyar adli kontrolle bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar, yurt dışından döndü ve Kuşadası'nda polise teslim oldu. Gözaltına alınan Tanrıyar'ın ifadesi alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması ile mahkemeye sevk edilen Tamer Tanrıyar, adli kontrolle bırakıldı. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamer Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. İşveren yeni ve yeni mezun gençler arasında giderek artan bir maaş anlaşmazlığı var. Gençler 4 yıl üniversite okudum deyip yüksek maaş beklentisine giriyor. İşverenlerin önceliği ise biraz daha farklı. Peki kim ne düşünüyor? Dilara Civelek her iki tarafa da sordu. İzleyelim.
1: Maaş beklentimiz... Yani 200 bin lira falan. Yeni mezun olunması geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
2: O kadar okul okuduk diyen 100 bin liranın altına maaş kabul etmiyor. Rakamı duyan işveren biz size ararız yanıtı veriyor. Gençler ve işveren maaş çıkmazında.
1: Yani tabii o kadar çalışıyoruz. Bir 150-200 iyidir herhalde. 4 sene okuduktan sonra da daha yüksek bir kalitede... yaşama başlamayı bekliyor insan ama.
3: Yeni mezun öğrenciler, üniversite boyunca çalıştım, çabaladım, iyi bir bölümden, iyi bir okuldan mezun oldum diyerek yüksek maaş beklentisiyle sektöre girmek istiyor. İşverenler de yeni mezunsun, tecrüben az diyerek düşük maaş teklifiyle gidiyor. İşte tam bu noktada yeni mezunun beklentileri ve işverenin gerçekleri çatışıyor. Sen ne kadar istersin, neyi hak ettiğini düşünüyorsun?
4: Minimum 400 bin lira şu anki ekonomiye göre.
1: Ya açıkçası en az 70 binle başlamayı düşünüyorum ama bunun zor olduğunu da biliyorum.
5: En başlangıçta çok da istediğimiz yerlerden başlayamayabiliriz. Çok da fazla ücrete bakmadan pozisyonları kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: İşveren özellikle tecrübe arıyor. Tecrübeli olmayan çalışana yüksek maaşa yanaşmıyor. Çoğu gence göre iyi bir okuldan mezun olmak yüksek maaşla işe girmek için yeterli. Peki iyi bir CV ne kadar belirleyici?
5: Özgeçmişlerde özellikle deneyime çok bakıldığını görüyorum. İyi bir CV'yi güçlendirecek olan şey gerçek yaşam deneyimidir.
3: Yeni mezuna işletme mühendisine ne kadar veriliyor?
6: 45 artı 10 yemek, 55 belki. O da iyi senaryoda buluyorsa yani.
7: 50-60 civarı stajyer olarak, kadrolu olarak da 60-70.
2: İnsan kaynakları uzmanlarına göre henüz öğrenciyken iş hayatına atılmak çok önemli.
5: Üniversite eğitiminden sonra kurstan kursa kendini geliştirme çabalarına girmek yerine derhal bir işe başlamayı, hatta üniversite yıllarında part-time çalışmayı öneriyorum.
0: İstanbul'da cep telefonu satan bir iş yeri sahibinin öldürülmesinin nedeni 2 yıl önce işlenen cinayet çıktı. Kurye kılığında iş yerine giren saldırgan otogarda yakalandı.
2: Kurye kılığına girdi, intikam için cinayet işledi. Üstünü değiştirip kaçmayı planladı. İzinli polisin dikkati sayesinde yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de cep telefonu dükkanı olan Çetin Aktürk iş yerine gelen bir kişi tarafından öldürüldü. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırgan kurye kılığına girmiş, evrak imzalaman gerekiyor diye yaklaştığı Çetin Aktürk'ü öldürmüştü. Bu görüntüden yola çıkan polis adım adım izliyordu. Kurye kılığındaki şüphelinin bir ara sokakta pantolonunu değiştirip şort giydiği belirlendi. Polis zanlının Berzan K. olduğunu tespit etti. Her yerde aranan saldırgan yurt dışına kaçmak için otogara gitti. Cinayet büro amirliğinde çalışan ve yıllık izinde olan bir polis şüpheliyi tesadüfen gördü ve tanıdı. Hemen meslektaşlarını aradı ve Berzan K.'nin yakalanmasını sağladı. Peki otobüsle Edirne'ye, oradan da tırla yurt dışına kaçmayı planlayan zanlı iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ü neden öldürdü? İfadesinde 2024 yılında Görkem Bedir abim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı azmettirici geçiyordu. İntikam aldım dedi. Berzan K. ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Yan baktın tartışmasıyla başladığı iddia edilen kavga bir genci hayattan kopardı. Tüm yaşananlara öldürülen gencin nişanlısı da şahit oldu. İstanbul'daki olay kameraya yansıdı.
2: İddiaya göre yan bakma tartışması kavgaya döndü. Taraflardan biri arkadaşlarını çağırdı. Saldırganlar 27 yaşındaki genci katletti. Olay İstanbul Kartal'da Cuma günü yaşandı. İddiaya göre dükkanının önünde nişanlısıyla birlikte oturan Yusuf İnan'la Bitişik'teki mobilya dükkanında bulunan kadın esnaf arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
8: Mobilyacı dediğimiz kız ve sevgilisi dükkana geliyorlar. Geldikleri sırada Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor.
2: İddiaya göre tartışmadan sonra kadın esnafın sevgilisi arkadaşlarını çağırdı.
8: 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar. Yusuf orada saldırıyorlar kızar nişanlısının yanında. Çok ağır bir şekilde dövüyorlar. Ondan sonra Yusuf bu tarafa doğru gelirken büyük ihtimalle sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan hayatını kaybetti. Polis, esnaf kadını ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Öldürülen gencin yakınları, olaya sebep olduğu iddiasıyla kadının mobilya dükkanının camlarını kırdı.
8: Biz adalet istiyoruz. Allah'ım bunu kimsenin yanına bırakmasın. Bu kızın suçuysa bu kızı alsınlar.
2: Yusuf İnan'ın babasını 6 Şubat depremlerinde kaybettiği, deprem sonrası kanser hastası annesi ve iki kardeşini İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İzmir'de ziraat alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Yangın 4 koldan müdahaleyle söndürüldü. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yakınlardaki makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınlardaki yerleşim alanlarını da tehdit eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik aile Karadeniz turu hayaliyle karavan aldı. Ama o karavanda meydana gelen patlama ailenin hayatını kabusa çevirdi.
9: İnternette videolarına bakıyordum gezmeye gidenlerin. Hep bir böyle merakımız vardı. Yazın Karadeniz turu yapacaktık sözde. Onun için almıştık.
2: Tura çıkma hevesiyle karavan aldılar. Ama daha tura çıkamadan karavanda meydana gelen patlamada kabusu yaşadılar.
9: Kalktım böyle. Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm.
2: Olay İstanbul Küçükçekmece'de 28 Nisan'da meydana geldi. İki çocuk sahibi kocaman ailesinin kaldığı karavanda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. 4 kişi alevlerin arasında kaldı.
9: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalınaya koşuyorum arkalarından.
2: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
9: Ameliyata girdikten sonrası bende yok artık. Uyutulmuşum ben 16 gün.
10: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. Eşi de yaralıydı. Onun da %40 civarında yanıkları vardı.
2: Çocukları ve eşinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman, karavan alacakları uyardı.
9: Gaz kaçımında düdük ötüyormuş. Öyle şeyler hiç yokmuş yani karavanın. Bunlara dikkat etsinler isterim. Sadece hani masasına, şeyine televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
11: Günler geçti artık.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Başkentin ihracat artış hızının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu vurguladı.
12: Nüfusumuzun %7'si Ankara'da. Türkiye ekonomisinin 1/10'u Ankara'da. Kişi başına gelir bakımından da Türkiye üçüncüsü, 24 bin dolar.
13: Ankara'nın ticari gelişimine dikkati çekti. Savunma sanayi vurgusu yaptı.
12: Ankara savunma sanayinin kalbi oldu. Büyük kuruluşlarımızın hepsi burada ve kümelenme modeli oldu savunma sanayinde Ankara'da.
13: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen Ankara Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Başkentin ihracat performansına değindi.
12: İhracatta da Ankara iyi gidiyor. Faaliyet bazında baktığımızda Ankara 6. sıraya yükseldi ve 13 milyar 50 milyon dolar ihracatı var. Bu her sene artıyor. Geçen seneki artış oranı %17,8. Halbuki geçen yıl ihracatımız %4,2 artmıştı. Ankara Türkiye'nin ihracat artışının 4 katı fazla artmış.
13: Bolat, Türkiye'nin sağlık turizminin kalbinin Ankara olduğunu belirtti.
12: Dünyadan hastalar geliyor. Çok ciddi bir sağlık ekonomisi var. Eğitimin merkezinin kalbi yine Ankara.
0: Akrabalar arasında zaman zaman evet tatsızlıklar yaşanabiliyor. Çoğunlukla da tatlıya bağlanıyor ama İstanbul Pendik'te bu kez öyle olmadı. Silahlı ve bıçaklı kavgada çok sayıda kişi hastanelik oldu.
2: Çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil oldu. Akraba kavgası karakol ve hastanede bitti.
14: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
2: İstanbul Pendik'te aralarında husumet olan akraba iki ailenin çocukları arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Aileler bunu öğrenince sokağa çıktı, karşı karşıya geldi. Silah ve bıçaklar çekildi. Taraflar birbirine acımadan saldırdı. İhbar üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Sağlık ekibi yaralılara müdahale etti. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde 7 adet kovan buldu. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde konuştu. Küçükbaş hayvan varlığımız %11 arttı dedi. Terörsüz Türkiye süreci sonrası oluşan iklimde en hızlı sonucun hayvancılıkta alınacağına dikkat çekti.
15: Burada amacımız hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan üretimi büyütmeye gayret ederken verimi yükseltmek ve kırsal refahı da güçlendirmektir.
2: Hayvancılıkta verimliliğe işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı.
15: Özellikle terörsüz Türkiye yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini bakanlık olarak bizler gerçekleştirdiğimiz için ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında ilk hayvanların teslimi töreninde konuştu. Artan küçükbaş hayvan sayısına dikkati çekti.
15: Asıl hedefimiz yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak. Yeni yol haritamızın uygulamaya başladığı andan itibaren bugün itibariyle küçükbaş hayvan varlığımızda %11'lik bir artış meydana geldi. Bunu da ilk kez burada kamuoyumuzda duyurmuş olayım.
2: Bakan Yumaklı proje kapsamında ilk hayvanlarını teslim almaya kazananlara belgelerini takdim etti.
0: Son birkaç yılda tarımda kuraklık çok konuşulan konuların başındaydı. Bu yıl bol yağış vardı ve bu da tarımsal üretime yansıdı. Bu dönem rekolte artışı beklenen ürünlerden biri de buğday. Trakya'da ise hasat zamanı. Buğdaydaki verimden çiftçi mutlu.
11: Geçen yıl kuraktı çok. Kurak bir yıldı. Fakat bu yıl biraz daha iyi.
2: Kuraklıktan sonra bol yağışlı mevsim tarıma ilaç gibi geldi.
16: 2 yıl kurağın ardından bu yıl yağışların olması ve verimin biraz daha iyi olması üreticiyi bu anlamda sevindirdi.
2: Hububat üretiminde önemli bölgelerden biri olan Trakya'da hasat sürüyor.
17: Kurak geçen yılların ardından nihayet bu yıl beklenilen yağış Trakya topraklarına düştü. Özellikle tarım kenti Edirne'de de çiftçinin yüzü gülüyor. Buğday boy verdi, başak verdi ve üretici de şu anda tarlasında buğdayı yüksek verimle hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.
18: Geçen yıla göre verim %40 artış var. Geçen yıl zaten son 40 yılın en kurak senesiydi ülkemiz olarak. Bu yılda son 60 yılın en yağışlı senesi. Yani müthiş bir fark var arada.
16: Geçtiğimiz son 2 yıl özellikle bölgesel çok kötü yerlerimiz vardı. 150 kilogram, en fazla 350 kilogram biçtiğimiz yerler vardı. Bu yıl çok şükür bakın 500-600 kilogramlardan bahsedebiliyoruz.
2: Ama dekar başına elde edilen verim artsa da sektör temsilcilerine göre açıklanan buğday fiyatları yetersiz.
16: Açıklanan fiyat para kazandıracak bir fiyat değil. Tarımda sürdürülebilirliği yapacak bir fiyat değil. O yüzden bakanlığımızdan ekstra bir destek yine talep ediyoruz. Çünkü bu şartlarda üreticilerimiz verim iyi olduğu halde bile arazisinden para kazanamaz halde.
0: Yaz geldi. Özellikle hafta sonlarını çoğu kişi piknikle değerlendiriyor. Ama piknikte yakılan ateş maalesef yangına neden oluyor. İstanbul'da Sazlıdere kıyısında da iddiaya göre bu nedenle yangın çıktı.
19: Hacı orada piknik yapanlar ateşe tutturdu oraya. Bak ben kayda aldım bir de orayı. Bak bütün malzemelerini topluyorlar. Buradan görüyorum. Yanımda görüyorum. Bütün malzemelerini topluyorlar.
2: Piknikçilerin olduğu bölgede yangın çıktı. Duman gökyüzünü kapladı.
20: Rüzgar etkisiyle gittikçe şu anda alevler büyüyor.
2: İstanbul'da Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Bölgede piknik yapanların yaktığı ateşin kuru otlara sıçraması sonucu çıktığı öne sürülen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
20: Büyük ihtimalle mangal ateşinden çıkan bir yangın.
2: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale etti.
20: Evet, şu anda yangın.
2: Yangın sürerken otların tutuşmasına neden olduğu öne sürülen kişiler piknik malzemelerini toplayıp hızla bölgeden ayrıldı.
19: Bak tam dediğim gibi şimdi gidiyor bak gördün mü? Bak kaçtılar. Bak yakanlar kaçıyor.
2: Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalılık alanın yanı sıra buğday ekili yaklaşık 350 dönümlük alan yandı. Yangına müdahale etmek için bölgede bulunan bir araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler yangının mangal ateşinden kaynaklandığını ve şüphelilerin hızla bölgeden ayrıldıklarını belirledi. Üç şüpheli polisin takibiyle Bağcılar'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
20: Gittikçe büyüyor şu anda.
0: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maalesef boğulma haberleri de gelmeye başladı. Üç kentte suya giren üç çocuk hayatını kaybetti.
2: Kimi gölete, kimi denize girdi. Yüzmek isteyen üç çocuk gözden kayboldu. İlk olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Mert Efe Şahin serinlemek için girdiği sulama göletinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de 14 yaşındaki Nebe arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklar dalgalarla boğuşmaya başladı. Arkadaşı kurtulurken Nebe gözden kayboldu. Düğün için Çan'dan Lapseki'ye geldiği öğrenilen çocuk için ekipler seferber oldu. Sahil güvenlik ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken AFAD personeli de sualtı görüntüleme cihazıyla aramalara destek verdi. Saatler süren çalışmaların ardından kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir acı haberde valiliğin kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmeyi yasakladığı Ordu'dan geldi. Ünye ilçesinde 17 yaşındaki Aytekin Ergin, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denize akıntıya kapıldı. İhbar üzerine harekete geçen

0: Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kişisel reklama yönelik şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım dedi.
2: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
3: Sosyal medya kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Şov amaçlı kullanmayın dedi.
2: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kursiyer kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Vatandaşla iç içe olun mesajı da verdi.
2: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman, esnaf ziyareti yaptığınız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
1: Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. BTK'nın 2026 yılının ilk çeyreğine ait raporuna göre mobil ve sabit hatlarda toplam 73.1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi.
0: İnternet abone sayısı 99,5 milyon oldu. Mobil numara sayısı 211,3 milyonu aştı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 aylık pazar verileri raporunu değerlendirdi. 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G teknolojisinde 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşıldı. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
4: 31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 211,3 milyon oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Fiber altyapı 2026'nın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin fiber ağ altyapısı, Türkiye'nin çevresine 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı. Toplam 99,5 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldı.
1: Kreş ve gündüz bakım evleri için ortak standartlar getirildi. Yeni düzenlemeye göre kreşler yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca kreşlerde çalışan personelin işe alım kriterleri de netleşti.
3: Her yıl denetim yapılacak. Oda büyüklüğü ve yaş grupları için ortak standart olacak. Kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle kreşlerdeki pek çok düzenleme için ortak standart oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda fiziki ortam, metrekare, oda büyüklüğü, kapasite tespiti ve yaş grupları için standart belirlendi. Ayrıca görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri de netleştirildi. Böylece tüm personel kamu mevzuatına uygun bir şekilde işe alınacak. Kreş ve gündüz bakım evleri yılda en az bir kez denetlenecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara bir ay süre tanınacak. Çocukların sağlığını, güvenliğini ya da gelişimini riske atacak unsurların tespiti halinde ise kapatma uygulaması devreye girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Tüm merkezler için düzenlemeye gidildiğini belirtti.
5: Yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz.
1: Geçen yılın ölüm nedenleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Öne çıkan ölüm nedeni bu yılda değişmedi. Dolaşım sistemi hastalıkları. Peki bedenimize nasıl iyi bakarız? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
6: Kalbe çare yok. Yeğenim de kalp krizinden öldü.
0: Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği. Türkiye'de en çok yine dolaşım sistemi hastalıkları can aldı.
7: Hareketsiz yaşama biraz bağlıyorum. Stres. Hani bir de genç yaşa düşmüş biraz bu kalp krizi oranları. Sınav stresleri olsun. İşte yanlış beslenme.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre geçen yıl her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı.
8: Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım. Gittim, ritim bozukluğu var denildi.
9: Benim sülalemde hiç normal ölüm yok. Hep kalp krizi.
0: Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı %34,7. Onu iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip ediyor. Solunum sistemi kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı da az değil, %15,1.
10: Stres kalbi tetikler.
7: Sigara ve alkol kullanımı da bence çok fazla tetikliyor kalp rahatsızlığını.
11: Kalbi oran sadece sigara ya da stres değil. Uzmanlara göre birçok kişi her gün farkında bile olmadan kalbine zarar veriyor. İşte en çok ihmal edilen o riskler.
12: Kişilerin hipertansiyona aday olmaları ya da şeker hastalığı olmaları, sigara içicilikleri, aldıkları obezite, özellikle sedanter yaşam, stresli yaşam, bunların hepsi kalp hastalıkları için bir risk faktörü.
0: Peki kalp hastalıklarının habercisi olan belirtiler neler?
12: Baskı tarzında göğüs ağrısı, hastalarda oluşabilecek nefes darlıkları ya da çarpıntı, özellikle kola ve sırta yayılan göğüs ağrısı. Bu gibi şikayetler olduğu zaman hiç vakit geçirmeden muhakkak bir uzmana danışmak gerekiyor.
7: Yakın bir zamanda bir akrabamız kalp krizi geçirdi. İşte yeni vefat etti.
0: Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu mucize tedavilerde değil, günlük hayattaki basit alışkanlıklardan geçiyor.
12: Muhakkak adım sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kilomuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle beden kitle indeksi olarak bizim bir sayımız var. Boy ve kilomuzun orantılı olması gerekiyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dışa bağımlılığı bitirecek üreten sağlık vizyonunu tanıttı. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli yerli endoskopik kapsül görüntüleme cihazını müjdeledi.
13: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
0: Sağlık sektöründe gelinen aşamayı işaret etti. Hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsaklarının görüntülenmesini sağlayan teknolojiye vurgu yaptı.
13: Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli ürün tanıtım günleri programında konuştu. Yerli üretimle geliştirilen cihazlarda gelinen aşamayı paylaştı.
13: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Yerli renkli Doppler ultrasonu cihazımız için, ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim sözleşmesini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte ilk 2500 ultrason probu üreteceğiz.
1: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozite ücreti ödeyecek. Depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren de 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına da ödeme yapılacak. Ambalajların bedeli dijital cüzdanlarda biriktirilebilecek.
14: 1 Temmuz itibariyle...
0: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar artık çöp olarak görülmeyecek. 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajla sistemiyle iade edilen her

0: plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito sistemi 2025 yılı Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak. Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe işletmelerinde sistem yaygınlaşacak. İşletmeler iade makinalarında biriken içecek ambalajlarını seçecekleri sağ operatörlerine teslim edecek. İade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının toplanması ve yeniden kullanımı sağlanacak. Cep telefonlarına depozitosu olan ambalajlar sistemi uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek. Yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Sistemle enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekor seviyeye koştu. Can kayıpları artarken birçok ülke kırmızı alarm veriyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar Haziran ayı rekorlarını kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı artmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti.
2: Dairem en üst katta, güneye bakıyor. Bu yüzden içerisi gerçekten çok çok çok sıcak. Ve son sıcak hava dalgasından sonra bir klima edinebildim. Bu yüzden şimdi biraz daha idare edilebilir durumda.
0: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
3: Hava çok sıcak olduğu için normalden daha az insan var. Muhtemelen evlerinde veya alışveriş merkezlerinde saklanıyorlar. Çünkü oralarda klima var.
0: Sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri ise yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen akıllı bileklik projesiyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor.
4: Bana bir güvenlik hissi veriyor. Kendimi güvende hissediyorum. Daha rahatım. Bana bir şey olursa bu bileklik sayesinde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde bu benim can simidim. Ya da en azından ben öyle görüyorum.
0: Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: İstanbul'da renkli bir rekor denemesine götürelim şimdi sizleri. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde tam 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.

0: Kemençe çalmaya başladı, binlerce folklorcu ritme uydu. Aynı anda horon oynayan folklorcular rekor kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Horon Bizumdur sloganı ile yola çıktı. Farklı ilerden gelen 5000 folklorcu İstanbul Maltepe etkinlik alanında buluştu. Renkli kostümleriyle el ele tutuşan folklorcular kemençenin çalmasıyla birlikte rekor için oynamaya başladı. Beş bin kişi aynı anda 3 dakika boyunca horon oynayıp Guinness Rekorlar kitabına girdi. Halk Oyunları Federasyonu'nun gelecek yıl hedefi İzmir'de 15 bin kişiyle zeybek rekoru kırmak.
1: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Ben pilot değilim ama inceledim bu konuyu. Buraya gelmeden de, bu platformlara gelmeden de Türk ordusundan savaşçı arkadaşlarım, pilot arkadaşlarımla, pilot general arkadaşlarım ve albaylı arkadaşlarım da dahil uzun uzun bunu istişare ettim. Kaan uçağının teknik özellikleri F-35 kadar olmasa da F-35'e yakın. Yani %100 F-35 kadar olmamakla birlikte 5. nesil, 5. nesil. F-35'in en büyük özelliği ne Sena Hanım? Radarda görünürlüğü yok denecek kadar az. Yok denecek kadar az. Şimdi ha, şunu da söyleyeyim ben size. Uçak işte havada kalış süresi bazısında farklı, bazısında farklı. Ama en gelişmişini soracak olursanız şu anda ABD'nin elinde olan ve hiçbir ülkeye satmadığı F-22'ler var. F-22 Raptor'lar var. F-35'ler eğer biz bu istikamete girersek F-110'un gelişi ve ABD-Türkiye arasındaki stratejik ilişkiler doğru istikamette değerlendirildiğinde, çünkü yasal bir süreç var o S-400'lerde onları. F-35'lerin gelişi bize güç katacaktır. Kaanların envantere girmesi, altını çizerek söylüyorum, bir zafiyeti ya da eksikliği kapatacak değildir. Bu çok önemli. Bazı kişiler, hayır kardeşim bizim zafiyetimiz var. Biz gücümüze güç katacağız. Net olarak bunu söylüyorum. Sadece şu anda bekleyeceğiz bir 2-3 sene F-110'lardan TF-35 binlere geçiş.
1: Yunanistan F-35 ne zaman alacak?
0: 2028'e kadar. 28'e de 30'a kadar.
1: Tabii. Biz bugün anlaşsak zaten 2030'dan önce alamayacağız oradaki tabii. üretimden dolayı.
0: Tabii tabii.
1: Dolayısıyla...
0: Yok şöyle bakın özür dilerim. Biz diyelim ki seneye bu zamanda ABD'de bir yasa çıkacak. Bunun kalkması gerekecek. Katsa yasalarının kaldırılması. Bunu siz defalarca anlattınız, biliyorsunuz konuyu. Hazır olan zaten 6 tanemiz var.
1: Onları alırız.
0: Onları alırız. Çünkü parası ödenen 2 tane var. 4 tanesi de şeydi, onaylanmak üzereydi. Aslında biz 118 tane sipariş verdik. ABD'ye o 2018 döneminde Türkiye F-35 süreci içerisindeyken 24 bin gövde, 3 bin motor parçasının da 1005'ini biz üretiyor iken bizim vermiş olduğumuz sipariş sayısı 118 idi. Peki. Yani eğer o yasa aşılırsa bizim ilk aşamada kardeşim kaldığı yerden devam etsin dendiğinde 6 tane F-35'i vermek gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok kısa bir soru. Tabii. Bir asker olduğunuz için görüşünüzü merak ediyorum. S-400 alımıyla beraber F-35 programından çıkarıldıktan sonra Türkiye. Şimdi S-400'leri de aktif olarak kullanacak, kullanamayacak. O yasada bilmiyorum nasıl bir boşluk bulunacak da F-35'ler gönderilecek. Çok sağlam, her tarafından mühürledik diyor Amerikalı yetkililer. Çok şey kaybetti mi sizce Türkiye?
0: Hayır.
1: Kaybetmedi.
0: Bakın şöyle söyleyeyim. Bu Amerika'nın bize S-400'leri aldınız, ben size ver. Ya kardeşim, ey Amerika, sen bu S-300'leri hangi ülke? S-400'ün bir alt versiyonu hangi NATO ülkelerinde var? Bulgaristan'da var. Yunanistan'da var. Girit Adası'nda. Evet. Oraya neden bir bakış açısı da bize neden üvey evlat muamelesi? Bu onun o ayrı bir konu. Tamamen caydırıcılık anlamındaydı. Ben öyle şöyle görüyorum, bakın hani tamam ABD'dir sonuçta, ben her zaman için bir koca soru işareti düşünürüm. Bak o kadar açık söyleyeyim, yani ABD ile bir şey konuştuğunuzda bir durup düşünmek lazım. Hani bu süreci aşabilir mi? Yasasında var. Katsanın kaldırılması lazım. Önüne koyulan şeyler çok farklı. Ama aynı uçakları Yunanistan'a verip, değil mi? S-300'ü veriyorsunuz. Aynı sorun şey değil. Entegre mi değil mi? NATO ülkesine. Bulgaristan'da var. Yanılmıyorsam Romanya'da herhalde bir yerde daha olması lazım. Bunların Türkiye'nin...
1: Hindistan'da var.
0: Hindistan, yani. Aynı. NATO için söylüyorum. Yani neden bize böyle bir şey var? Çünkü Rusya'nın hemen yanındasınız. Vesaire bir sürü işte gerekçe bulunuyor. Yok entegre oluyor, olmuyor. Bakın S-400'ler Türkiye'mize geldi 2019'da Ankara Mürtet'te. 192 tane füze. Tamam mı üstad? 4 batarya var, 36'dan hepsi. Bunların test atışları da 2020'de Sinop'ta yapıldı. Sinop'ta yapıldı ve şu anda hazır. Sadece NATO'nun entegre olmadığına dair bir blokaj var ama bu şeyi ya ihtiyaç duyarsa Türkiye kullanır.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çetiner, ya ihtiyaç duyarsa Türkiye bu S-400'leri kullanır mı? Kullanırsa ne çerçevesinde? Müstakil olarak kullanır? F-35 şey geri dönüş buradan geçiyorsa burada nasıl bir formül öngörürsün sen?
2: Öncelikle şuradan başlamak gerekir. Bence Rum lobisinin Amerika'daki gücü konusunda ben de değerli hocam gibi düşünüyorum. Rum lobisi bu Yahudi lobisinden daha farklı bir noktada. Çok fazla Amerika'da demokratlar üzerinde ya da cumhuriyetçiler üzerinde etkili değil. Yani tek başına etki oluşturabilecek yazdıkları mektuplarla ya da bazı girişimlerle bir etki oluşturacak pozisyonda değiller. Tabii bunun...